0: sonraki harabiyeti ya da ameliyat sonrası bunun ne kadarının geri kazanılacağını bilemiyorsunuz.
1: Evet. Şimdi ben mesela bazen hastam yanıma oturduğu zaman benden ne istiyorsunuz diye soruyorum. Şimdi yüzüme bakıyor, ne demek bu doktor? Düzelmek istiyor musunuz? Evet diyor. Bakın birazdan yine soracağım diyorum bu soruyu. Başka türlü cevap vereceksiniz. İşte halinden, vaktinden, şeklinden belli, ameliyat olması lazım. İki büklüm. Birazdan ameliyat lafı geçiyor. Bakın geç kalıyorsunuz falan deyince. Ay ben olmayayım. Ama siz demin düzelmek istediniz diyorum.
0: Ama başka türlü soruyu söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Düzelmek istiyor ama ameliyat olmadan düzelmek istiyor. Evet. Korkunun sebebi nedir acaba? Yıllardır sizinle bel fıtığı konuştuğumuzda hep buraya geliyoruz ve kilitleniyoruz.
1: Korkunun sebebin ana sebebi ne olacağını bilmemesi. Şimdi çok karanlık bir yer orası kafasında yani. Omurilik. Orada bir takım sinirler var. Riskler var. Şimdi genelde bu hani ameliyat olmaya çok karşı kişilere karşıma alıp 3-4 dakika yapacağım ameliyatın şeklini, sebebini, bunun sonunda neler olabileceğini anlattığım zaman birçoğu ikna alıyor. Yani hep komşudan duyma, kötüden örneklerle bu duruma gelmiş durumdayız. Artı bir de bu gecikme olayı yok mu? Geciktiğiniz zaman fayda göremiyorsunuz. O işte bir efsane.
0: Yani aslında ameliyattan fayda görmeyecek birisinin ameliyat olup sonra fayda görebileceklerin kafasını karıştırması.
1: Gerçekten efsane bu olay. Yani dinleyicilere şunu öneririm. Eğer gittiğiniz hekim hakkında bu bel fıtığı konusunda bir takım kişilere gerçekten yardım ettiyse, onları mutlu ettiyse, tedavi ettiyse o kişiye inanın ve dediğini fazla geciktirmeden gerçekleştirin.
0: Bu röportajın özü aslında bu. Teşhis aldıysanız lütfen geciktirmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

Anadolu'nun dünyaya armağanı lale. Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale çiçeğinin asıl vatanının Orta Asya olduğu ve Türkler tarafından Anadolu'ya getirildiği zannedilmektedir. Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve anıtlarda hiç kullanılmamış olması, lalenin bu uygarlıklar tarafından tanınmadığının adeta bir işaretidir. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kullanılmaya başlayan laleyi, şiirlerinde kullanan ilk şair de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olmuştur. Divan ve rubailerinde lale ile alakalı olarak pek çok mısrası bulunmaktadır. Avrupalılar laleyi ilk önce bir çeşit zambak zannetmişler ve öyle isimlendirmişlerdir. Lilium adını verirler. 1546 yılında yakın doğuya bir araştırma gezisi yapan Fransız hekimi Bellon, hatıratında laleyi kırmızı zambak ismiyle anmakta ve birçok yabancının soğanları için gemilerle İstanbul'a kadar geldiklerini kaydetmektedir.

akıkanlık olduğunu adeta göstermektedir. Avrupa dillerinde lalenin karşılığı olarak kullanılan tulip veya tulipe, Latince tulipa kelimesi de Buzbek'in hatıralarında geçen Türklerin bu bitkiye tulipan adını verdikleri bilgisinden kaynaklanır. Bu bilginin de Buzbek'in tercümanı ile arasında geçen bir yanlış anlama sonucunda Anadolu kadınının başörtüsü olarak kullandığı tülbent kelimesinden geldiğini S.W. Murray kaydetmektedir. Lale en parlak döneminin 16. ve 18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamıştır. Süs bitkisi ve süsleme motifi olarak kullanımı 3. Ahmet döneminde doruk noktasına çıkmış ve 1718 ile 1730 yılları arasında daha sonra tarihçiler tarafından Lale Devri olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde basılan lale mecmuasında 50 kadar çeşidinin resmedildiği lalenin yine çeşitli kaynaklara göre 2000'den fazla değişik türünün olduğu belirtilmektedir. 17. yüzyıl sonlarından itibaren laleye karşı olan ilginin olağanüstü artışı, ünlü soğanları elde etme isteği, bazı nadir lale soğanlarının fiyatlarının olağanüstü artmasına sebep olmuştur. Hatta bunu engellemek amacıyla 1725 yılında fiyatları saptayan bir listenin oluşturması, yani lale narhı, bu müthiş tutkunun en önemli kanıtlarından birisi olsa gerek. Lalenin Anadolu'dan ilk yolculuğu Viyana'ya olmuştur. Oradan Hollanda'ya ve ardından da Kanada'nın baş şehri Ottawa'ya.

dünyada tanınır hale gelmiştir bu yolculuk neticesinde Lale. Bu uzun yolculuğun son durağı olan Ottawa, Hollanda ve Japonya, Anadolu'nun bu ünlü çiçeğinin adına festivaller düzenlemektedir. Antik çağlardan bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından fethedilen ve başşehir ilan edilen Bursa, Lale'nin kendi öz yurduna olan özlemini birçok festivaller düzenleyerek gidermeye çalışmaktadır.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.

0: burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
0: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hepimize lazım olabilecek, hele bu zamanda, bir konuyu sormak istiyorum ben. Yani insanlar birbiriyle geçinemiyorlar. Nerede? Sokakta, trafikte, iş yerlerinde falan böyle değişik bir durum var. Yani herkes ben dediği için belki de bir türlü başkasının haklarına sahip olamıyor veya onlara saygı gösteremiyor. İnsanlarla iyi geçinebilmenin bir yolu var mı? Yani ya da neler tavsiye etmişler?
1: İnsanlarla iyi geçinmenin yolunu Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi geçinme yollarını göstermiş. Şimdi siz soruyu sorarken şeyde vardı, haberlerde geçiyordu. Bir haberde izledim de dünyada şey yapılmış, insanlara itimat, güven, birbirlerine itimat,
0: evet,
1: ve güven.
0: Evet.
1: Yani senin de dikkatini çekmiştir o. Belki izleyicilerimiz de dikkatini çekmiştir. Haberleri görmüşlerdir. Türkiye'de %14'müş. %14 kişi. Yani diğer insanlara
0: göre. 100 kişide 14 kişi.
1: Evet, 100 kişide 14 kişi.
0: Başkasına güvenebiliyor.
1: Başkasına güvenebiliyor. Bunun dışında yok. Ondan sonra orada mesela konuşturuyorlar ilim adamlarını veya da bu konudaki çalışma yapanları konuşturuyorlar falan. De ki perdiyetçi sizin de dediniz ya. Hele bu zamanda dediniz ya.
0: Bencil.
1: Bencil yani.
0: Egoist.
1: Egoist. Öyle bir nesil geldi şimdi. Sen buraya nasıl oturabilirsin? Sen benim kalemim nasıl öyle bakarsın? Hı. Veyahut da benim kalemimi nasıl beğenmezlik edersin? Sen tabii benim yazdığımı nasıl aynı şekilde hata bulabilirsin?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ben çok mükemmelim. Halbuki Allah-u Teala insanı sosyal varlık olarak yaratmıştır. Sosyal varlık. İlk şey ailede başlar. Mesela kardeşin olması, çocukların olması birbirini törpüler. Birbirini törpüler. Mesela evlilik konusunda da kadın da aynı şekilde eksiktir. Erkek de. Şimdi o da ben mükemmelim, o da mükemmelim diyor falan da hiç alakası yok o işin. İkisi de yarım yani, şeyleri değil. Kadın da erkek de birbirini törpüleyerek olgunlaşır. Ve insanların aynı şekilde iyi geçinebilmesinin esas formülü de Allah-u Teala'ya iman etmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını iyi okumak, onun bildirdiklerini, tatbikatını iyi anlamak, onun bildirdiklerini, tavsiyeleri yerine getirmek, hayatına geçirmek daha doğrusu. Bu şekilde olursa bu kimse insanlarla iyi geçinir. İnsanlarla iyi geçinir. Mesela din büyükleri hep her asırda buyurmuşlar. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükten unutunuz. Söyleyivermek kolay. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutunuz vuruyorlar. Şimdi kolay bir şey değil bu. Olur mu bu zamanda falan diyenler oluyor. Olur mu zamanda? Arkadaşım, zamanın kabahati yok. Kabahat senin.
0: Her zaman olur.
1: Her zaman olur bu. Her zaman olur. Olmuş da. Mesela Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen nesiller çok azgın, taşkın dönemler olmuş. Hani senin gibi konuşanlar olmuş. Böyle diyenler hep olmuş. Ama sonra Allah'tan çok güzel kulları da olmuş. Tamam mı? Gene de olmaya devam ediyor. Azgınları da devam ediyor. Yani sen peşin peşin diyor ki bu olur mu? Yani ben olmam diyorsun. Ya olumsuz yönden bakıyorsun. Olumsuz yönden. Şimdi şeyde okuldayken kitaplarda da var bu da. Bir misal vermişlerdi. Kitaplarda da var. Mesela hocalardan bazıları aynı şekilde verirdi okulda. Yani bir şeye olumlu bakmak, olumsuz bakmak. Menfi, olumsuz.
0: Bardağın boş tarafı veya dolu tarafını görmek.
1: Yani iki kişiye soruyorlar. İçi, yarım dolu bardağı, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Her şeye menfi, olumsuz bakan diyorlar, ne görüyorsun? Yarısı boş bardak diyor. Yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Müsbet bakan, olumlu bakana soruyorlar. Ne görüyorsun? Yarısı dolu bir bardak. Bu enteresan bir ölçü ama. Enteresan bir ölçü. Senin bakış açına göre. Ben yanlış söylemedim. Tamam, yarısı boş dedin arkadaş. Ama olumsuzsun. İticisin. Negatifsin. Pozitif değilsin. Değil mi? Ama Peki yaptığın iyilikleri hiçbir ima bile etmeyecek miyiz? Yok. Zor bir şey ama. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri. Unutun. Kolay değil. Nefs bunu bütün haz etmiyor. Niye? Çünkü nefislerimiz çok diri. Sana, senin gibi adama bunu söyleyecek. Böyle yapacak ha. Haddini bildirmek lazım onu. Sıkmak lazım. Nitekim her gün bakıyoruz yani şeylerde. Haberlerde. Ya gına geldi artık. Vay efendim, nasıl sen benim önüne geçersin? Vay sen nasıl aynı şekilde bana korna basarsın?
0: Herkes bir başkasına had bildiriyor.
1: Evet.
0: Sürekli.
1: Sen beni biliyor musun? Sen iyi biliyor musun? Ha bir de var öyle bir akıllı ol, akıllı. Sen kendisi çok akıllı.
0: Akıllı ol, aklını alırım.
1: Allah Allah. Bu şekilde böyle şey yapılıyor da. Şimdi eğer bir kimse kendi yaptığı iyilikleri ve kendisine yapılan kötülükleri unutur ve bunları bir daha ağzına almaz ve mükafatını da yalnız Allah-u Teala'dan beklerse, bu kimse herkesle iyi geçinir, herkes tarafından da sevilir sayılır, dünyada da ahirette de rahat eder, huzurlu olur. Yani üzerine talimleri bir şey daha bildiriyor. Hani mutu kable ente mutu, yani ölmeden önce ölünüz. Yani nefsin iman etmesini bildiriyorlar. Şimdi Elbise talimleri buyuruyorlar ki, bizim rahmetli patronun Emre abiler de sık sık bunu naklederlerdi. Kavga iki deri arasında olur.
0: Evet.
1: Birisi ölü olursa kavga olmaz orada. İkisi de ölürse cennet olur. Tamam.
0: Ses bile çıkmaz artık.
1: Ses bile çıkmaz orada. Şimdi çok enteresan hadiseler anlatılıyor. Mesela bir kadın, adamcağız fiziken öyle çok şey değilmiş, söyleyiver.
0: Yakışıklı değil.
1: Yakışıklı değilmiş diyelim. Hanımı çok güzel ama yani tabiri caizse saçını süpürge ediyor. Hizmet konusunda, ev işlerinde, şeylerinde, kocasının şeylerinde falan.
0: O tipsiz adama hizmet ediyor.
1: Evet. Adam kendi kendine biraz da safmış demek ki. Ya diyor, hanım diyor bana aşık. Onun için böyle saçını süpürge ediyor, bana şey yapıyor falan. Bir gün böyle coşmuş. Demiş hanım, dinledin demiş, yerine getireceğim. Söz mü demiş. O zaman ki insanlar hani yarım şey de olsa falan, yani tam emirleri ve yasakları tam yerine getirmese bile de metlermiş. Söz verdi, sözünü yerine getiriyor. Hanım diyor ki söz mü diyor? Söz diyor. İyi diyor, boşa beni diyor. Adam şok oluyor. Sen bana aşık değil misin? Efendim diyor, bak burada ayna var diyor. Tamam mı? Burada ayna var diyor. Ben kendimi de görüyorum, sen de bak istersen diyor. Kendine bakmadıysan falan diyor. Fiziki yapına ben bir şey diyemem. Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Ama diyor senin diyor huyun kötü. Senin huyun kötü. Ben düşündüm diyor. Allah-u Teala beni senin için takdir etmiş. Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor. Ben bana emredileni yaptım. Rabbimin emrettiğini. Ve sabrettim. Mahşer günü sabredenle safında olmak için. Ben de senin için nimettim dedi. Sen de aynı şekilde şey yapsaydın, sen de şükredenler safında olurdun. Öyle deyince adam, yani o zaman kese, yok canım falan filan diyen cinsinler değil. Yani hakikati duyunca pes diyorlar, tamam. Evet diyor, doğru söylüyorsun. Duyum kötü. Fiziğimi değiştiremem diyor. Hanım da diyor zaten onu sen kendin dizayn etmedin ki diyor. Yaratan öyle yapmış seni. Sözümden dönemem diyor, söz verdim. Ama diyor, bana bir imkan verir misin? Huyumu değiştir. Hiç olmazsa güzel huylu birisi olun. Hanım diyor ki söz mü? Diyor ki söz. Peki diyor, o zaman geri aldım. Geri aldım. Şimdi bak, orada kadıncağızın söylediği bir şey var. Ben bana emredileni yaptım buyuruyor. Karşının Allah-u Teala'dan bekliyorum. Senden değil diyor. Senden değil. İşte mesela böyle şimdiki zamanımızdaki insanlara şey yapınca benim başıma geldi. Birisine şikayet ettirip bir baskı ettik, sen bir aracılık yapar mısın falan. Götürdük, bunlar karşılaştık. Ona diyorum sen böyle böyle yaptın, onlara diyorum böyle mi? Evet diyor, böyle böyle yaptın. Bu size iyilik etmiş. Ama diyor ne menfaat var da bize iyilik etti? Niye iyilik etti bize diyor, tamam mı?
0: İlk görmeye alışamamış yani.
1: Görmeye alışamamış tabii. Dolayısıyla hani bu zamanda da aynı şekilde böyle insanlar olur mu? Olur. böyle insanlar olun. Elbette ki olun. Niçin olmasın ki? Yani insan Allah-u Teala'nın dinini öğrenir, ilmihal kitaplarını okursa mesele kalmaz. Mesela mümin müminin kardeşidir. Onu ne ganimet bilir ne de ondan çekinir. Hadis-i şerif bu. Yine beni seven arkadaşının eziyetine, sıkıntısına katlanır. Hadis-i şerif bu. Mütteki olan külfet ve zahmet vermez. Sıkıntı vermez. Hani şunu yap ver, bunu yap ver. Bir defa, aa sen beni sevmiyor musun ya?
0: Arkadaşının sırtına binmek için bahane arıyor.
1: Bahane arıyor. Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyen kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur. Burada da açık, net Peygamber Efendimiz duymuşlardır. Hep seni köle gibi, hizmetçi gibi kullanıyorsa kesin. Ama sen Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde üzerine düşeni yaparsan emri yapar, yasaklardan sakınır ve yaptığın da Allah rızası için yaparsan, mükafatını da Allah-u Teala'dan beklersen o zaman gül gibi herkese de geçinirsin.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu. Yandan tuttum. Doğrulup devenin üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düşecekleri sırada yandan tuttum. Uyanıp devenin üzerine oturdular. Bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik. Yine uyku bastırdı. Ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler. Hemen tuttum. Mübarek başını kaldırıp bana, sen kimsin dedi. Ebu Katade'yim dedim. Ne zamandan beri benimle birliktesin buyurdu. Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resulallah dedim. Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana, ey Ebu Katade, askerlerden hiç kimse görünüyor mu diye sordu. Ben de, işte bir atlı, işte bir atlı daha diye gösterirken, 7 kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolun dışına çıkıp, bir yerde istirahate çekildi. Bize, namaz vaktini gözleyin buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp sabah namazı geçti diye feryat ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. Ya Ebu Katade, bu suyu sakla. Bu su çok kıymetli olacaktır buyurdu. Sonra her zaman kıldığımız gibi sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık. Kaza ettik. Namazdan sonra Resulullah bineklerinize bininiz buyurdu. Bindik ve yola devam ettik. Biz kendi aramızda yavaş bir sesle sabah namazını kaçırdık. taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu. Peygamberlerini bulmayacaklar mı? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma yanındakilere, Resulullah arkamızdadır. Sizi bırakıp gitmez dediler. Bir kısmı da öndedir dediler. Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in radıyallahu anhüm sözünü tutarlarsa doğru yolu bulurlar. Bir müddet daha yola devam ettik ve Eshab-ı Kiram'a yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız dediler. Size helak olmak yoktur, helak olmazsınız buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi. Getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de Eshab-ı Kiram'a veriyordum. Eshab-ı Kiram, mataradaki suyun az olduğunu görünce, su içmek için izdiham oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izdiham yapmayınız, hepiniz suya kanacaksınız buyurdu. Sonunda bütün Eshab-ı Kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah, bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz ya Resulallah dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı en son su içer buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi bir suya ulaştık.

0: Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin 4. cilt 14. mektubu. Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. İyi biliniz ki namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaat ile kılmalı ve birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip birinci safa geçmek için safları yarmak, cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Kamil bir Müslüman namaza durunca sanki dünyadan çıkıp ahirete girer. Çünkü dünyada Allahü Teala'ya yaklaşmak çok az nasip olur. Eğer nasip olursa o da zille, gölgeye, surete yakınlıktır. Ahiret ise asla yakınlık yeridir. İşte namazda ahirete girerek burada nasip olan devletten hisse alır. Bu dünyada hasret ve firak ateşiyle yanan susuzlar ancak namaz çeşmesinin hayat suyuyla serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mabutluk sahrasında şaşırmış kalmış olanlar, namaz gelininin çadır etekleri altında vuslatın, matluba kavuşmanın kokusunu duyarak hayran olurlar. Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan hurîn onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olmaktadır. Fitne olmadığı, yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek, haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resûlallah! Geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya müdara etmek denir. Kalbi haramı men etmek istediği halde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali rahmehullahü teala buyurdu ki, insanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir. Bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır buyurdu. Hadis-i şerifte, sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdâraa etmek de caizdir. Fakat müdâraa, müdâhene şeklini almamalıdır, buyuruldu. Müdâraa, dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdâhene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'nun bir kenar mahallesindeki Ahmed-i Bican Hazretleri'nin kabrinin başında hem metfun bulunduğu yeri hem de esasında kendini anlatacağım. Yani böyle insanların, halkın tanıdığı insanların, efendim türbesinin, kabrinin fiziki şartların anlatılması fazla bir şey ifade etmiyor. Esas olan bu kimseler insanlara neler yapmıştır, onları anlatmaktır. Bugün biz sizlere geldik, fatihalarımızı okuduk çekime başlamadan önce. Ondan sonra da kabrini hemen yan tarafıma alarak Ahmed-i Bican Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce. Gelibolu'nun 1400'lü yıllarda meşhur olan, insanlara faydalı olarak meşhur olan, yani şöhret afettir derler ama istenen şöhret afettir. Yani ben şöhretli olayım, meşhur olayım, aman herkes benim adımı ansın, beni gördüğü zaman beni selamlasın, yol versin şeklindeki bir şöhret hakikaten afettir. Ama insan kendi istemeden, böyle bir düşünceyle yola çıkmadan birileri kendini tanıyorlar, hürmet ediyorlarsa o afet değildir. Hatta o dine hizmet şekline de dönüşebilir. Allah-u Teala hepimizi afet olan şöhretten muhafaza buyursun diye dua etmekten başka elimizden ne gelebilir efendim? İnsanlar neye itibar ederlerse onu meşhur ediyorlar. Bu zatlar insanları etraflarına topladıklarında hep Allah-u Teala'nın emirlerinden bahsederlerdi. Yani Allah-u Teala'ya tamam inandık. İnandıktan sonra ne yapacağız? Onu anlatırlardı. Çünkü inanmak yetmiyor. İmana geldikten hemen sonra Allah-u Teala'nın iman edenlerden neler istediğini de insanlara anlatmak lazım. Yani İslam'ın 5 şartının birincisi tamam iman etmek. Ondan sonrası namaz kılmak. Ondan sonrası oruç tutmak. İnsan trafik kurallarını bilmeden, yeni çıkmış bir trafik levhasının ne manaya geldiğini bilmeden direksiyona oturursa ne olur efendim? Trafik karmakarışık olur. Bir sürü insanlar ölür. Bu basit bir araba kullanma efendim. Gözünde görüyor gelenleri. Ama o levhaların dilini anlamıyorsun. Peki insanın yaşantısında birçok sosyal problemlerle, ruhi sıkıntılarla hep karşı karşıya gelebilecek bir insanın hayatında, ömründe böyle trafik levhalarını bilmezsek ne olur? Bugünkü olanlar oluyor. İnsanlar dehşetli şekilde manevi bir buhrana düşüyor. En yakınlarının bu sefer canına kıyıncaya kadar da işi ileri götürüyorlar. İşte bu kimseler toplumdaki çıkabilecek sosyal patlamaları önleyen, İnsanlara güzel tatlı dille, güler yüzle Allah-u Teala'nın emirlerini anlatan kimseler. Onun için de Gelibolu, bunların zamanında bu iki kardeşin, bu küçük Ahmed-i Bican Hazretleri, büyük Mehmed-i Bican Hazretleri, onu da inşallah bir programımızda anlatacağız sizlere. Bugün burası daha müsait geldi bize. Onun için evvela küçükten başladık, sonra da büyüğe geçeceğiz. Bunlar kitap yazan münevver insanlardı. Yazıcı zadeler denmesi babaları devlet katında katipti. Şimdi katiplik mesleği deyince bugünkü hayat öyle katip mi ya, katip oturur daktiloda, şimdi bilgisayarda bir şeyler yazan adam demektir katip. Orada öyle değil. Devlet hitap tarzını bilen insanlar katip olabilirdi. Devletin kendine göre Osmanlı'da bir hitap tarzı vardı. Her kelimenin kendine göre bir ağırlığı vardı. Nasıl terazinin gramları vardır, 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, 500 gram gibi. İnsanların konuşmalarında da dilin bir ağırlığı vardı. Ve bu ağırlık ifade ağırlığıydı. Meram anlatma ağırlığıydı. Bugün insanlar arasındaki sıkıntıların başında birbirine meramını anlatamamanın problemi var. Ondan dolayı söylemek istediğini anlatamıyor, yanlış anlatıyor. Ondan sonra da o onun gözünün üstüne, o onun kafasının üstüne sopayı indiriyor. Ne oldu? Biz işte sosyal yaşam yaşıyoruz. Ne yapalım böyle? İyi yaşıyorsunuz ama sizin bu yaptığınızı, affedersiniz, dağdaki vahşi hayvanlar birbirlerine yapmıyorlar. Karınları açsa belki birinin avına göz koyuyor ama karnı doyduktan sonra da getirsen bir tane daha ceylan getirsen onu yemiyor. Tokum ben diyor ya. Onun rızkı başkasının, o başkası birinin rızkıdır diyor. Şimdi babaları kültürlü bir insan. Medrese okumuş ve devlet katında devlet yazışmasını bilen bir insan. Ankara'da bulunmuş. Ankara'da doğumlu, doğma ihtimali kuvvetli Ahmedi Bican Hazretleri'nin ve Mehmedi Bican Hazretleri'nin. Ama Gelibolulular. Gelibolu'da yerleşmişler ve burada Allah için birilerinden maaş alarak, bir gelir temin ederek, bir vakıf kurup da getirip buraya yardım edin diye insanlara, efendime söyleyeyim, neyi var neyi yoksa getirip oraya yatırmalarını söyleyerek meşhur olmuş insanlar değil. Öyle insanlar unutuluyor efendim. Allah-u Teala'nın yolunu kendi cebine şahsi geliri için efendim kullanan kimseler, ki buna istismar deniyor, yani kötüye kullanmak deniyor. İstismarcılık adi bir iştir. Öyle olanlar böyle 1454'te vefat etsin, bugüne kadar da adı anılsın. Her cumada, bayramda, sair günlerde şuradan gelip geçenler yolda sabah işine giderken, öğrenci okuluna giderken duruyor, bir Fatiha okuyup gidiyor. Nesi peki burada yatanlar onun? Dedesi mi? Mirasçısı mı o da onun? Hayır. Peki niye okuyor o insan? Allah için okuyor. Allah Teala buyuruyor ki, benim yolumu insanlara anlatan kimseleri ben ihmal etmem, unutturmam. Bu kadar insan belki kendi iyiliğine, dersim iyi gitsin diye okuyor, işim rast gitsin diye okuyor ama bu işi Allah için yapıyor. Bu kimse birçok talebe yetiştirdi. Camide, Gelibolu'da camide vaaz ederdi. Tabii buradaki Yazıcızadeler Camii'ni görerek acaba orası mı diyoruz. Orayı da anlatacağız size. Ama orası Yazıcızadelerin evleriydi, tekkeleriydi. Daha sonra camiye çevrilmiş, mescide çevrilmiş, ufak bir yer. Girişi de kıble tarafından olmuş falan, biraz trafiği de değişik olmuş. Ama Gelibolu'da o zaman cami var mıydı? Vardı. Nerede şimdi o camiler? 1450'den kalan camiler nerede? Yok. Bir tane Ulu Cami'yi görüyorsunuz tarihi cami olarak. İl envanterine bakıyorsunuz, ilçe envanterine bakıyorsunuz, karşınıza bir Ulu Cami çıkıyor. Efendim şu camide vardı. Nerede? Ya yol açarken orası yıkıldı işte ya. Veya birbirine yakın camilerin efendim birisinin yıkılması için zaman gelmiş, emir verilmiş, karar çıkartılmış. Birbirine 500 metreden daha yakın olan camilerden iki cami varsa birisi yıkılacak, satılacak. Veya satılacak, yıkılacak. Evet, evet. 4000'e yakın cami ve mescit böylece elden çıkarılmış. 4000. Niye? Onu da bilemiyoruz. Yani o caminin orada durmasıyla burada arazi mi bitiyordu? Ev yapacak yer mi yoktu? Niye onları öyle azalttılar? O caminin imamı o zaman maaş da istemiyordu efendim. Geliyordu cemaatten birisi, bilgili olan birisi cemaatin önüne geçiyor, namaz kıldırıyordu. Öyle bir makam olarak kullanılmıyordu ki. İşte bu Ahmed İbni Can Hazretleri rahmetullahi aleyh, ben şöyle bir geçeyim efendim müsaade ederseniz, öyle icap etti. Ahmed İbni Can Hazretleri camide vaaz verirken abisi Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh kardeşinden 3 sene veya 3,5 sene önce vefat etmiş abi. Kardeş daha sonra 54'te vefat etmiş. 1454'te. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın padişah olup İstanbul'u fethettikten bir sene sonra da vefat etmiş. Yani her ikisi de Fatih Sultan Mehmet Han devrini idrak etmişler. Abi de görmüş 1451'de padişahın ikinci padişah oluşunu. Birincisini zaten yaşamıştı. O devre çok bereketli bir devre. Yani devletin başındaki insan devletini manen yüceltmek istiyorsa bu halka da bulaşıyor efendim. Herkese bir aktivite meydana geliyor. Ama devletin başındaki insan kesesini doldurmaya kalkarsa herkes diyor ki arkadaş biz de dolduralım ya. Ne olur ne olmaz. Ya öbür tarafta yaramaz mı doldurduğun işe kardeşim? Beyhude burada biriktiriyorsun, burada bırakıyorsun. Kimsenin kabrine kese kese altınlar doldurup koymuyorlar ki. Koysalar elini uzatamıyorlar ki efendim orada. Velev ki elini uzatsa gidip de alışverişte çarşı bulamıyor gittiği yerde. Ve adam ne yapacaksın o zaman altını? İşte bu Ahmed Efendi vaaz ederken abisi de geliyor camiye. Bir köşede oturuyor. Dinliyor vaazı. Biraz oturduktan sonra kalkıyor. Camiden çıkarken şöyle kürsüde olan kardeşi Ahmed Efendi'ye hafif bir tebessümle bakıyor ve çıkıyor. Çıkarken. Tabii bu dikkatini çekiyor Ahmed Efendi'nin, buradaki rahmetlinin. Allah Allah, bunun hikmeti ne acaba? Annesine soruyor. Anneciğim diyor, bugün abim camiye geldi. Bu camideki benim vaazımı verirken beni bir müddet dinledi. Sonra da çıkarken hafif bir tebessüm etti gitti. Acaba ne oldu? Yani ben yanlış bir şey mi anlattım? Hani insan herkes nefis taşıyor efendim. Niye bana tebessüm etti? Yani bizim ufaklıkta bir şeyler bilmiyor falan manasına mı anlıyor? Mutlaka hüsnü zan etmiştir abisine de bir hikmetini soruyor. Ama kendi sormuyor, annesine sorduruyor. Annesi de onun müsait bir zamanda diyor ki işte dün böyle vaaz ederken kardeşini dinlemişsin. Ondan sonra da sen orada bir tebessüm etmişsin. Dolayısıyla bunun hikmetini soruyor. Merak etmiş. Acaba nedir? Vallahi anneciğim diyor. Onun hikmeti bir şey yok. Ben kardeşimin çok güzel vaaz ettiğini gördüm. Ve caminin içerisi meleklerle dolmuştu. Artık kimseye yer kalmadı. Baktım ki çok sıkışık bir hal. Bari ben çıkayım dedim. Çıkarken de bak benim kardeşim böyle burada güzel vaaz ediyor Allah-u Teala'nın rızası için. Ve melekler gelmişler onu dinliyorlar diye. Hoşuma gitti diyor. Anne söyleyince ferahlıyor Ahmed Efendi rahmetli buradaki. Şimdi inşallah onun ruhaniyetine de malum oluyordur bu anlattıklarımız. Çünkü biz onu Allah rızası için böyle anıyoruz. Sizlere de onun için gösteriyoruz. Siz de ekranlarınızın başında inşallah bu kabirde yatan Ahmed İbni Can Hazretlerine bol bol dua edersiniz. Fatiha gönderirsiniz. Gelir mi? Gelir efendim. Bunun kargo ücreti falanı filanı yok. Mesafesi yok. Hiç mesafe tanımaz bu iş. Gelir. Annesi söyleyince Ahmed İbni Can Hazretleri'ne oğlum böyle böyle olmuş sen müşterih ol falan deyince seviniyor. Bir yandan da anne diyor peki o melekleri ben niye görmedim? Annesi diyor ki oğlum bilmem ki niye görmedin? Bir de onu sorsana madem abim böyle melekleri görüyor ben göremiyorum. Ben niye göremiyorum diyor. Annesi de diyor ki Mehmet Efendi oğlum böyle böyle soruyor Ahmet. Anneciğim onu artık ben bilemem diyor. O da senin bileceğin iştir diyor. Allah Allah. Şimdi top anneye atılınca anne telaşlanıyor. Ya ne oldu ne oldu sonra çözüyor. Çözüyor ve onu oğlu Ahmed Efendi'ye rahmetullahi aleyh de bildiriyor. Oğlum diyor ben İkinizi de, abini de, seni de hiç abdestsiz emzirmedim. Süt vermedim. Fakat bir gün namaz vakti çok daralmıştı. Ev işlerini yetiştirirken hemen namazımı da kılayım dedim. Ahmet de küçük bebek. Efendim, komşunun da bir hanımı var, benim emsal, onun da bebeği vardı. O gelmişti, dedim ki ben bir namaza durayım hemen de, sen çocuğun yanında biraz dur. O dururken Ahmet şiddetle ağlamaya başladı. Tabii ben de namazdayım. Bu kadıncağız da ağlamasın diye kıyamadı Ahmet'e ve ona meme verdi. Bir iki yudum su temzirdi. O da sustu. Meğer o kadıncağız abdestsizmiş. Oğlum, benim bir suçum yok diyor. Yani evet, sen ben niye melekleri göremiyorum diyorsun ama ne yapayım, sen ağlamışsın. O da sana abdestsiz olarak süt vermiş. Ben masumum diyor. Anne de böyle çıkıyor. Şimdi bu Ahmed-i Bican Hazretleri'nin birçok eserleri var. Bu eserleri söylemezsek olmaz huzurunda. İnsanlara intikal etmiş. Herkes bugün de bu kitapları takip etmekte. Envarul Aşikin, ancak isimlerini söyleyebileceğim bu menkıbeden sonra. Bu 5 bölümdür efendim Envarul Aşikin kitabı. Allah Teala'nın yarattıklarının tertibi, düzeni, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, peygamberler ve kıssaları, kıyamet alametleri, Kur'an-ı Kerim, mahşer, sırat, cennet, cehennem, melekler gibi efendim bahisler bölüm bölüm anlatılmıştır bu konuda. İkincisi Dürrül Meknun kitabı, Ahmet Efendi'nin kaleme aldığı, bazı abisinin yazdığı kitapları da tercüme etmiştir. Münteha tercümesi bunundur. Ruhul Ervah Ahmet Efendi'nindir. Bostanül Hakayık Ahmet Efendi'nin yazdığı kitaplardandır. Efendim, Acaibül Mahlukat, yani acayip demek kötü, garip şeyler değil. Fevkaladeden olan şeyler, mahlukatın, yaratılan canlıların, hatta cansızların normalin üstündeki bazı hareketlerinin sebeplerini tahlil etmiş efendim. Yani bilinmezleri tahlil etmeye çalışmış. Tabii şu anda ezan da okunurken sizler de ezanı duyuyorsunuz. Biz de ezana kadar burayı yetiştirelim istedik. Çok şükür de yetiştirmiş olduk bugün. Burada Yazıcızade Ahmet Efendi, yani küçük kardeşi, 1454'te vefat eden, abisi de kendisi de esas Bayramiye yolundalardı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin talebeleriydi bunlar. Meşhur talebelerindendi. Ta bunların suyu Ankara'dan geliyor efendim. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ninki nereden geliyor? 12'de daha ilerlerden geliyor. Evet. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Mehmed-i Bican Hazretleri'nde bundan sonraki programlarımızda sizlere anlatmaya çalışacağız camilerini, mescitlerini. Hoşça kalınız efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare, bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmü Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar, ama Akabe'de server-i kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra "Ya Resulallah" der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müneh radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır, lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriyi atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resulü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et," buyururlar. Ana oğul, müşriyi haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz, oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk," der. "Cenk bitmedi daha." Efendimiz mani olurlar. "Ey Ümmü Ümare, senin katlına bildiğin şeye

0: vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. Allahu Teala ev halkınıza rahmet etsin der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. Ya Resulallah der. Dua et, cennette seninle olsak. Efendimiz ellerini açar. Allah'ım bu aileyi cennette benimle komşu yap buyururlar. Hazreti Nesibe artık dünyanın hiçbir müsibetini aldırmam der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar. Nitekim Ümmü Ümare annemiz efendisi Zeyd'in vefatından sonra Guzeyye İbni Amr'la radıyallahu anhüm evlenir, Temim gibi mücahit bir oğulla Havle gibi saliha bir kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber bana iman ediyor musun diye sorunca Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. Sizi duyamadım der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmü Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümari'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibe'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, birbirinizi kıskanmayınız. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz çoğunluğa uymak gerekir mi? Sevgili dinleyicilerimiz, sui misal emsal olmaz. Yani kötü şey, yanlış şey örnek gösterilemez. Kötü şeyleri, yanlışları herkes yapsa bile o şey kötü olmaktan, yanlış olmaktan çıkmaz. İyilik, doğruluk, hak gibi hususlar her zaman çoğunluğun bulunduğu yerde olmaz. Kur'an-ı Kerim'de birçok hususta çoğunluğun, insanların çoğu veya onların çoğu ifadesi kullanılarak yanlış yolda olduğu bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek aktaralım. En'am suresinde buyruluyor ki, insanların çoğuna uyan sapıtır. Yine En'am suresinde 37. ayet-i kerimede, Allah'ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez buyurulmaktadır. Sebe suresinde rızkı Allah'ın verdiğini çoğu bilmez buyurulurken, Nahl suresinde insanların çoğu kafirdir denmektedir. Çoğu fasıktır. Maide suresi 49-81, Tevbe suresi 8, Hadid suresi 16 ve 27. ayetlerde de böyle buyurulmaktadır. Rum suresinde çoğu müşriktir buyuruluyor. Bekara suresi 100, Hud suresi 17 ve Rad suresi 1. ayeti kerimelerinde çoğu inanmaz, iman etmez denmektedir. İsra suresinde çoğu inkarcıdır buyuruluyor. Yunus suresinde çoğu gafildir. Bekara suresinde çoğu şükretmez. Yine Yunus suresinde çoğu zanna uyar. Furkan suresinde çoğu nankördür. Şuara suresinde çoğu yalancıdır buyurulmaktadır. Yusuf suresinde çoğu Allah'a ortak koşar buyurulurken, Zuhruf suresinde çoğu haktan hoşlanmaz. Şunlar da Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimelerdir. Çoğu Kur'an'dan yüz çevirdi. Kafirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. Ölüleri Allah'ın dirilteceğini çoğu bilmez. Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu çoğu bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. İstisnalar hariç kıymetli şeyler genelde az olur. Mesela altın, ipek pek çok olsaydı bu kadar kıymeti olmazdı. Verilen nimetlere şükretmek çok iyidir. Fakat şükreden azdır buyuruluyor. Şükür İslamiyet'e uymak demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'a inanıp gemisine binip kurtuluşa erenler çok azdı buyurulmaktadır. İman edip iyi işler yapan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç, insanlar zarardadır. Zararda olmayan kimselerse azdır buyuruluyor. Bekara suresinde gayrimüslimlerden pek azının iman ettiği bildiriliyor. Bu az kimseler övülüyor. Ehli kitaptan çok azının iman edeceği bildiriliyor. Bu az kimseler de övülüyor. Musa aleyhisselamın kavmi Allah için elbette savaşırız dedikleri halde savaş emri gelince çok azı savaşa iştirak etti. Allahü Teala şunları emretmeseydik pek azı hariç hiç kimse emrimizi dinlemezdi buyurarak az olanı övmektedir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, iyilik çoktur, yapan azdır. Susmak hikmettir, susan azdır. Malını hayra harcayıp kurtulacak olan zenginler azdır. Akıllı, kibrit-i ahmerden daha azdır. Kibrit-i ahmer, altın gibi az bulunan maddedir. Helal belli, haram bellidir. Bunların arasında şüpheli olanlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, halk çok amelle meşgul olurken sen az da olsa iyi, güzel amelle meşgul ol.
Halk nafile ibadetlerle oyalanırken sen farzları tam yapmaya çalış. Herkes dışını süslerken sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarınla meşgul ol. Herkes dünyadaki faydasız şeyleri imar ederken sen ahiretini imar et. Herkes insanlara yaranmaya çalışırken sen Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Herkes fanilerle dost olurken sen baki olan Allah'la dost ol. Herkes bir şeye güvenirken sen yalnız Allah'a güven. Herkes nefsini beğenirken sen kötülemeye çalış. Herkes mal toplarken sen cömert ol. Kötüler çok olsa da onlara uymak doğru değildir. Dinimizin emrine uyan kimse iyiyi, güzeli, doğruyu bulmuş olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, insanlar dinde çeşitli gruplara bölündüler, her grup kendi yolunu doğru sanıp sevinmektedir. Peygamber Efendimiz, ümmetinin 73 parçaya bölüneceğini, bunlardan yalnız bir grubun cennete gideceğini bildiriyor. Bu fırkanın vasfını da sorduklarında, benim ve eshabımın gittiği yol diye buyuruyor. Ehl-i sünnet alimleri de bu yolun Ehl-i sünnet vel cemaat fırkası olduğunu bildiriyorlar. Bir kimse kendi başına Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri okuyup da doğru yolu bulamaz. İşin ehli olan alimlere ihtiyaç vardır. 72 sahte altının içine bir tane hakiki altın konsa, bunu sarraflardan başkası anlayamadığı gibi, 73 fırkadan hangisinin doğru olduğunu da ancak ehl-i sünnet alimleri anlar. Akılla doğruyu bulmaya çalışırsak bu çok güç, hatta imkansızdır. Her fırkadaki insan bu fırka doğru yolda diyor. Bu işte selim olmayan akıl ölçü olmaz. Ölçü olsaydı 72 sapık fırka meydana çıkmazdı. Her fırkaya girenler de aklına göre bu fırkaları tercih etmiştir. Akla uyulursa insan sayısı kadar fırka meydana çıkar. Piyasada bugün birçok kitap, birçok grup var. Bunlar için bizim iyi veya kötü dememizin bir kıymeti yok. Yani bir insan biz iyi deyince iyi olmaz ya da biz kötü deyince kötü olmaz. Şahsın ismi, kitap ismi önemli değil. Binlerce alim ve kitap var. Elimizde ölçü olursa rahat ederiz, kendimiz anlarız. Ölçüyü İmam-ı Rabbani Hazretleri veriyor. Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır. Çünkü ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan her mana, her buluş kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık, Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır, sapıklığının doğru olduğunu iddia eder. Yarım aklı, kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, felakete gider. Ayet-i Kerime'de, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen misaller, çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete ulaştırır buyruluyor. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri manalar doğrudur, bunlara uymayanlar yanlıştır. Demek ki doğru olmanın ölçüsü ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına uymasıdır. Yine ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki, Allah-u Teala İslamiyet'i doğru olarak öğrenmek isteyene bunu nasip edeceğine söz verdi. Allah sözünden dönmez. Bunun için ya Rabbi, sana inanıyorum, seni ve peygamberlerini seviyorum, İslam bilgilerini doğru olarak öğrenmek istiyorum, bunu bana nasip et ve beni yanlış yollara gitmekten koru diye dua etmeli, istihare yapmalı. Cenab-ı Hak ona doğru yolu gösterir. Allah-u Teala'nın sözüne güvenmeli, ona sığınmalıdır.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir müminin kalbini hoş tutmak bana nafile hac yapmaktan iyi gelir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir hayatı. İmtihan etmek için kulları Cenab-ı Hak yaratıp bu dünyaya gönderdi ilk olarak. Öldükten sonra ise ta kıyamete kadar onları kabirlerde bulundurur bir miktar. Kabir hayatı diye bir hayat var ki yarın, inanması lazımdır buna her Müslümanın. Hadiste buyuruldu, bir konaktır ki kabir, ahiret yolundaki konakların ilkidir. Buradan kolaylıkla kurtulursa bir kişi, sonraki konaklardan kolay olur geçişi. Kolay kurtulamazsa her kim eğer kabirde, daha çok zahmet çeker daha sonrakilerde. Haktır kabir azabı, elbet yapılacaktır. Hem ruha hem bedene birlikte olacaktır. Hakiki azap olup rüya gibi değildir. Bir görüntü olmayıp azabın kendisidir. Geçici olsa bile dünya azabı gibi, ahiret azapları cinsindendir tabii. Bir gün Hasan-ı Basri buyurdu, bu kabirler size bu sonsuz yolda bir konak gibidirler. Atâ-i Horasani buyurdu ki, bu kabir insanın ölümünden sonraki ilk halidir. Başka bir hayat ile hayattadır bu yerde. Ya azab içindedir yahut da nimetlerde. Şâbî'ye dediler ki, filanca etti vefat. Buyurdu ki, kabirde başladı ona hayat. Şimdi o ne dünyada ne de ahirettedir. İkisi arasında kabir âlemindedir. Enes bin Malik dahi buyurdu ki, bu toprak her gün insanoğluna nida eder muhakkak. Der ki, ey Âdemoğlu, bugün günah işlersin. Velakin yarın ölür ve içime girersin. Bugün Rabbine karşı kalkışırsın isyana. Lakin bunun hesabı sorulur yarın sana. Gülüp oynuyorsun da bugün sen üzerimde, girip ağlayacaksın yarın benim içimde. Helal haram demeden yersin her bulduğunu. Yarın benim içimde kurtlar yer vücudunu. Sen bugün üzerimde neşe ve sevinçtesin. Fakat yarın içimde pek çok üzüleceksin. Bugün mal toplasan da helal haram demeden, yarın benim içimde sorarlar bunu senden. Bugün büyüklenirsin hep benim üzerimde. Lakin zelil olursun yarın benim içimde. Bugün aydınlıklarda hep gezinip durursun. Lakin yarın içimde karanlıkta olursun. Bugün sık sık gidersin dost ve arkadaşına. Yarın benim içimde kalırsın tek başına.''

Hazreti Ali radıyallahu an buyuruyorlar ki, din insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Makaleler arasından.
1: Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Ağustos 2026 Salı. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait Diriliş Muştusu. Nisan 2001 yılında Başbakanlık önünde yaşanan bir protesto olayı unutulmuş olmalı ki hadise kimse tarafından hatırlanmıyor. Bülent Ecevit başbakandı. Bugün olduğu gibi o günde pahalılık hayatı azap haline getirmişti. En ağırından iktisadi buhran yaşanıyordu. Faturalar, kiralar, borçlar ödenemiyor. Vatandaş bunalıma sürükleniyordu. Onlardan biri de Ankara'da çiçekçilik yapan bir esnaftı. Ahmet Çakmak adlı bu vatandaş 5 Nisan 2021 günü elindeki yazar kasayla Başbakanlık binasının önüne geldi. Başbakan Bülent Ecevit dışarı çıkıp makam aracına yürürken kızgın vatandaş kucağındaki yazar kasayı başbakanın önüne fırlatırken "Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım" diyerek öfkeyle bağırmıştı. Gündem allak bullak oldu. Haber ajansları Ankara'dan dünyaya acil kaydıyla bir haber daha geçiyordu. Bu bunalımın evveliyatı vardı. Onun için yankısı büyük olmuştu. 19 Şubat 2001 tarihli MGK toplantısında Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında münakaşa çıkmış. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Bülent Ecevit'in kafasına anayasa kitapçığını fırlatmıştı. Zaten bankaların içi boşalmış, ithalat patlamış, DSP-ANAP-MHP koalisyonu yalpalıyor, piyasalar aradığı güveni bulamıyordu. Bu kötü hayat şartlarına bir de Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kavgalı ülke görüntüsü eklenince IMF güdümlü ekonomi alevlenmiş, fahiş fiyatlar el yakar olmuştu. Bu kavga diğer sıkıntılarla birleşince Türk lirası bir günde %40 değer kaybetti. Dolar ve gecelik faiz çılgın bir yükseliş yaşadı. Binlerce iş yeri ve şirket kapandı. Kemal Derviş IMF komiserliğini hatırlatan bir vaziyetle ekonomiden mesul devlet bakanı olarak kabineye dahil oldu. Ancak alınan tedbirler yangını dindirmedi. Canı yanan, beş paraya muhtaç duruma düşmüş geniş halk kitleleri burnundan soluyordu. Bu sebeple 3 Kasım 2002'de yapılan seçimde mevcut hükümet ortaklığı sandığa gömüldü. Daha 14 Ağustos 2001'de kurulmuş olan AK Parti %34.42 rey ve 363 milletvekiliyle seçimi kazanarak tek başına iktidara geldi. 2001 ekonomik krizinin izini takip edersek 27 Mayıs 1960'a çıkarız. 15 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ile başlayan istikrarlı hükümet dönemi 10 yıl sonra kanlı bir darbeyle son buldu. 27 Mayıs 1960'tan 6 Kasım 1983'teki ANAP'a kadar hep kısa süreli hükümetler dönemi yaşandı. 1990-2003 arası yine aynı seyirde devam etti. 1950-60 arası kalkınma hızı %6'yı yakalamış bir istikrar dönemidir. 1960-70 arası 27 Mayıs cinayetlerinin tahakkümü altındadır. 1970-80 anarşi, terör, eylem ve katliam dolu 3-5 aylık hükümetler zamanıdır. İstikrarın iyisi yoktur. 12 Eylül Cuntası 1983'e kadar kimseyi kıpırdatmadı. Turgut Özal 6 Kasım 1983'te 4 eğilimi birleştirerek seçimi kazanıp başbakan oldu. Ama emperyalist dünyanın Türkiye üzerine haçlı kaynaklı hain emelleri vardı. Vekalet savaşlarıyla ekonomide olduğu gibi silahlı mücadelede de devletimize ve milletimize büyük zararlar vermeyi vazgeçilmez bir gaye olarak görüyorlardı. Böylece 1974'ten itibaren güdümlerini aldıkları Kürtçüler ilk isyanı küçük çaplı olarak 27 Kasım 1978'de çıkarttıysa da daha kanlı eylemine 6 yıl sonra girişti. Artık PKK adını almışlardı. Marksist, Leninist, Kürdistan İşçi Partisi'nin silahlı unsuruydu. 15 Ağustos 1984 gecesi saat 21.30'da eş zamanlı olarak Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerine saldırarak sivil vatandaş ve Mehmetçik katliamı yaptı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge fikrinin diplomatik yolla devreye girmesiyle örgüt elebaşının talimatı sonucu 12 Mayıs 2025'te toplanan Büyük Kongresi'nin aldığı kararla 46 yıl sonra kendini feshetti. Terörsüz Türkiye çerçeve kanun teklifi 7 Ağustos 2026 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda, 10 Ağustos 2026 günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı. Kanunun af kanunu olmadığı, şahsa müteallik karar ihtiva etmediği malumdur. AK Parti, MHP ve DEM kanuna tam kadro evet demişler, İYİ Parti hayır demektedir. Diğerleri alacağı karar içindedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair çerçeve kanun hakkında yapılan konuşmalar içinde DEM Parti Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in söylediği "bu sürecin kaybedeni olmayacak" sözleri aklı selim eseri oldu. Şuna dikkat çekmek istiyoruz. Bugün de hayat çok pahalı, fiyatlar el yakıyor. İki misal vermek gerekirse Boğaziçi elektriğin faturaları, İdo'nun Yenikapı, Yalova ve dönüşü biletleri vahim derecede pahalı. Her etiket, her fiyat dehşet verici. Buna rağmen vatandaş sükunet içinde hayatına devam ediyor. Çünkü millet deprem bölgesi evlerinin mükemmelliğini, şehir hastanelerini, savunma sanayini ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge gayretini görüyor. Vatandaş hükümetin elinde olsa fiyatları düşürmek istediğine inanıyor. Memleket olarak 25 yıldır istikrar ve kalkınma içindeyiz. Pahalılık can yakıyor olsa bile insafı elden bırakmayan millet iktidara ve Cumhur İttifakı'na güvenmektedir. Etrafımızdaki savaş ateşine ve içerideki fiyat yangınına rağmen devletimiz bugün terörsüz Türkiye ve Pakistan ve Arabistan'la birlikte Mekke İttifakı'nı kurabilmiştir. Terörsüz Türkiye ve Mekke İttifakı siyaset ötesi devlet kararlılığıdır ve bekamızı teminat altına alma hamleleridir. Geldiğimiz ve vardığımız yerlerin farkında olmalıyız. Her 10 yılda bir darbe ve her 5 yılda bir ekonomik kriz yaşayan zamanlardan, bugün 25 kişinin öldüğü anarşi ve terör kargaşasından, başbakanın kafasına anayasa kitapçığı, önüne yazar kasa fırlatıldığı kargaşa günlerinden bu itibarlı günlere gelmiş olduk. AK Parti, MHP ve DEM'in aynı gaye uğruna, aynı metne imza koymaları, bin yıl boyunca yaşadığımız aynı ümmet kaynaklı kardeşliğimizin diriliş muştusudur. Türkiye, Suriye, Irak umulur ki bundan böyle tek ümmet, üç devlet olma yoluna girmiş olacaklardır. Bütün bunlar farkında olunsun olunmasın, Birinci Dünya Harbi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun muhasebesinin yapılmasıdır.

Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mahmut Övür'ün makalesi var sırada. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Terörü sonlandıracak çerçeve yasaya baştan karşı çıkanlar, eleştirenler oldu ama hiçbiri adı yeni olan ama yeniliğin hiçbir işaretini göstermeyen yeni parti kadar ikileme düşmedi, kendisiyle çelişmedi. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı tabii. Eski statükocu CHP'den yeni diye ayrılıp tam tersi tek tipçi CHP noktasına savrulmak da siyasi maharet ister. Özgür Özel tam da bunu yaptı. Önce Kürt sorunu var diye yeri göğü inletti. Sonra o sorunun kangrene dönüştüren terörü devletten çıkartma gayretine gelince suspus oldu. Üstelik meclis tarihinde milli mücadele günlerindeki gibi anlamlı ve tarihi bir ittifak sağlanmışken yeni parti bu tarihi fırsatı görmedi, görmek istemedi. Türkiye'de yaşanan büyük değişimi fark etmediği gibi terörün devreden çıkarılması sürecini de demokrasi bahanesiyle ıskaladı. Oysa terör ortadan kalkmadan gerçek demokrasiye ulaşmak mümkün değil. Hatırlarsanız Başkan Erdoğan sık sık toksik demokrasiden söz ediyordu. Türkiye demokrasisini darbeler, terör ve yolsuzluk zehirliyordu. Bugün bunlardan kurtulmaya çalışan bir Türkiye var. Yeni partililer ve bir kısım muhalefet bu zehre rağmen hiçbir zaman mücadele yürütmedi, hep bir gerekçe buldu. Dün darbelere karşı sessiz kalanlar, bugün teröre karşı tarihi adımı da, belediyelerdeki yolsuzlukları da siyasi operasyon olarak niteliyorlar. Özellikle yeni partinin bu ikircikli tavrı sivil siyaset açısından ibretlik. Sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki meclis komisyonunda düne kadar destek verdikleri DEM Parti ile bile karşı karşıya geldiler. Bu ekip CHP'deyken de hiç dillerinden düşürmedikleri bir argümana sarıldı. Demirtaş içerideyken demokratik çözüm olmaz. Oysa Demirtaş bile böyle düşünmediğini birkaç kez sürece destek vererek açıkladı. Ama buna rağmen yeni partililer bu bahaneyi kullanmaktan vazgeçmedi. Bir anlamda kraldan çok kralcı bir tavırdı bu. Nihayet bu duruma çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülürken DEM Partililer dayanamadı ve patladı. Çünkü yeni parti grup başkan vekili Murat Emir burada da yasaya karşı çıkarken ısrarla Demirtaş'tan söz ediyor ve şöyle diyordu. Böyle mi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceksiniz? Anayasaya biraz saygılı bir idare olsaydı Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi. Yeni partili Emir güya Demirtaş'a sahip çıkıyor, iktidarı eleştiriyordu. Hatta silah bırakmaya odaklanan bir yaklaşımın kalıcı çözüm getirmeyeceğini söylüyordu. Emir'e cevap bu kez iktidardan değil, tam tersi o çok destek verdikleri Demirtaş'ın partisinden geldi. Sosyalist soldan gelen DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, yeni partililerin Demirtaş'ı bir araç olarak kullanmalarına sert bir cevap veriyordu. Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi, o bizim yoldaşımız. Yeni partililerin Demirtaş aşkı aslında bir bahaneydi. Bu aynı zamanda eski vesayetçi CHP aklının yeni partide devam ettiğinin işaretiydi. Oysa gerçek CHP bile çok değişmişti ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir tavır koydu. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Makaleler arasından programı Hürriyet Gazetesi ile devam ediyor. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunuyoruz. Üçlü anlaşmaya yakın takip. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan liderleri arasında Cuma günü imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hem bölgede hem de bölge dışında epey ses getirdi. Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Savaş sonrası Irak ve Suriye, İran'ın nüfuzundan kurtulup
ayağa kalkmaya çalışırken İsrail yayılmacı politikalarıyla komşularını tehdit ediyor. Bölgede Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak alternatif ticaret koridorları, enerji hatlarının inşası için kıyasıya bir rekabet söz konusu. Amerika İran savaşını sonlandırmakta zorlanırken diğer taraftan da başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap müttefiklerini İsrail'le normalleşme öngören İbrahim Anlaşması'nı imzalamaya teşvik ediyor. Ancak İran'ın füze misillemesine hedef olan Hürmüz'de kriz yaşayan Körfez ülkeleri de Amerika'nın savunma güvencelerinin yeterli olmadığının giderek farkına varıyor. Türkiye ise bu dönemde Suriye'de yeni yönetime destek verirken Irak'la Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesini geliştirmek için işbirliği yürüttü. Gazze şeridinde ve İran'da savaşların sonlanması için müzakerelerde rol aldı. Bu arada zaman zaman Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'la savunma amaçlı bir işbirliğine dair müzakerelerin yürütüldüğü haberi geldi. Ve geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke'de üçlü savunma ortaklığı için imza attı. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşmanın güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtildi. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ve petrol zengini Suudi Arabistan'ın savunma ortaklığı kadar NATO'nun 5. maddesine benzer bir taahhüdün açıklanması da ayrıca dikkat çekici. 5. madde bir ülkeye saldırı tüm ülkelere yapılmış gibi sayılır ve diğer ülkelerin ona yardım etmesini öngörür. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cumartesi akşamı Anadolu Ajansı editör masasına verdiği röportajda anlaşmayı biraz açtı. Fidan 5. maddenin hayata geçirilmesi için üye ülkelerin çağrıda bulunması gerektiğini, istihbarat, lojistik, mühimmat ya da tehdidin büyüklüğüne göre askeri destek talep edebileceğini belirtti. NATO'ya baktığınızda 5. madde bir kez işletilmiş, o da 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik düzenlenen El-Kaide saldırısı sonrasında. Her ne kadar taraf ülkeler ittifakın hiçbir ülkeyi hedef almadığını vurgulasa da bölgesel arka plan dikkat çekici. Pakistan, Hindistan'la ezeli bir rekabet içinde, Suudiler Hürmüz krizi, öte yandan Kızıldeniz'de Tahran'la müttefik Yemenli Husilerin artan güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Nitekim Bakan Fidan da Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e açılan Kızıldeniz'in açık kalmasının Türkiye'nin ticari çıkarları açısından da önemli olduğunu, dolayısıyla askeri tartışmaların içinde yer almasının normal olduğunu söylüyor. Türkiye bir yandan da Ukrayna Savaşı'na çözüm üretmeye çalışırken Yunan, Kıbrıs Rum ve İsrail komplolarına karşı caydırıcılık gücünü arttırmayı hedefliyor. Mekke ittifakının başta Mısır ve diğer ülkelere açık olduğunu da anlıyoruz. Mısır, Katar, Kuveyt gibi olası adayların ittifakın tanımı, işleyişi, külfet paylaşımını daha net bir şekilde görmek istedikleri yorumları yapılıyor. Anlaşmaya hem İsrail hem İran'dan benzer tepkiler geliyor. İsrail'in Jerusalem Post haber sitesinde yayınlanan bir yazıda İbrahim anlaşmalarının Suudilere Mekke ittifakından daha fazla imkan sağlayacağı yorumu yapılıyor. Ayrıca Washington'a Suudi Arabistan'ın Amerika garantilerine duyduğu güvenin azaldığına dair bir uyarı olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, üçlü ittifaktan endişe duymadıklarını söylerken anlaşmanın bölgede Amerika'ya dayalı güvenlik anlayışına itimat edilmediğinin göstergesi olduğunu savundu. Amerika'dan düne kadar anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'ın Mekke anlaşmasını Başkan Trump'ın Orta Doğu'da barış ve refahı teşvik etmesinin bir başarısı olarak nitelemesi dikkat çekti. Amerika'nın ortaklarından daha fazla külfet paylaşımı istediği bir ortamda üç müttefikinin caydırıcılıklarını ve savunma güçlerini arttırmak için harekete geçmesinde çelişkili bir durum yok gibi görünüyor. Yine de Mekke ittifakının bölge güvenlik yapısına katkıları ve olası riskleriyle daha çok konuşulacağı anlaşılıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Üçlü anlaşmaya yakın takip.
Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Turgay Güler'in makalesi var sırada. Ya PKK yine kalleşlik yaparsa?

Amerikalılar on binlerce tır dolusu silah verirken bizim muhalefetimizin hiç sesi çıkmamıştı. Avrupa silah ve eğitim dahil her türlü desteğini esirgemezken bizim muhalefetin yine hiç sesi çıkmamıştı. İsrailliler PKK'nın içindeydi. İstihbarat dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadılar. Buna bazı körfez ülkelerini, Yunanistan'ı, Baltık ülkelerini de ekleyebilirsiniz. Hatta Rusya'yı bile. Türkiye'nin terörle mücadelesi için ihtiyaç duyduğu silahları vermeyen de onlardı. Hatta ilk çözüm sürecini baltalayanlardı. PKK silah bırakmayacak, aldığı bunca siyasi ve maddi destek sayesinde Türkiye'yi bölecek, paçavrasını bir oldu bittiyle bayrak diye oraya buraya asıp dalgalandıracaktı. İsrail PKK terör örgütü üzerinden Türkiye'ye sınır komşusu olacak. Yine söz konusu bu terör örgütü eliyle Türkiye'nin orasını burasını vaat edilmiş toprak masalının bir parçası haline getirecekti. Terör örgütü CHP'ye destek verdiği destek karşılığında meşruiyet elde edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi Batı tarafından soykırım olarak nitelendirilecek ve dış müdahale gelecekti. Ne diyordu o günün Kemal Kılıçdaroğlu'su? PKK niye silah bıraksın? Sadece o da değil, sesi çok çıkan, kendisini gösterecek mecra bulan sözde aydınlar da aynı türküyü çığırıyordu. Kimi gazeteci, yazar ve sanatçılar da. Hatta bu arada DEM Parti'nin PKK ile zerre ilişkisi yok yalanına da Türkiye'yi inandırmaya çalışıyorlardı. Siyasi ve demokratik olduğunu iddia eden bir parti arkasına aldığı silahlı bir terör örgütü üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyordu. PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen bir Selahattin Demirtaş vardı. Tüm bunlar ve dahası gözümüzün önünde oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Aslan, CHP'nin de tıpkı DEM gibi arkasına silahlı bir örgüt alması şart diyordu. Hepsi ve daha fazlası kamuoyunun gözleri önünde cereyan ediyordu. Ve bugün terörsüz Türkiye ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı PKK'yı dize getirdi. Terör örgütü silah bırakmak zorunda kaldı. Kürtler yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olan PKK terör örgütünün cenderesinden kurtuldu. Uzun lafın kısası PKK terör örgütü yok edildi. Türkiye'nin istediği tek şey barış, huzur ve kardeşlik içinde yarınlara yürümek. Hepsi bu. Eyvallah, bu süreç içinde sinir bozucu, can sıkıcı durumlar yaşanabilir, yaşanacaktır. Bu aşamada bunlara takılıp kalmak yerine hedefe odaklanmak daha doğru olacaktır. PKK ya bir kalleşlik yaparsa diye soruluyor. Yapamaz. Yapsa da bir sonuç elde edemez. Zira o eski Türkiye yok artık. Demem o ki terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Terör sorunu bitmemiş, içerideki huzur ve barış ortamını sağlayamamış bir Türkiye'nin tarih sahnesindeki yürüyüşü hep yavaş olur. Türkiye çok vakit kaybetti. Türkiye yüzyılı önümüzdeki bir büyük engeli daha kaldırmış oldu. Hayırlı olsun. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesini sunduk. Ya PKK yine kalleşlik yaparsa? Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesi var. Futbol sineması. Bundan 20 yıl önce gerçekleşen bir sportmenlik filmi, İngiltere'nin Leicester City takımı Carling Kupası'nda Nottingham Forest'la oynuyordu ve 1-0 yenik durumdayken kendi futbolcularından birinin kalp krizi geçirmesiyle maç yarım kalmıştı. Ama Leicester takımının spor ruhu tekrar edilen maçta rakip takımın attığı golü inkar etmedi. Maçın başlamasıyla birlikte Nottingham kalecisine, kalelerine gol atmasına izin verdiler. 23. saniyede durum 1-0. Leicester teknik direktörü Gary Maxson 1-0 yenik başlamanın ahlaki açıdan doğru olduğunu belirtti ve böyle bir jest yapan Leicester maçı 3-2 kazanarak tur atladı.
Bizler bu sportmen ruhu hiçbir teknik adamda ve yöneticide göremeyiz. Bu da futbolun bizlere kestiği cezadır. Her türlü çirkinliğin sembolü olan karanlık adamlara apoletler takan, ganimet peşinde koşanlara gözü gibi bakan, sadece paranın kokusunu alınca ayağa kalkan sistemin eseri olarak ömürlük ceza. Para gücü oluşturdu, kötülüğü marka yaptı. Gücün karşısında diller tutuldu, yelkenler suya indi. Mesleğimiz de ayağa düştü. Kabadayı teknik adamların ağzının içine düşen hakemlikte. Boyası çalınmış şampiyonluk tablolarının ucuz ressamları merdiven altında yıllarca emir bekledi. Aynı renge bir boyayalım ağam. Boyadılar. O yüzden duvarlar hala kirli. Bazı hakemlerin isimleri de o utanç duvarlarında yazılı. Para insanları avlamak için en iyi yemdir. Dünyanın en güçlü silahıdır. Kanını değiştirir damarların, adını değiştirir insanlığın, mertliği hadım eder, her beleş yemeği yer, değerleri yerle bir eder. Herkesin yaşadığı kendi kaderidir derler. İnsanlar kaderini aslında kendileri belirler. O yüzdendir ki denizler karışmaz balıkların kaderine, sadece seyreder. Ben eski moda film seyircisiyim. Gördüğüm en güzel insanlık resimleri sinemalarda siyah beyaz filmlerin olduğu yıllardı. Sosyal medyadaki zorbaları, kendi çıkarları adına yorum yapanları ve film içinde film çeviren kirli adamları sevmem. Yeşilçam filmlerinde gerçek sanatı işaret etmek kadar haksızlığa isyan etmek vardır. Cebinde metelik olmasa da yerde bulduğu paranın sahibini arayan insanlar bende dağlar kadardır. O filmlerde özne vicdandır. Ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğraflarına bakıp gurur duymaktır vicdan. Güzel insanları hatırlamak boynumuzun borcudur. O yüzden eski filmlere duyduğum özleme mahsulen yeni sezonda futbola seslenmeyi görev biliriz. Ey gidi futbol! Ne zarif adamların vardı, elleri tertemiz, dilleri karanfil. Usta fotoğrafçılar top ağlarla buluştuğunda basardı deklanşöre. Ne asil yazarların vardı, yazdıkları gazeteleri yerde bulsak bile satır satır okurduk. Nostaljiyi inkar ettin, sövgüyü, hakareti ve bel altına vurmayız destekleyen zalimlerin saflarına geçtin. Kabadayıların karşısında el pençe durdun, kara para kasalarını kendine buyur ettin. Kulüplerin içindeki karanlık gölgeleri sorgulamadın bile, ihanetleri düğün alayı gibi yaşayanları seyrettin. Futbol, adaletin ve asaletin yürürlükte olduğu ülkelerde sanat yerine geçer. Bizler de alın terine yönelik her türlü sonucu sonuna kadar destekleriz. Yiğitliğin hakkını verecek olanları da yeni sezon filmine bekleriz. Çünkü güzel insanlar bütün çocuklara gülümseyen sokak lambası gibi bakar. Onlardan bahsederken kendimizi iyi hissederiz. Takvim gazetesinden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk. Futbol sineması. Posta gazetesiyle devam ediyoruz. Murat Çelik'in makalesi var. Kimse denetlemese işimizi nasıl yapardık? Patron bakmıyor, müşteri anlamıyor, kimse kontrol etmeyecek. Yaptığınız küçük hatada büyük ihtimalle fark edilmeyecek. Böyle olacak olsa yine de işinizi aynı özenle yapar mıydınız? Bence insanın yaptığı işle ilişkisini belirleyen asıl sorulardan biri bu. Çünkü iyi çalışmak yalnızca başkalarının beklentisini karşılamak değil, insanın kendi koyduğu standardın altına düşmemesi ve galiba unutulmaya yüz tutan ama çok kıymetli olan kazancını hak etmek kavramı da tam burada öne çıkıyor. Derdim şu, insan hayatında garip bir ölçümüz oluştu. Başkaları ne yapıyor? Rakip ne kadar kazanıyor? O kaça satıyor? Öteki ne kadar az çalışıyor? Millet bunu böyle yapıyor zaten. İnsan kendisini sürekli başkalarıyla kıyasladığında çıtayı da başkaları belirlemiş oluyor. Bence şöyle bakmak gerek. Sanki o dünyada biz tek işimizi yapıyormuşuz gibi, kendi standardımızı koyarak. Misal, müşteri bir daha gelmeyecek olsa bile aynı malzemeyi kullanan bir lokantacı ya da birkaç ay sonra görünmeyecek yeri de düzgün yapan bir usta.
veya müşterisini fark etmediği hatalı hesabı kendi fark edip düzelten bir esnaf. Belki kimsenin fark etmeyeceği bir yanlışı yayımlamadan önce kendisi düzelten bir gazeteci. Bunlar kahramanlık değil, iş ahlakı. Ve bence asıl profesyonellik bu. Yani kimsenin görmeyeceği yerde ne yaptığınız. Uzmanların iş yaşamında üzerinde durduğu kavramlardan biri içsel motivasyon. İnsan sadece para, terfi ya da takdirden değil, yaptığı işi iyi yapmaktan da tatmin olabiliyor. Ve aslında uzun vadede güven oluşturan da çoğu zaman bu anlayış. Elbette para kazanacağız. Daha fazlasını istemenin de yanlış bir tarafı yok. Sorun paranın, işin, emeğin karşılığı ve başarı ölçüsü olmaktan çıkıp tek ölçü haline gelmesi. Bir gecede zengin olma hikayeleri, kolay para vaatleri, fırsatı yakala, vur kaç, yenisine geç. Bugünün dünyası bunu pompalıyor. Oysa ticarette itibarın kestirme yolu yok. Mesele sadece müşteriyi kandırmamak da değil, fazlası var. İşveren görmüyorken de çalışmak, çalışanın hakkını zamanında vermek, verdiği sözü zamanında gerçekleştirmek ve günün sonunda aynaya baktığında başkasının ne kazandığından önce kendi yaptığın işten memnun olmak. Belki de iyi kariyer en hızlı yükselen kariyer değildir. İyi ticaret de en kısa sürede en fazla parayı kazandıran ticaret olmayabilir. Bir de böyle bakalım hayata, mevzuya. Çünkü günün sonunda sadece ne kadar kazandığımız değil, o kazancı nasıl elde ettiğimiz de bizim hikayemiz. Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'in makalesini sunduk. Kimse denetlemese işinizi nasıl yapardınız? Makaleler arasından programında Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesi var. Ankara rahatsız, Karadeniz'de yeni tedbirler konuşuluyor. Mekke İttifakı uluslararası kamuoyunda yeni etkilere yol açtı. Bu normaldir çünkü bölge ülkeleri belki de ilk kez kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretecek bir mekanizmayı hayata geçiriyor. Bu konuda özellikle uluslararası medyada yapılan iki hatayı vurgulamak istiyorum. 1. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ittifakın bölgedeki hiçbir aktörü hedef almadığını ısrarla vurguluyor. Buna rağmen uluslararası medyada Sünni blok nitelemesi yapılıyor. Bu vurgu Batı'nın İran'la yaşanacak bir karşılaşma arzusunu yansıtır. Bu ittifak Batı'nın yarım bıraktığı işleri kotarmak için kurulmamıştır. Bilakis amacı bölgede çatışmaların önüne geçmektir. 2. İttifakın mahiyeti ortak savunmanın çok ötesine geçiyor. Yeni enerji rotaları, ulaştırma ve ticaret koridorları, merkezi devletlerin güçlendirilmesi, devlet dışı aktörlerin tasfiyesi gibi çok sayıda katman bu ittifakın gündemindedir. Mekke Anlaşması bu büyük bölgesel mimarinin savunma ayağıdır. Çatışma ve kaos arayan hangi aktör olursa olsun bu mimarinin dışında ve karşısında yer alır. Amerika bu ittifakta külfet paylaşımını fırsat görüyor ve destekliyor. İran ve İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle bu mimarinin dışında kalacağına şüphe yok. Anlaşma imzalandıktan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde editör masasında ağırlandı. Bakan Fidan, ittifakın NATO'ya benzer bir yapılanmaya gideceğini, hiçbir ülkenin hedef alınmadığını, karşılıklı savunma mekanizmalarının talep edilmesi halinde devreye gireceğini, Mısır dahil başka ülkelerin de katılmak istediğini, ittifakın Suudi Arabistan'da bir sekreteryasının olacağını detaylı bir şekilde anlattı. Bu noktada ilk sınama Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de oluşturduğu uluslararası koalisyon olacak. İmzanın atıldığı gün çıkan Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı başlıklı yazımda, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun bu toplantılara katıldığını yazmış. Ankara, Riyad'ın güvenliğine katkı sağlarken İran-Suudi Arabistan geriliminin derinleşmemesi için de önemli bir rol üstlenecek diye bitirmiştim. Bakan Fidan sorun üzerine Türk donanmasının bu koalisyonda yer alacağını güçlü bir şekilde ima etti. Şimdi gelelim başlıktaki konuya. Fidan'ın
Karadeniz'de ticari gemilerle gerçekleşen saldırıları sorduk. İki önemli açıklama yaptı. 1. Savaş bir varlık yokluk aşamasına evriliyor. Bu da beraberinde eldeki son imkanın kullanılabileceği bir risk durumunu ortaya çıkarıyor. 2. Savaş Karadeniz'i üstelik sivil ticari gemileri kapsayacak şekilde genişledi. Bu saldırılardan Türk sahipli ya da bayraklı gemiler ve Türk vatandaşları da doğrudan etkileniyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tedbirimiz var. Onları hayata geçiriyoruz dedi. Nedir bu tedbirler? Kaynaklarım bu konuda bilgi vermedi ancak yine de bir çerçeve çizebiliriz. Ankara daha önce iki başkenti Karadeniz'deki saldırıların durdurulması konusunda uyarmıştı. Fidan moratorium yani durdurma, erteleme çağrısı yaptı ancak saldırılar artarak sürüyor. Bence Ankara için sabrın tükendiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme oldu. Bloomberg, Karadeniz'deki saldırılar nedeniyle Türkiye'nin bölgeye giden ticari gemi trafiğini kısıtladığını yazdı. Reuters, bir Türkiye

gibi tedbirlerinde gündeme gelebileceği konuşuluyor. Ancak bunların hepsi palyatiftir. Savaş derinleşiyor. O halde Karadeniz'de seyir güvenliği için kalıcı, yapısal tedbirler almak gerekir. Aslında bu konuda ilham alınacak formüller de var. Tahıl koridoru başarıyla uygulanan bir formüldü. Malum şimdi de İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için biri İran, diğeri Umman kıyısına yakın iki yönlü bir koridor hat açmayı konuşuyor. Benzer bir uygulama Karadeniz'de de yapılabilir. Rusya ve Ukrayna'ya giden ticari gemiler için iki ayrı güvenlik koridor oluşturulabilir. Hem Rusya hem de Ukrayna bu koridorları hedef almayacakları taahhütlerinde bulunabilir. Böylece her saldırıdan sonra biz vurmadık, birimlerimiz yanlış inisiyatif almış, yapanı görevden aldık bahanelerine sığınmak zorunda kalmazlar. Aksi durumda Rusya ve Ukrayna limanlarına gelecek gemi bulamayacaklar. Zaten sigortalar çok pahalı, şirketler gemi göndermemeye başlayacak. Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesini sunduk. Ankara rahatsız, Karadeniz'de yeni tedbirler konuşuluyor. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 21, Sure, Rum Suresi 25-60. Ayetler, Lokman Suresi 1-11. Ayetler, sayfa 406-410.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura, kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hala kendisine der ki, ben Müslümanım, lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce İnanmayan kâfirler, hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Mü'minler ise o gün imanın hürmetine, kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar, cehennem azabına düşse de her ne kadar, zerre kadar imanı kimin varsa içinde, sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kâbe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kâbe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kâbe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kâbe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller, ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kafirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamil ile sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
1: Hayatım Roman.
2: En Pahalı Kiraz. Ben 18 yaşındayım. Sizlere 13 yaşımdaki bir hatıramı anlatacağım. İzmir'den babamın bir ahbabı telefon açıyor ve hoşbeşten sonra "Bu mevsimde İzmir'deki kirazlar çok güzel olur. Ceviz büyüklüğünde, iri ve lokum gibi. Eğer terminalden alabilirseniz size birkaç kilo göndereyim." Annem de "Peki" diyor. Fakat babam şehir dışında olduğu için kirazları almaya annemin gitmesi gerekiyor. Benim gönlüm buna razı olmadığı için anneme terminale gidebileceğimi söylüyorum. Olurdu olmazdı derken annem razı oluyor, doğru terminale. Fakat bir saat geçmesine rağmen otobüsün geldiği falan yok. Koş o yana, koş bu tarafa, yok. Aradan geçiyor iki saat derken aklıma firmanın yazıhanesine gitmek geliyor. Hemen oraya gidiyorum.
3: Bu sabah İzmir'den hareket eden otobüs geldi mi acaba?
4: Geldi.
3: Ya içinde benim bir paketimin olması lazımdı.
4: Ya öyle bir paket yok.
3: Nasıl yok?
4: Basbayağı yok oğlum. Nereden bileyim ben?
3: Peki.
2: Ne yapacaktım şimdi? Annem "Sen küçüksün, beceremezsin" demişti. Ablalarımsa alay edeceklerdi. Çaresiz evin yolunu tuttum. Tahmin ettiğim gibi ablalarım "Aman da ne güzel kirazmış bunlar, yiye yiye karnımız şişti" diye benimle alay etmeye başlamışlardı bile. Annemse "Ben sana söylemiştim" diyerek nutuk çekiyordu. Derken İzmir'deki ahbabımız gene telefon etti. Kirazlar yazıhanedeymiş. Durur muyum? Koşturdum terminale. Saat gecenin 10'u. Yazıhaneye gittiğimde ise çoktan 11 olmuştu.
3: Bana bir koli gelecekti.
4: Sen akşamüstü gelen çocuk değil misin?
3: Evet amca.
4: Al bakalım, kirazlar burada. Afiyetle yiyin.
3: Sağ olun. Şuradan minibüse binersem evin önünde inerim. Paramı hazırlayayım. O da ne? Cüzdanım? Cüzdanım yok. Çaldırdın mı ne? Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Of Allah'ım, nedir bu başıma gelen? Minibüs şoförüne söylesem bana inanır mı acaba? Ya inanmazsa rezil olurum sonra. Of, en iyisi bir taksiye bineyim. Eve gidince annem öder parayı.
2: O anda yapılacak en iyi şey de buydu zaten. Hemen bir taksiye bindim ve evin yolunu tuttum. Eve vardığımda da parayı anneme ödettim. Buraya kadar her şey güzel de evde neler oldu peki? Terminalde çaldırdığım paraya bir de taksi parası eklenince evdeki sitem ve alaylar iki katına çıktı. Böylece biz de Türkiye'nin hem en iyi hem de en pahalı kirazını yemiş olduk. Bu çocukluk hatıramı galiba hiç unutmayacağım.

يوم لا ينفع ده هر كشي راهن بلجاك.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Öncelikle şunu sorayım. Siz kediyi seviyorsunuz herhalde değil mi? Hoşlanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Kuştan da hoşlanıyorsunuz herhalde.
1: Evet. Kedi sevgisi imandandır diye hadis-i şerif de var.
0: Onu soracaktım. Yani gerçi ben şöyle soracaktım. O hadis-i şerif var da kedi kutsal mıdır diye soracaktım.
1: Hayır.
0: Öyle bir şey yok değil mi?
1: Ya burası Hindistan değil. Orada inek kutsal.
0: Orada maymun da kutsal.
1: Tabii bütün canlılara dokunmuyorlar.
0: Tabii.
1: Tenasül inancı var ya, hiçbirisine dokunamıyor. Ya dedesi ise.
0: Tabii dedem olabilir.
1: O maymun dedesi ise nasıl öldürecek adam, öldüremiyor onu. Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış versin.
0: Dinimizde öyle bir şey yok yani.
1: Kudüs. Yok, hiçbir hayvan kutsal değil. Peki ben bir şey dikkatimi çekti. Hikmet-i ilahi ama. Mesela güvercin et yenen bir hayvan. Ama Müslüman aleminde güvercinlere saygı gösteriliyor. Yem atılıyor, şunlar yapılıyor, kimse falan filan. Kimse dokunmuyor, avlamıyor da. Ha, çocuklar işte bir daha bilmeden falan. Büyükler görünce de onları azarlıyor. Aa, onlara sen dokunma falan diye. İşte Peygamber Efendimiz'in İsa'yı Vesselam hicretinde güvercin orada bir yuva yapıyor falan.
0: Mağaranın önünde.
1: Bunu herkes biliyor. Bildiği için de kimse dokunmuyor ona. İşin enteresan tarafı, yani diğer Hristiyan aleminde ve benzeri yerlerde de kimse dokunmuyor bu hayvana. Enteresan bir şey. Peki efendim kutsal mıdır? Hayır, değil. Her hayvan Allah-u Teala tanır buyuruluyor. Hepsi hayvanı her hayvan yaratısını tanır ve zikreder. Ama kutsallık itibariyle efendim bu kutsaldır denmez. Mesela Eshab-ı Kehf'le hicret eden kıtmir köpektir netice itibariyle. Yani onlarla beraber hicret ettiği için Allah-u Teala onu da cennete dahil edecektir buyuruluyor. Ya onun dışında Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela bindiği katır deve var. Bunlar hakkında kitaplar da var ama efendim o katının resmini çekelim, şeklini yapalım, putunu yapalım, evde bulunduralım, resmini koyalım, öyle bir şey yani kutsiye söz konusu değil. Tamam, saygı gösterilmiştir ama kutsal değil. Kedi de öyle. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri, bu zatın ismi Ebu Hureyre değil. Bu ismi peygamberimiz koymuştur. Onun için hep Ebu Hureyre diye geçiyor radıyallahu anh.
0: Ne demek?
1: Kedicik babası demektir. Kedileri çok severmiş. Şimdi Antari şeklinde ya onların o iklimde giydiği elbise. Mesela Kade'de namazda otururken kedi gelmiş.
0: Eteğine
1: yatmış. Onu uyandırmamak için hani orasını kestiği söyleniyor. Mübalağalıdır veya değildir bilemiyorum. Yani uyandırmıyor. Onun için kedicik babası manasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve kedi sevgisi de imanlandır. Yani şefkat göstermek, merhamet göstermek, ona yedirmek, içirmek, korumak, kollamak imanın gereği bu. Yani imanlandır ki imanı olan merhamet eder onlara. Evet. İmanı olan. Köpeğe de öyle. Ama efendim işte köpek bulunan odaya rahmet bine canım, domuz da yaratan Cenab-ı Hak ama Allah da yemesini yasak etmiştir.
0: Şimdi ben de onu soracaktım, yani tersinden soracak olursak, işte köpeğin bulunduğu yere rahmet melekleri girmez. Ne bileyim, bazı yerlerde yanlış hatırlamıyorsam işte yılanı mı veya kertenkeleyi bulduğunuz yerde öldürün, gördüğünüz yer gibi şeyler var, tavsiyeler var. Lanetli hayvan var mıdır peki?
1: Lanetli hayvan yok. Şimdi haşa, Peygamber Efendimiz'e naziri olsun diye söyleyeyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köpeğin bulunduğu eve rahmet meleği girmez. Yılanın, timsahın bulunduğu eve de insan girmez. Değil mi?
0: Ya da rahmetli insan girer. Rahmetli olmuş.
1: Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Ama hani dediğin gibi yılan lanetli midir? Değildir. Timsah lanetli midir? Değildir.
0: Domuz lanetli midir?
1: Domuz lanetli midir? Değildir.
0: Ama yemesi haramdır.
1: Yemesi haramdır ve timsahın, ondan sonra akrebin, ondan sonra yılanın, ne bileyim o zehirli keltenkeleler var, zehirli örümcekler var. Onların bulunduğu yere de insanlar giremez. Şimdi lanetli hayvanlar geldi onun için giremez. Denir mi? Denmez. Peki köpeğin o özel, onu ben bilmiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuşlar. Mesela horozu sövmeyin, mahallede hadis-i şerif var. Yani o hayvanın aynı şekilde hangi fakülteyi bitirdi bilmiyorum. Böyle gözlerim çok keskin, havayı çok iyi biliyor falan. Şafak vakti, tan yeri çok iyi biliyor. O vakitlerde ötüyor bu hayvan. Ya vakti bildiriyor. Yani babaannemler kuşağı, biz çocukken köyde ilk horoz öttü, ikinci horoz öttü. Yani onlar bir vakti bildiriyor. Mesela o ilk horoz öttü dediği zaman teheccüd vaktiymiş. Tamam mı? O zaman öyle derlerdi onlar. Ona göre şey yaparlardı geceyi.
0: Bazı hayvanlar muvakkıt oluyor hocam.
1: Yani muvakkıt.
0: Bazı hayvanlar jeoloji mühendisi gibi depremi önceden hissediyor mesela.
1: Hissediyorlar.
0: Bazı hayvanlar hava durumunu, onlara da meteoroloji mühendisi diyelim.
1: Değil mi?
0: Yani nereye bitti? Hayvanlar nereye var yani, hava durumunu hissediyor.
1: Şeyde biz yaylaya çıktığımızda, baharla beraber yaylaya çıktığımızda mesela atlar mesela çayırlık alanlara zincirler olur, çakılır. Öküzler öyle değil, serbest bırakılır. Sığır cins hayvanlar serbest bırakılır. Ama onlar genellikle çayırda başka bir tarafa gitmesinde şey yapılır falan. Bir gün böyle annemle bir pancar tarlamız vardı. Orada şey yaparken ileride bir çayırlık var. Sahibi de atı getirmiş oraya çakmış. Baktım hava açık böyle. Daha öyle fazla bulut yok. At böyle zincirin etrafında sökemiyor da şey yapıyor falan. Annem şöyle baktı hayvana, dedi oğlum dedi yağmur geliyor. Dedim anne hani yağmur yağacak, bir hava da yok. Ya 5 dakika sonra bulutlar gelip patır patır gürültüler falan filan. Hayvan hissediyor bunu. Hayvan hissediyor. Veyahut da o anda oraya gelecek bir şey var. Mesela tavuklar uyanıyor. Yahut da koyunlar uyuyorsa fırlıyorlar, kalkıyorlar. Bir şeyi haber veriyor. Yani ön sezileri ve insanlardan farklı olarak bazı şeyleri bilebiliyor. Havayı da aynı şekilde soğuk mudur, sıcak mıdır onu da hissedebiliyor.
0: Karanlıkta görebiliyor mesela kedi.
1: Ha, kedi görebiliyor. Sen göremiyorsun ama görüyor. Bizim Kerime'nin bir yavru olarak almışlardı. Onlar İstanbul dışına gitmişlerdi. Bize bıraktı. Ben de yalnızdım.
0: Kedi mi?
1: Yavru, evet kedi. şimdi geliyor böyle yanında duruyor, uyuyor falan. Şimdi gece aynı şekilde gelmesin diye salonda tutuyorduk onu. Bir gece acıdım, baktım uyuyor. Ya dedim hayvan uyuyor, dedim salonun kapısını açayım. Gittim ben yattım. 2 dakika sonra geldi. Baktım yüzümün üzerinde bir şeyler dolaşıyor, tam canım geçmeyiz. Ya dedim ben sana iyilik olsun diyeceğim, niye geldim buraya kadar? Niye geldin buraya kadar? Zorla sevdirtiyor kendisini, tamam mı? Zorla sevdirtiyor kendisini. Böyle bir hayvan. Hele her hayvanın küçüğü sevilir. Aslanın yavrusu sevilmez mi? Kaplanın yavrusu sevilmez mi? Onlar da sevilir. Ama 6 aylık oldu mu o da seni sevilir.
0: Eşeğin sıpası mesela çok güzel olur yani.
1: Değil mi? Hele gözleri çok güzel olur. Ama bir de onu söylemiyorum. Birisi bana dedi ya dedi, siz de dedi yayında dediniz ki dedi, en güzel göz eşekte olurmuş. Ben de hanıma dedim dedi. Bir senedir küssüz dedi.
0: Ne demek istiyorsun demiştim.
1: Değil mi?
0: Aslında hocam şimdi soruları ben etrafından dolaşıyorum da işin. Gerek de yok buna. Dinimiz hayvan hakları diye de bir şey bildirmiş. Yani.
1: Evet.
0: Ama bunu ön plana sürüp de mesela Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya. Ya işte milyonlarca hayvanı Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kesiyor. Bir de hayvan haklarından bahsediyorlar falan. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Aynı şey değil ya.
1: Mesela biz senelerdir Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o naklediyor kitapları okuyun. Ben o zaman kendileri hayattayken dedim bu zat niye ısrarla bunu söylüyor. Sonra yavaş yavaş okumaya başlayınca Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki 5'ten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Müminin 2 günü birbirine eşit olması lazım, her gün ilerlemesi lazım. Her gün okudukça inandığın bazı şeyleri hem yakinin artıyor hem de yerli yerine oturtturuyorsun her şeyi. Bunlar yerli yerine oturmaya başlıyor. Şimdi mesela efendim işte hayvan hakkı diyorsunuz ama kesiyorsunuz. Kitaplarda yazıyor ki Allah-u Teala bazı şeyleri bazıları için rızık yaratmış. Hayvanlar insanlar için rızık olarak yaratılmış. Bu koyun, keçi, dana, deve neyse bu biliyor.
0: O da bazı hayvanlar.
1: Ha.
0: Yani köpeğin etini yenmez yani.
1: Bu biliyor bunu. Kurban edildiği zaman daha çok seviniyor. Mesela diğerlerine karşı dermiş ki aman tamam bizi Cenab-ı Hak insanlar için rızık olarak yarattı ama ben ayrıca Rabbimizin mübarek olarak bildirdiği bir zaman diliminde kesiliyorum. Ona sevinirmiş. Dolayısıyla mesela bazıları efendim işte hayvanlara merhametten dolayı et yemiyor. Ne diyorlar onlara?
0: Vejeteryan.
1: Vejeteryan. Et yemiyor. Gerçekten samimisiniz. Bir gün birisi böyle bir şey yapıyordu. Gerçekten dedim sen samimisin yani canlılara olan merhametin. Tabii dedi falan. Yalan söylüyorsun dedim. Ne demek dedi falan. Sen dedim ne yiyorsun? Dedi sebze. Sebze cansız mı dedim. Ben de bir köy çocuğuyum. Fasulye ektik, buğday ektik, arpa ektik, yulaf ektik, mısır ektik, soğan ektik, sarımsak ektik. Haşhaşla ekerdik biz.
0: Buğday ektiniz, arpa ektiniz.
1: Tabii, bunların hepsini ektik. E dedim bunlar aynı şekilde yağmur şapşı canlı. Dedim domates fidelerini şey yapınca hasbel kadar köklerine daha yetişirken bir dokunsan, oynasan boynunu büker kurur. Canlılığı kaybolur. Elma fidanını gidip de aynı şekilde kökünden bir kökünü aynı şekilde kazmayla kürekle neyse zedelesen o fidan ölür. Kaldırmaz dedim onu. Yaralıyorsun, o yara onu öldürüyor. O ağacı öldürüyor. E onların hepsi aynı şekilde canlı. Onu nasıl yiyorsun o zaman? Yani o meyve viyak viyak diye bağırmadığı için mi cansız zannediyorsun? Değil mi?
0: Gözleriyle sana bakmadığı için mi?
1: Bakmadığı için mi? Yani onların hepsi canlı. Ama Allah Teala onları insana rızık olarak yaratmıştır. Yaratan da o. Hatta ona kalacak olursan ister sebze yemeği yap, ister et yemeği yap, ister aynı şekilde süt sağ, yoğurt yap. Bu sahibi bütün sıcak ve soğuk, serin neyse yiyeceklerin içerisinde bakteri var mı yok mu?
0: Var.
1: Bakteri canlı mıdır?
0: Canlı.
1: Niye yiyoruz?
0: Bağırsaklarımızda da var.
1: Değil mi? Ya şimdi bir kere bunları iyi okuyup öğrendikten sonra o zaman böyle sorgulama yapmazsın. Ha, Cenab-ı Hak bunları bunun için yaratmıştır. Bak mesela konu konuyu açıyor da şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize biliyor. Hayvanların içerisinde etoburlar da var, otoburlar da var. Yani ot yiyenler de var, et yiyenler de. Ot yiyenlerin ağzını aç, azı dişleri var. Ön dişleri de aynı şekilde otu koparacak şekilde yaratılmış. Peki etoburların ağzını aç, et yiyenleri, arslanın ağzını aç. Ben en çok mesela şeyin, o timsahın ağzını görüyorum. Azı dişi yok. Arslanda da kısmen var. Yani ön dişleri bilhassa parçalayıcı olarak yaratılmış. Hele şeyin, söyleyiver, timsahın, sonra da yılanın. Yok öyle bir şeyi. Bunlar sadece yutuyor ya. Sadece yutuyor. Ve bu hayvan et yiyecek ot koparamaz.
0: Mümkün değil.
1: Aslan da kaplan da otu koparamaz. Ama Cenab-ı Hak file, zebraya, neyse geyiğe, bunların hepsine aynı şekilde ot yiyecek şekilde yaratmış. Ve Allah-u Teala her ikisine de bak diyor. Bu vadileri, ovaları senin yiyeceğin otlarla ben doldurdum. Senin diyor böyle dolaşman lazım buraları. Bir kilometre, iki kilometre karnını doyuracaksın. Aslana, kaplana, sırtlana neyse. Diyor ki senin rızkında yarattım. Bunları senin için rızk yarattım. Ama diyor bu oturduğun yerde arslan. İşte geyik. Ben acıktım, gel bakayım yanıma. Yok öyle diyor. Kalkacaksın. Pusu kuracaksın. Kovalayacaksın. Yakalarsa senin olacak. Geyiğe de diyor ki buraları dolaşacaksın diyor. Dolaşırsan senin olacak. İnsana da öyle. Çalışırsan gelecek. Ben yarattım senin rızkını diyor. Sistem böyle yaratılmış. Yani ot yiyenler, et yiyenlerin rızkı. Ama o et yiyenler de koşturacak. Bazen koşuyor koşuyor hiç yakalayamıyor. Ve ot yiyenlere de diyor ki bak diyor bunlar et diyor. Yakalamaması için sen de koşacaksın. Onlara da Cenab-ı Hak öyle bir ayaklar vermiş ki ne kaplan ne aslan yakalayamıyor. Bir koşmaya başladım. Yakalayamıyor.
0: Çevik olmayanlar da zaten ot yiyenler içinde çok büyük.
1: O vizyon öküzleri dedikleri var. Onlar da döndüler miydi arslanı parçalıyorlar.
0: Bazen et yiyenleri dövüyorlar.
1: Et yiyenleri dövüyorlar. Dolayısıyla zaten öyle büyük olanları ya hastalarını onlara yaklaşamıyorlar. Ancak yavrularını falan kıstırırlarsa işte onları şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ezelde belli bir sistem yaratmış. Bu sistem içerisinde geçen de bir genç soruyordu bize. İşte Allah denen merhameti ya dedim insan yaratmış. Hiçbir zahmet çekmeden devamlı surette bu dedim oksijen alıyorsun. Merhamet değil midir? Merhamettir. Yağmur yağıyor bedavadan. Suyun geliyor. Ve aynı şekilde havadaki azot yağmurla toprağa iniyor. senin aynı şekilde bütün şeftalindir, eriğindir, bilmem neyindir, işte domatesindir, salatalığındır, hepsi o azotun toprağa karışması neticesinde bizim yiyeceği halimize dönüyor. Bunların hepsi için biz para falan vermiyoruz, yani fabrikada kurmuyoruz. Harol harol harol Cenab-ı Hak bu sistemde bunların hepsi meydana geliyor. Sen domatesi koparıyorsun, salatalığı koparıyorsun, şeftaliyi koparıyorsun, inciri alıyorsun, zeytini alıyorsun, neyse. Bunlar dedim durdururken mi oluyor? Durdururken olmuyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında diyor ki bir elma çekirdeğinin içinde elmanın gövdesi, dalları, yaprakları ve onun içerisinde kaç sene ve kaç ton elma verecekse hepsi gizlidir. İnsan dehşete kapılıyor.
0: Evet. Onu toprağa atıyorsun. Hı hı. Ondan sonra bekliyorsun artık.
1: Ne bekliyorsun? O çekirdeğin içerisinde hepsi var buyuruyor.
0: Hepsi var. Ağaç oluyor.
1: Dal oluyor, meyveler, yaprak oluyor, meyveler oluyor. Ya bu sene işte bir ton verdi falan. Vaktiyle vardı o yani. Sen aynı şekilde besleyip ekmekle olmadı. Onun için de zaten vardı o. Merhamettir bu. Allah-u Teala ihsan ediyor, lütfediyor. Sadece Allah-u Teala buyuruyor ki yani bütün bunları hatırla, bana şükret. Benim emirlerimi yap, yasak ettiklerimden sakın. Dolayısıyla efendim hayvanlara merhamet, onlara eziyet etmemek demektir. Yoksa kesmemek değildir. Evet. Eziyet etme.
0: Yani mesela haşeratı öldüreceğin zaman bile onu dinimiz bildirmiş yani. Suda boğma, ateşte yakma.
1: Evet.
0: Eziyet etme.
1: Ve bir de bir çırpıda öldür. Evet. Eziyet ederek değil. Mesela dedim kuşu yakaladın, bir kanadını kopardın, öbür kanadını kopardın, ayağını kestin. Eziyettir bu. Evet. Sık boğazını, bitir işini.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl

0: yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, fitne ile ilgili olarak bir sorumuz var bugün. Yine izleyicilerimizin de merak ettiği bir konu. Fitne sözünü çünkü çok duyuyoruz. Peki içeriğini biliyor muyuz? Bunu sormak istiyorum işte. Fitne çıkarmak deyince neyi anlamalıyız ve fitne niye kötüdür?
2: Şimdi genel hatları itibariyle tarif ederken kitaplarda deniyor ki insanları sıkıntıya, belaya düşürmeye fitne çıkarmak denir. İnsanları sıkıntıya, bela ateşine atmaya fitne çıkarmak denir. Yani bir söz söylüyorsun, bir hareket yapıyorsun, sende kalmıyor. Çevrene zarar veriyor, insanlara zarar veriyor.
1: O sözde birçok insan zarar görmüş.
2: Evet. Mesela çıkıyorsun, diyelim ki bir aile var, bir aşiret var, bir kabile var. Sen fert olarak kalkıyorsun, o aşirete, o kabileye hakaret ediyorsun. Bu sende kalmıyor. Senin de bağlı bulunduğun bir aile, bir köy, bir kasaba, bir aşiret, bir kabile varsa onlar başlıyor, senin bağlı olmuş olduğun ailene, köyüne, kasabana, aşiretine, kabilene ve o kabilende neyse bulunanların hepsi senin o söylediğin söz sebebiyle sıkıntıya giriyor mu? Giriyor. Sen söyledin, evinde oturuyorsun ama senin ailenden, senin kabilenden, senin aşiretinden birisi gidiyor, dayak yiyip geliyor. Ne oldu? Bir şey söyledin, bir fitne çıkardın daha doğrusu. İnsanları sıkıntıya soktun. İnsanların başına bela ettin. İnsanlar, başka insanları, kendi yakınlarının başına bela mı ettin? Evet, bela ettin. Fitne midir bu? Evet, de fitnedir. Bu fitne midir? Elbette fitnedir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah-u Teala lanet etsin. Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah-u Teala lanet etsin. Bakın şimdi böyle bir tanım yapılıyor Mustafa Bey bunun da, fitnenin de. Ondan sonra verilen misallere bakın. Yani fitne belli bir yerde kalmıyor. Bir ailenin içerisinde fitne olabiliyor. Mesela saklanan bir sırrı deşifre ettiğiniz zaman sizde kalmıyor onu. Mesela diyelim ki bir erkek hanımının bir sırrı vardı, deşifre etti. Ne oldu? Hanımının ailesi duydu. Hanımın arkadaşları duydu. Ve dolayısıyla hanımın ailesini sıkıntıya soktun. Onun tanıdıklarını sıkıntıya soktun. Orada kalmadı o. O insanları sıkıntıya mı soktun? Evet, sıkıntıya soktun. Evet. Günah mıdır? Hadis-i şerifte buyuruyor, fitne uykudadır. Buna uyandırma Allah-u Teala lanet etsin buyuruyor.
1: Fitne uykudadır, fitne pusuladır gibi bir şey.
2: Pusuladır, bekliyor. Aynen, bekliyor yani. Hemen böyle bir önüne getiriliyor.
1: Fırsat kolluyor.
2: Fırsat kolluyor. Bakın şimdi aile içerisinde de böyle olduğu gibi mesela bizim de aynı şekilde mesela biz burada dini bir program yapıyoruz. İnsanların anlayamadığı altyapılar olmayan bir meseleyi anlatmış olsak, onların zihinlerini allak bullak etsek veyahut da itikatlarını bozsak fitne midir? Fitnedir. Zihinlerde fitne meydana getirdin. Çok kimsenin itikadını bozdun. Çok kimsenin anlayışını aynı şekilde berbat ettin. Sevgisini tarumar ettin. Veya düşmanlığını celbettin. Ne oldu? Fitne oldu. İnsanlara zarar verdin. İnsanları sıkıntıya soktun. İnsanları bela ateşinin içerisine attın. Mesela kitaplarda anlatırken imamın camide, cemaatte namaz kılıyorsunuz. İmamın ister bu akşam namazı olsun, yatsı namazı olsun, öğle, ikindi, sabah namazı olsun, hangi namazda olursa olsun. Sünnet olan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği miktardan fazla Zamm-ı Sure'yi uzun okuyacak olursan fitne çıkarmaktır buyuruyor. Efendim yani sünnet, yani ben işte Bakara ya, suresini okudum.
1: Kötü bir şey mi yaptın?
2: Kötü bir şey yaptın. Niye? Çünkü senin arkandaki cemaatte 7 yaşındaki de var, 70 yaşındaki de var. Hasta da var, yolcu da var. Acil işi olan da var. Senin hakkın değil.

0: namaz kılmaya geldi, başladı. Ya bir türlü bitmiyor. Hani ömründe hiç teraviye gitmemiş birisi gelmiş böyle bir yolculuk yapıyormuş. Bakmış insanlar camiye gidiyor falan. Nereye demiş, camiye. Ne teravih, Allah Allah, nasıl bir şeymiş, biz de gidelim. Giriyorlar falan. Şimdi diğer namazları biliyormuş. Öyle teravihe hiç gitmemişmiş adam. İki kişi bunlar da başlamış şimdi. Bir teravihe bir başlamış. Adam iki rekatta, imam da iki rekatta bir selam veriyor. Selam veriyor, bitmiyor, selam veriyor. Bu demiş palto varmış, onu çıkarmış, ceket varmış, çıkarmış. Yanındaki demiş ne oluyor? Demiş imam inada bindirdi, demiş pes etmeyeceğim. İmam demiş inada bindirdi, pes etmeyeceğim. O da devam ediyor. Şimdi ona senin hakkın yok. Adam namaz kılmaya geldi, Allah-u Teala ibadet için geldi. Ondan sonra başladı homurdanmaya. Hay dedi sana gelene, camiye de gelene, sana da gelene demeye başladı.
1: Kafası zaten başka yerde artık.
0: Tabii.
1: Namazdan çıktı.
0: Dolayısıyla namazdan çıktı. Ne oldu? İnsanların zihnini allak bullak ettin. Zulmettin. İşkence ettin. Fitne midir? Fitnedir tabii ki buyuruyor. Hatta cemaatin hepsi razı olsa, olursa o da nasıl olur? Bu mahalle mescitleri ve camileri olur. Evet. Standartımız sabah namazına geliyordur. Hepsi de bellidir. Her gün aynı şekilde imam efendi onlarla görüşüyordur.
1: Herkesin onlar, durumu bellidir.
0: Durumu da bellidir. Evet. Mesela işe aşağıda gitmeyecektir. Emeklidir de. Hoca efendi ya sen bir sayfada bırakma. İki sayfa oku. Biz razıyız derlerse o zaman fitne olmaz. Ama işlerinden birisi yok arkadaş benim işim var. Sen o bildirilen miktardan fazla sakın ha uzatma diyorsa gene fitne olur. Olmaz. Hiç kimseyi sıkıntıya sokmaya hakkımız yok. Hakkımız yok. İmam Efendi'nin durumu bu oldu. Bu oldu. Kitaplarda buyuruyor ki vaizlerin, nasihat edenlerin, din adamlarının, cemaatin anlayamayacakları şeyleri söylemeleri, yazmaları da fitne olur. Herkese anlayabilecek kadar söylemelidir. Ne diyor bu adam? Dedirtmemeli. Müslümanlara yapamayacakları ibadetleri emretmemeli. Zayıf kavil olsa bile yapabileceklerini söylemeli mi? Elbette. Bir de emr-i maruf. Emr-i maruf demek iyiliği insanlara anlatmak. Emr-i maruf yaparken de fitne çıkarmamaya dikkat etmelidir. Ve kendini de tehlikeye sokmamalıdır. Dine ve başkalarına zarar vererek dünya fitnesine de sebep olmamalıdır. Şimdi emr-i maruf yaparken emr-i maruf yapacak kimseyi de İmam-ı Gazali Hazretleri çok güzel bir şekilde anlatıyor. Buyuruyor ki yani Allah'ın Teala'nın dinini insanlara anlatacak kimsenin bir, o mesele bir mesele var. Bu mesele çok iyi bir mesele lazım. İki, kendisini tatbik etmesi lazım. Üç, anlatacağı kimsenin kabiliyetini, kapasitesini, dinin dünyasını iyi tanıması lazım. Ve zaman ve zemini de iyi anlama, iyi kollaması lazım. Evet. Mesela diyelim ki 100 kişi için sen kalk bakayım sen var ya sen ne salak adamsın ne ahmak adamsın. Emir maruf yapacak ya. Ne oldu? Ona sadece hakaret etmekle kalmadı. Başkaları da incindi. Birçok kimseyi aynı şekilde sıkıntıya soktu. Fitnenin tarifinde ne vardı? İnsanları sıkıntıya sokmak, bela ateşe atmak. Bunların hepsi aynı şekilde şey midir? Fitne midir? Elbette ki fitnedir. İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e soru bir talebesine yazdığı mektupta buyuruyor ki tekrar tekrar yazıyorum ki şimdi günahlarımıza tevbe edecek, Allah'ımızdan af dileyecek zamandayız. Fitnelerin çoğaldığı bu zamanda eve kapanık kimseyle görüşmemelidir. Fitneler neredeyse yağmur gibi yağarak her yeri kaplayacak. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kıyamet kopmadan evvel her yeri fitneler kaplayacak. Fitnelerin zulmeti ortalığı karanlık gece gibi yapacak. O zaman evinden mümin olarak çıkan kimse akşam kafir olarak evine dönecek. Allah Allah ne tehlikeli zamanlar ya. Akşam mümin olarak evine gelen sabah kafir olarak kalkacak. O zaman oturmak ayakta kalmaktan hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha iyidir. O zaman oklarınızı kırınız, yaylarınızı kesiniz, kılıçlarınızı taşa çalınız. Hani hadis-i şerifte ok yay misali vermiş. Bu kalem olur, dil olur, mikrofon olur, konuşmak olur, hitabet olur. Bunları onun içerisine dahil edebilirsiniz buyuruyor. O zaman evinize birisi gelince Adem Nebi'nin iki oğlundan iyisi gibi olunuz. Eshab-ı kiram soruyorlar bunu işleyince. Peki o zaman da bulunacak Müslümanların ne yapmalarını emredersiniz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evinizin eşyası olunuz. Bir başka rivayette öyle fitne zamanında evinizden dışarı çıkmayınız buyuruyorlar. İmam-ı Ebu Davud ve İmam-ı Tirmiz de bu hadis-i şerifi naklediyor. Hani böyle şimdi bir yer karıştığı zaman hakikaten kime ne vereceksin?
1: İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin zamanında bile varmış.
0: 400 sene önce. Tabii 400 sene önce. Tezkere-i Kurtubi'de bir hadis-i şerif, Tezkere-i Kurtubi'deki hadis-i şerifte fitne çıkarmayınız. Söz ile çıkarılan fitne, kılınç ile olan fitne gibidir. Bir söz söylüyorsun, insanları sıkıntıya sokuyorsun. Zalimlere, facirlere, milleti çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılınç ile yapılan fitneden daha zararlıdır buyuruldu. Zalime zalim. Herkesi önüne gelen almışsın. Bu adam var ya falan. Sana ne? her yönden anlatıyorsun. Ha, birisi gelir sana sorarsa, ha, karşısındakini anlayabilecek durumdaysa onu anlatırsın. Alimlerin hemen hemen hepsi söz birliğiyle bildiriyorlar ki malını canını kurtarmak zorunda kalanın da isyan etmemesi lazım. İtiraz etmemesi lazım. Çünkü zalim olana karşı da sabretmeyi hadis-i şerifte emretmektedir. Ve İmam-ı Kurtubi Hazretleri bir hadis-i şerifte nakledikten sonra fitneden sakınmak, ona karışmamak lazım olduğu, fitneye karışmaktansa ölmenin hayırlı olacağını açıkça göstermektedir. Fitneye karışmamak lazım geldiği. Netice olarak yani işin tabii çok uzun uzun anlatmışlar. Mesela Muhammed Hatim Hazretleri Berike kitabında uzun uzun anlatmış. İmam-ı Gazali Hazretleri de, İmam-ı Rabbani Hazretleri de uzun uzun bildirmişler ve anlatmışlar, açıklamışlar. Şimdi Mustafa Bey, bu ister yazılı olarak olsun, ister sözlü olarak olsun, bu ister ailede, en küçük birim ailede olsun, ister bir köyde olsun, kasabada olsun, aşirette olsun, kabilede olsun, devlette olsun, yani bir devletin içerisinde olsun, bir fitne çıkartıyorsunuz, bütün zihinleri allak bullak ediyorsunuz. Birçok kimse sizin o sözünüzden, sizin o yazınızdan dolayı sıkıntıya düşüyor. Bu sıkıntıya düşüren kimse zannetmesin ki böyle göbeğini kaşıya kaşıya, insanları böyle işte attım ben beni ateşine, merak etme, bir gün seni de atacaklar. Bir gün seni de atacaklar. Onun için de konuşurken olsun, yazarken olsun, anlatırken olsun, ne evde, ne sokakta, ne mahallede insanları sıkıntıya sokacak, hatta ibadetlerde de bu, ondan naklettik, ibadetlerde de sıkıntıya sokacak, onları üzecek, onları bela ateşine atacak, her türlü davranıştan sakınmak lazım mı? Lazım, çünkü Peygamber Efendimiz fitne uykudadır, bunu uyandırana Allah lanet etsin buyurmuştur.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, yine Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve yeni bilgiler öğrenmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Hatim bitince ikincisine başlamak müstehaptır. Hadis-i şerifte ibadetlerin en iyisi hatim okuyup bitince yenisine başlamaktır buyuruldu. Hazinetül Esrar'daki hadis-i şeriflerde Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kimseye 60 bin melek hayır dua eder ve hatim duası yapılan yerde bulunan ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder, buyuruldu.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Ali Ramiteni Hazretleri, Silsile-i Aliye büyüklerinin 12.'sidir. Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1328 Hicri 728 yılında Harezm şehrinde vefat etti. Şeyh Mahmud-i İncir Fagnevi Hazretlerinin talebesidir. Ali Ramiteni, ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde etti. Ardı arkası gelmeyen vilayet, evliyalık derecelerine kavuştu.
3: Ali Ramiteni Hazretleri, Pir-i Nessaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi, ibadet ve derslerden sonra, boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına Pir-i Nessaç derlerdi. Ali Ramiteni Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan biri şöyle anlatılır. Bir zaman Ali Ramiteni Hazretlerinin evinde 2-3 gün yiyecek bir şey bulunmadı. Evdekiler açlık sebebiyle çok üzülüyorlardı. Gelen misafire de evde ikram edecek bir şey yoktu. O sırada Ali Ramiteni Hazretlerinin talebelerinden yiyecek satan bir genç
5: pirinç doldurulmuş bir horoz hediye getirdi. Bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Eğer hediyemizi kabul buyurursanız, bizi memnun edersiniz, diyerek yalvardı. Bu nazik anda gelen yemekten son derece hoşnut olup, o talebesine iltifatlarda bulundu. Bu yemeği misafirine ikram ederek ağırladı. Misafir gittikten sonra o talebesini çağırtarak, "Getirdiğin bu yemek, sıkıntılı bir anımızda imdada yetişti. Sen de bizden her ne muradın var ise iste. Çünkü hacet kapısı şu anda açıktır," buyurdu. Genç de, "İlimde ve evliyalık makamında size benzemekten başka bir arzum yoktur. Beni bu hale kavuşturmanızı istirham ediyorum efendim," dedi. Ali Ramiteni Hazretleri, "Çok zor ve yükü ağır bir işi arzu ettin. Bunun yükünü kaldıramazsın. Üzerimizdeki yük senin omuzlarına çökecek olursa ezilirsin. İstersen başka bir dilekte bulun," buyurdu. Genç ise, "Dünyada tek muradım aynen sizin gibi olmaktır. Size benzemekten başka bir şey beni teselli etmez. Buna rağmen siz nasıl arzu buyurursanız ona razıyım efendim," dedi. Bunun üzerine Ali Ramiteni Hazretleri, "Pekala," buyurup elinden tutarak beraberce hususi halvethanesine girdiler. Yüz yüze oturarak o şahsa teveccüh etmeye başladı. O genç bir müddet sonra zahir ve batında Allahü Teala'nın izniyle Ali Ramiteni'nin derecelerine kavuştu. Fakat aşktan sarhoş olup kendinden geçti. Öylece 40 gün daha yaşayıp vefat etti. Ona bir anda kendi makamlarını verip kendisi gibi yaptığı için iki aziz manasına Hazreti Üstad'ın ismi Azizan olarak kaldı. Ali Ramiteni Hazretleri talebelerine şöyle nasihat ederdi: "Talebenin maksadına kavuşması için çok çalışması, nefsini terbiye etmek için çok uğraşması lazımdır. Fakat bir yol vardır ki nefsi itminana kavuşturup ruhu kısa zamanda yüksek derecelere ulaştırır. O da Allahü Teala'nın sevgili kullarından birinin gönlünü kazanmaktır. Zira onların kalbi Allahü Teala'nın nazar ettiği yerdir. Allahü Teala'ya hiç isyan etmediğiniz bir dille dua ediniz ki duanız kabul olsun. Duanızı öyle bir delil araya koyarak edin ki o günah işlememişlerden olsun. O delil Allah dostudur. Onlara tevazu ve sevgi gösterin ki sizin için dua etsinler. İki halde kendinizi sakının: söz söylerken ve yemek yerken. İbadetlere sarılmak ve onları yerine getirmek lazımdır. Yerine getirilince de yapılmadı farz etmelidir. Böylece kendini kusurlu bilerek taat ve ibadete yeniden başlamalıdır." Ali Ramiteni Hazretleri, Allahü Teala katında sevgili bir kul olabilmenin 10 şartı olduğunu bildirip bunları şöyle sıralamaktadır: Birincisi temiz olmaktır. Temizlik de iki kısma ayrılır. 1. Zahiri temizlik. Dış görünüşün temiz olmasıdır. Bu bütün insanların dikkat edeceği hususlardandır. Giyecek, yiyecek, içeceklerin ve kullanılacak bütün eşyaların temiz olmasıdır. 2. Batın temizliği. Kalbin iyi huylarla dolu olmasıdır. Haset etmemek, başkaları hakkında kötülük düşünmemek, Allahü Teala'nın düşmanlarından nefret etmek, dostlarına da muhabbet etmek gibi Cenab-ı Hakk'ın beğendiği iyi huylardır. Kalp, Allahü Teala'nın nazargahıdır. Bu sebeple kalbe dünya sevgisi doldurmamalıdır. Haram olan yiyeceklerle beslenmemelidir. Gönül, kalp temiz olmazsa, ibadetlerin lezzeti alınamaz. Marifete, Allahü Teala'ya ait bilgilere kavuşulamaz. İkincisi, dilin temizliğidir. Dilin münasebetsiz ve uygun olmayan sözleri söylemeyip susması, Kur'an-ı Kerim okuması, emri maruf ve nehy-i münkerde bulunması, Allahü Teala'nın emirlerini yapmayı ve yasaklarından kaçınmayı bildirmesi, ilim öğretmesi gibi. Zira sevgili Peygamberimiz, insanlar dilleri yüzünden cehenneme atılırlar buyurdu. Üçüncü şart, mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır. Bu sebeple göz, haram şeylere bakmamış olur. Zira kalp, göze tabidir. Her harama bakış, kalp aynasını karartır. Nitekim Peygamber Efendimiz, yabancı kadınların yüzlerine şehvet ile bakanların gözlerine, kıyamet günü ergimiş kızgın kurşun dökülecektir, buyurmuştur. Yabancı kadınlara bakmak haramdır. Dördüncü şart, oruç tutmaktır. İnsan oruç tutmak suretiyle meleklere benzemiş ve nefsini kahretmiş olur. Bununla ilgili hadis-i kutsi de, oruç bana aittir. Orucun ecrini ben veririm. Sevabı nihayetsizdir. Muhakkak sabrederek ölenlerin ecirleri hesapsızdır, buyurulmaktadır. Yine hadis-i şerifte, oruç cehenneme kalkandır, buyuruldu. Oruç tutarak gönlü huzura kavuşturmalı ve şeytanın yolunu kapatıp siper hasıl etmelidir. Beşinci şart, Allahü Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemektir. En faziletli olan zikir, La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah diyen kimse, ihlas sahibi olur. İhlas, bütün işlerini Allahü Teala'nın rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip, ahireti istemektir. İhlaslı kimse, İlahi, benim maksudum sensin, seni istiyorum, der. Nitekim Resulullah Efendimiz, La ilahe illallah demenin çok faziletli olduğunu ve günahların affedileceğini buyurdu. Altıncı şart, hatıra yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler dört kısımdır. Bunlar, rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir. Hatır-ı rahmani, gafletten uyanmak, kötü yoldan doğru yola kavuşmaktır. Hatır-ı melekani, ibadete, taate rağbet etmektir. Hatır-ı şeytani, günahı süslemektir. Hatır-ı nefsani de, dünyayı talep etmek, istemektir. Şeytani ve nefsani düşüncelerden kurtulmak gerekmektedir. Yedinci şart, Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermek, iradesine teslim olmaktır. Havf ve reca, korku ve ümit arasında yaşamaktır. Zira Allah'tan korkan kimse günah işlemez. Ayrıca mümin ümitsizliğe de düşmez. Allahü Teala ümitsizliğe düşmemeyi emretmektedir. Sekizinci şart, salihlerle sohbeti seçmektir. Salihlerle sohbet edildiği takdirde günahlara perde çekilir. Haramlar gözüne kötü görünür. Dokuzuncu şart, iyi ve güzel hasletlerle bezenmektir. Bu da her şeyi yaratan Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanınız buyurdu. Onuncu şart, helal ve temiz lokma yemektir. Bu da farzlardandır. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 168. ayeti kerimesinde mealen yeryüzündekilerden helal ve temiz olanını yiyiniz buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise ibadet 10 cüzdür. 9'u helali talep etmektir. Geriye kalan bütün ibadetler 1 cüzdür. Helal yemeyen kimse Allahü Teala'ya itaat etme gücünü kendisinde bulamaz. Helal yiyen kimse de Allahü Teala'ya isyankâr olmaz. Helal ve temiz yer israf etmez. Vefatı. Ali Ramiteni Hazretleri ömrünün sonlarına doğru kalbine gelen ilahi bir emirle Buhara'dan Harezm'e göçtü. Harezm'e geldiği zaman sur kapısında konakladı ve o yerin padişahına iki talebesini gönderdi. Talebelerine, sultana gidiniz, fakir bir dokumacı şehrinize gelmiştir. Müsaade ederseniz burada kalacak, izin vermezseniz tekrar geri gidecektir, deyiniz. Şayet izin verirse, sultanın elinden mühürlü bir vesika alınız, buyurdu. Talebeleri gidip sultana durumu arz ettiler. Sultan böyle bir isteği ilk defa duyduğu için tuhaf karşıladı. Fakat gelen talebeleri de kırmayarak mühürlü bir vesika verdi. Bu vesikayı talebeler hocalarına getirdiler. Azizan Hazretleri şehrin kenarında bir semte yerleşti. Her gün işçilerin toplandığı pazara gidip içlerinden birkaç kişiyi alırdı. Onlara günlük yevmiyelerini sorduktan sonra, "Şimdi abdestlerinizi alıp ikindi namazına kadar sohbetimize katılınız. İkindiden sonra da ücretlerinizi alıp evlerinize dönünüz," buyururdu. İşçiler çalışmadan oturmak suretiyle ibadetlerini de yaparak hiç işitmedikleri şeyleri öğreniyorlar. Akşama doğru ise ücretlerini almayı ganimet biliyorlardı. Ali Ramiteni Hazretlerinin sohbetine bir defa katılan kimse, sohbetin lezzetine doyamayıp bir daha Azizan Hazretlerinden ayrılamıyordu. Bu durum bütün şehre yayıldı. Herkes Ali Ramiteni Hazretlerinin talebesi olmak, cana can katan sözlerini işitmekle şereflenmek için kapısına koştular. Her gün evi dolup dolup boşaldı. Duasını almak için herkes birbiriyle yarıştı. Nihayet bazıları durumu sultana şöyle anlattılar. Şehirde bir hoca türedi. Herkes akın akın ona koşuyor. Onun yolunda yürüyor. Bir dediği iki edilmiyor. Bir arzusunu emirmiş gibi yapmak için yarış ediyorlar. Bu gidişle şehirdekiler onu başlarına sultan seçerler de saltanatınızdan olursunuz. Şimdiden çaresine bakmazsanız sonu iyi olmaz. Yine de siz bilirsiniz. Sultan Ali Ramiteni Hazretlerinin şehirden çıkması için bir ferman yazdırıp adamlarıyla gönderdi. O da gelen adamlara, "Biz koynumuzda şehre girebileceğimize ve orada yerleşeceğimize dair 6 imzalanmış, mühürlenmiş bir ferman taşıyoruz. Sultan eğer kendi imzasını, mührünü ve müsaadelerini inkar ediyorsa, biz çıkıp gitmeye razıyız," cevabını verdi. Bu cevabı sultana bildirdiler. Sultan, verdiği müsaadeyi geri almak küçüklüğüne düşmedi. Ayrıca Ali Ramiteni Hazretlerini ziyaret edip sohbetine katıldı. Onun sohbetindeki lezzeti, nasihatlerindeki inceliği iyi anlayan sultan, onun en önde gelen talebelerinden oldu. Harezm'de de pek çok talebe yetiştiren Ali Ramiteni Hazretleri, 1321 Hicri 721 veya 1328 Hicri 728 yılında 130 yaşındayken vefat etti. Yerine Muhammed Baba Semmasi Hazretlerini vekil bıraktı.

0: Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ana babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günü ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur. Bugünkü konumuz sabır. Sevgili dinleyiciler, İslam büyükleri sabrı çeşitli şekilde tarif etmişlerdir. Bazıları şöyledir. Sabır, acı şeyi yüzünü ekşitmeden içmektir. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Sabır, muhalefetten sakınmak, belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak, geçimde fakirlik baş gösterince zengin görünmektir. Sabır, bela gelince güzel edeple durmak, şikayetsiz olmak, belada fani yok olmaktır. Sabır, afiyet gibi bela ile de arkadaş ve ahbap olmak, onunla bulunmaktır. Sabır, peygamberlerin hasletlerindendir. Allahü Teala Habibine sabrı buyuruyor ve Ahkaf suresi 15. ayetinde, "O halde ey Resulüm, kafirlerin eziyetlerine karşı ülül azm peygamberlerin sabrettikleri gibi sabret ve onlar hakkında azap için acele etme." buyuruyor. Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Çünkü Peygamber aleyhisselama iman nedir diye sorulduğunda sabırdır buyurdu. Sabrın büyüklüğü ve fazileti sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de 70'ten fazla yerde sabır ve sabredenlerin sevaplarının hesapsız verileceği bildiriliyor. Allahü Teala buyuruyor ki, "Elbette sabredenlerle beraberim. Muhakkak biz sabredenlerin mükafatını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Ey müminler, sabır ve namazla Allahü Teala'dan yardım isteyin. Muhakkak ki Allahü Teala sabredicilerle beraberdir. Fakr ve meşakkat külfetlerine ve kafirlerin eziyetlerine sabredenlerin elbette ecir ve mükafatını amellerinden güzel ve çok ederiz. Ey Habibim, daima sabredici ol. Senin sabrın ancak Allahü Teala'nın tevfik ve yardımıyladır." Sabrın fazileti o kadar büyüktür ki Allahü Teala sabrı çok aziz eyledi. Herkes sabır nimetine kavuşamaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Eğer sabır insan olsaydı çok kerim ve cömert olurdu. Allahü Teala sabredenleri sever. Mümine gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı günahlarına kefarettir. Sabır imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz taş kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu, "Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi?" "Bildir ya Resulallah," dediler. Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa sizin en ağır taş kaldırmanızdan daha kuvvetlidir. Hazreti Ali buyurdu ki, "Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Başsız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz." Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka çaresi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Üç sabır çok sevgilidir. Taate sabır, günah işlememeye sabır, bela ve mihnete sabır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, sabır üçtür. Musibete sabır, taate sabır ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene Allahü Teala 300 derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabredene Allahü Teala 600 derece ihsan eder. her derece arası yerin dibinden arşa kadardır. Günah işlememeye sabredene Allahü Teala 900 derece verir, her derece arası yerin dibinden arşın üstüne kadardır. Çocuğun ölmesi, malının elden çıkması ve göz kulak gibi uzuvların görmemesi ve işitmemesi gibi insanın isteğiyle ilgisi olmayan musibetlere sabretmekten faziletli sabır yoktur. Belalara sabır, sıddıkların derecesidir. Bunun için Peygamber aleyhisselam dua ederken, "Ya Rabbi, bana o kadar yakin ver ki, musibetler bana kolay ve hafif gelsin," buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyurdu ki, "Bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse, onlara imanla ölmeyi nasip ederim." Allahü Teala buyurdu ki, "Ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim." Bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelip, "Ey Allah'ın Resulü, malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu," dediği zaman buyurdu ki, "Malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur. Zira Allahü Teala bir kulunu severse onu belaya müptela kılar. Ona bela verdiğinde ona sabır ihsan eder." Kul her an nefsinin hoşuna giden veya gitmeyen bir işten ayrı değildir. Her iki halde de sabra muhtaçtır. Mal, nimet, makam, sıhhat ve buna benzer şeylerde kendini tutmayıp bu nimetlere dalar ve kalbini bunlara bağlarsa ve bu halde durursa, onda nimetlere aşırı derecede dalmak ve haddi aşmak meydana gelir. İyi ameller işlemek gibi kendi isteğiyle olan şeylerde de sabra ihtiyaç vardır. Çünkü ibadetlerin namaz gibi bir kısmı tembellikten, zekat gibi bazısı cimrilikten, hac gibi bazısı da her ikisinden dolayı zor gelir ve sabırsız yapılamaz. Her iyi amelin başında, ortasında ve sonunda sabra ihtiyaç vardır. Başında olan niyeti ihlasla yapmak, riyayı kalbinden çıkarmaktır. Bunlarsa zordur. Taat esnasında sabretmekse şart ve edeplerini hiçbir şeyle karıştırmamaktır. Mesela namazdaysa hiçbir tarafına bakmamalı, hiçbir şey düşünmemelidir. İbadetten sonraki sabır da yaptığını isar etmekten, söylemekten kaçınmak ve bununla ucuptan sabreylemektir. Günahlara gelince sabretmeksizin el çekmek imkansızdır. Şehvet ne kadar kuvvetli ve günah işlemek ne kadar kolay olursa, o günahı işlememeye sabretmek o kadar zor olur. Bunun için dille işlenen günahlara sabretmek daha zordur. Çünkü dilin hareketi kolaydır. Hele çok konuşursa adet haline gelir. Bir ucuna gelip kendisini başkalarına beğendirecek bir kelimeye sabretmek büyük eziyet olur. İnsanların eliyle veya diliyle eziyet etmeleri gibi, kendi isteğiyle olmayan fakat karşılık vermesi isteğiyle olan şeylerde karşılık vermemek için veya karşılık verirken haddi aşmamakta da sabretmeye ihtiyaç vardır. Bu dünya zahmet ve bela yeridir. Bu dünyaya gelen bu musibetlere maruz kalacaktır. Bir kimsenin ana, baba, kardeş, evlat veya dostlarından biri ölür, çeşitli hastalıklara maruz kalır, iftiraya uğrayabilir, malını mülkünü kaybedip iflas edebilir. Bu felaketlere sabretmezse devamlı huzursuz olur. Doğru dürüst ibadet edemez. Dünya ve ahiret hayatını kazanmak isteyenin açlığa, insanların kötülemesine ve çeşitli musibetlere sabretmesi lazımdır. Kim Allah'tan korkarak sabrederse sıkıntılardan kurtulur. Sabreden muradına erer. Eyüp aleyhisselamın sabrı dillere destan olmuş ve Allahü Teala onu sabrından dolayı övmüştür. Allahü Teala sabredenleri sevdiğini ve ecirlerinin hesapsız ödeneceğini bildirmiştir. sabır, erişmek istenen şeylerin anahtarıdır. Her hayra sabırla ulaşılır. Ne mutlu sabredenlere. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, her gün insanın karşılaştığı her şey, Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kulsak böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Saman çöpü olsaydım. Bir gün Hazreti Ömer yarani ile bir yere giderken ağlamaya başladı birdenbire. Eshab bunu görünce taaccüp eylediler. Dediler, sebep ne ki ağlıyorsun ya Ömer? Buyurdu ki, bir çocuk girse Fırat nehrine, çocuğun bu halinden Ömer'in haberine ve boğulsa o suda yüzme bilmediğinden, yarın kıyamet günü sorulur yine benden. Bir gün bir saman çöpü ilişmişti gözüne. Derhal şu temennide bulunmuştu o yine. Ne olaydı keşke bir saman çöpü olsaydım. Bilinen, hatırlanan bir kimse olmasaydım. Keşke doğurmasaydı annesi şu Ömer'i. Keşke hiç olmasaydı tanıyan, bilen biri. Keşke ücra bir köyde bir Kureyşi olsaydım. Yarın zor olmasaydı mahşerdeki hesabım. Abdurrahman bin Avf da anlatır ki şöylece, bir köye gidiyorduk Ömer ile bir gece. Sırtında su tulumu var idi kendisinin. Bir ara koydu yere, biraz dinlenmek için. Ben hemen kendisine eyledim ki şöyle arz, izin ver taşıyayım tulumu ben de biraz. Dedi, bugün taşırsan sen Ömer'in yükünü, kim taşır günahını yarın kıyamet günü? Dedim ki, hafif olur o gün sizin yükünüz. Zira Resulullah'ın yolundan yürüdünüz. Buyurdu, kurtulursa mahşerin şiddetinden, anla ki gitmiş Ömer peygamberin izinden. Vakta ki Ömer Faruk değişti dünyasını, bir gece oğlu görüp anlattı rüyasını. Dedi ki, ben babamı rüyada gördüm gece. Yüz rengi değişmiş ve solmuş idi bir nice. Dedim ki, babacığım, niçin çok üzgünsünüz? Niçin böyle sararıp solmuş güzel yüzünüz? Buyurdu ki, evladım, öldüğümden beri hep hesap ile meşguldüm. Yorgunum bundan sebep. Her şeyi ince ince soruyorlar şöyle ki, hesabın biri bitip başlıyordu öteki. Mesela bir tanesi sorulan suallerin eski bir yularıydı zekat develerinin. O yular çok eskiyip kopmuştu da yine ben bağlayıp kullanmıştım onu birkaç yerinden. Başka gün o yuları görmüştüm de bir ara, kullanılmaz diyerek atmıştım bir kenara. Sordular ki, ne için o deve yularını atıp da ziyan ettin müminlerin malını. Onda yetimlerin de hakkı vardı ya Ömer. Ne hakla attın onu? Haydi bize cevap ver. Bu gibi suallere cevap vermek pek çetin. Zira benden soruldu her şeyi bu milletin. Dedim ki, babacığım, çok zordu durumunuz. Ne imdat erişti de sonunda kurtuldunuz. Buyurdu, yetişince Rabbimin merhameti, kurtuldum. Yoksa zordu babanın vazifesi.

0: Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, musibet birdir. Musibetin geldiği kişi feryat eder, ağlar, sızlarsa iki olur. Biri musibet, diğeri sevabın gitmesi. Bu musibet öncekinden daha büyüktür. Sabredenlerin karşılığı ise hesapsızdır.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak yasa meclise geldi. Gözler sürecin mimarı Bahçeli'deydi. Bir an bile genel kurulu terk etmedi, herkesi dikkatle dinledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in destek açıklamasına alkışlarla destek verdi. Kürsüden inince tokalaşmayı ihmal etmedi. Genel kurulu terk etmeyen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Türk bayraklarının işlendiği atkılarla geldi. İYİ Partili vekiller kürsüde yasaya muhalefet etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşması sonrası terör şehitlerinin isimlerini tek tek okuyacağım dedi. İsimleri okumaya başlayınca oturumu yöneten Celal Adan birleşime ara verdi.
8: Birleşime 5 dakika verin.
7: Türkoğlu isimleri okumayı sürdürdü ama genel kurul boşaldı. İYİ Parti grubu alkışlarla Türkoğlu'nun çevresini sardı. Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'nu alnından öptü, grubunu alıp genel kuruldan ayrıldı. Tarihi yasanın komisyon görüşmeleri gergin geçmişti. Görüşme 18 saat devam etmişti.
9: Ağzını tutma! Sen kimsin? Sen kimsin?
7: Genel kurulda itirazlar ve sesler yükselse de komisyondaki gerginlik devam etmedi. Öyle ki 12 madde 11 saatte hızla geçti. Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi.
10: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Yarım asırlık terörü bitirecek, PKK'yı tedavülden kaldıracak tarihi yasa 467 kabul oyla geçti. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti Ankara milletvekilleri Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Kürşat Sorlu dahil 9 milletvekili oy kullanmadı. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oturuma ve oylamaya gelmedi. Oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti fire vermedi, tüm vekiller evet dedi. Redçilerin başını ise Yeni Parti çekti. Özel'in evet dediği yasaya 54 yeni partili vekil hayır dedi. Özel'in peşindense 35 vekil gitti. CHP'de ise 2 fire yaşandı. İYİ Parti grubu da tulum olarak hayır oyu verdi. Yasada yaşananlar da tarihi nitelikteydi. Sonuç açıklandı. DEM Partililer sürecin mimarı olarak nitelenen MHP liderinin etrafını sardı. Bahçeli'yi tebrik ettiler, teşekkürlerini ilettiler. Alkışlar ve zılgıtlarla kutlama yaptılar. Bahçeli'den tek cümlelik kutlama geldi.
11: Hayırlı uğurlu olsun.
7: Tarihi oturumun ardından meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.
10: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
12: Evet, o tarihi yasa artık kanunlaştı ve 45 gün çok kritik başlığı da Türkiye gazetesinde efendim. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor. PKK Eylül sonuna kadar silahlarını bırakır. MGK'dan da karar çıkarsa Ekim ayından itibaren çerçeve yasa uygulamaya girecek efendim. Ve işte o tarihi fotoğraf gerçekten tarih kitaplarında sonsuza kadar yer alacak o fotoğraf. Tarihi oturumun ardından toplu halde fotoğraf çektiren vekiller 51 günlük tatile çıktı efendim. Çalışma takvimi 3 defa uzatılmıştı terörsüz Türkiye sürecinden dolayı. Çerçeve yasayla yeni döneme girildi. Takvim işlerken provokasyonlara karşı da yoğun tedbir alınıyor. Burası oldukça önemli. Çünkü daha önce de süreç başladığında bazı provokasyon girişimleri olmuştu. Yine bunun yaşanmaması adına hem gerekli önlemler alınıyor hem de buna göre de tabii tavır sergilemek gerekiyor. PKK'lıların silah bırakma sürecinde Erbil ve Süleymaniye'nin ana merkez olması bekleniyor. Kandil'den çekilen teröristler MİT denetiminde bu iki bölgede kurulan özel birimlere silahlarıyla birlikte teslim olacak efendim. O yüzden bu 45 günlük sürede çok kritik. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bakanların sahadaki mesaisi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'ta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Bartın'da süreci anlattı. İki bakan da sürecin önemine ve hassasiyetine dikkat çekti.
11: Çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
13: Bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır.
7: Adres farklı ama mesajlar aynıydı. Terörsüz Türkiye için atılan tarihi adım anlatıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan bu tarihi adım için bakanların sahadaki mesaisi de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu kapsamda Bartın'daydı.
13: Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz.
7: Bakan Güler yeni dönemin önemine dikkat çekti. Azim ve kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
13: Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
7: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldığını söyledi. Sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı.
11: Bu işi sabote etmek isteyenler daha önceki girişimlerde olduğu gibi bu kardeşliğin önüne engeller, desiseler, hileler sokmak isteyenleri biz hep beraber engelleyeceğiz inşallah.
12: Şimdi efendim meclis yapacağını yaptı. Hukuki zemin sağlandı. Sıra sahada, uygulamada. En önemli başlık silahların teslimi, PKK'nın fiili olarak tasfiyesi. MİT sahaya çıkacak, tüm silahlar toplanacak. Bundan sonra neler olacak? Madde madde silahsızlanma sürecini sizler için derledik, bir onu da izleyelim.
14: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili

0: ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
1: Mehmetçik teröristlerin konuşlandığı bölgelerde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirecek. Deyim yerinde ise her taşın altını kontrol edecek. MİT koordinasyonu yönetecek. Süreç tamamlandığında bunu rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edecek. Adım adım süreç şöyle işleyecek. Terör örgütü tüm silahları teslim edecek. Silah depolarının yerlerini bildirecek. Depolar boşaltılacak. Silahları sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde polis ve jandarma teslim alacak. Teslim edilen her şey kayıt altına alınacak. Mehmetçik yine de her taşın altına bakacak.
2: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
1: Terör örgütü üyeleri yurt içi ya da dışında bireysel ya da toplu şekilde teslim olabilecek. Sınır ötesinde diplomatik misyonlara başvurabilecek. Fiili süreci MİT koordine edecek. Silahların teslimi tamamlandığında rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu o raporu değerlendirecek. Silahların bırakıldığını teyit edecek.
2: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Milli Güvenlik Kurulu teyit ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kararname yayımlanacak. Yani yasa aslında bu kararnameyle yürürlüğe girecek. İnfaz indirimleri ve tahliyeler başlayacak.
3: Tabii biz kaç gündür, hatta 2 yıldır neredeyse sürekli bu süreci konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye'ye doğru giden yol diye, ama artık dünya basında konuşuyor. Birçok medya kuruluşu gelişmeyi tarihi olarak yorumladı. Bakalım hangi ülkenin gazetesi, televizyonu ne demiş? İzleyelim.
1: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi, dünya basınında tarihi bir eşik ve sürecin en somut adımı başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, kabul edilen teklifi 40 yılı aşkın süredir devam eden terörü sona erdirme girişiminde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Ajans kararı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından bu yana atılan en somut adım olarak nitelendirdi. New York Times'a yasanın genel af niteliği taşımadığının altını çizdi. Cinayet gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin kapsam dışı bırakıldığını aktaran gazete, düzenlemenin örgüt mensuplarının geleceğine ilişkin hukuki netlik getirdiğini vurguladı. Yasanın Türkiye sınırlarını aşan etkilerine dikkat çeken Amerikan Washington Post ve Yunan Katimerini, düzenlemenin bölgesel dengeleri baştan şekillendirebileceğini yazdı. Analizlerde yasanın Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendireceği, Suriye'deki PKK bağlantılı yapıların Şam yönetimine entegrasyon sürecini hızlandırabileceği ifade edildi. Financial Times'a Ankara'nın bu tarihi uzlaşı sayesinde Orta Doğu'nun istikrarına ve bölgesel rolüne daha fazla enerji ayırabileceğini belirtti. Katar merkezi El Cezire'de meclisten geçen yasayla birlikte silahsızlanmanın sahada uygulanması ve topluma entegrasyon gibi yeni ve hassas bir dönemin kapısının aralandığı yorumunu yaptı.
3: Efendim 9 yıl geçti ama acısı da hikayesi de hiçbir zaman unutulmadı. Unutulmayacaktı. Eren Bülbül 15 yaşındaydı. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü. Onun ardından söylenen tek bir cümle. Yıllardır milyonların dilinde efendim. İyi ki varsın Eren.
1: Daha 15 yaşındaydı. Çocuktu Eren ama yüreği kocamandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin saklandığı bölgeyi güvenlik güçlerine göstermek için yola çıktı. O yol Eren'in son yolculuğu oldu. Tarih 11 Ağustos 2017. Bölgede teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların hedefinde bu kez bir asker değil 15 yaşındaki Eren vardı. Saldırı sırasında kıdemli başçavuş Ferhat Gedik Eren'in üzerine siper oldu. İkisi de şehit düştü. Eren'in geride bıraktığı sözse hiç unutulmadı. Biri de çıkıp iyi ki varsın Eren desin. Türkiye o cümleyi duydu ve Eren'in adını hiç unutmadı.
4: İyi ki Eren gibi bir evlat doğurdum da dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için de mutluyum, huzurluyum.

0: onun adı okullarda, parklarda, kütüphanelerde ve milyonların kalbinde yaşatıldı. Her yıl 11 Ağustos'ta aynı acı yeniden yaşandı. Tam 9 yıl geçti. Eren bugün yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Belki bir mesleği olacaktı. Belki hayalleri. Belki de bugün ailesinin yanında olacaktı. Ama olmadı. Bir annenin evladına sarılamadığı 9 yıl oldu. Eren Bülbül şehadetinin 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Anne Ayşe Bülbül, Erensiz 9 yıl, 9000 yıl gibi geçti. Başka Erenler ölmesin dedi. Ağabeyi Arif Bülbül ise kardeşinin hainlere karşı mücadele edeceğim sözünü unutamadığını belirtti.
1: Sizlere göre 9 yıl geçti. Benim için 9000 yıl geçti.
0: Eren Bülbül'ün hayatı 11 Ağustos 2017'de Maçka'da yarım kaldı. Aradan geçen 9 yıla rağmen Eren'in adı da hikayesi de unutulmadı. Çünkü bazı insanlar yaşlarıyla değil, bıraktıkları izlerle hatırlanır.
1: Bir evladın acısı çok zor. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin.
0: 15 yaşında yarım kalan bir hayat ve hiç bitmeyen bir hatıra. İyi ki varsın Eren.
2: Hiçbir zaman unutulmayacak Eren Bülbül'ün hatırası. Tabii ki annesi acısını sonsuza kadar yaşayacak. Değil 9000 yıl, 90.000 yılda geçse. Ama artık başka anneler ağlamayacak. Bu yüzden terörsüz Türkiye süreci var. Bunun için çalışıyor şu anda tüm Türkiye. Bütün umudumuz da başka Erenler yitip gitmesin diye, kimsenin daha da ocağına ateş düşmesin diye efendim. Devam edelim. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken mesajlar verdi. Dolu dolu geçti ve 100 yıllık bir 25 yıl yaşadık dedi.
3: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
4: 25 yıl gerçekten dolu dolu geçti ve 100 yıllık bir 25 yıl yaşadık. Birçok ülkenin 100 yılda yapamadığı şeyleri biz bu 25 yıla sığdırabildik.
0: Türkiye'nin 25 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Vesayetin yerine siyaseti geçirdik vurgusu yaptı.
4: Bence en önemli husus, Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayan anayasa referandumudur. Çünkü ondan sonra milletin iradesi tam anlamıyla devlet idaresine hakim olmuştur.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2001 yılını hatırlattı. Türkiye'de o dönem kurşun gibi ağır bir atmosfer olduğuna işaret etti. 28 Şubat sürecinin baskılarının sürdüğüne dikkat çekti.
4: Bütün özgürlükler yerle bir edilmişti ve inanç özgürlüğünün üzerinden de tanklar geçirilmişti. Diğer taraftan siyaset darmadağın ve ekonomi büyük bir krize girmişti.
0: Efkan Ala, 15 Temmuz'un da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
4: Krizler oldu. Millete gittik. Her krizi millette sandıkla çözdük. 15 Temmuz oldu. 17-25 oldu. Bunların hepsinde de karizmatik liderlikle, liderin gücüyle tamamen bertaraf edildi bunlar.
3: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
0: Ala sivil anayasa mesajı da verdi. Devletin daha verimli ve şeffaf çalışmasını sağlayacak yeni bir anayasa hedeflediklerini belirtti.
3: Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.
4: Bu sivil anayasa konusunu biz kurulduğumuz günden beri gündeme getiriyoruz. Özgürlükleri garanti altına almalı, işleyen bir devleti tesis etmeli, mekanizmaların şeffaf, üretebilir, verimli bir şekilde çalışmasını mümkün kılmalı.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığıyla Nüfus Politikaları Kurulu'nun 4. toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu, çocuk bakımı ve iş aile dengesi üzerine konuştu. Onu da izleyelim.
5: Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir.
6: Doğurganlık hızının azaldığına dikkat çekti. Tek bir ilde artışın korunduğunu söyledi.
5: Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı. 3 çocuk ve üzerinde doğurganlığa sahip tek ilimiz Şanlıurfa şu anda.
6: Nüfus Politikaları Kurulu'nun 4. toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında külliyede düzenlendi. Toplantıda güncel gelişmeler ve atılan adımlar değerlendirildi. Gelecek dönemin öncelikleri ve alınacak tedbirler belirlendi. Öte yandan toplantının tematik odağında nüfus politikaları bağlamında erişilebilir çocuk bakım hizmetleri ve iş aile yaşam dengesi konusu da görüşüldü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Cevdet Yılmaz açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
5: Ailenin ve neslin devamının önemine ilişkin içerikleri güçlendiriyor, gençlerimizin eğitimden istihdama geçişini hızlandıran programları yaygınlaştırıyoruz. 2028 yılında kadınların iş gücüne katılımını %40'ın üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Tek seferlik doğum yardımı ödeme tutarını 5000 TL'ye yükselttik.
2: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşları yüksek ücretlerle satan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Millet zaten uzun zamandır bekliyordu bunu. 41 bin kişiden 1 milyar lira yakın para toplamışlar efendim. Yapılan incelemelerde şirketlerin hesaplarında 3 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Bot hesaplarla vize randevularını kilitlediler. Vatandaşa yüksek fiyatlarla sattılar. 41 bini aşkın kişiyi mağdur eden şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücret karşılığında satan şebeke deşifre edildi. Şebeke üyelerinin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla eriştiği, randevuları toplu şekilde aldığı belirlendi. Vatandaşlardan danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler alan şüphelilerin bazı durumlarda ücret iadesi yapmadığı, kişisel verileri de özel sistemlere aktardığı ortaya çıktı.
7: 7200 TL'ye falan gelmiş oldu. Sadece vize çıkarma ücreti.
0: Yapılan tespitlerin ardından 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezi 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin bilgi verdi. Şebekenin 41 bini aşkın kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığını açıkladı.
8: Ocak 2024 Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesap yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir.
0: Öte yandan telefon kayıtları da soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından birini ortaya koydu. Şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın bir vize aracı şirketinde müdür yardımcılığı pozisyonu için görüşme yaptığı belirlendi. Görüşmenin ardındansa başka bir şüpheliyle yaptığı telefon konuşması soruşturma dosyasına girdi.
9: Bir vize şirketinden müdür yardımcılığı pozisyonu için aradılar.
10: Hadi bakalım.
9: Olursa çok güzel olur.
10: Öyle mi?
9: Fransa, Hollanda, 21 tane Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz. Duydun mu?
10: Duydum. İnşallah olur.
0: Şüphelinin bu görüşmeyle birlikte kurum içerisinde erişim ve yetki elde etmeye yönelik hazırlık yaptığı değerlendirildi.
2: Nihayet vatandaş bir oh çekecek. Giriyorsunuz vize randevu sistemine, vize yok. Daha randevu açılıyor, açılır açılmaz tıklıyorsunuz, kapanmış. Çünkü bir bottan daha hızlı davranmak neredeyse imkansız. Akşam gazetesi de bunu randevu çetesine vize yok diye manşetine taşımıştı. Tabii şimdiye kadar 1 milyar liralık da vurgun yaptılar. O zamana kadar vize vardı ama sonrasında red geldi tabii. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi denilmiş efendim. Aynı zamanda WhatsApp konuşmaları da burada yer almış. 15 günde vize garantisi. Şu 2,5 ay oldu. Tamam, biz neden randevu alamıyoruz diye de bahsedilmiş efendim. Ama görüyorsunuz ki bu süreçte o 2,5 ay geçmesine rağmen hiç kimseye yardımcı falan olunmadı. Hal böyle olunca da vatandaşlar işte böyle dolandırıldılar efendim. Garantili vize dediler. Bir de bunun üstüne bir de böyle bir sıkıntı da var. Hiç kimse kimseye vize garantisi de veremez. Ve yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun yaptılar efendim. Hoş, artık vize randevusu alabilecek olsanız da vizeyi alabilecek miyiz? Orası da bir soru işareti. İşte orada da Batı'nın Türkiye'ye uyguladığı gizli ambargo biraz da devreye giriyor. Çünkü vatandaşlara sebepsiz yere, hiçbir sebebi olmadan vize verilmediği de birçok kez görülüyor efendim. Devam edelim. Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını ifade etti.
11: Abi ya tamam be, geç beyler. Tamam geç abi.
0: Türk futbolunun en karanlık olayı aydınlatılıyor. Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşü Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Otobüsteki futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri ölümden dönmüştü.
12: Hadi bindir.
0: 11 yıl önce gerçekleşen faili meçhul saldırıda önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında dosya yeniden ele alındı. HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk'e operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gerekli adli işlemler de başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını belirtti. Bakan Gürlek, hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadelerini kullandı.
13: Şu polisi çağırsana, polisi.
0: Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz ifadeleri kullanıldı.
14: Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum. Bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz.
2: Efendim, İstanbul'da sokak çetelerine göz açtırılmıyor. Son bir ayda silahlı saldırı, yağma ve silah ticaretine karışıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 217 kişi gözaltına alındı, 161'i tutuklandı. Baskınlarda yüzlerce silah ve binlerce mühimmat ele geçirildi.
15: Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğümüzde son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir.
0: Mega kentte sokak çetelerine nefes aldırılmadı. Son bir ayda peş peşe baskınlar düzenlendi.
15: Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında eylemlerini artıran silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalar genişletildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 ilçede düzenlediği operasyonlarla sokak çetelerine ağır darbe vurdu.
16: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çetelere yönelik operasyon düzenledi ve operasyon kapsamında tam tamına 133 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el yapımı patlayıcı, 68 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 2851 adet ise ateşli silahlı mekanizma ele geçirildi.
13: Yukarı bir kişi kalsın.
0: İş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağmaya teşebbüs eden, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan ve farklı tarihlerde gerçekleşen 44 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa adeta cephanelikler ortaya çıktı.
16: İşte çeteler iş yerlerine bu el yapımı patlayıcılarını atmaya hazırlanırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri onları kıskıvrak yakaladı.
0: Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
15: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: İstanbul'da çıkar amaçlı suç ağlarınca gerçekleştirilen kurşunlama olayları 2024 ve 2025 yılında %50, 2026 yılında ise %52 seviyesinde azaldı. Organize suçlarla mücadele polis tarafından aralıksız devam eden operasyonlarda 2026 yılında herhangi bir faili meçhul hadisenin bulunmadığı ve tüm eylemlerin açığa kavuşturulduğu kaydedildi.
2: Geçelim dış gündeme efendim. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler sürerken İran'ın yönetim mekanizmasında kritik bir değişiklik yaşandı. Ülkenin en önemli güvenlik makamlarından birinin başına Hürmüz'ü kontrol etmek atom bombasından daha etkilidir diyen Muhsin Rizayi atadı. Rizayi savaşın ilk günlerinde öldürülen Ali Larijani'nin yerini almış oldu.
0: İran'la ABD perde arkasında Hürmüz pazarlığına devam ederken bu konuda tavizsiz bir isim Tahran'da kritik bir makama getirildi. Hürmüz'ü kontrol etmek onlarca atom bombasına sahip olmaktan daha caydırıcıdır diyen Muhsin Rıza'yı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığına atandı. Bu koltuk savaşın başlarında ABD-İsrail saldırısında öldürülen sertlik yanlısı Ali Larijani'nindi. Larijani'den sonra Muhammed Bakır Zülkadir bu göreve getirilse de daha sonra Müçteba Hamaney'in danışmanlığına atandığı söylendi. İran-Irak savaşında devrim muhafızları ordusunun başkomutanlığını yapmış İslam rejiminin kurumsallaşmasında önemli rolü olan Muhsin Rıza'yı ABD'ye karşı uzlaşmaz tutumuyla biliniyor. Son yaptığı açıklamada ABD deniz ablukasını kaldırmazsa Umman Denizi'ni bir Amerikan mezarlığına çevireceklerini söyledi. Rıza'yı İran'ın denetiminde olmayan bir deniz trafiğine kesinlikle izin vermeyeceklerini ilan etti.
17: TGRT efendim.
18: Şimdi reklamlar.
19: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıf Bank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
20: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Reklamları dinlediniz.
22: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
23: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM.
18: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Yeni askeri ve siyasi denklemin tam merkezinde yer alıyor. Gelişmiş İHA ve balistik füze projeleriyle de Türkiye ittifakın kritik noktasında bulunuyor. Middle East Eye'in yorumuna göre Mekke Ortak Savunma İttifakı sömürgeci egemenlik döngüsünü tamamen kıracak. Bu güçlü yapı İsrail'in bölgede karşılaşacağı askeri maliyeti çok ciddi şekilde yükseltecek.
5: Suriye'de devrik Esad rejimiyle hesaplaşmada önemli bir eşik atlandı. Başkent Şam'da bulunan yüksek mahkeme Beşar Esad ve kardeşi Mahir'i idam cezasına çarptırdı.
4: Suriye'de Esad dönemi için tarihi karar. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf hakkında idam kararı verdi. Karar Şam'daki mahkeme tarafından açıklandı. Kaçak durumda olan Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad gıyaben yargılandı. Dava Esad rejimi döneminde işlendiği öne sürülen suçlarla ilgili. Mahkeme sürecinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalar gündeme gelmişti. Davada Beşar Esad'ın kuzeni Necip Atıf da sanık olarak yer aldı. Atıf Esad döneminde Dera'daki siyasi güvenlik şubesinin başında bulunuyordu. 2011'de Dera'da başlayan olayları katliam yaparak bastırılmasındaki rolü nedeniyle suçlanıyordu. Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından eski rejimin üst düzey isimlerine yönelik yargı süreci başlatılmıştı. Necip Atıf'ın davası Esad yönetimi yetkililerine yönelik ülke içindeki ilk önemli ceza davalarından biri olarak başlamıştı. Bugünkü idam kararı ile birlikte Suriye'de eski rejim yöneticilerine yönelik hesaplaşmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Gözler şimdi kararın uygulanmasına ilişkin atılacak adımlarda. Çünkü Esad ve ailesi devrimin ardından Rusya'ya kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu.
5: Efendim şimdi tekrar dönelim ülkemize. Zamlarla ilgili güzel bir haber var. O nasıl oluyor derseniz, bir zam yapılacaktı, iptal oldu efendim. Neyden bahsediyoruz? Akaryakıt. Hem benzin hem de motorine biliyorsunuz zam geliyordu. O iptal edildi, mevcut seviyesinde kalacak.
6: Benzine 1,50 lira, motorine ise 5 lira zam gelecekti. Akaryakıta yapılması beklenen çifte zam iptal edildi. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar seviyesine yükselirken benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Pompaya yansıması beklenen akaryakıt zammı iptal edildi. Benzinde 1,50 lira, motorinde ise 5 liralık artış gerçekleşmeyecek. Hem benzin hem de motorin fiyatları mevcut seviyesinde seyredecek.
5: Marmara Denizi'ne kaçak atık su döküldüğü tespit edildi. Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki görüntüler sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hemen harekete geçti. İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira idari para cezası kesildi.
7: Şu an kokuyu da kaydedebilsem böyle bir koku yok. Bildiğin pislik
4: attı. Balıkçı Barınağı'ndan Marmara'ya atık su aktı. Bakanlık harekete geçti. İSKİ'ye milyonluk ceza yazıldı. Adres İstanbul Yeşilköy. Balıkçı Barınağı'ndaki yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne koyu renkli yağlı olduğu değerlendirilen su aktı. Ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti.
7: Şu an kokuyu da kaydedebilsem böyle bir koku yok. Bildiğin pislik attı.
4: Yapılan denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iki beton boru tespit edildi. Boruların çevresindeki deniz suyunun koyu renkte olduğu belirlendi. Yer yer renkli su girişleri görüldü. Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntüler de incelendi. Söz konusu borulardan Marmara Denizi'ne koyu renkli yağlı olduğu değerlendirilen su aktığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak deşarj nedeniyle İSKİ hakkında çevre kanunu kapsamında işlem başlattı. kirliliğin özel çevre koruma bölgesi sınırlarında yaşanması nedeniyle yaptırım iki kat uygulandı. İSKİ'ye kesilen ceza 1 milyon 678 bin lira oldu.
5: Ve gelelim efendim programdaki en sevdiğim bölüme, futbol konuşacağız. Fanatik gazetesinin manşetiyle başlayalım efendim. Tabii ki ilk gündemimiz Fenerbahçe'nin dün kazandığı maç efendim. Kanarya hedefe uçuyor. Hedef ne? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir adım kaldı. Fenerbahçe dün Sturm Graz'la karşı karşıya geldi ve sarı lacivertler bu mücadeleden de 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. 1-0, 1-0 gidiyor Fenerbahçe yavaş yavaş çaktırmadan. Ama şimdiki rakip Lyon. Biraz zor bir maç olacak. Lyon maçı daha önce oynanan Sturm Graz ya da Gornik Zabrze mücadelelerinden çok daha zor geçecek. Çünkü Fransa'nın köklü ekiplerinden biri. Onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyorlar ki çok büyük bir maddi külfetin de altındalar. Onların da maddi zorlukları var. Bunu da aşmak için Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyaçları var ki Şampiyonlar Ligi'nde zaten artık ayak bastı parası bile oldukça yüksek. Reklam gelirleriyle, yayın gelirleriyle Şampiyonlar Ligi'ni sonuncu bile tamamlasanız 50 milyon avronun üzerinde bir para kasanıza giriyor. O yüzden oldukça önemli efendim. 4-4'lük Talişka. Türkiye takımlarının, tüm Türk takımlarının Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu oldu efendim. Anderson Talişka dün de penaltıdan attığı golle birlikte 16 gole ulaştı. Alex'in rekorunu geçti. Ve aynı zamanda huzurlarınızda Fenerbahçe'nin yeni golcüsü diye de yazılmış efendim Romelu Lukaku. Geçen sezon sadece 7 maça çıktı Lukaku. Doğru bir transfer mi? Soru işareti. 33 yaşında bu kadar sakatlık geçirmiş bir adamın ana forvet olarak Fenerbahçe kadrosuna katılması bana pek doğru gelmedi. Fenerbahçe yönetimi, teknik ekibi daha iyi biliyordur diye düşünüyorum ama bence Lukaku o adam değil. Bu noktada çok sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Daha önce gençliğinde bile bu kadar sakatlık yaşamış adamı 33 yaşında buraya getirmek bilmiyorum. Bana mantıklı gelmedi. 18 Ağustos'ta oynanacak ilk maç Kadıköy'de Fenerbahçe Lyon'u ağırlayacak ve bir hafta sonra da Sarı Lacivertler Fransa'ya gidecek. Buradan da galibiyetle çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neredeyse 20 yıl sonra katılmasını bekliyoruz. Lyon'da özellikle yeni transfer Openda oldukça etkili bir oyuncu. Ona dikkat etmek lazım. Devam edelim efendim. Trabzonspor. Darwin Núñez koptu geliyor. Bordo Maviler Salah'tan sonra bir de Darwin Núñez'i istiyor. Eğer bu transferde biterse o zaman kimse Trabzonspor'un karşısında kolay kolay duramaz gibime geliyor efendim. Ve bir başka transfer daha. Vlahovic. O da İstanbul'a geliyor. Beşiktaş'ın yeni forveti. Daha 26 yaşında Sırp forvet. Juventus'tan ayrıldı ve bugün İstanbul'a gelecek. Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçecek. Bence işte asıl transfer bu. Beşiktaş müthiş bir katkı sağlayacak. Oyuncuyu ekledi takımına. Gelelim Galatasaray'a. Londra çıkarması Nwaneri veya Martinelli. Şimdi bunu biraz daha yakından konuşacağım. Sinirliyim çünkü yönetime. Ne zaman acaba Galatasaray yönetimi transfer yapmayı planlıyor bilmiyorum. Bugün ayın 12'si. Şunun şurasında kaldı 20 gün. 20 gün sonra transferler bildirilecek hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de federasyona. Sadece 20 gün kaldı. Galatasaray'ın 5 eksik oyuncusu var. 2 ayda yapılamayan transferler 20 günde nasıl yapılacak bilmiyorum. Ama eğer ki yeni transferler gelmezse bu takımlar karşısında Galatasaray önümüzdeki sezon ezilir. Bu çok açık. Hele Şampiyonlar Ligi'ni hiç söylemiyorum bile. Doymuş bir oyuncu grubuyla ne kadar ilerleyebilir bilmiyorum. Eksikler zaten geçen sezonda vardı. Ama Dursun Özbek ve yönetimi şu anda Galatasaray'ın bir adım daha ileri gitmemesi için elinden geleni yapıyor. Kusura bakmayın çünkü artık iş buraya geldi. Şimdiye kadar sakin sakin konuştuk. Ama belli ki daha bir adım ileri götüremeyeceksiniz bu işi. O yüzden lütfen gerekeni yapın efendim. Reklama gidiyoruz. Az sonra tekrar birlikteyiz.
2: TGRT FM.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM. TGRT FM Haber. İstanbul'da bir araç hatalı şerit değiştirdi. Motosikletliyi sıkıştırdı. Sürücü dengesini kaybetti. Az kalsın yere çakılıyordu.
2: Sana değmedi abi bu arada. Haberin olsun.
3: Yok yok ya. Ya adam öyle tam uçurma ya.
4: Gördük. Çok iyi durdun ha. Başkası olsa girmiş.
2: Duramazdı. Ben duramazdım.
1: Ve ilginç olan şu. Motosikletliyi sıkıştıran sürücü bu kez yardımına koştu.
3: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok. Bak, ben öldüm bittim ya. Bak yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Geldi. Ben oldum ya.
2: Aziz sakin.
1: İneğin çırpındığını gördü. Bir saniye bile düşünmedi. Kanala atladı. Burası Diyarbakır. İddiaya göre bir inek otlandığı esnada dengesini kaybederek kanala düştü. Tam o sırada bir kişi yardımına koştu. Uzun uğraşların ardından inek kanaldan çıkarıldı. O anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
5: Neden yaptınız?
6: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
1: Önce sokak ortasında eniştesini kurşunladı, ardından evine koşarak kendi eşini öldürdü. Yer Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Matur, iddiaya göre mahalledeki bazı dedikodular yüzünden kontrolünü kaybetti. Öfkeyle hareket eden adam ilk olarak ablasının eşi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından hemen evine koştu. Evde bulunan 27 yaşındaki eşi Canan Matur'u da aynı silahla vurarak öldürdü.
5: Pişman mısınız? Neden yaptınız?
6: Namus meselesi.
1: Zanlı kaçmaya fırsat bulamadan evinin çatısında suç aleti silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Leylekler göç etti. Gökyüzünde görsel şölen oluştu. Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leyleklerin havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti. Çatı alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangının adresi İstanbul Arnavutköy. Beş katlı binanın çatısında tadilat yapılıyordu. O sırada kullanılan tüp parladı, çatı tutuştu. Yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki korkulan olmadı. İtfaiye ekipleri alevler bitişikteki binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı tamamen yanarak küle döndü. Görüntüler Bursa'dan. Denizde keyifli bir gün geçirmek isteyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Tepeden kopan toprak kütlesi hızla denize doğru aktı. O sırada denizde yüzenler vardı. Çevrede bulunanlar hemen alarma geçti. Denizdeki vatandaşları ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ve AFAD inceleme başlattı. Belediye ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı. Uzmanların dikkat çektiği noktaysa zeminin yapısı. Dik yamaçlarda yeni kaymalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sınır kapılarına da sıçradı. İki ülkenin karşılıklı drone saldırılarında tırlar hedef alındı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz.
0: Ukrayna ordusu dronlarla Rusya-Belarus arasındaki Gomel sınır kapısında bekleyen tırları hedef aldı. Saldırıda birçok tır isabet alarak alev topuna döndü.
2: Yanımızda drone tırı kapattı. Drone'a karşı.
0: Olayda bölgede Türk tır şoförleri de bulunuyordu. Saldırıda ölümle burun buruna geldiler. O anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
1: Araba ateş ettiler, arabayı vurdular, araba yanıyor. Bu üçüncü arabadır. Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
0: Drone saldırısı sonucu çevrede büyük bir yıkım yaşandı. Türk tır şoförlerinin kaydettiği görüntülerde tırların yandığı, dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. İran ve Belarus uyruklu tır şoförlerinden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
1: Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
0: Türk şoförlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
0: Bir anda karşısında belirdi. Facia kıl payı atlatıldı. Ancak kamyon şoförünün terörü bitmedi. Görüntüler Artvin'in Şavşat ilçesinden. Bir kamyon şoförü traktörü geçmek için hatalı sollama yaptı. Karşıdan gelen taksi sürücüsü frene bastı, aracını durdurdu ama kamyon durmadı. Açık camdan taksinin içine boca etti. Taksinin içi bir anda çamurla doldu. Sürücünün ağzına kadar su girdi. Saniyelerle ölümden kurtuldu. Hemen ardından çamur banyosuna tutuldu. Tren çarpınca metrelerce savruldu. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkınca dünya çapında gündem oldu. Görenleri hayrete düşüren bu görüntü Hindistan'da kayda geçti. Yaklaşmakta olan treni fark etmeyen inek kiraylara girdi. Son sürat gelen tren tüm hızıyla ineğe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı, yürümeye devam etti.
3: Ben de sana onu diyordum. O köşeye gidecektik ya.
0: Aşırı alkol aldı, sarhoş oldu, kendini kaybetti, tarihi alanı bile isteye yakmaya kalktı. Akıl almaz olay Ankara Polatlı'da yaşandı. Olay 10 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıöyük mahallesinde meydana geldi. Gordiyon kaza alanı çevresindeki sit alanında yangın çıktı. Polis kısa sürede şüpheliyi belirledi. Yunus Emre Güler'i gözaltına aldı.
3: Köşeye gidecektik.
4: Hangi köşeye?
0: Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kanında 2.81 promil, yani yasal sınırın 5.5 katı alkol çıktı. Yangını çakmak kullanarak çıkardığı anlaşıldı. Alevler kısa sürede Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zorlukla kontrol altına alındı. Şüpheli Yunus Emre Güler soruşturma kapsamında Polatlı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimine başladık. Yeniden bakalım bu kez neler konuşacağız. Başlıklarımızla başlayalım. Sonra etiketimiz ve haberlerimiz. Gelsin ekranlar efendim. Önce başlıklar. Siyasetin gündemi... Tarihi yasa efendim, peş peşe değerlendirmeler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. CHP'den de destek mesajı geldi efendim, paylaşacağız birazdan. İkinci başlık gelsin. İçişlerinde çerçeve yasa zirvesi. Meclisten geçen tarihi yasanın ardından gözler sahadaki adımlara çevrildi. Terörsüz Türkiye yol haritası İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda değerlendirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla atılacak adımları masaya yatıracak. Gelsin üçüncü başlığımızda. Yazıcıoğlu dosyasında FETÖ izi. Musun Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopterin düşmesinin ardından olay yerine giden ve kara kutuyu söken iki askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için görevlendirilen ekipte yer aldığının belirlendiğini söyledi. İlginç değil mi? Gelsin bir sonraki başlığımızda. Ultra Aslan lideri adli kontrolle serbest bırakıldı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Masak raporunda Şirin'le oğlu arasındaki 51 milyon lira para trafiği dikkat çekti. İfadesine ulaşılan Şirin, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Ve son başlığımıza gelsin efendim. Eren'e 9 yıldır dinmeyen özlem. 9 yıl geçti ama acısı da hikayesi de unutulmadı. Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine söylerken şehit düşmüştü. Onun ardından hala aynı şeyi söylüyoruz. İyi ki varsın Eren. Etiketimizi de verelim efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Zamanı bırak etiketine. Lütfen yazın. X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin ki hem biz alt bantta yayınlayalım hem de ben de burada sesli olarak dile getireceğim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
6: Aselsan, Göksur yakın hava savunma sisteminin yeni test görüntülerini paylaştı. Deniz yüzeyine yakın ve alçaktan uçan hedefleri tam isabetle vuran Göksur, milli gemilerin hava savunmasında kritik bir rol üstlenecek. Az sonra. Kuzey yarımküre orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yunanistan ve İspanya'da yangın kabusu yeniden başlarken Kanada'da yaşlı bir kadın hayatını kaybetti. Az sonra.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Dakikalar sonra DEM Partili Pervin Buldan, Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Saruhan Uluç da kadraja girdi. Kurtulmuş'la tokalaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. Oylama sonrası çıkan tablo Kurtulmuş'u da memnun etti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Kurtulmuş tarihi yasayla ilgili ilk değerlendirmesini sıcağı sıcağına yaptı.
4: Huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
3: Sürecin geleceğine ilişkin en ufak tereddüdü yoktu.
4: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
3: O tarihi günde Kurtulmuş'a bir de özel hediye geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı notu yer aldı. Bahçeli'nin hediyesinin alt bölümündeki plakette ise tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım ifadesine yer verildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin meclisteki mimarı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeden ilk kareler de paylaşıldı.
5: Siyasilerden gelen açıklamalara da bakalım efendim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. CHP'den de destek mesajı geldi.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
7: Tarihi yasa geçti. Siyasetten peş peşe değerlendirmeler geldi.
8: Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 467 kabul oyu çok önemli dedi. Sadece sayısal değil, siyasal anlamı da büyük vurgusu yaptı.
8: Sadece Türkiye için değil, bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım.
7: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da gözümüz sahada olacak mesajı verdi.
9: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiğin daha aşıldığının altını çizdi.
9: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise terörün Türkiye'ye ödettiği ağır bedellerin geride bırakılacağını belirtti.
9: Huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
7: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de mühürlenen kardeşliğe vurgu yaptı.
9: Bu tarihi adım terörsüz Türkiye vizyonumuzun, devletimizin vakarı ve milletimizin vicdanıyla taçlandığı an olarak tarihe geçmiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sürece tereddütsüz katkı sözünü tekrarladı.
10: Bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
6: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
5: Bir yandan birlik beraberlikten bahsederken, artık kardeşlik türkülerinin söylenmesi gerektiğinden bahsederken, Akşam Gazetesi'nde de Melik Yiğitel'in şöyle bir analizi var. İmamoğlu yeni partiyi böldü. Nasıl oldu efendim o? Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın meclisteki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesini gözler önüne serdi. Demiş Yiğitel kaleme aldığı analizinde. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı ve böyle olunca da efendim büyük bir ayrışma da söz konusu oldu. Beklediğimizde tabii ki bir olmak, kardeş olmak ve kimsenin artık gözyaşının akmaması, birbirimizle uğraşmak değil. Meclisten geçen tarihi yasanın ardından gözler sahadaki adımlara da çevrildi. Terörsüz Türkiye yol haritası İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda değerlendirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla atılacak adımları masaya yatıracak.
0: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refah adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
7: Sahadaki güvenlik uygulamaları konuşulacak. Silah bırakarak kolluk kuvvetlerine başvuran terör örgütü üyeleriyle ilgili yol haritası çıkarılacak.
11: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir.
7: Terörü bitirmeye hedefleyen yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi. İlk zirve İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya katılacak. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sürecin sahada nasıl uygulanacağını ele alacak.
12: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
7: Kritik toplantı 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15'te başlayacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin korunması masada olacak. Valilerden koordinasyon ve anlık takip istenecek. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsaldaysa jandarma koordineli hareket edecek.
11: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
7: Sahadaki olası riskler de gündeme gelecek. Süreci zehirlemeye çalışacak olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı gözünüzü açık tutun, asla taviz vermeyin talimatı iletilecek.
13: Terörsüz Türkiye hedefimizi akamete uğratmaya yönelik hiçbir provokasyona ve sabotaja müsaade etmeyeceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirecek. Güvenlik birimlerimiz sahada en üst düzey hassasiyetle görev yapacak.
5: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında rüşvetten irtikapa, dolandırıcılıktan örgüt kurmaya kadar pek çok suçlamadan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından da kabul edildi.
14: Allah izin verirse, Allah'ın izniyle dürüst bir şekilde geldik, dürüst bir şekilde de devam edeceğiz.
7: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi.
14: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık. Ben de vatandaş olarak bıktım.
7: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Şile Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
15: Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının...
7: Özgür Kabadayı soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye yöneticilerine yönelik soruşturma ise tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı'nın irtikap, resmi belgede sahtecilik, ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla eylemlerinin her biri için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
14: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık.
5: İzmir Burca Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, işçi ve emekçilere yönelik uygulamalara tepki göstererek hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldı. İstifanın ardından belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
16: Alkışlarla, ışıklarla bir selam gönderelim.
17: Hele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
7: Belediye tatil skandalıyla sarsılmıştı. Başkan yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı. Bu kez istifa şoku yaşandı.
18: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
19: Evet, ben kapattım.
7: Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Eşref Çakır hem görevinden hem de CHP'den istifa etti. Gerekçesi ise belediyedeki işçi ve emekçilere yönelik uygulamalar, işten çıkarmalar, mobbing iddiaları ve zamanında ödenmeyen maaşlar. Çakır özellikle bankamatik çalışan söylemiyle başlayan sürecin alın teriyle çalışan emekçileri de mağdur ettiğini savundu.
13: Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap bir insanın ekmeğinden daha değerli değildir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize yönelik işten çıkarmalara, mobbinge, maaşların zamanında ödenmemesine ve emeğin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağım.
7: İstifanın yankısı sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadı. Meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Cumhur İttifakı 18 üyede sabit kalırken CHP ise 17 üyeye düştü. Ve bu tabloyla birlikte Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Buca'da yaşanan istifanın siyasi dengeleri değiştirmesi gözleri şimdi belediye meclisindeki yeni sürece çevirdi. Buca'da siyaset artık yeni bir tabloyla yoluna devam edecek.
5: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopterin düşmesinin ardından olay yerine giden ve kara kutuyu

0: sokaklarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
1: Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesiyle buluştu. Dosyadaki son gelişmeleri paylaştı.
0: Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
1: Soruşturmada helikopterin düşmesinin ardından olay yerine ulaşan iki askeri personele ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı.
0: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
2: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. 11 yıl sonra 5 gözaltı. Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırının haberi dün sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek bununla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanması soruşturmasında olaydan 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı. Yeniden açılan soruşturmada 2020'de takipsizlik kararı verilen 5 kişinin bas kayıtları ve maddi durumları incelendi. Ters kelepçeyle götürüldüler. O güne ait bir fotoğraf. O gün tabi kulüpte olan takım oyuncuları Pierre Webbe, Emre Belezoğlu, Serdal Kesimal görünüyor. Yine aynı dönemde takımın bugün de teknik direktörü olan İsmail Kartal ve Bekir İrtegün de yine o takım otobüsündeydi. Daha önceki ifadesinde olay saatinde evinde olduğunu söyleyen Yusuf Öğün'ün cep telefonunun Fenerbahçeli futbolcularla aynı baz istasyonundan sinyal aldığı belirlendi. Emiral Ağa, Hakan H. ve Özgür E.'nin de aynı baz alanında bulunduğu ve saldırıdan önce Yusuf Ö'yle telefon trafiği tespit edildi. Yusuf Ö'nün özellikle 2022'den sonra maddi durumunun iyileştiği bilgisi de yer aldı. Tabi soruşturma daha devam ediyor. Bakalım neler olacak, onu da göreceğiz. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Masak raporunda Şirin'le oğlu arasında 51 milyon lira para trafiği dikkat çekti. İfadesine ulaşılan Şirin, ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.
3: Ultra Aslan liderinin evinden servet çıkmıştı. Masak raporunda Şirin ailesinde baba oğlun para trafiği dudak uçuklattı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri sosyal medya paylaşımları, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin'in evinden 65 milyon liralık servet ve silah ele geçirildi. Ultra Aslan lideri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin ailesinin Masak raporu dikkat çekti. Ultra Aslan liderinin oğluyla arasında 51 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesabında 38 milyon 440 bin lira, Muzaffer Şirin'in hesaplarındaysa 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi belirlendi. Yüksek miktarlı para trafiğinin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Ultra Aslan liderinin oğlunun medya şirketinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Aylık gelirinin 39.358 lira olduğu belirtildi. İbrahim Şamil Şirin'in adına Çatalca'da 5002 metrekarelik tarla ve Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi. Şirin savcılık ifadesinde ele geçirilen ruhsatsız tabancasını Trabzon'un Of ilçesinde tanımadığı Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü bir kişiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Tabancayı kendisini korumak amacıyla edindiğini söyledi. Masak'ın hesabında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmini ticari faaliyetleriyle açıklayan Şirin, şoförlük ve cep telefonu ticareti yaptığını söylediği 26 yaşındaki oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi.
4: Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
3: Şirin yöneltilen diğer suçlamaları da kabul etmedi. Avukatları ise müvekkillerinin karaborsa bilet satışından gelir elde ettiğine veya örgütlü suç faaliyetinde bulunduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını öne sürdü. Söz konusu nakit ve ziynet eşyasının Şirin'in birikimleriyle oğlunun düğün hediyelerinden oluştuğunu iddia etti. Avukatlar Şirin'in sağlık durumu, sabit ikametgahı ve ailevi durumunu da gerekçe göstererek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

0: Şirin 4 ayrı suçtan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
1: Yine dün bilgisi verilen bir başka büyük operasyon, vize çetesine büyük darbe. İlk saat diliminde de konuşmuştuk. Garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2,8 milyar lira para hareketi saptandı. Tabii ki garantili randevu derler. Çünkü bütün randevulara çöküyorlar efendim. Ve daha da fenası, bedava randevuyu 1000 avroya satıyorlar. Yani yaklaşık 55 bin liraya. Bedava randevu. Ama hepsini kapatıyorlar. Bot yazılımlar kuruluyor efendim. Sistem açılır açılmaz otomatik olarak o yazılımlar bütün randevuları alıyor. Aslında bu randevu sistemleri yıllardır bu botları nasıl engelleyemiyor? Bununla ilgili niye bir güvenlik ağı oluşturulmadı? O da ayrı bir soru işareti. Bence ona da bir parantez açılması lazım ama baktığımızda bugün 918 milyon liralık bir vurgun yapıldı bu çete tarafından. Üstelik çoğuna da o randevu verilmedi. Yani parasını aldılar insanların, randevuları kapattılar. O randevuyu size vereceğiz dediler, onu da vermediler. Yani hem dolandırdılar hem mağdur ettiler. O yüzden de böyle bir operasyon yapıldı ve 49 kişi de gözaltına alındı. 6 ilde 63 ilde 63 adrese baskın yapıldı ve bu operasyonun daha da devamı gelecektir soruşturma altında efendim. Arabesk müziğinin efsane ismi Güllü geçtiğimiz sene 51 yaşında trajik bir sonla hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sır gibi ölümü üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianameye olay anında kapı koluna yansıyan hareketler girdi.

0: Hazırlanan iddianamede bir detay daha öne çıktı. O da dış kapının kolundaki yansımalar.
1: Herkes tamam mı?
0: Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.

0: Gülü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda dikkat çeken başka detaylar da var. Olayın yaşandığı ve kameraların görmediği kör noktadaki tüm hareketlerin Güllü'nün ölmeden kısa süre önce taktırdığı şifreli çelik kapının metal kolundaki yansımalardan incelendiği ortaya çıktı. Güllü'nün düşme anından sonraki 7 saniyelik kritik sürede raporda yer aldı.
1: Siz annemin şarkılarıyla...
2: Gülistan Doku dosyasına 120 sayfalık yeni bilirkişi raporu girdi. Raporda Gülistan'ın kaybolmasından sonra sosyal medya hesabında yaşanan dijital hareketliliğe yer verildi.
3: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Gülistan kayıpken sosyal medya hesabına giriş yapmışlar.
4: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında geçirildi.
0: Tunceli'de kayboldu sanılan üniversiteli Gülistan Doku canice hayattan koparıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gülistan'ın cansız bedeni Tunceli'de her yerde aranıyor.
5: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaya dahil edilen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi raporunda dosyadaki dijital izlere ilişkin yeni ayrıntılar yer aldı.
5: Ya senin kızın yarın yok mu? Senin kızın yok mu? Sen ya bunlara müdahale etme.
0: Raporda Doku'nun Instagram hesabına farklı cihazlardan yapılan girişler mercek altına alındı. Özellikle yedek sim kart henüz çıkarılmadan önce yaşanan hareketlilik göze çarptı. Rapora göre 17 Ocak 2020 akşamı saat 21.23'te Doku'nun Instagram hesabına farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı telefonlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleşen girişler soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner ile eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim de dosyada. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hesap girişleriyle ilgili sorusuna cevap veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu. Gökhan Ertok, bu işlemi şimdi sizden duydum, bu işlemi ben yapmadım, kimin yaptığını bilmiyorum ifadelerini kullandı. Ertok ayrıca sim kart kendisine ulaşmadan önce Soner'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını vererek bunun konumuna bir bak beyanında bulundu.
2: İstanbul Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular geldi. İhbar yapıldı. Polis geldi. 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni bulundu. Değirmencioğlu'nun ihbarı yapan komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
6: Rahmetli merdivende öldürülmüş.
7: Kira anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Kötü koku geliyor diye ihbarda bulunan komşusu katili çıktı.
6: Öldürdükten sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Diyor ki gel bizim binada koku var.
7: Olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Agop Değirmencioğlu'nun komşusu Mehmet Şerif Tayık polisi arayıp binadan kötü koku geldiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. 64 yaşındaki Değirmencioğlu cansız halde bulundu.
6: Bir tane adam almış işte acımış adamı almış. Kiracı olarak almış, kira falan almıyormuş arkadaşı ve maddi manevi de yardımcı oluyormuş arkadaşı, artık herhalde para için vurmuş.
7: İddiaya göre Değirmencioğlu'nun yardım ettiği kişi cinayet şüphelisiydi. İlk incelemede boyun bölgesinde bıçak darbeleri tespit edildi.
6: Rahmetli merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş.
7: Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheler ihbarı yapan komşunun üzerinde yoğunlaştı. Mehmet Şerif Tayık gözaltına alındı. İlk ifadesindeki çelişkilerse polisin dikkatinden kaçmadı.
6: Öldürdükten sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Diyor ki gel bizim binada koku var. Sen iki gün neredesin o zaman? Hiç binaya girip çıkmadın mı?
7: Tayık emniyette cinayeti itiraf etti. Kira anlaşmazlığı nedeniyle Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü söyledi.
6: Kendisi itiraf ediyor. Ben öldürdüğüme dair itiraf edeyim. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıyılmaz yani. Ayıp.
7: Korkunç cinayetin ardından Mehmet Şerif Tayık adliyeye sevk edildi. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.
10: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
11: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: İçin ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu. Solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi. Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oldu.
5: Adli tıp raporuna rağmen tutuklu kalan hemşirenin yargılanması Kahramanmaraş'ta sürecek.
6: Aselsan, Göksur yakın hava savunma sisteminin yeni test görüntülerini paylaştı. Deniz yüzeyine yakın ve alçaktan uçan hedefleri tam isabetle vuran Göksur, milli gemilerin hava savunmasında kritik bir rol üstlenecek.
7: 3, 2, 1, 1, 1.
5: Mavi Vatan'da milli gemilerin muhafızı olacak. Alçak mesafeden gelen hava tehditlerini durduracak. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE imzalı Göksur bir testten daha alnının akıyla çıktı. Göksur deyim yerinde ise denizlerdeki çelik kubbe olacak. Bunu son testte bir kez daha ortaya koydu. Denize yakın ve alçaktan uçan hedefi tam isabetle vurdu.
7: 3, 2, dikkat!
5: Yaklaşık 15 kilometrelik menzilde etkili oluyor. Görüntüleyici, kızılötesi, arayıcı başlığıyla tehdidi görüyor. 360 derece yani kendi ekseni etrafında bulduğu tüm hedefleri imha ediyor.
7: Atış bölgesi güvenli.
5: Taretli ve dikey atımlı farklı varyantları bulunuyor. Modüler yapısı sayesinde farklı savaş gemilerine entegre edilebiliyor. Sistem milli gemilere yakın hava savunma kabiliyeti kazandırıyor. Gemi savar ve seyir füzeleri, İHA'lar ve diğer alçak irtifa tehditlerini etkisiz hale getiriyor.
6: Ankara'daki NATO zirvesi hala gündemde ve yeni bir haber daha var. ABD basınına göre Donald Trump, İran saldırır korkusuyla dönüşte inanılmaz bir yolculuk yaptı. Sanki Görevimiz Tehlike filminin bir yenisi çekildi. Bakın Trump Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl dönmüş?
5: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öve öve bitirememişti. Ancak dönüşte Trump başka bir uçak kullanmış, İran suikastı iddiası gündemi sarsmıştı. Trump'ın İran saldırısından korktuğu için uçak değiştirdiği iddiası ABD basını tarafından doğrulandı. Ancak iş bununla sınırlı değil. Detayları Washington Post gazetesi yazdı. Buna göre İran'dan gelen ani bir tehdit üzerine Trump'ın uçağı son anda değiştirildi. Trump Esenboğa Havalimanı'nda kameraların önünde eski Air Force One uçağına bindi. Yeni lüks uçağı ise apronda kaldı. Ankara'da tüm medya ve Trump'ın koruma ekibi dahi başkanı eski Air Force One uçağında sanıyordu. Ancak Trump uçağa adım atar atmaz başka bir tahliye planı devreye girdi. Uçağın diğer tarafına sessizce yanaşan bir yemek kamyonu başkanı içeri aldı. Havalimanına gizlice taşınan Trump, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağa bindirildi. C-32A tipi askeri uçak İngiltere'ye ulaştı. Gazetecileri taşıyan ana uçaksa bu gizli uçuştan dakikalar sonra meydana teker koydu. Trump ise eski uçağı hatıra olsun diye seçtiğini savundu. Beyaz Saray basına sızan operasyonu resmen doğruladı. Başkanın çok sayıda düşmanı olduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü güvenlik için her aracın kullanılacağını açıkladı.
6: Aynı filmlerdeki gibi değil mi? Başkan uçaktan başka bir yemek kamyonuyla kaçırılıyor, başka bir uçağa bindiriliyor. Bize bir film hikayesi gibi geliyor ama gerçekte yaşandı bu efendim, hem de Türkiye'de. Yeni Şafak gazetesi de suikast paranoyası diye yazmış efendim. Bunu neden yazıyor? Hem İsrail'in sahte istihbaratı diyerek Türkiye'de bir suikast girişimi olabilir. O yüzden de bizim az önce izlediğimiz o haberin hikayesi anlatılmış. Aynı zamanda da ABD Başkanı New Jersey'de hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı efendim. Bakın burada hava savunma füzesi var. Hemen yanında da Donald Trump burada golf oynuyor. Yani bir suikast iddiası var. Belki ölüm tehlikesiyle karşı karşıya ama golften de vazgeçmiyor efendim. Golfünü de hava savunma füzeleriyle birlikte böyle oynuyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden Netanyahu'ya acımadı. Oğul Biden ünlü sunucu Tucker Carlson'a röportaj verdiği sırada İsrail Başbakanı için şeytanın vücut bulmuş hali dedi.
8: If it's anti-Semitic to point out that Bibi Netanyahu is evil incarnate.
9: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden İsrail Başbakanı'na verdi veriştirdi. Ünlü podcast sunucusu Tucker Carlson'un programına katılan Ol Biden, Benjamin Netanyahu'ya acımadı. Biden, Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.
10: Yani Netanyahu'nun şeytanın vücut bulmuş hali olduğunu söylemek Yahudi düşmanlıysa artık insanlara ne diyeyim bilmiyorum. Demek istediğim cidden gözlerinizi açın.
9: Hunter Biden sarf ettiği sözlerle kendisine gelebilecek olası eleştirilere de peşinen yanıt verdi.
8: All you have to do is just open your eyes.
9: Oğul Biden'ın Netanyahu ile ilgili sert çıkışı ABD ve İsrail medyasında geniş yankı buldu.
6: Suriye'de eski rejimden kalan bir nükleer tesisin yol açtığı kriz Amerika Birleşik Devletleri'nin aylar süren temaslarının ardından aşıldı. İsrail'e vurmakla tehdit ettiği Suriye yönetimi tesiste bulunan nükleer malzemelerin ülke dışına çıkarılmasını kabul etti.
11: Thank you very much, Mr. President.
9: Suriye'de aylar boyunca kamuoyundan gizlenen kritik bir diplomasi trafiği Orta Doğu'yu yeni bir askeri çatışmanın eşiğinden çevirdi. Tel Aviv ve Washington hattını alarma geçiren unsursa Site 99 adlı Esad rejiminden kalan gizli nükleer tesis. İsrail istihbaratı Esad rejiminin devrilmesinin ardından tesiste sarı kek adı verilen uranyum bileşiği ve radyoaktif atıklar depolandığını tespit etti. Malzemenin kirli bomba yapımında kullanılabileceği uyarısında bulunan İsrail, tesis girişlerini bombaladı. Malzemenin temizlenmemesi halinde tesisi tamamen imha edeceğini ilan etti. Savaş ihtimali üzerine Washington yönetimi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı devreye girdi. ABD'nin temas kurduğu yeni Suriye hükümeti ise tesisteki nükleer malzemeden habersizdi. Yapılan gizli görüşmeler sonucunda Şam yönetimi ikna edildi. Nükleer malzemenin yıl sonuna kadar Atom Ajansı gözetiminde Suriye'den çıkarılması konusunda üçlü mutabakata varıldı. Washington, Şam ve Tel Aviv arasında sağlanan bu sessiz uzlaşı bölgede patlamaya hazır yeni bir füyeyi çekilmeden etkisiz hale getirdi.
6: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Zelenski Rusların son saldırılarında Kuzey Kore füzesi kullandığını öne sürdü.
9: Ukrayna ile Rusya hattında tırmanan gerilimde karşılıklı ağır saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın Zaporijje'yi vururken Kuzey Kore füzelerini kullandığını iddia ederek Batı'ya sert mesajlar gönderdi. Zaporijje'de çok sayıda kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı balistik füze saldırısının ardından konuşan Zelenski, Moskova'nın artık Kuzey Kore desteği olmadan savaşamadığını öne sürdü.
10: Moskova, Kuzey Kore askerlerini ve füzelerini kullandıkça bu silahların eksiklerini kapatıyor. Bu durum sadece bizim için değil, tüm dünya için büyük bir tehdittir.
9: Zelenski, cepheye 50 binden fazla Kuzey Kore askerinin sevk edildiği uyarısında da bulundu. Rus saldırıları Zaporijje ile sınırlı değildi. Ülke genelinde gece boyunca ikaz sirenleri çaldı. Başkent Kiev'de patlama sesleri yükselirken bir hastane binası zarar gördü. Harkov ve Herson'da ise elektrik santrallerinin hedef alınması sonucu ciddi kesintiler yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın gece boyunca 120'den fazla insansız hava aracı ve çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Ukrayna ordusu ise Rus topraklarının derinliklerine hedef alan misilleme saldırılarını artırdı. Sınır hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Voronej'de Rusya'nın Amazon olarak bilinen e-ticaret devi Wildberries'e ait dev depolar bir kez daha vuruldu. Tataristan ve Batı Sibirya'daki stratejik petrol rafinerileriyle petrokimya tesisleri de Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Zelenski, Rusya içindeki bu derin saldırıların devam edeceğini vurgularken, Moskova-Pyongyang hattındaki askeri ittifak, savaşın küresel boyutunu her geçen gün daha da tırmandırıyor.
6: Geçen hafta Ukrayna'nın drone saldırısına uğrayan Türkiye'nin RoRo gemisinin vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Mürettebat'tan Furkan Hardal yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
12: Bir yandan alevler yükseldi, bir yandan da yaralılara müdahale edildi.
13: Abi çok kanıyor ama bir şey olmayacak abi, bir şey olmayacak.
12: Drone'la vurulan Türk gemisindeki can pazarı böyle kaydedildi.
13: Drone geliyor! Sakın!
12: Rusya'nın Novorossiysk limanının yaklaşık 20 mil açığında seyreden Nadezhda isimli Türk RoRo gemisi Ukrayna'nın hedefi olmuştu. O dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
13: Çıkın göğe ertiğe!
14: Yaklaşık 20 mil açıktayız.
13: Geliyor! Yangın yaşam mahalline geçiyor.
12: Türk gemisi Samsun limanına demir attı. Gemi mürettebatı tedavi altına alındı. Ölümden dönen denizciler o korku dolu dakikaları anlattı.
15: Dedik ki bu bizi vuracak. İnsanları bir araya toplayıp daha sonrasında toplu halde katliama sebep olup oradan işin içinden çıkmak istediler. Gemi yavaş yavaş yanmaya ve infilak etmeye başladı. Vücutlarında şarapneller ve yanıklar. Ciğerinde parça olanlar, yani akciğerine parça saplananlar.
6: Kuzey yarımküre orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yunanistan ve İspanya'da yangın kabusu yeniden başlarken Kanada'da yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
9: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 70 kilometreye aşan şiddetli rüzgar yeni bir felaketi beraberinde getirdi. Bölgeye 170'i aşkın itfaiyeci, 40 araç, 2 söndürme uçağı ve 4 helikopter sevk edildi. Yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Bu Attika bölgesinde son 10 gündeki ikinci büyük yangın. Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle önceki yangını söndürmek tam 5 gün sürmüş. 11 bin hektardan fazla alan yok olmuştu. Üstelik müdahale sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Alevlerle boğuşan bir diğer Avrupa ülkesi ise İspanya. Ülkenin güneyindeki Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan yangında 8 bin hektarlık alan etkilendi. Yaklaşık 500 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Mücadele sadece güneyde değildi. Castellón eyaletine bağlı Trik yakınlarında da itfaiyeciler gece boyunca alevlerle savaştı. 800 hektardan fazla alanın yandığı bölgede Cati kasabasından 700 sakin tedbir amaçlı çıkarıldı. Bölge Temmuz ayı sonunda 10 bin hektarın küle döndüğü devasa yangının yaralarını sarmaya çalışıyordu. Yangın felaketi Atlantik'in ötesinde de yıkıcı boyutlarda. Kanada'nın British Columbia eyaletinde alevler kontrolden çıkınca yetkililer OHAL ilan etti. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda bina ve ev kül oldu. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Summerland kasabasında alevler yerleşim yerlerini yuttu. 80 yaşındaki bir kadın yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.
6: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço ortaya çıktı. Depremde 234 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Yüzlerce kişinin de hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
9: Kesin. 7,4'lük deprem felaketinin ikinci gününde Kolombiya'da zamana karşı amansız bir yarış var. Ülkenin batı kesimini beşik gibi sallayan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için askerler ve arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Depremin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçerken acı bilançoda netleşiyor. Yetkililer onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi. Can kaybının artmasından endişe edilirken ülkede ulusal afet durumu ilan edildi. Binlerce evin hasar gördüğü bölgede özellikle Pereira ve Kali kentlerinde onlarca bina tamamen çöktü. Kali'de bir hastanenin çocuk ve yeni doğan servisinin enkaz altında kalması ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yerin 103 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı başkent Bogota'ya komşu ülkeler Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Dehşet anına tanıklık edenler duvarların yarıldığı ve binalardan tuğlaların yağdığı o anları korkunç bir kabuslu sözleriyle anlattı. Sarsıntının şiddetiyle çok sayıda havalimanı ve ana ulaşım arteri de kullanılamaz hale geldi. Yıkımın en ağır yaşandığı noktaysa ülkenin ekonomik ve kültürel kalbi sayılan kahve ekseni oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan dünyanın en kaliteli Arabica kahvelerinin yetiştiği dağlık vadi ve kentler ağır hasar aldı. Dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi olan Kolombiya'da tarlaları bağlayan yolların çökmesi üretimi ve tarım ekonomisinde vurmuş durumda. Göreve henüz geçen hafta başlayan yeni devlet başkanı Abelardo de Espireyla yönetimin ilk günlerinde ülkenin en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.
16: Sismo de más de 7 grados.
9: Uluslararası toplumda Kolombiya için ayağa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri yardıma hazır olduğunu açıklarken Avrupa Birliği uydu sistemleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölge ülkelerinden El Salvador'da uzman arama kurtarma personelini sahaya sürdü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede zamana karşı yarış enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar aralıksız sürecek.
6: Hala dünyanın neresinde bir deprem olursa olsun aklımıza o 6 Şubat depremleri geliyor. Asrın felaketi görüyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bir daha yaşamayız. Hiç kimse yaşamasın efendim. Çok da zor bir durum. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacminde yıllık düşüş dikkat çekti. Perakende ticarette ise tablo tam tersine döndü. Peki hangi kalemde ne kadar değişim yaşandı? İzleyelim.
9: Satış hacmi düştü, perakende ticaret yükseldi. Ticarette iki farklı tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %4,5 geriledi. Perakende ticarette ise tablo farklıydı. Satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Alt sektörlerdeki rakamlarsa dikkat çekti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımındaki satış hacmi %13,8 düştü. Toptan ticaret satış hacmindeki gerileme ise %9,4 oldu. Aylık verilere bakıldığında ise ticarette hareketlilik görüldü. Haziran ayında toplam ticaret satış hacmi bir önceki aya göre %1,9 arttı. Toptan ticaret satış hacmi %4 yükseldi. Perakende ticaret satış hacmi de %0,7 arttı. Ancak motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımında aylık bazda da düşüş vardı. Satış hacmi %5,7 geriledi.
6: İkinci saat dilimini tamamlarken Yeni Şafak gazetesinin haberiyle bitirelim. 2,3 milyon ev ve iş yeri dönüştü. 2012'den itibaren dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2 milyon 369 bine ulaştı. 368 bin bağımsız bölümde hala inşaat devam ediyor. Kentsel dönüşümün yaklaşık %47'si de İstanbul'da bulunuyor. Tabii biz biraz da binasal dönüşüm yaptık. Aynı binayı yıkıp yerine yenisini daha sağlamını yapıyoruz. Binalar sağlam ama kentin dönüşümü adına trafiğin rahatlaması, daha güzel bir kentleşme olması açısından ne kadar doğru işler yapıldı orası biraz soru işareti. Orada da büyük bir düzenleme lazım. Araya gidiyoruz, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
17: içi her sabah, evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
18: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
5: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: TGRT FM Haber.
8: Diyorsun ki oraya.
9: Denizde korku dolu anlar yaşandı. Bir kadın boğulma tehlikesi atlattı.
8: Sabahtan beri diyorlar ki şu şeyi geç.
9: Geçmedi. İstanbul Büyükçekmece'de denize giren kadın can havliyle çırpınmaya başladı. Panik anları cep telefonuyla görüntülendi. Can kurtaranlardan biri yüzerek yardıma yetişti. Kadını su üstünde tutarak boğulmasını önledi. Diğer can kurtaran hemen jet ski ile geldi. Denizden çıkarılan kadın kurtarıldı. Çöp atma tartışması kavgaya dönüştü. Bir kadının burnu kırıldı, bir kişi de bıçaklandı. Olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Çöp atmak için dışarı çıkan kadınla 14 yaşındaki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk kadını darp etti, burnunu kırdı. Ancak kavga burada bitmedi. Bu kez kadının kardeşiyle 14 yaşındaki çocuğun yakını karşı karşıya geldi. Çıkan kavgada kadının kardeşi göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 14 yaşındaki çocuğu ve yakınını gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ankara Sincan'da bir hırsız müşteri kılığında kuyumcu dükkanına girdi. Maske ve şapkayla yüzünü gizledi. Çıraktan 50 gramlık 3 bilezik istedi. Kaptığı gibi koşarak kaçtı. Bilezikleri kaptıran çırak hatasını telafi etmek için hışımla hırsızın peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca başladı. Pes etmeyen çırak sokak sokak kovaladığı şüpheliyi arka mahallede kıskıvrak yakaladı. Hırsız... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçelievler'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kurye motosikleti, dolap, bahçe, ekipler nereye baktıysa uyuşturucu buldu. Adreslerde yapılan aramada pompalı tüfek de ele geçirildi. Silah ticareti ve uyuşturucudan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çin'in uzay programında büyük şok. Uydu taşıyan Long March 7A roketi fırlatıldıktan sadece 85 saniye sonra havada parçalandı. Roket aynı andaki Wenchang uzay üstünden fırlatıldı. Havalandıktan kısa süre sonra kontrolden çıktı ve büyük bir ateş topuna dönüştü. Çin devlet medyası uçuş sırasında bir anormallik yaşandığını duyurdu. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadığı soruşturma başlatıldı. Long March 7A'nın 2020'deki ilk uçuşu da başarısız olmuştu. Roket daha sonra yeniden uçuşlara başlamış ve ondan fazla başarılı görev gerçekleştirdi. Okyanus ötesinde başladığı Akdeniz kıyılarında taçlandı. Amerikalı gelin Silifkeli Genç'e gönlünü kaptırdı. Onur Pehlivan, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği fizyoterapist Morgan'la Amerika'da tanıştı. Kıtaları aşan bu aşk, Silifke'de Türk örf ve adetlerine uygun muhteşem bir düğünle taçlandı. Önce kınası yakılan Amerikalı gelin ardından piste çıktı. Davulun ritmine ayak uydurdu. Silifke yöresinin havası çifte telli oynadı. Yabancı gelin izleyenlerden tam not aldı. İki kültürün buluştuğu düğünde davetliler halaylar çekti. İki yıllık mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
1: Türk aile bağlarını çok benimsedim. Türkiye'de insanlar gerçekten çok misafirperver. Bu özel düğün için Türk halk oyunlarını da önceden öğrendim. Çok eğlenceliydi.
9: Londra'da sanat sokağı taştı. Sokak sanatçıları 3D, Joe ve Max tarafından tam 1200 metrekarelik dev bir eser kentin kalbine işlendi. 3 haftada tamamlanan çalışma yeni film The End of Oak Street için hazırlandı. 1980'lerin atmosferini yansıtan çalışmada dev dinozor görüntüleriyle adeta zamanda yolculuk yapılıyor. Metro istasyonundan çıkan yolcularsa bu dev illüzyonun içine adım atıp fotoğraf çektiriyor. Başrollerinde Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ın yer aldığı film 14 Ağustos'ta sinemalarda olacak. Dinozorlarla dolu bu renkli sürprizse 2 gün boyunca Londra'da ziyaretçilerini bekliyor.
0: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
10: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye 3. saat dilimiyle kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi tekrar başlıklarımıza bakalım, sonra etiketimizi vereceğiz. Sizden gelen mesajları da okuyacağım. Hemen başlıkların ardından selamlarımızı göndereceğiz. Başlayalım efendim. Önce birinci başlığımız ekranlara gelsin. Tarihi oturumda yaşananlar. Rekor oyla geçti efendim tarihi yasa. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası mecliste 467 oyla kabul edildi. DEM Partililer MHP lideri Bahçeli'nin etrafını sardı. Zılgıtlar ve alkışlarla işte böyle kutlama yaptı. O görüntüleri izleyeceğiz birazdan efendim. İkinci başlığımız da gelsin. O da bakanlardan terörsüz Türkiye mesaisi efendim. Meclis hukuki zemini sağladı ve sıra sahada da uygulamaya geldi. En önemli başlık silahların teslimi, PKK'nın fiili tasfiyesi olacak. MİT sahaya çıkacak, tüm silahlar toplanacak efendim. Üçüncü başlık. Eren'e 9 yıldır dinmeyen özlem. 9 yıl geçti ama Eren'in acısı hala şuramızda, kalbimizde. 15 yaşındaydı Eren Bülbül. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü. Ardından şu cümleyi bıraktı hepimize. İyi ki varsın Eren. Geçelim dördüncü başlığımıza. Vize randevularında bot vurgunu. Adalet Bakanı Akın Gürlek vize randevularının bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşları yüksek ücretlerle satan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Çetenin 41 bin kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şirketlerin hesaplarında 3 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi. Son başlığımızda gelsin efendim ekranlara. Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda 5 gözaltı. Biliyorsunuz Fenerbahçe otobüsüne 12 yıl önce bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Adalet Bakanı Akın Güllük açıkladı. Dün sabah yeni bir operasyon yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Menfur saldırının arkasındaki kişilerin ortaya çıkarılacağını söyledi Bakan Akın Güllük efendim. Başlıklar bu şekilde. Etiketimiz tekrar gelsin ekranlara. Zamana bırak. X'ten yani Twitter'dan zamana bırak etiketine yollayacağınız mesajları hem ekranda yayınlayacağız hem de ben de şimdi az sonradan hemen sonra burada okuyacağım efendim. Başlayalım.
11: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde günlerce süren yangında hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı. Birçok mahallenin etkilendiği yangında 70'ten fazla hayvan telef olmuştu. Yaralar sarılmaya başladı, çiftçilere 114 küçük baş hayvan dağıtılmaya başlandı az sonra. Kırşehir'de tasmasız 9 köpeğin saldırısına uğradı, sağ kulağını kaybetti. 63 yaşındaki Sebahat Karaman'ın yaşadığı kabus 7 yıl sonra tarihi bir karara dönüştü. Yargıtay köpek sahiplerini ağır kusurlu buldu, 700 bin liralık tazminatı onadı. Az sonra.
10: Sizden gelen mesajlarla devam edelim. Düşünceleriniz bizim için çok çok önemli. Her yazdığınızı okuyorum. Onu kesinlikle söylemem lazım. Tabii süremiz yettiğince yayında okuyorum. Sürem yetmeyenleri de eve gittiğimde tekrar tek tek kontrol ediyorum efendim. Mustafa Tarı demiş ki geleceği doğru planlamak önemli. Kötülük öyle bir tohumdur ki Allah onu mutlaka bitirir. Hesap gerek demiş. Kamil Kara bazı şeyleri zamana bırakmamak lazım. Kademeli emeklilik bir an önce meclise gelmeli ve aradaki 17 yıl adaletsizlik ortadan kalkmalıdır demiş. Mühendis Hakan Kaplan demiş ki mühendislik meslek kanunu çıkmalıdır. Ramazan İmir de Koçyazı İmirler Mahallesi'nden Adana Feke'den günaydın Okan Bey sana ve TGRT Haber emekçilerine kolay gelsin demiş. Çok çok teşekkürler. Serenay demiş ki uçuştan döner dönmez sizi izlemek büyük keyif. Günaydın Türkiye izliyorum her sabah demiş. Çok çok teşekkürler Serenay. Sana da selamlar ve sevgiler. Efendim aynı zamanda Instagram'dan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Orada da kullanıcı adım soyadım da aynı. Okan Ateş. Eğer oraya da mesajlarınızı gönderirseniz ben hepsine cevap vermeye çalışacağım. Devam edelim efendim şimdi. Tarihi yasa. Rekor oyla geçti. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Yasası mecliste 467 oyla kabul edildi. DEM Partililer MHP lideri Bahçeli'nin etrafını sardı. Zılgıtlar ve alkışlarla kutlama yaptı. İşte o tarihi oturum ve sonrasında yaşananlar.
9: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı Bahçeli'nin etrafını sardılar. Alkışlar ve zılgıtlarla tarihi yasayı kutladılar. Çerçeve yasanın çıkması sonrası DEM Partililer MHP'lilerle birlikte kutlama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak yasa meclise geldi. Gözler sürecin mimarı Bahçeli'deydi. Bir an bile genel kurulu terk etmedi. Herkesi dikkatle dinledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in destek açıklamasına alkışlarla destek verdi. Kürsüden inince tokalaşmayı ihmal etmedi. Genel kurulu terk etmeyen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Türk bayraklarının işlendiği atkılarla geldi. İYİ Partili vekiller kürsüde yasaya muhalefet etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşması sonrası terör şehitlerinin isimlerini tek tek okuyacağım dedi. İsimleri okumaya başlayınca oturumu yöneten Celal Adan birleşime ara verdi.
12: Birleşime 5 dakika verin.
9: Türkoğlu isimleri okumayı sürdürdü ama genel kurul boşaldı. İYİ Parti grubu alkışlarla Türkoğlu'nun çevresini sardı. Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'nu alnından öptü, grubunu alıp genel kuruldan ayrıldı. Tarihi yasanın komisyon görüşmeleri gergin geçmişti. Görüşme 18 saat devam etmişti.
13: Ağzını topla! Sen kimsin?
9: Genel kurulda itirazlar ve sesler yükselse de komisyondaki gerginlik devam etmedi. Öyle ki 12 madde 11 saatte hızla geçti. Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi.
14: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
9: Yarım asırlık terörü bitirecek, PKK'yı tedavülden kaldıracak tarihi yasa 467 kabul oyla geçti. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti Ankara milletvekilleri Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Kürşat Sorlu dahil 9 milletvekili oy kullanmadı. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oturuma ve oylamaya gelmedi. Oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti fire vermedi, tüm vekiller evet dedi. Redçilerin başını ise Yeni Parti çekti. Özel'in evet dediği yasaya 54 yeni partili vekil hayır dedi. Özel'in peşindense 35 vekil gitti. CHP'de ise 2 fire yaşandı. İYİ Parti grubu da tulum olarak hayır oyu verdi. Yasada yaşananlar da tarihi nitelikteydi. Sonuç açıklandı. DEM Partililer sürecin mimarı olarak nitelenen MHP liderinin etrafını sardı. Bahçeli'yi tebrik ettiler, teşekkürlerini ilettiler. Alkışlar ve zılgıtlarla kutlama yaptılar. Bahçeli'den tek cümlelik kutlama geldi.
15: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
9: Tarihi oturumun ardından meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.
14: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
10: Herkesin beklentisi artık ebedi huzur, mutluluk ve kardeşlik. Mesela Sabah gazetesinin bu haberi. Kepenkler artık huzurla açılıyor manşeti var. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı denilmiş efendim. Bölgede büyük değişim başladı. Mesela Batmanlı bir iş kadını demiş ki yatırımcının artık bölgeye bakışı değişecektir. Sanayi, tarım ve ticaretin daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, 50 yıllık çatışma ortamı yaşadık. Bölgemiz yasayı destekliyor, yatırımlarla ilgili yeni talepler alıyoruz demiş. Mesela Ramazan Tekdemir, Diyarbakır Memur Sen Başkanı, terör vesayeti bitiyor. Bundan böyle devletin enerjisi doğrudan refah ve kalkınmaya aktarılacak. Bölgede de haliyle bir huzur ve yeni bir kalkınma süreci de kısa sürede görülecektir. Birçok şeyi değiştirecektir bu da. Hem bölgede hem de Türkiye'nin tamamında. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda. Efendim, bakanların sahadaki mesaisi de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'ta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Bartın'da süreci anlattı. İki bakan da sürecin önemine ve hassasiyetine dikkat çekti.
16: Çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
17: Bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır.
9: Adres farklı ama mesajlar aynıydı. Terörsüz Türkiye için atılan tarihi adım anlatıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan bu tarihi adım için bakanların sahadaki mesaisi de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu kapsamda Bartın'daydı.
17: Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz.
9: Bakan Güler yeni dönemin önemine dikkat çekti. Azim ve kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
17: Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
9: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldığını söyledi. Sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı.
16: Bu işi sabote etmek isteyenler daha önceki girişimlerde olduğu gibi bu kardeşliğin önüne engeller, desiseler, hileler sokmak isteyenleri biz hep beraber engelleyeceğiz inşallah.
10: Şimdi gözler sahada artık. Meclisten geçti, meclis görevini yaptı. Terörsüz Türkiye yol haritası İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda değerlendirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla atılacak adımları masaya yatıracak.
18: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refah adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
9: Sahadaki güvenlik uygulamaları konuşulacak. Silah bırakarak kolluk kuvvetlerine başvuran terör örgütü üyeleriyle ilgili yol haritası çıkarılacak.
19: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir.
9: Terörü bitirmeye hedefleyen yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi. İlk zirve İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya katılacak. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sürecin sahada nasıl uygulanacağını ele alacak.
20: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
9: Kritik toplantı 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15'te başlayacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin korunması masada olacak. TGRT FM Haber.
15: Şimdi reklamlar.
21: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
22: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
23: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
15: Reklamları dinlediniz.

0: Lastik Papuçlar 3. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Bodrum katında polisin yaptığı kazıda kıza ait elbiseleri ve okul malzemeleri de çıkar. Bir de genç kızın kaçırıldığı gün ve saatte söyledikleri tutarlı olmayınca şüpheler iyice Gary Mellon'un üzerinde toplanır. Bu arada polisin baskısından ve gazetecilerin sorgusundan korkan karısı Ellen evi terk ederek kocasını yalnız bırakır.
1: Neden çağırdın beni buraya Bill?
2: Üzgünüm Gary ama senin bir kere daha ifadeni almak istiyorum. Çünkü son gelişmeler beni buna mecbur etti.
1: Son gelişmeler derken bodrumumdan çıkan giysileri mi kastediyorsun?
2: Başka şeyler de var.
1: Peki ne sormak istiyorsan sorabilirsin Bill.
2: Çavuş elimizin altında steno bilen birisi var mı?
3: Bayan Jane Bester var şef. Yan odada notları temize geçmekle meşgul.
2: Gelin alanın ifadesini alacağız. Hazırlıklı olsun.
3: Tamam şef.
2: Gelin aile dostu Luke Summer'a telefon edin. Karısıyla birlikte buraya gelmesini söyleyin.
3: Tamam şef.
2: Sen de geri karını ara. Ve bu gece ya da en geç yarın sabaha kadar gelmesini söyle. Bu akşam gelirse daha iyi olur.
1: Ellen'in annesinin yanında olduğunu nereden biliyorsun Bill?
2: Gazetelerden. Karının sana bıraktığı notu yazmışlar.
1: İşte bu fena. Ellen onlardan kaçmıştı güya. Mektubun yayınlandığını gazetelerde okumuşsa canımı okur benim.
2: Ya bırak da artık karından korkmayı. Erkek dediğin karısına bu kadar taviz vermez. Burnuna kancayı takmış duruyor seni sanki.
1: Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez mi?
2: Sen öyle san. Yakında özel hayat diye bir şeyiniz kalmadığını göreceksiniz. Hatta bunun ilk belirtilerini gözlerine de görebilirsin istersen.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Al. Al da yeni çıkan akşam gazetesine bir bak.
1: Neler yazmışlar?
2: Dur. Diana Halloran'ın papuçları Vietnam Savaşı kahramanlarından birinin evinde bulundu. Al, al gerisini de sen oku. Bak bakalım özel hayatınız hala sır mı?

0: Alan'ı verir misiniz bana?
1: Her şeyden haberimiz var. Gazetecileri eve doldurmuşsun. Yatak odanıza kadar girmişler. Zavallı kızımı rezil ettin Gary.
0: Lütfen Alan'la konuşabilir miyim?
1: Alan burada yok. Sabah uğradı ama sonra gitti. Allah kızımı korusun senden. Yaptıklarını düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Gary.
0: Polis müdürü acil olarak kendisiyle konuşmak istiyor. Onu nerede bulabilirim?
1: Bilmiyorum. Sabah geldi ve sonra da çıkıp gitti. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Hayata küsmüştü, kırılmıştı zavallı, anlıyor musun? Senin yüzünden çektiklerini düşünüyorum da.
0: Alan bir yere gizlenmiş Bill. Annesi bile bilmiyor nerede olduğunu.
2: Jane Bester'ı getirdim şef.
3: Merhaba efendim, beni çağırmışsınız.
4: Ah, otur Jane. Biraz bekle, işimiz var seninle.
3: Tamam efendim, bekliyorum.
4: Luke Summer'ı aradın mı çavuş?
2: Aradım, şu anda meşgulmüş. Ama işi biter bitmez karısını alıp buraya geleceğini söyledi.
4: Peki Gary'nin evinden haber var mı? Avluyu kazma işini bitirmişler mi?
2: Henüz bir şey bulamamışlar ama kazmaya devam ediyorlarmış.
4: Pekala. Şimdi ifadeni almaya başlayabiliriz Gary.
0: Ben hazırım.
4: Evet. 13 ve 14 Mayıs günleri nerede olduğunu ve yaptıklarını anlatmanı istiyorum. Bayan Jane, konuşulanları kayda almaya hazır mısınız?
3: Hazırım şey.
4: Öyleyse başlayabiliriz. Hadi bakalım Gary. Seni dinliyoruz.
0: Peki Bill. Saatlerin tam tamına doğru olduğunu söyleyecek değilim. Unutma ki 4 ay geçti aradan. Hı hı. Hatırladığım kadarıyla yaşlı çiftçi 13 Mayıs günü saat 3 sularında arsa ofisine uğradı.
4: Neden?
0: Tepedeki çiftliğini satmamı istiyordu. Saat 3.30'a doğru da yola çıktım. Aşağı yukarı 4'te barın önünde durdum. Herb'le karşılıklı bir iki bardak içtik. Sonra yoluma devam ettim. 5'e doğru da çiftliğe vardım. Binayı gezdim, tarlalara baktım. Sağa sola araştırdım. Ölçüleri aldım. Geceyi de orada geçirdim.
4: Bu zaman zarfında seni gören oldu mu?
0: Bilmiyorum. Ertesi günü işi bitirip saat 11'e doğru şehre indim.
4: Yani 14 Mayıs günü.
0: Evet, öğleye doğru. Aynı bara tekrar uğradım. Orada öğrendim kızın kaybolduğunu. Daha sonra eve uğradım. Öğleden sonra da kızın bulunması için vadide yapılan araştırmalara katıldım. İşte hepsi bu bir.
4: Peki ya karın? Sen geceyi çiftlikte geçirirken o burada tek başına mı kaldı?
0: Hayır, bir gün önce San Francisco'ya gitmişti. Hafta sonunu annesinin yanında geçirmeye.
4: Yani o gün sizin ev bomboştu öyle mi?
0: Evet öyle.
4: Bu durumda Diana senin evinde de öldürülmüş olabilir.
0: Bu mümkün değil. Katil özellikle o gün evin boşalacağını nereden bilecek? Bence mantıksız bir şey bu.
4: Pekala geriye. Senin evin arka tarafına yaptırdığın avlunun taşlarını söktürüp toprağa kazdırmak istiyorum.
0: Ne o? Avluda kızın cesedini mi arayacaksın yoksa?
4: Razı mısın değil misin, sen onu söyle.
0: Yapma Bill. Son aylarda bütün boş zamanlarımı bu avluya çinini döşemekle geçirdim.
4: Kızın kaybolduğu 13 Mayıs gününden itibaren mi?
0: Evet, aşağı yukarı o günlerde başlamış olmalıyım.
4: İşte avluyu alt üst etmek için bir sebep daha. Merak etme, avluyu yine eski haline getireceğim. Sana söz veriyorum.
0: Aynı biçimde yapman imkansız ama.
4: Uzatma geri. Razı mısın? Yoksa beni zora koşmak mı istiyorsun? Cevap ver.
0: Ne yaparsan yap Bill. Avluyu kazmazsan için rahat etmeyecek nasıl olsa.
4: Yani izin veriyorsun.
0: Evet dedim ya, daha ne soruyorsun? Yalnız avluyu değil, eski haline getireceksen istediğin her yeri kırıp dökebilir, kazabilirsin.
4: Pekala. Hank, konuşulanları duydum. Birkaç usta bulup avludaki çinleri söktürüp kazdırmaya başla bakalım. Jane, Bay Gary'nin ifadelerini kaydettiyseniz sonra da daktiloya geçin, imzalatalım kendisine.
5: Bill Craft, burada neler oluyor söyler misin?
4: Sakin olun savcı bey, neden bu kadar sinirlisiniz?
5: Bir de soruyorsun. Diana'nın giysileri bulunuyor ve sen konuyla ilgili bana bilgi vermiyorsun.
4: Kusura bakmayın ama şu anda sizi ilgilendiren bir gelişme yok ortada.
5: Nasıl yok? Gazetelerde yazılanlara bakmadın. Ya ikinci baskıdaki yeni haberler? Gary Malone'un avlusunu kazdıracağını yazmışlar. Kalkmış bana bu işlerin sizinle bir ilgisi yok diyorsun.
4: Yok diyorum çünkü karşınıza çıkartabileceğim bir sanık bulamadım henüz.
5: Nasıl bulamadın? Peki şurada oturan Gary Malone ne oluyor peki?
4: Diana'nın giysileri onun evinde bodrumdan çıktığı için ifadesini alıyoruz. Eğer onun suçlu olduğuna emin olursak o zaman size veririz.
3: Gary Malone'un ifadesini daktilo ettim şey. Buyurun.
4: Teşekkürler Jane. Bay Malone, lütfen imzalar mısınız?
0: Tabii.
4: Pekala Bayan Jane, siz çıkabilirsiniz.
3: Peki efendim.

0: Söyle bakalım iki yüzlü sapık. Kızın ölüsünü nereye gömdün?
1: Ne? Bunları bana mı söylüyorsun Bey?
0: Hayır, babama söylüyorum. Elbette sana söylüyorum. Cevap ver. Kızın cesedini nereye sakladın?
1: Sen çıldırdın mı Bil? Benim kızın cesedinden falan haberim yok.
0: Geri Malone, aklını başına topla. Sen ne kadar inkar etsen de gerçeği kustururuz sana. Genelde polisin sanıklara hep iyi davranmasını, işkence etmemesini savunmuşumdur. Ama şimdi senin için aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü senin gibi aşağılık bir herife işkence yapmak bile azdır bence.
2: Bir dakika Bil. Senin Malone'a karşı böyle ani değişmenin anlamı nedir he? Az önce elimde zanlı yok diyordun. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var?
0: Evet, bilmediğim bir şey var.
1: Ne var Bil?
0: İfadesini kağıda geçirdikten ve imzalattıktan sonra her şeyi anlatabilirim artık. Kızın elbiseleri bulunduktan sonra bile senin bu işi yapmadığına inanıyordum. Çünkü seni iyi bir insan, sevimli biri olarak belirlemiştim. Ama şimdi...
1: Şimdi ne oldu da beni suçluyorsun peki? Söylediğim şeylerin hangisine inanmıyorsun?
0: Hiçbir. Bugün Herb telefon etti. Ve senin 13 Mayıs günü oraya gidip de kendisiyle birlikte olmadığını söyledi.
1: Ne? Nasıl olur? Daha önce söylediklerimi kabul etmişti ama.
0: Ama şimdi bunun doğru olmadığını söylüyor. Sebep de 13 Mayıs günü mutfağında çıkan yangından dolayı dükkanını açmaması. Bakalım buna ne diyeceksin?
1: Ama bu imkansız. Daha dün Herb'le bunu konuştuk. Beni o gün gördüğünü çok iyi hatırlıyordu.
0: Çünkü oyunu sen sahneye koymuştun. Kabul etmek gerekir ki bunda büyük bir başarı da gösterdin. Herb de sana inandı tabii. Ama şimdi yanıldığının farkında. Bunu ispatlıyor da üstelik. Yemin ederek aynı şeyleri mahkemede de söyleyebilir. Sense tam tersinin doğru olduğunu savunuyorsun. Hem de ifadende yazılı olarak. Buna ne dersin?
1: Eğer Herb öyle söylüyorsa doğrudur. Demek ki ben yanılmışım.
0: Yani yalan söylediğini itiraf ediyorsun. Hem de yazılı ifadende, değil mi?
1: Lütfen Bil, üzerime varma. Olaylar beni resmen sersemletti. 13 Mayıs'ta Herb'ün barında olduğumu sanıyordum. Belli ki yanılmışım işte.
3: İçeri tıkayım bir şey.
0: Ne suçuyla hem?
3: Tabii ki cinayet.
2: Saçmalama çavuş. Cinayeti bu adamın işlediğini ispatlayabilir misin? Daha ortada kızın ölüsü bile yok.
3: Yok ama yine de öldürmüş olmalı.
0: Geri Malone, hadi her şeyi anlat bize. Diana'yı neden öldürdün? Cesedini nereye sakladın? İş buraya kadar geldikten sonra artık elimizden kurtulamazsın nasıl olsa.
1: Bill, daha önce de söyledim sana. Bu kızı tanımıyordum bile. Belki birkaç kere karşılaşmışımdır ama kim olduğunu bilmeden.
0: Kızın elbiselerinin bodrumundan çıkmasına ne diyeceksin peki?
1: Siz de benim kadar biliyorsunuz ki kızın giysilerinin benim bodrumumda bulunması benim onu öldürdüğüm anlamına gelmez. Beni bununla suçlamaya hakkınız yok.
2: Şimdilik yok. Ama ceset bulunursa iş değişir tabii.
1: Yeter artık. Bu oyun biraz fazla sürdü. Ya beni bir şeyle suçlarsınız ya da çekip giderim buradan. Hem de vakit geçirmeden. Şimdi.
0: O senin inancın. Kanun yönünden henüz sana bir suç yükleyemeyiz. Ama burada kalacaksın. Hem de isteyerek.
1: Yok canım. Görüşürüz baylar.
0: Bir dakika. Senin yerinde olsam acele etmezdim.
1: Neden?
0: Biraz sonra gazetecilere yalanını söyleyeceğim. Bakalım ondan sonra yanında polis olmadan sokağa çıkma yürekliliğini gösterebilecek misin?
1: Hayır, bunu yapamazsın.
0: Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Şimdi görürsün. Arkadaşlar, Geri Malone'un küçük Diana'nın öldürüldüğü gün Herb'ün barında olmadığı bizzat Herb tarafından merkezimize bildirilmiştir.
4: Madem cinayet gününde nerede olduğu hakkında yalan söyledi, bu katilin Geri Malone olduğunu gösterir. Bunu hemen gazeteme yazacağım.
1: Evet,
2: sesleri duyuyor musunuz Bay Malone? Gitmene engel olamayız. Ama gidersen hayatın tehlikeye girebilir. Bu haber 5 dakika sonra bütün şehre yayılacak ve herkes Diana'yı sizin öldürdüğünüzü sanacak.
1: Bu yaptığınıza şantaj denir. Beni halkın galeyana gelme korkusuyla burada tutmak istiyorsunuz. Öyle olsun ama boşuna uğraşıyorsunuz. Ben suçlu değilim. Siz benimle uğraşırken gerçek katil size gülüp arkanızdan alay ediyordur.
0: Evet Geri Malone. 17 Mayıs günü evinin garajındaki sandıkta oy kullananların listesi ulaştı elime.
1: İyi ya, benim yerime onları sorguya çek. Belki bir şey öğrenirsiniz.
0: 12 kadın ve 8 erkek oy kullanmış. Kadınları listeden silebiliriz. Onların işleyebileceği türden bir cinayet değil çünkü bu. Ama 8 erkeğin 13 Mayıs günü öğleden sonra neler yaptıklarını öğreneceğiz. Öğrendikten sonra o yolda tıkanacak.
2: Bir dakika şef. Bu garaj ve oy verme işi de nereden çıktı?
0: Diana'nın kayboluşundan 4 gün sonra belediye seçimlerindeki oy sandıklarından biri Malone'un garajındaymış. Malone seçmenlerden birinin bodruma girerek kızın elbiselerini bırakabileceğini iddia ediyor.
2: Çok enteresan. Peki Bay Malone, aynı günlerde evinizin bodrumuna kimler girmiş olabilir sizce?
5: Daha önce de söyledim. Kim isterse girebilir. Kapısı kilitli değil ki. Ama durun biraz düşüneyim. Tabii ya, bakkalın çırağı var. Boş şişeleri bodrumun kapısı önüne bırakırız, oradan alır. Adı da Jerry bilmem ne. Flyway bakkaliyesi.
0: Flyway bakkaliyesi. Çırak Jerry. Peki, onunla da konuşuruz. Başka?
5: Bir de Mayıs ortalarında tesisat için bir adam geldi galiba. Tarihi tam olarak hatırlayamıyorum.
2: O bodruma indi mi?
5: İndi tabii. Suyu kesmek için mi ne? Adı da Franklin.
6: Ha, ben adamı tanıyorum. Bert Franklin. Dere yatağında oturuyor. Evli, üstelik çocukları da var. Şef, onu sorguya çekmemi ister misin?
0: Buraya çağıralım bakalım bir kere. Onun da yazılı ifadesini alalım. Evet, başka kimse var mı onun?
5: Bir de Luke Summer. Mayıs başında onunla alabalığa çıktık. O sıralar benden bir olta aldı. Sonra da getirdiği yerine koydu. Oltaların yerini bilir.
0: Pekala. Zaten az sonra buraya gelecek o da. Onun da ifadesini alırız. Hepsi bu kadar mı?
5: Sanırım. Bodrumu işe yaramayan eşyaları koymakla kullandığımızdan bakkal çırağından başka haftalarca kimsenin oraya uğramadığı olur. Üstelik adını verdiğim kişilerden birinin bu işi yaptığını da söylemek istemiyorum.
0: İleride mahkeme başladığında büyük jüriye ön araştırmanın eksiksiz sunulması için hepsinin ifadesini alırız. Ama ikimiz de bu işin zaman kaybından başka bir şey olmadığını biliyoruz. Bunu inkar etmemen gerek Malone. Her şey aleyhinde.
5: Aleyhimde olan ne bil?
0: Fırsat var. Ev boş. Güçlü kuvvetlisin. 14 yaşındaki bir kızın nasıl olsa hakkından gelirsin. Kısacası itiraf etmeden iyisi.
5: Aman Allah'ım. Düşüncesi bile insanı iğrendiriyor.
0: Sonra bodrumdan çıkan elbiseler var. 13 Mayıs günü ne yaptığın konusunda yalan söylediğinin anlaşılması var. Elimize geçmeyen tek şey ceset. Hadi gel, her şeyi itiraf et. Hem bizim işimizi kolaylaştır, hem de senin için de rahatlasın. Hadi gel, söyle kızı nereye gömdün.
5: Bana bakın, bu soruyu günler ve aylar boyu da sorsanız aynı cevabı alırsınız. Sonra hiçbiriniz doğruyu söyleyip söylemediğimden emin olamazsınız da. En iyisi beni başka bir deneyden geçirin.
2: Nasıl bir deneyden?
5: Şu doğruyu söyletme için kullanılan yalan makinesi mi ne varmış? Ona bağlayın beni. Söylenenler gerçek mi yalan mı anlarız.
2: İşi bilen birinin elinde mükemmel işe yarıyor o dediğimi biliyor musun?
5: İyi öyleyse bu araçlardan bir tane bulun. İşi bilen birini de getirin. Araç gelinceye kadar sorularınızı iyice hazırlayın. Hepsine o zaman cevap vereyim.
0: Peki şu yalan makinelerinden nerede var? İçinizde bilen var mı?
6: San Francisco polisinde var. Telefon eder bir tane getirtiriz.
5: Ha işte. O zaman yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum anlarsınız.
0: Öyle olsun, öyle olsun, tamam. Yarına kadar seninle bir işimiz yok. İstediğin anda buradan gidebilirsin.
5: Gitmek mi?
6: Şef doğru söylüyor. Yasal olarak seni burada tutamayız.
2: Evet, gitmekte özgürsünüz. Buyurun, gidebilirsiniz.
7: Katil balon! Johnny!
8: Yaptığını beğendin mi Bill? Haber kısa zamanda şehre yayılmış. Daha bir metre bile gitmeden linç ederler beni bundan.
0: Ne oldu Malon? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
5: Evet. Dışarısı çok kalabalık. Bana güven vermedi.
2: Burası sizin için her yerden daha güvenli Bay Malon.
0: Çavuş Hank, Bay Malon'u hücrelerden birine götürün. Kapısını kilitlemeyin.
9: Lastik Papuçlar adlı eserin 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine. Selim ana kumanda masamızda, ben Hülya. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Güzel başlasın gününüz ve güzel devam etsin. Ben de akaryakıt zammının iptal edildiği haberini duymayanlar için hatırlatarak güne güzel bir başlangıç yapmanıza yardımcı olayım.

Biz bugün ikinci bölümde özellikle çocuk sağlığından konuşacağız. Yaz mevsimi sünnetlerin arttığı bir dönem. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyenlere bilgi vereceğiz. Uzun yıllardır bu programda hep çocukların genel anestezi altında sünnet edilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. İşte toplu sünnetler ya da lokal anesteziyle yapılan sünnetler, çocuk doğru yaşta da değilse eğer ciddi psikolojik problemlere yol açabilir. Diyeceksiniz ki geleneksel yöntemler bu kadar yıldır değişmedi. Ama madem ki teknolojinin bize sunduğu fırsatlar, imkanlar var, o zaman çocuklarımız için bunları kullanalım. Neden böyle olmalı konusunda uzman bir isimden de bilgi alacağız ikinci bölümde. Yine bu son günlerin çok konuşulan başlıklarından birini, aşıları konuşacağız. Aşılar içindeki eser miktarda civa ya da ağır metal diyelim, aşının tutunması için kullanılan ağır metaller tartışma konusu. Acaba çocuklarımız aşı olmalı mı? Aşı olmazsak ne olur? Aşının olmadığı bir dünya nasıl bir dünyaydı? Aşı olduktan sonra hangi hastalıklar kontrol altına alındı? Hangi aşı neye yarar? Bütün bunları konuşacağız yine ikinci bölümde. Dediğim gibi bugün çocuk ağırlıklı gidecek ikinci bölümümüz. Ama ilk bölümde tabii ki gündeme bakacağız. Hemen hava durumu, yol durumuyla başlayalım.

Bugün İstanbul'da Avrupa yakasında 3 ayrı noktada trafik kazası var ve bunun ağırlaştırdığı bir trafik %45'i bulmuş durumda şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu. Anadolu yakası, Avrupa yakası olarak baktığımızda aşağı yukarı eşit bir dağılım söz konusu. Genelde Anadolu yakası daha kalabalık olur ama bugün bu kazalar sebebiyle Avrupa yakası da kalabalık. Kazalardan bir tanesi bağlantı yolunda 100 yıl atış alanı yönünde sol şeritte hasarlı bir trafik kazası. Diğer kaza Dolmabahçe tünelinde Bomonti yönünde bu kritik bir nokta. Tabii biliyorsunuz hep söylüyoruz işte viyadükler, tüneller, köprüler, buralardaki kazaların trafiğe etkisi diğer yollardan daha fazla. Giriyorsunuz tüneli ve herhangi bir yere gidemiyorsunuz. Dolayısıyla o trafik kazasının arkasında kalıyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. Davutpaşa Merter yönünde de yaralanmalı bir trafik kazası var. Tüm şeritler trafiğe kapalı ve bu bölge oldukça yoğun şu anda. Yine Avrupa yakasında bir araç arızası var E5'te. Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şeritteki araç arızası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı söyleyelim. Beylikdüzü Avcılar arası yoğun araç arızası sebebiyle sonrasında Yeni Bosna'da küçük bir yoğunluk var. Ardından Cevizli Bağ kadar rahat geleceksiniz. Ok Meydanı yönüne kadar ya da Ok Meydanı noktasına kadar diyelim, köprüyü geçtikten sonra bir yoğunluk var. Sonrasında köprü istikametinde köprü girişine kadar, Zincirli Kuyu'ya kadar trafik rahat. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Ardından Hassal Seyrantepe trafiği var. Köprü istikametinde sonrasında trafik daha rahat. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise sevgili dinleyiciler, bugün Şehitler Köprüsü'nün geçmiş günlere göre daha rahat olduğunu görüyorum. Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy arasında bir yoğunluk olduğunu söylemiştim Avrupa yakasında. Anadolu yakasında ise Çamlıca-Altunizade Köprü arasında trafik yavaşlamış durumda. Şehitler Köprüsü böyle. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye yoğun. Ardından trafik biraz rahatlayacak ama sonrasında Kavacık bağlantısıyla trafik yeniden yoğunlaşıyor. TEM ve E5'te özellikle ikinci köprü bağlantısına kadar trafik yoğunluğu var. Sonrasında trafik yine rahat görünüyor. %45 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 26 derece ve gün içinde 31 dereceye kadar çıkacak. 26 derece dediğime bakmayın, 28 derece hissediyoruz. Sebebi %66'yı bulan nem sabah saatlerinde dışarıdan içeriye böyle biraz daha kapalı ve bir parçacık da olsa klimayla serinletilmiş bir ortama girdiğinizde aradaki farkı hissediyorsunuz. Çok yoğun bir nem var. Kuzeyli yönlerden rüzgar almamıza rağmen yine de bu nem dağılmıyor. Önümüzdeki iki gün, yani bugün ve yarın hava böyle ama cumadan itibaren biraz serinleyecek. Perşembe günü için İstanbul'da yağış hatırlatması yapmıştı meteoroloji, haritadan kalkmış. Yani önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor ama cuma itibariyle sıcaklık biraz düşecek. Gece sıcaklığı değişmese de gündüz sıcaklığı birkaç derece gerileyecek ve 30 derecenin altına düşecek. Böyle ara ara birkaç günlük düşüşler söz konusu olmuştu. Geçtiğimiz ay içinde de, Ağustos başında da, bu da onlardan biri gibi görünüyor. Birkaç günde olsa hava bir parçacık serinleyecek. Özellikle hafta sonu dışarıda bir şeyler yapmak istiyorsanız mutlaka bu iki günü değerlendirin derim. Ankara'ya geçelim. 27 derece sıcaklık hissedilen değerde aşağı yukarı bu civarda %43'lük bir nem var. Kuzeyden rüzgar alıyor Ankara. Şu anda 27 derece sıcaklık ama hızla 33 dereceye çıkacak Ankara bugün sıcak. Gerçi termometre kırmızıdan döndü. Yani bir parçacık hava bulutlu, hiç değilse azıcık gölge var. Önümüzdeki 5 gün boyunca özellikle cumadan itibaren hava hem biraz serinleyecek hem de bulutlanma artacak. Gece sıcaklıkları da yeniden 14-15 derecelere düşecek. Bu bir parçacık rahat bir uyku anlamına geliyor Ankaralılar için. İşte İç Anadolu bölgesinde böyle bir tarafı var. Evet, gündüz sıcak ama hiç değilse gece hava serinliyor ve insanlar bir nefes alabiliyor, rahat bir uyku alabiliyor. İzmir'e geçelim. 30 derece sıcaklık, 31'e yaklaşmış durumda ama hissedilen derece bunun aşağı yukarı 2,5 derece üzerinde, 33,5'u görmüş durumda şu anda ve gün içinde 38 dereceyi gösterecek termometre. Bu aynı zamanda hissedilen değerinde yine bunun birkaç derece üzerinde olacağını söylüyor. Yine İzmir'de de bugün ve yarın hava çok sıcak. Cuma'dan itibaren serinleyecek ama asıl serinlemeyi pazar günü görecek İzmirliler. Bugün ve pazar günü arasında 4-5 derecelik bir fark oluşacak. Pazar günü hava biraz daha
parçalı bulutlu olacak. O bulutlarda bir parçacık serinlik hissetmeye yardımcı olacak. İzmir için çok sıcak. İzmir'den yazan dinleyicilerimiz İmren abla, Havva Hanım zaman zaman mesaj gönderiyorlar ve çok sıcak diyorlar. Allah kolaylık versin diyelim. Haritamızı açalım. Bugün Sinop'tan başlamak üzere Karadeniz boyunca Ardahan'a kadar, oradan Kars, Ağrı, Iğdır illerine kadar gök gürültülü sağanak yağış var. Bugün yine Amasya ve Çankırı'da da Tokat'ta da gök gürültülü sağanak yağış etkili. Onun dışında Türkiye genelinde yağış yok. Güneydoğu Anadolu bölgesi 40 derecede, İç Anadolu bölgesinin güneyi sıcak, Ege'nin içleri 40-41 derecede, Trakya 37-38 derecelerde. Dolayısıyla tam Ağustos'un ortasına yakışan bir değer. Ama yarından itibaren Marmara'nın doğusuyla başlayan ve Karadeniz boyunca devam eden yağışlar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır'da da etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Batman hariç illerde 1-2 derecelik küçük bir serinleme var ama Ege'nin içleri hala çok sıcak ve 14 Ağustos artık diyebiliriz ki neredeyse Ağustos'un tam ortası, 14'ü 15'i Türkiye genelinde bazı noktalarda yağış bekleniyor. Onun da detaylarını günü yaklaştığında paylaşacağız. Cumartesi günü, hatta pazar günü içinde yağış beklenen yerler var. Onları da dediğim gibi tarih biraz daha yaklaştığında daha net konuşacağız.

Evet sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programında da sizinle paylaşıyoruz ama bu programda da bir kez daha paylaşalım. Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili ülkemizin barışa adım attığı, geçmişte bıraktığı yıllar boyunca şehitler verdiği, çok ama çok kaynak kaybettiği bir dönem çok şükür geride kalıyor, bitiyor. Türkiye için yeni, çok daha başarılı, yaptıklarının, ektiklerinin karşılığını görebileceği bir dönem başlıyor. Sadece ülkemiz sınırları içinde değil, dünyada daha fazla ağırlığı olan, sözü dinlenen, bilgisine başvurulan, arabuluculuğu istenen, denklemin içinde görülen, anlaşmaların olmazsa olmazı kabul edilen bir ülkeye doğru hızla dönüşüyoruz. Ne mutlu bize. Çözmemiz gereken şey şu anda bütün dünyanın uğraştığı ama bizim içinde bulunduğumuz, özellikle enerjideki dışa bağımlılık sebebiyle acısını çok hissettiğimiz bu hayat pahalılığı, bu problemin de çözülmesi noktasında adımlar atıldığını, yakın zamanda bununla ilgili çok daha büyük müjdeler duyacağımızı tahmin ediyorum. Onu gösteriyor içinde bulunduğumuz durum. Adım adım, yavaş yavaş Türkiye problemlerini çözüyor ve hakikaten hak ettiği yere doğru hızla yürüyor. Biz bu süreçte, yani terörsüz Türkiye sürecinde, hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden, aynı bayrak altında, aynı çatı altında, aynı geleceğe doğru yürüdüğümüzü unutmadan hareket edelim. Bu çok önemli. Hepimizin çocukları için, hepimizin çocuklarının geleceği için yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı biraz geride bırakmak ve geleceğe umutla bakma dönemindeyiz, zamanındayız. El ele verip gücümüzü birleştirmek ve birlikte bu ülke sınırları içinde yükseleceğimizi düşünerek yürümek zorundayız. Zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Bazen bu sıkıntıları arttırmak isteyenler olabilir. Provokasyonlar olabilir. Biz akıllı davranıp bunlardan sıyrılmayı, Türkiye'nin geleceği için aklımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ki aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında hepimiz aynı ufka, aynı geleceğe, aynı heyecanla yürüyoruz. Hepimizin çocukları yan yana büyüyor ve hepimizin çocukları Türkiye'nin geleceği.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Takvim yaprağımız bize 12 Ağustos Çarşamba günü için ne pişirelim sorusuna cevap vermiş tabii. Balık önermiş. Dün balık konuşmuştuk, fiyatları çok düşecek diye. Henüz av yasağı kalkmadı ama tabii ki tezgahlarda balık var. Izgara balık, helva, salata önermiş takvim yaprağımız. Bir de çorba demiş ama bence düğün çorbası balıktan önce biraz ağır gelir. Balık, salata, hani yanına istiyorsanız tatlı niyetine helva. Helva niye yenir mesela? Hiç düşündünüz mü? Neden tahinli bir şey yiyoruz balık yiyince? Aslında bunun çok çok geleneksel ve çok akıllı bir cevabı var. Büyüklerimiz gerçekten çok doğru yapmışlar. Çünkü tahin vücuttaki ağır metalleri adeta mıknatıs gibi çeken bir bitki. Ezilmiş, kavrulmuş, helva haline gelmiş, nasıl isterseniz pekmezle karıştırılmış. Tahinin vücuttaki ağır metalleri toplamak gibi bir özelliği var. Eğer yediğiniz balıkta sizi rahatsız edecek bir şey varsa, hani diyoruz ya herkes aynı balığı yedi ya kardeşim, ben rahatsız oldum, benim ben zehirlendim. İşte aslında tahin bunun önüne geçiyor. Balıkla beraber yediğimiz tahin, balıktaki ağır metalleri ya da vücudumuza zarar verebilecek olan o minicik bozulmaları toparlıyor, temizliyor ve vücudun dışına atılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla atalarımız boşuna tahin ve helvayı birlikte yememişler.

Başka bile birbiriyle yakışan, aslında farkına varmadan yan yana getirdiğimizde sinerjileri büyüyen gıdalar var mı? Var. Mesela yeşil çay sevenler için hatırlatayım. Yeşil çay ve limon. İkisi yan yana geldiğinde yeşil çayın antioksidan etkisini arttırıyor. Dolayısıyla yeşil çay içtiğinizde yanına küçücük bir miktar limon alabilirsiniz. Biraz limon sıkabilirsiniz ya da bir dilim limon içine ilave edebilirsiniz. Bunlar ikisi birbirini bütünlüyor. Yine yan yana geldiğinde etkisi artan gıdalardan İkisi karabiber ve zerdeçal. Karabiber ve zerdeçal özellikle anti-enflamatuar etkiyi, o zerdeçalın vücuttaki olumlu etkisini kat kat arttırıyor. Hani böyle bir kat iki kat değil, binlerce kat arttırıyor. Dolayısıyla biz eğer zerdeçal tüketiyorsak, diyelim ki yoğurdun içine biraz zerdeçal kattık, o zaman biraz da karabiber katmayı unutmayacağız.

Yine atalarımızın bilerek bilmeyerek o Anadolu aklı diyelim, gerçekten inanılmaz derecede böyle bir araya geldiğinde ortaya çıkan eser çok büyük. Neden bunu böyle yapmışlar kısmını yıllar sonra anlıyorsunuz ya da üzerine bilimsel araştırmalar yapıldığında. Mesela neden sütlü tatlıyla tarçını bir arada tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Yani çok mu yakışıyor? Başka şeyler de yakışabilir. Hiçbir şey koymayabiliriz. Sütlacın üzerine mesela biraz çilek reçeli koyabilirdik. Geleneğimiz öyle olabilirdi. Zaten tatlı. Ver üstüne biraz daha tatlı. Şeker tavan yapsın. Ama onu yapmıyor bizim büyüklerimiz. Üzerine tarçın serpiyor. Tarçın tatlının içindeki şekerin kandaki salınımını yavaşlatıyor. Yani şekeriniz hızla yükselmiyor. İnanılmaz bir akıl değil mi bu? Yani hem tatlıyı yiyorsunuz ama hem de üzerine tarçın serperek onun kandaki şekerin kandaki salınımını yavaşlatıyorsunuz. Gerçekten tebrik etmek lazım.

Mesela yine ağır et yemeklerinin içine çok azıcık kimyon katar eskiler. Neden? Bu da o ağır yemeklerin içindeki yağın vücuda zarar vermemesini ya da vücutta hazmı zorlaştırmamasını sağlamak için. Yani düşündüğünüzde acaba neden böyle bir şey yaşanıyor? Neden birazcık kimyon koyuyoruz? Ya tadı da çok aman aman bir şey katmıyor yemeğe diyebilirsiniz. Ama varlığı yemeği daha kolay hazmetmenizi sağlıyor.

İşte kadim Anadolu aklı diyelim biz buna. Bunu bir arada kullanmak hakikaten çok kıymetli. Sonra yine mesela kuru fasulye ve pilavı birlikte yiyoruz. Neden yiyoruz? Aslında ikisi bir araya geldiğinde hem bizim protein ihtiyacımızı tam anlamıyla karşılıyor bitkisel protein, hem de pilavın içindeki karbonhidratla bir araya geliyor ve çok dengeli bir öğüne dönüşüyor. Anadolu halkının çok sevdiği yemek kuru fasulye. Eskiden İstanbul'da da kuru fasulye çok sevilirmiş. Türkiye'nin ilk seyyar restoranlarında, buna restoran derken öyle hani aman aman bir restoran düşünmeyin, duvar kenarına kurulmuş bir ocaktan bahsediyorum. Üstelik de İstanbul'un merkezinde kuru fasulye kazanı kaynıyor. Yanında pilav var. Kuru fasulye ve pilav yiyor insanlar ama ayakta değil. Küçük tabureler var, oturuyorlar. Yani sokak lezzetleri gibi düşünebilirsiniz. Ve enteresan biçimde yanında soğan veriyorlar. Vuruyor soğanın üstüne, parçalıyor ve kuru fasulye pilavla beraber soğan veriyor. Ne demek soğan? Neden bunların yanında soğan var? Neden kuru fasulye pilavla soğan yiyoruz? Nasıl bir katkısı var? Soğan şimdilerde dünya para verip aldığımız kuersetin, yani bağışıklığımızı yükselten, bağışıklığımızı güçlendiren malzemelerden bir tanesi. Etken maddelerden bir tanesi. Ve soğanı, biraz sirkeyi ve tuzu, hadi benden de biraz sumak, o da DNA hasarını önlemeye çok faydalı deniliyor, karıştırıp bildiğiniz bir soğan salatası olarak kuru fasulyenin yanına getirdiğinizde dünyanın en dengeli, en lezzetli, en sağlıklı yemeğini yiyor olabilirsiniz. Tabii ki pilavın içine hani kaşık kaşık yağ koyduğunuzu düşünmüyorum. Normal bir pilavdan, normal bir kuru fasulyeden ve bolca sirkeli, limonlu, nar ekşili, nasıl seviyorsanız öyle olsun, bir soğan salatası düşünün, gerçekten çok lezzetli.

Yine böyle yan yana getirdiğimizde çok lezzetli olan derin anlamlar içeren ama bizim çok bilmediğimiz yiyecekler var. Mesela domatesi çok seviyoruz. Tam da mevsimindeyiz. Yani domates sosu bizim kültürümüzün vazgeçilmezi. Bir domates sosunuz varsa onunla neler neler yaparsınız. Geçen gün mesela bir domatesli makarnadan bahsettik. Domates sosunuz varsa böyle hafifçe yağda kavurduğunuz sebzelerinizi, öyle çok kızartmaktan bahsetmiyorum, üzerine biraz domates sosu serptiğinizde dün akşamdan pişirdiğiniz hafif sertleşmiş kurumuş köftelerinizi domates sosu içinde biraz ısıttığınızda, bunu biraz makarnayla, biraz pilavla ya da tek başına yoğurtla tükettiğinizde yine çok lezzetli yemekler elde edersiniz. Ama domatesin bir özelliği var. Domates tek başına çok lezzetli olduğu gibi, domates içindeki likopeni, yani ona kırmızı renk veren ama sağlığımız için çok kıymetli olan maddeyi ortaya çıkartabilmek için biraz hırpalanmak istiyor. Ne demek hırpalanmak? Domatesi ezeceksiniz. Domatesi kaynatacaksınız. Biraz tuz, biraz şeker, biraz zeytinyağı ilave edeceksiniz ve o sos haline dönüşecek. Dışarıdan aldığınız ketçaplar var ya, aslında bu ketçaplara evde yapabileceğiniz alternatifler üretmek çok kolay. Bu domates sosunu yaptıktan sonra çocuklar o pütürlü yapıyı sevmiyorlar. Blender'dan geçirmek yetmiyor. Onu güzel bir süzgeçten geçirmeniz lazım. İçine biraz karabiber atabilirsiniz. Çünkü domates karabiber sever, tadı da kaldırır. Zeytinyağı yerine daha az baskın bir tat olsun diye belki biraz sıvı yağ koyabilirsiniz tercih sizin. Tam bir ketçap tadı elde etmek için eğer sarımsaklısını seviyorsanız biraz sarımsak ilave edebilirsiniz. Yine domatesin lezzetini ortaya çıkartan onun içindeki o ekşimsi umami tadına destek veren küçük eklemelerde bulunabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Karabiberi söyledim. Yine biraz zencefil, zerdeçal olabilir. Renk de verir. Bir zerdeçal böyle hafif o sarımsı rengi böyle biraz turuncumsu hale çevirebilir. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ketçap elde edersiniz. İşte ketçap sağlıklıdır diyoruz yani. Evet, ketçap çocuklar için çok sağlıklıdır. Ama bunu evde yaptığınız ketçap olarak düşünün lütfen. İçinde koruyucu katkı maddesi içermeyen bir ürün evde kolaylıkla yapılabiliyorsa, onu dışarıdan rafa girmiş, plastik bir malzemenin içinde uzun süre beklemiş, raf ömrü almış halde evinize getirmeyin. Yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Evet, bir gün uğraşırsınız ama elde ettiğiniz ketçap belki aylar boyunca size yeter.

Biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyelim. İkinci bölümde birlikte olacağız ve ikinci bölümde daha çok çocuk sağlığından konuşacağız. Bugün haftanın tam ortasındayız. Tatilde olan çocuklarımızı da düşünelim. Aşı takviminde aşı günü yaklaşan çocuklarımızın, ya götürsem mi götürmesem mi endişesi yaşayan ebeveynlerin bu endişelerini de giderelim. Birazdan birlikte olacağız.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

0: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok. Koştu koştu.
1: Gözünü seveyim yapma.
2: Az kalsın eziyordu. Yardıma da yine o koştu.
0: Ben öldüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Geldi. Ben oldum ya.
3: Azin sakinleş istersen.
2: İstanbul'da bir araç hatalı şerit değiştirdi. Motosikletliği sıkıştırdı. Sürücü dengesini kaybetti. Az kalsın yere çakılıyordu.
3: Sana değmedi abi bu arada. Haberin olsun.
0: Yok yok ya. Ya adam öyle bir tam uçurma ya.
4: Gördüğüm çok iyi durdun ha. Başkası olsa girmiş.
3: Duramazdı. Ya. Ben duramazdım.
2: Ve ilginç olan şu. Motosikletliği sıkıştıran sürücü bu kez yardımına koştu.
0: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok. Bak, bak ben öldüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Geldi. Ben oldum ya.
3: Aziz sakinleş istersen.
2: İneğin çırpındığını gördü, bir saniye bile düşünmedi, kanala atladı. Burası Diyarbakır. İddiaya göre bir inek otlandığı esnada dengesini kaybederek kanala düştü. Tam o sırada bir kişi yardımına koştu. Uzun uğraşların ardından inek kanaldan çıkarıldı. O anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
5: Neden yaptınız?
6: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
2: Önce sokak ortasında eniştesini kurşunladı, ardından evine koşarak kendi eşini öldürdü. Yer Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Matur, iddiaya göre mahalledeki bazı dedikodular yüzünden kontrolünü kaybetti. Öfkeyle hareket eden adam ilk olarak ablasının eşi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından hemen evine koştu. Evde bulunan 27 yaşındaki eşi Canan Matur'u da aynı silahla vurarak öldürdü.
5: Pişman mısınız? Neden yaptınız?
6: Namus meselesi.
2: Zanlı kaçmaya fırsat bulamadan evinin çatısında suç aleti silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: leylekler göç etti, gökyüzünde görsel şölen oluştu. Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leyleklerin havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti. Çatı alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangının adresi İstanbul Arnavutköy. Beş katlı binanın çatısında tadilat yapılıyordu. O sırada kullanılan tüp parladı, çatı tutuştu. Yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki korkulan olmadı. İtfaiye ekipleri alevler bitişikteki binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı tamamen yanarak küle döndü. Görüntüler Bursa'dan. Denizde keyifli bir gün geçirmek isteyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Tepeden kopan toprak kütlesi hızla denize doğru aktı. O sırada denizde yüzenler vardı. Çevrede bulunanlar hemen alarma geçti. Denizdeki vatandaşları ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. Neyse ki korkulan olmadı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ve AFAD inceleme başlattı. Belediye ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı. Uzmanların dikkat çektiği noktaysa zeminin yapısı. Dik yamaçlarda yeni kaymalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sınır kapılarına da sıçradı. İki ülkenin karşılıklı drone saldırılarında tırlar hedef alındı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz.
0: Ukrayna ordusu dronlarla Rusya-Belarus arasındaki Gomel sınır kapısında bekleyen tırları hedef aldı. Saldırıda birçok tır isabet alarak alev topuna döndü.
2: Yanımızda drone tırı kapattı. Drone'a karşı.
0: Olayda bölgede Türk tır şoförleri de bulunuyordu. Saldırıda ölümle burun buruna geldiler. O anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
1: Araba ateş ettiler, arabayı vurdular, araba yanıyor. Bu üçüncü arabadır. Dördüncü araba, dur, araba yanıyor.
0: Drone saldırısı sonucu çevrede büyük bir yıkım yaşandı. Türk tır şoförlerinin kaydettiği görüntülerde tırların yandığı, dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. İran ve Belarus uyruklu tır şoförlerinden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
1: Araba, dur. Dördüncü araba, dur, araba yanıyor.
0: Türk şoförlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz.
0: Bir anda karşısında belirdi. Facia kıl payı atlatıldı. Ancak kamyon şoförünün terörü bitmedi. Görüntüler Artvin'in Şavşat ilçesinden. Bir kamyon şoförü traktörü geçmek için hatalı sollama yaptı. Karşıdan gelen taksi sürücüsü frene bastı, aracını durdurdu ama kamyon durmadı. Açık camdan taksinin içine boca etti. Taksinin içi bir anda çamurla doldu. Sürücünün ağzına kadar su girdi. Saniyelerle ölümden kurtuldu. Hemen ardından çamur banyosuna tutuldu. Tren çarpınca metrelerce savruldu. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkınca dünya çapında gündem oldu. Görenleri hayrete düşüren bu görüntü Hindistan'da kayda geçti. Yaklaşmakta olan treni fark etmeyen inek kiraylara girdi. Son sürat gelen tren tüm hızıyla ineğe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı, yürümeye devam etti. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
3: Ben de sana onu diyordum. O köşeye gidecektik ya.
0: Aşırı alkol aldı, sarhoş oldu. Kendini kaybetti. Tarihi alanı bile isteye yakmaya kalktı. Akıl almaz olay Ankara Polatlı'da yaşandı. Olay 10 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıöyük mahallesinde meydana geldi. Gordiyon kazı alanı çevresindeki sit alanında yangın çıktı. Polis kısa sürede şüpheliyi belirledi. Yunus Emre Güler'i gözaltına aldı.
3: Köşeye gidecektik.
4: Hangi köşeye?
0: Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kanında 2.81 promil, yani yasal sınırın 5.5 katı alkol çıktı. Yangını çakmak kullanarak çıkardığı anlaşıldı. Alevler kısa sürede Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zorlukla kontrol altına alındı. Şüpheli Yunus Emre Güler soruşturma kapsamında Polatlı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
3: Köşeye gidecektik.
4: Hangi köşeye?

0: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda kuruyan topraklar. Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının pençesinde. Kuraklık uydudan böyle görüntülendi. Kopernikus verileri alarmın boyutunu gözler önüne serdi. 2024'te kuraklık uyarısı verilen alan %2 bile değildi. 2025'te oran %65'e çıktı. Şimdi ise %85. Uzaydan böyle görünüyor. Fransa'nın 3 farklı yıla ait uydu görüntüleri karşılaştırıldı. 2024 yeşil, 2025 yeşil alanlar azalıyor. Toprak rengi giderek yayılıyor. 2026 bej ve kahverengi tonlar ülkeyi kapladı. Özellikle Atlantik kıyılarından kuzeye kadar geniş bir bölgede kuraklığın izleri uzaydan bile görülüyor. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Meteoroloji alarmı da yükseltti. Turuncu alarm verilen vilayet sayısı 21'den 43'e çıktı. Fransa'nın batısı ve güneybatısında termometreler 36-38 dereceyi gösterecek. Üstelik gece bile serinlemek zor. Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor.
1: Abi çok sakat orası. Aşırı sakat.
0: Toprağın altında kaldı. Ekipler hemen seferber oldu. Zamanla yarış başladı.
2: İşini bilersen yapsın. Abi orada durmayın.
3: Çıkın abi, çıkın.
0: İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Bir işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.
4: Geriden kal ya, boş ver ya.
0: İşçinin vücudunun yarısı toprağın dışında kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun süren çalışmalar sonucu işçi kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
6: İtalya'da Acqui Terme kasabasında belediye dünyada bir ilke imza attı. Basında yer alan haberlere göre Eva Statiella adlı yapay zeka belediye meclisinin yeni üyesi oldu. Bunun anlamı Eva artık toplantılarda diğer meclis üyeleriyle birlikte masada olacak. Görevi ise dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmalarına katkı sağlamak.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
6: Ancak Eva adlı yapay zeka izin kullanmayacak. İnsan üyelerden farklı olarak yorulmadığı için günün 24 saati hizmet verecek. Verileri analiz edecek, raporlar hazırlayacak. Belediye yönetimi Eva'nın karar alma süreçlerinde insanlara destek olmasını ve işleri hızlandırmasını hedefliyor. Belediye yetkilileri bunun Avrupa'da bir kent yönetim organına yapay zekanın dahil edildiği ilk örnek olduğunu söylüyor. Kasaba sakinleri ise ikiye bölünmüş durumda. Kimi bu yeniliği heyecan verici buluyor, kimi ise temkinli. Gökyüzünü göktaşı aydınlattı. O ana tanıklık edenler şaşırdı kaldı. Bir anda parladı, etrafına yeşil ışık saçtı, hızla hareket etti. Saniyeler içinde gözden kayboldu. Göktaşının düşme anı seyir halindeki aracın kamerası tarafından kaydedildi. Göktaşının düşmesi Büyükçekmece'deki vatandaşları heyecanlandırdı.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını. Bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
1: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
0: O ilk muayene, abdar muayenesi.
1: Elbette, aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız bir kontrol.
0: Burada neye bakıyorsunuz Aysin Bey?
1: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı, her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
0: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık o hastanedekini saymayalım.
1: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. ve 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için sarılığı. Aynen 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Yani mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak tamam, bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
0: olabiliyor.
1: Bazen
0: bezansende kalmak gerekebiliyor.
1: Aynen, veya sarılığı çok artmış, işte o kontrolleri yapıyoruz böyle.
0: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar. Çok şükür ki bunların büyük bir çoğunluğunun aşısı var ve bir Türkiye için konuşalım, çok büyük bir kısmı da devlet geri ödemesinde. Hangi tarihten itibaren çocukları artık aşı için görmeye ya da aşıyı planlamaya başlıyorsunuz?
1: İşte doğar doğmaz bebek doğumhaneden bebek odasına gittiğinde yapılan ilk şey bir K vitamini iğnesi yapılıyor. K vitaminleri genellikle çünkü kanamayı durduran bir özelliği var ve bu yüzden yeni doğanlar bu konuda yatkın olduğu için rutin olarak bütün bebeklere yapılıyor. İkincisi hepatit B aşısı, sıfır aşı dediğimiz aşı yapılıyor.
0: Sıfır aşı dediğimiz yeni doğan aşısı.
1: Yeni doğan aşısı, yani doğar doğmaz yapılan bir aşı.
0: Yani aslında odadan çıkmadan aşılarla tanışmış oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Çocuklar.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu iki aşı sonrasında artık rutin aşı takvimi başlıyor ki bunu hem devlet takip ediyor, hem doktor takip ediyor, hem de elbette ki anne takip ediyor.
1: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir, ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve

0: İnfluenzanın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
1: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
0: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjüge pneumokok aşısının rapeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. rapeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma, yani 2, 4, 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu. 24. ayda hepatit A'nın son dozu.
1: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimimi sarkıyor. Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
0: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
1: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
0: Çoğu, ama şöyle, yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
1: tekrar
0: oluyoruz.
1: Çağırır.
0: Veya 1 ay sonra artık kontrole
1: süreç
0: bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
1: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı, işte ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi, şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
0: Aşı hasta yapmaz, ama aşı işte, çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz, yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma taktiğini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğini yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya, ben bu virüsü zaten tanıyorum, bak bu şekilde öldürüyorsun, direkt hızlı bir şekilde
1: copy-paste
0: öldürmesi
1: yapıyor bilgiyi, yani
0: aynen öldürmesini yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane kapısı vardır, bu eve nasıl girerim falan, zaman
1: yine
0: kaybederken
1: o haritayı veriyor.
0: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
1: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk
0: elbette
1: olabiliyor.
0: Elbette bazı tepkiler olabiliyor, ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
1: Evet. Ve kontrol altındasınız. Yani siz
0: aynen
1: diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
0: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
1: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bilelim, heybemize bilgi, ya da vücut da aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama
0: kesinlikle,
1: bu arada da bir o karşılaşma anda vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
0: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa, ha senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
1: Çünkü siz riskli bir gruptasınız.
0: Çünkü biz riskli grubuz.
1: Evet.
0: Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor, bazı hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hepatit aşısına diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar, mesela hani çocuk felci, bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı olduğun zaman

0: Elbette senin için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Hı hı. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
1: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
0: aynen,
1: var ama
0: tekrar
1: çok hafif.
0: Olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
1: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Hı-hı. Diğeri kızamık aşısı, diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
0: Yani hangisini isterseniz. Şöyle, tüberküloz aşısı, ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen, hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
1: Evet, şimdi şöyle, biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
0: kesinlikle yıllar önce, 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Hı hı. Bu yüzden bu hani yapılması, hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi, denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Hmm. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
1: Çok, dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için, çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
0: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
1: DNA
0: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Hı hı. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün üstü. Önünde yapılıyor ve içinde hiçbir şey yok.
1: Sadece
0: aşını yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı, yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Hı hı. Sonra altıncı ayda oral olarak, bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş, evet, oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Peki. Ve bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
1: Evet. Gelelim kızamığa. O da çok konuşuldu.
0: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
1: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını, yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde cıva olduğu, cıvanın kanserojen olduğu, vücutta bir diktiği, atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki aşıların içindeki cıva belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Hı hı. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
0: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak, yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
1: Herkes böyle geçirmiyor.
0: Aynen, yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
1: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
0: Ya işin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Yani okuduğun biraz, şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
1: Biraz
0: yani,
1: internet şey cahili diyelim ona, bize, hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz, astarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
0: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor, aa bak bu çocuğunuzda bu vardır, nasıl görünmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum, zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
1: Etken maddesini bilmiyor.
0: Aynı İsmine etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
1: Pek çok muadil ürün var.
0: Aynen, bu yüzden bazı şeyler gerçekten yani bir şeyi hükmetmek için.
1: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuz.
0: Aynen, yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da şey. Aynen, yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
1: Ve hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Bu aşı reddiyle ilgili benim şöyle bir, daha önceki yayınlarda şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Aile aşıyı reddediyor. Benim çocuğum güçlüdür diyor. Benim çocuğum atlatır ama çocuk bir su çiçeği geçiriyor. Ağzının içine kadar taneler dökülüyor. Ve çocuk nefes alabilmesi için bir aparata ihtiyaç duyar hale geliyor su çiçeğini atlatana kadar. Maalesef. Şimdi böyle çok sıra dışı bir örnek, farkındayım. Ama böyle örnekler de var ve bizim çocuğumuzun o çocuk olmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla bir şey reddederken bilgi sahibi olmak ve henüz karar veremeyen, kendisi için karar veremeyen, en değerliniz için karar verdiğinizin farkında olarak hareket etmek lazım. Yani kesinlikle. O çocuk belki de ileride niye bana aşı yaptırmadınız diyecek.
0: Ya bari madem internet kullanılıyor, açın o hastalıkları hakkında bilgi sahibi olun. Hani en azından interneti faydalı bir şekilde öğrenin. Menenjit hakkında meningokok diye açın ve böyle kolsuz bacaksız olan çocukları görün. Ya da 24 saat içinde bir çocuk bir kucaktan nasıl yoğun bakıma girdiğini görün. Kaç tane yüzdesi ölüme sonuçlanır. Yani meningit, evet. Tedavi aldığı halde. Yani öyle bir şey ki ben meningit de mesela bazen bakıyorum, bazı aileler sakat çocukların resimlerini istekli bir şekilde hani alın kullanın diyor.
1: Başka çocuklar başka böyle olmasın.
0: Biz yandık, başkaları yanmasın. Ve bunların bir kısmı aslında aşıya karşı olan ailelerdendir. Ama hani biz yandık, bakın sonuçları yanlış görsünler var. Bizim gibi olmasın durumları.
1: Evet, bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşıları eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlayabilir?
0: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
1: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmakta fayda var.
0: Tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
1: Yani aslında aşıları...
0: Bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
1: Kim bilir, çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
0: Tamam.
1: Sohbeti.
0: Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 binlerce grubu vardır ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
1: Evet, ilk vakalar tespit edilip
0: ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Veysim Bey. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Veysim Bekraki bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hülya'nın Sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize fuzul lazım.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara bizimle birlikte. Bugün sünnet konuşacağız. Yaz mevsiminin vazgeçilmez başlıklarından biri. Aslında yeni doğan sünneti çok konuşuyoruz sizinle. O dönemi geçmiş olanlar için sünnet nasıl planlanmalı, hangi yaş uygundur, hangi teknik uygundur, hepsini sevgili Cem'den öğreneceğiz. Cem merhaba.
1: Merhaba Hülya, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, yeni doğan sünnetini çok konuşuyoruz seninle ama bu defa artık yeni doğan dönemini geride bırakmış olan çocuklar için ne yapabileceğimizi konuşalım.
1: Tabii aslında şimdi şu sıralar gerçekten okul çocuklarının sünnet zamanı oldu. Biz de yeni doğan sünnetlerini birazcık kenara köşeye koymaya çalışıyoruz. Çünkü yoğunluk normal sünnet çocuklar, okul çocuklarına ayrıldı. Ne yapmak gerekir sözünü Hülya çok uzun zamandır bu programları yaparız biliyorsun. Ben de hep genel anestezi söylerim. Genel anestezi altında insani şartlarda, ameliyathane ortamında yaklaşık 10-15 dakika süren işlemlerle sünnet yapılabilir. Yaş aralığı 5 yaşın üzeri bana göre tamamdır. Hastalık için, yani bu işlem için ayrılacak nekat dönemi ortalama bir haftadır. Hastanede kalış süresi de 2 saat falandır.
0: Şimdi her şeyi böyle toparladın aslında. Evet. İçinden soru sormam lazım şimdi. Çocuklar için aslında biraz önce söylediğin o insani şartlar kısmını da içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle konuşmalıyız. Çünkü her yerde ya toplu sünnetlerden, ya belediyenin yaptığı sünnetlerden, ya işte evde yapılmış sünnetlerden bahsediliyor. Ve hep genel anesteziyle ilgili de bir önyargı var. Şimdi ben burada bu süreci yaşamış bir anne olarak da söyleyeyim. Aybars'ın sünnetini de sen yaptın. Genel anesteziyle oldu. Aynen anlattığın gibi oldu. Anlattığının dışında hiçbir şey yaşamadık. Şimdi böyle öngörülebilir, yönetilebilir bir süreçten bahsediyoruz. Bir taraftan da o insani olmayan şartlarda aslında öngöremediğimiz bir süreçten bahsediyoruz.
1: Aynen öyle söylüyorsun. Şimdi insani şartlar demek istediğim şey şu. Bir kere bu bir ameliyat. Bu bir cerrahi işlem. Cerrahi işlem yapılırken en az zararla, en az travmayla çocuğun ortamdan çıkartılması lazım. Yani ameliyathaneye giriş şekli de, ameliyathaneden çıkış şekli de tamamen onun konforunun sağlanacağı şekilde ayarlanmalıdır. Benim sünnetten anlayışım budur. Tabii bunun içinde hiçbir zaman toplu sünnet olmuyor. Hastane dışı bir yerde yapılan sünnet kabul görmüyor. Çünkü ne steril şartlar oradan sağlayabiliyoruz, ne anestezi konforunu sağlayabiliyoruz, ne ameliyathaneye girerken ki hazırlığı tam anlamıyla yapabiliyoruz, ne ameliyathaneden çıkarttıktan sonra derlenme dediğimiz ameliyathane sonrası kendine geliş süresini ayarlayabiliyoruz. O nedenle mutlaka hastane şartlarında insani diye bahsettiğim şey aslında tamamen bir ameliyatın nasıl olması gerekiyorsa sünnetin de o şekilde yapılmasıdır.
0: Peki özellikle anestezi kısmını detaylandıralım. Şimdi normalde genel anestezi öneriyorsun sen. Lokal anestezi söz konusu olduğunda düşüncen daha farklı. Aileler de genel anesteziden korkuyorlar. Buna da bir parantez açalım mı?
1: Tabii ki Hülya. Bir kere ailelerin genel anesteziden korkularını anlıyorum. Benim karşıma gelen, muayeneye geldikleri zaman sordukları soruların tamamı da bununla ilgili oluyor. Aslında sünnet için 5 dakika konuşuyoruz, anestezi için 15 dakika konuşuyoruz. Ama ben hep ailelere şu sözle başlıyorum. Eğer bu bir sünnet işlemi olmasa, örneğin fıtık ameliyatı olsa, apandist olsa ya da başka bir şey yapıyor olsak, o zaman bu kadar anestezi konuşacak mıydık diye. Evet, tabii ki o zaman konuşulmuyor. Çünkü sünnetin anestezisiz, lokal anesteziyle bahçede, sokakta, evde yapıldığını bildiği için halkımız...
0: Öyle geçmişi var mezunumuz.
1: Evet, genlerimizde öyle bir şey olduğu için, dedeleri öyle olduğu için, babaları öyle olduğu için bunun böyle yapılabileceğine inanmışız. Aslında bu işten, genel anestezi yapmadan, alınan travmadan hiçbirimizin haberi yok. Belki de hepimiz geçmişte bu şekilde sünnet olduğumuzda bir takım travmalar yaşadık ve o travmalar belleğimizde, bilinçaltımızda durdu. Bunu ayırt etme şansımız yok tabii ki. Hele bu kadar bir sürü travmanın yaşandığı bir toplumda yaşayarak bunu ayırt edemiyoruz. Ama benim derdim sünnet işleminin hastaya, çocuğa bir travma yaratmadan bu işten çıkabilmemiz. Burada bahsedilen anestezi tabii ki bir ameliyat anestezisi kadar ağır bir anestezi değil. Bir kere kısa bir anestezi. Yani yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Ortama 12 dakika sürüyor. Bu sürede verilen anestezi genellikle havayla, halkımızın anlayacağı şekilde havayla, yani maskeyle verilen damar yolundan, eğer gerekmediği sürece kas gevşetici gibi daha derinleştirici anestezilerin uygulanmadığı yüzeyel tutulan bir anestezi şekli. Bu anestezi işte sünnet işlemi bittiğinde, yani 12. dakikada, 15. dakikada hastanın yüzünden maske çekildiğinde zaten hasta uyandırabilen yüzeyellikte bir anestezi.
0: Dolayısıyla aslında burada doktora güvenmek ve anlattıklarıyla yol almak en önemlisi. Şimdi sünneti biraz önce tanımlarken dedin ki tam mevsimindeyiz. Okul çocukları için sünnet dönemindeyiz. Planlanan, tarihi belli, ailenin cemiyetini oluşturduğu sünnetler olduğu gibi bazen de sağlık sebepleriyle daha acil olması gereken, alınması gereken operasyonlar, adımlar da söz konusu oluyor. O hangi durumlarda geçerlidir?
1: En önemlisi işeyememe. Genellikle bebeklerde görülür. Sünnet derisinin pipinin uç kısmını iyice kapatması nedeniyle işeyememe durumu oluşur. Ve bu durumda da acil olarak pipinin ucu şişer, kızarıklıklar olur. Acil olarak sünnet yapmak üzere gelirler. İdrar yolu enfeksiyonu bunun üzerinden eklenir. Böyle bir durumda biz zaman kavramına işte ya da mevsimsel şartlara bakmadan sünneti hemen planlamak isteriz. Bir de okul çocukları çağına yine gelmiş olan çocuklarda sünnet derisinin iltihaplanması gibi bir durum olur. Sünnet derisinin iltihaplanması durumu da çiş yapmayı zorlaştıran ya da çiş yaparken ağrılı çiş yapmaya sebep olan bir durumdur. Onlarda da acil sünnet yapmak gerekebilir. Yani enfeksiyon şartları ve pipin ucun darlık şartları sünneti ön plana çıkartabilir.
0: Bu durumda artık işte yaz mıydı, kış mıydı, okul vardı, yoktu. Aynen. Bunları düşünmeden
1: bir önemi kalmaz.
0: Hemen bir planlama söz konusu oluyor. Peki şimdi biz aslında bu sağlıkla ilgili kısmı konuşurken sünnetin neden yapıldığı konusu, yani sünnetin erkek sağlığı açısından neden gerekli olduğuna da bir giriş yapmış olduk. Bizim toplumumuz için, Müslümanlar için, bazı farklı dinlerden olanlar için de sünnet söz konusu. Sağlık açısından biraz detaylandıralım mı?
1: Bir kere idrar yapma güçlü olan çocuklar için zorunlu bir durum ya da idrar yapmayı kolaylaştıran bir durum sünnet olması. İkincisi yine kanıtlanmış olan şey idrar yolu enfeksiyonlarının sünnet olan erkeklerde 10 kat daha az görüldüğü gibi bir takım gerçekler var. Tabii biz çoğunlukla sünneti toplumumuzda dini sebepler ya da toplumsal örflerimiz, geleneklerimiz nedeniyle yapıyoruz. Ama tıbbi olarak baktığında da idrar yolu enfeksiyonu engellemesi, idrar yapımını kolaylaştırması gibi, gelecekte de hijyenin sağlanmasında bir kolaylık sağlaması gibi etkileri, pozitif etkileri var.
0: Peki şimdi böyle anlattığımızda aileler için özellikle planlanmayan sünnetlerde iş biraz daha çetrefilli olsa da mesela yeni doğan sünnetinde de aynısını görüyoruz. Sünnet oluyorlar. Bakıyorsunuz 2 ay 3 ay sonra bir sünnet düğünü yapmışlar. Çocuklar için de aynısı geçerli galiba. Eskiden ben çok hatırlıyorum çocukluğumda sünnet olacaksa o kişi o gün sünnet olurdu o çocuk. Ağlar, kaçar, bağırır, ev içinde bir hengame, sünnetçi gelmiş, davetiyeler bile öyleydi.
1: Evet,
0: şimdi artık böyle bir şey kalmadı Cem. Bayağı sosyal bir değişim yaşadık.
1: Valla olması gereken buydu aslında Hülya, düşünsene. Yani o gün sünnet oluyorsun, zaten bir ağrı içinde çocuk ya da korku içinde. O arada eğlence yapılıyor çevresinde. Herhalde doğru değildi bu. Evet, şimdi genellikle şöyle oluyor. Biz sünneti yapıyoruz. Bana hep sorular şöyle geliyor. Biz şu gün sünnet olsak, şu gün olan düğünümüzde rahat hareket edebilir mi, gezebilir mi, ağrısı olur mu, rahat eder mi diye. Onun için önce sünnet alınıyor, arkasından da düğün planlanıyor durumu var. Tabii ki yeni doğan sünnetlerinde sünnet yapılmış olduğu yıllar sonra belki düğünü yapılıyor. Artık oraya doğru toplum evrimleşti. Ama tabii hala bizim toplumumuzun ilginç bir alışkanlığı var. Önce düğün salonu planlanır, ayarlanır. Sonra hastane ve doktor ayarlanır. Onun için de doktor düğün salonunun programına uymak zorunda kalır. Yani bana şöyle gelirler. Hocam biz şu tarihe sünnet için düğünümüzü, düğün yerimizi planladık. Şu tarihe sünnet istiyoruz. Yani önce doktora gelinmemiş olur. Genellikle izlenen yol önce düğün salonunun tutulması, arkadan doktorun bulunması.
0: Ama Cem biz bu noktada, yani ilk seninle bu konuda röportaj yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Hani genel anesteziyi konuştuğumuzda gelen telefonları hatırlıyorum. Nereden nereye geldik dedirtecek noktadayız. Zannediyorum bir sonraki adımda önce doktora gelip sonra düğün salonunu ayarlamak olacak.
1: Belki olabilir ama tabii hep yıllarca ben biliyorsun hep yeni doğan sünneti dedim. Hala yeni doğan sünneti diyorum. Ve ben toplumda yeni doğan sünnetin artık hülya, yarı yarıya oluştuğunu görüyorum.
0: Ne güzel.
1: Evet. Yani artık %50 çocukların yeni doğan sünnetiyle olduğunu görüyorum. Bence toplum bu anlamda aslında değişime uğradı. Çok da iyi oldu. İnşallah eğer yani fırsat bulur, ömrümüz olur, belki 10 sene sonra bir daha bu işleri konuşursak, okul çocuklarının sünneti ne kadar azaldı, yeni doğan sünneti ne kadar artık herkesin gündeminde değil mi diye konuşuruz diye umuyorum.
0: İnşallah tabii o tarafa doğru gidiyoruz dediğin gibi. Yani şimdi yaz döneminde hala okul çocuklarını konuşuyoruz ama 10 sene sonra belki o çocuklar zaten yeni doğan sünnet olduğu için ihtiyaç kalmayacak. Gelelim sünnet sonrasına. Ne olursa olsun aile için dışarıda beklemek de öyle. Ben yaşadığım için biliyorum. Ne zaman gelecek, ne oldu, ters giden bir şey var mı? Bu sorular hep soruluyor. Çocuk geliyor, anestezi bitiyor. Kendine geldiği andan itibaren artık günlük hayata dönüyor tekrar. Bir haftalık nekat dönemini nasıl geçirmeli çocuk?
1: Bir kere şöyle, yine klasik böyle yıllarca söylediğim lafı söyleyeyim Hülya. Ailelerin aklında sünnetle ilgili ne varsa sünnet sonrası onda birini yaşıyorlar. Yani genellikle çok konforlu, ağrısız, kolay geçen bir süreç. Ancak çok büyük korkularla ya da işte endişelerle geliyorlar. Genellikle de %99 diyeyim. Bu memnuniyetle ayrılıyorlar. Çok kolay işler aslında artık. Sadece basit bir krem sürmek, bir pansuman yok, gazlı bez yok, batikon yok, hastaneye gelip gitmek yok. Ortama bir hafta içinde her şey normale dönüyor. Okul çocuklarından bahsediyorum.
0: Oynayabiliyor deniz.
1: Hemen o gün. Deniz için bir hafta 10 gün istiyorum. Havuz için 15 gün istiyorum. Havuzun steril olması çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama top oynamak, basket oynamak, işte ne bileyim sporsal aktiviteler yapmak için 15 gün ihtiyacımız var. Ama sünnetin olduğu gün yürüyüp gezip dolaşan, evde PlayStation'la oynayan, yani eve gelip sünnet oldu bugün diye tebriğe gelenlerin şaşırdığı çocukla karşılaşma durumu hep olası.
0: Onun için o zaman önce doktoru iyi seçmek lazım. Yol haritasını iyi belirlemek lazım. Çünkü maalesef o biraz önce söylediğimiz insani olmayan şartlarda gerçekleşen sünnetlerde problemler ortaya çıkıyor ve sonra yine onlarla siz değil mi karşılaşıyorsunuz?
1: Bence zaten asıl problem o. Yani o insani olmayan şartlarda, yani anestezi dışında yapılan, ne bileyim çocuğun rencide olduğu sünnetlerde emin ol iyileşme süresi de çok uzun sürüyor. Bir kere psikolojik faktör devreye giriyor. Yani benim bir yaram var, benim bir sorunum var, bu sorunumu aşamıyorum ya da bu sorunla ilgili korkularım varı çocuk 15 gün 20 gün belki daha fazla yaşıyor. Halbuki anestezi altında sünnet olduğunda bu bölge, yani bu olay, bu 15-20 dakika hayatında olmadığı için, o dönemi uyuyarak geçirdiği için üzerine eklenmiş korkulara sahip olmuyor çocuk.
0: Ve tabii hani insani şartlar dediğimiz, doktorun olması, anestezinin olması, olabilecek problemlerin de aslında karşılaşılabilecek problemlerin de anında müdahale edilebilir olmasını sağlıyor. Çünkü bazen yanlış yapılmış bir sünnetin aile çocuğu tekrar getiriyor ve belki tekrar sünnet yaşıyor.
1: Hülya, kesinlikle lokal anesteziyle yapılan, yani zorlamalı lokal anesteziyle yapılan sünnetlerden bahsediyorum. Hani çocuğun korktuğu, işte ne bileyim hırpalandığı, emin ol sünnet düzeltmelerinin çoğunda böyle durumlar söz konusu. Ben ilk bunu soruyorum zaten. Hangi şartlarda oldunuz? Anestezi verildi mi diye. İnan anestezi verilmiş bir sünnette komplikasyon ya da yanlış yapılma olasılığı lokal sünnete göre çok çok çok azdır.
0: Evet. Dolayısıyla biz yine o çocuğumuzun konforunu, sağlığını, hijyenini ve tabii şeyi de, hani bence öyle sünnetler var ki çocuk hatırlamak, o fotoğrafları görmek bile istemiyor. Onun da bir özel zaman dilimi olduğunu ve bir mahremiyete ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım.
1: Kesinlikle bu biraz çocuğun mahremiyetini, biraz değil, tamamen çocuğun mahremiyetini düşünerek yapılması gereken bir işlemdir. Zaten okul çocukları geldiği zaman o muayene sırasında onları ben yüzlerinden okuyabiliyorum. Yani hani bu nasıl olacak? Ben nasıl muayene olacağım? Ben nasıl muayene olacağım diye düşünen bir çocuğun 20 dakika, yani sünnet masasında hiç tanımadığı insanların önünde durabilmesini neden kabul edelim ki? Ve ben hep şöyle diyorum. Sizler, ya bizler hepimiz anne karnında müzik dinlerken bu çocuğun bu müzikten etkileneceğine inanıyorken, ya 20 dakika bir işlem yapılırken, üstelik de onun için dediğin gibi namahrem bir işlem yapılırken onun rahat olması ve bu işten etkilenmemesi nasıl düşünebiliriz ki Hülya? O nedenle bu önemsenmeli diye düşünüyorum. Yani çocukların hakları bu anlamda dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bu önemsendiği zaman da gerçekten keyifli oluyor ve az travmayla, sıfır demiyorum, az travmayla bu iş hallediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.

0: şimdi reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: İzin değil mi? Hiçbir şey yok. Koşuyorsun.
1: Gözünü seveyim yapma.
2: Az kalsın eziyordu. Yardıma da yine o koştu.
0: Abi ben ödüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya.
2: Ya. İstanbul'da bir araç hatalı şerit değiştirdi. Motosikletliyi sıkıştırdı. Sürücü dengesini kaybetti. Az kalsın yere çakılıyordu.
1: Sana değmedi abi bu arada. Haberin olsun.
0: Yok yok ya. Ya adam öyle bir tam uçurma ya.
3: Gördüğüm çok iyi durdun ha. Başkası olsa girmiş.
1: Duramazdı. Ya. Ben duramazdım.
2: Ve ilginç olan şu. Motosikletliyi sıkıştıran sürücü bu kez yardımına koştu.
0: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok. Abi ben ödüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Geldi. Ben oldum ya.
1: Aziz sakinleş istersen.
2: İneğin çırpındığını gördü, bir saniye bile düşünmedi, kanala atladı. Burası Diyarbakır. İddiaya göre bir inek otlandığı esnada dengesini kaybederek kanala düştü. Tam o sırada bir kişi yardımına koştu. Uzun uğraşların ardından inek kanaldan çıkarıldı. O anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
4: Neden yaptınız?
5: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
2: Önce sokak ortasında eniştesini kurşunladı, ardından evine koşarak kendi eşini öldürdü. Yer Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Matur, iddiaya göre mahalledeki bazı dedikodular yüzünden kontrolünü kaybetti. Öfkeyle hareket eden adam ilk olarak ablasının eşi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından hemen evine koştu. Evde bulunan 27 yaşındaki eşi Canan Matur'u da aynı silahla vurarak öldürdü.
4: Pişman mısınız? Neden yaptınız?
5: Namus meselesi.
2: Zanlı kaçmaya fırsat bulamadan evinin çatısında suç aleti silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Beylikler göç etti. Gökyüzünde görsel şölen oluştu. Ağustos ayının sonuna yaklaşırken leylek sürülerinin sıcak kıtalara doğru göçü başladı. Marmara semalarında göç eden leylekler Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda görüntülendi. Sürü halinde göç eden leyleklerin havadaki görsel şölenleri görenleri mest etti. Çatı alev alev yandı, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangının adresi İstanbul Arnavutköy. Beş katlı binanın çatısında tadilat yapılıyordu. O sırada kullanılan tüp parladı, çatı tutuştu. Yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki korkulan olmadı. İtfaiye ekipleri alevler bitişikteki binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı tamamen yanarak küle döndü. Görüntüler Bursa'dan. Denizde keyifli bir gün geçirmek isteyenler bir anda neye uğradığını şaşırdı. Tepeden kopan toprak kütlesi hızla denize doğru aktı. O sırada denizde yüzenler vardı. Çevrede bulunanlar hemen alarma geçti. Denizdeki vatandaşları ıslık... İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ve AFAD inceleme başlattı. Belediye ekipleri de bölgede güvenlik kontrolü yaptı. Uzmanların dikkat çektiği noktaysa zeminin yapısı. Dik yamaçlarda yeni kaymalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sınır kapılarına da sıçradı. İki ülkenin karşılıklı drone saldırılarında tırlar hedef alındı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz.
0: Ukrayna ordusu dronlarla Rusya-Belarus arasındaki Gomel sınır kapısında bekleyen tırları hedef aldı. Saldırıda birçok topuna döndü.
2: Anımızda drone tırı kapattı.
0: Olayda bölgede Türk tır şoförleri de bulunuyordu. Saldırıda ölümle burun buruna geldiler. O anları cep telefonlarıyla kaydettiler.
1: Araba ateş ettiler, arabayı vurdular, araba yanıyor. Bu üçüncü arabadır. Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
0: Drone saldırısı sonucu çevrede büyük bir yıkım yaşandı. Türk tır şoförlerinin kaydettiği görüntülerde tırların yandığı, dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. İran ve Belarus uyruklu tır şoförlerinden ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
1: Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
0: Türk şoförlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
1: Arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz.
0: Bir anda karşısında belirdi. Facia kıl payı atlatıldı. Ancak kamyon şoförünün terörü bitmedi. Görüntüler Artvin'in Şavşat ilçesinden. Bir kamyon şoförü traktörü geçmek için hatalı sollama yaptı. Karşıdan gelen taksi sürücüsü frene bastı, aracını durdurdu ama kamyon durmadı. Açık camdan taksinin içine boca etti. Taksinin içi bir anda çamurla doldu. Sürücünün ağzına kadar su girdi. Saniyelerle ölümden kurtuldu. Hemen ardından çamur banyosuna tutuldu. Tren çarpınca metrelerce savruldu. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkınca dünya çapında gündem oldu. Görenleri hayrete düşüren bu görüntü Hindistan'da kayda geçti. Yaklaşmakta

0: olan treni fark etmeyen ine kiraylara girdi. Son sürat gelen tren tüm hızıyla ineğe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek yere düştü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalktı, yürümeye devam etti. O anlar sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
1: Ben de sana onu diyordum. O köşeye gidecektik ya.
0: Aşırı alkol aldı, sarhoş oldu. Kendini kaybetti. Tarihi alanı bile isteye yakmaya kalktı. Akıl almaz olay Ankara Polatlı'da yaşandı. Olay 10 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıöyük mahallesinde meydana geldi. Gordiyon kaza alanı çevresindeki sit alanında yangın çıktı. Polis kısa sürede şüpheliyi belirledi. Yunus Emre Güler'i gözaltına aldı.
1: Köşeye gidecektik.
2: Hangi köşeye?
0: Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kanında 2.81 promil, yani yasal sınırın 5.5 katı alkol çıktı. Yangını çakmak kullanarak çıkardığı anlaşıldı. Alevler kısa sürede Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zorlukla kontrol altına alındı. Şüpheli Yunus Emre Güler soruşturma kapsamında Polatlı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
1: Köşeye gidecektik.
2: Hangi köşeye?

0: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda kuruyan topraklar. Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının pençesinde kuraklık uydudan böyle görüntülendi. Copernicus verileri alarmın boyutunu gözler önüne serdi. 2024'te kuraklık uyarısı verilen alan %2 bile değildi. 2025'te oran %65'e çıktı. Şimdi ise %85. Uzaydan böyle görünüyor. Fransa'nın 3 farklı yıla ait uydu görüntüleri karşılaştırıldı. 2024 yeşil, 2025 yeşil alanlar azalıyor. Toprak rengi giderek yayılıyor. 2026 bej ve kahverengi tonlar ülkeyi kapladı. Özellikle Atlantik kıyılarından kuzeye kadar geniş bir bölgede kuraklığın izleri uzaydan bile görülüyor. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Meteoroloji alarmı da yükseltti. Turuncu alarm verilen vilayet sayısı 21'den 43'e çıktı. Fransa'nın batısı ve güneybatısında termometreler 36-38 dereceyi gösterecek. Üstelik gece bile serinlemek zor. Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor.
1: Abi çok sakat orası. Aşırı sakat.
0: Toprağın altında kaldı. Ekipler hemen seferber oldu. Zamanla yarış başladı.
2: İşini bilenler yapsın. Abi orada durmayın. Altın sağlam.
3: Çıkın abi, çıkın.
0: İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Bir işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.
4: Geriden kal ya, boş ver ya.
0: İşçinin vücudunun yarısı toprağın dışında kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun süren çalışmalar sonucu işçi kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
6: İtalya'da Acqui Terme kasabasında belediye dünyada bir ilke imza attı. Basında yer alan haberlere göre Eva Statiella adlı yapay zeka belediye meclisinin yeni üyesi oldu. Bunun anlamı Eva artık toplantılarda diğer meclis üyeleriyle birlikte masada olacak. Görevi ise dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmalarına katkı sağlamak.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
6: Ancak Eva adlı yapay zeka izin kullanmayacak. İnsan üyelerden farklı olarak yorulmadığı için günün 24 saati hizmet verecek. Verileri analiz edecek, raporlar hazırlayacak. Belediye yönetimi Eva'nın karar alma süreçlerinde insanlara destek olmasını ve işleri hızlandırmasını hedefliyor. Belediye yetkilileri bunun Avrupa'da bir kent yönetim organına yapay zekanın dahil edildiği ilk örnek olduğunu söylüyor. Kasaba sakinleri ise ikiye bölünmüş durumda. Kimi bu yeniliği heyecan verici buluyor, kimi ise temkinli. Gökyüzünü göktaşı aydınlattı. O ana tanıklık edenler şaşırdı kaldı. Bir anda parladı, etrafına yeşil ışık saçtı, hızla hareket etti. Saniyeler içinde gözden kayboldu. Göktaşının düşme anı seyir halindeki aracın kamerası tarafından kaydedildi. Göktaşının düşmesi Büyükçekmece'deki vatandaşları heyecanlandırdı.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Doğada ne varsa Zevran'a da.
10: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında Hayatım Roman gelecek. Son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdurrahman Tafsunci, rahmetullahi aleyh, onları sildi Allah. Bir genç bu veli zattan nasihat isteyince buyurdu, kaç günahtan kuvvetin yettiğince, şu iki kimseyle yapma hiç arkadaşlık. Birincisi şudur ki günahkar, yani fasık. O günah işlemekle Allah'a isyan eder. Seni de peşi sıra cehenneme sürükler. Bir de yalancıdır ki ona da olma yakın. Zira o bir zarara uğratır seni yarın. Bir günde buyurdu ki yaptığınız işleri bir bir kayda geçiyor hafaza melekleri. Velakin bir günaha yapılırsa istiğfar, o günah silinir ve boş kalır o sayfalar. Eline geldiğinde mahşer günü defteri, görür ve merak eder o boş sahifeleri. Ve bunu meleklere sual eder hemence, bu boş sahifelerde ne vardı daha önce? Derler ki, günahların yazılıydı. Velakin sen istiğfar edince, onları sildi Rabbim. Hak katında iyi kul korkar Hak Teâlâ'dan. Kaçınır titizlikle her günah ve haramdan. Hep ölümü düşünür ve ona hazırlanır. Bilir ki ahirette her şeyden hesap vardır. Cehennemi düşünse hemen kaçar uykusu. Ağlatır devam üzere onu Allah korkusu. Bir günde buyurdu ki, yapmayın asla şunu, sorup araştırmayın kimsenin kusurunu. Gayrıyı bırakın da dönün siz kendinize, zira yarın onlardan sorulmayacak size. Sizin günahlarınız sorulur size yarın, onların cevabını siz önce hazırlayın. Eğer veremezseniz doğru dürüst bir cevap, sonra Allah korusun, hak olur size azap. Ey Allah'a inanan mümin ve Müslümanlar! Allah'tan korkunuz ki ahiret var, hesap var. Allahü Teala'dan korkmanın alameti, terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman, korkmadan sahibine ederse günah, isyan, veyahut da sonradan tövbe ederim diye, kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ecel gelince. Davud aleyhisselam arz etti ki, ey Rabbim! Seni aradığında nerede bulabilirim? Buyurdu, şu kulların yanındayım ki her an ürperir hep kalpleri benden korkularından.

Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına,

hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar, yalnız laf olsun diye yapmaz, ibadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler, bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 1/9 helal ve 1/10 haram olsa, bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir.

0: Hayatım Roman. Ne olur içme. Hikaye Ünal Bolat.
1: Benim adım Saliha Yener. Doğma büyüme Afyonluyum. Köklü iyi bir ailem vardı. Geleneksel Türk İslam terbiyesiyle büyütüldüm. Anne, babam ve kardeşlerim hep iyi davrandılar bana. Çünkü ailenin tek kızıydım. 19 yaşına geldiğimde Afyon'un iyi ailelerinden birinin oğluyla evlendirdiler. Kocam da iyi birine benziyordu. Bana iyi muamele ediyordu. Uzun zaman bir kötülüğüne şahit olmadım. Aradan yıllar geçti. Çocuklarımız oldu. Bir kız, bir erkek. Kızım 21 yaşına geldiğinde Müslüman bir delikanlı Allah'ın emri peygamberin kavliyle onu bizden istedi. Bizler de bu duruma memnun olduk ve nişan yaptık. İşte bu esnada kocama bir şeyler oldu. Yaklaşık çeyrek asırdır hayatımı paylaştığım adama bir şey olmuştu. Akşamları iş yerini kapattıktan hemen sonra eve gelen adam arkadaşlarıyla içki içmeye gidiyormuş. İlk zamanlar içki içtiğini anlamayayım diye eve gelirken ağzına bir parça karanfil alıyormuş. Fakat çekirge bir sıçrar, iki sıçrar demişler. Ağzının kokmasına belki bir anlamda engel olabiliyordu ama ya hareketlerindeki yalpalamayı nereye yorumlayacaktı? İşin aslına bakarsanız sadece kendini kandırıyordu. Ben ne de olsa kocamdır, gelir geçer diye pek bozuntuya vermiyordum. Fakat günler, haftalar geçtikçe gemi azıya almıştı. Artık içkili olduğunu saklamak zahmetine bile katlanmıyordu. Evvela çocuklarla kavga etmeye başladı. Sevgili yavrularım kendine karşılık vermeye başlayınca daha da azgınlaştı. Kızımızın nişanını bile bozdurmaya teşebbüs etti. Neymiş efendim, çocuk namaz kılıyormuş, İslami kitaplar okuyormuş falan filan. Yani bahane arayınca bulunur ya, işte bu da öyle. Neyse efendim, nişanın bozulmasına zorla mani olduk. Babasının bu durumundan şikayetçi olan oğlum kurtuluşu askere gitmekte buldu. Oğlum da evden uzaklaştıktan sonra iyice yalnız kalmıştık. Sataşacak, hır çıkaracak konular bulmakta epey mahirleşen kocam evimizde tam bir terör estiriyordu. İşte bu sıkıntılı ve gerilimli günlerimizde bize kızımın nişanlısının ailesi yardımcı olmaya çalışıyordu. O günlerden birinde damadım olacak delikanlı bizi Türkiye gazetesine abone ettirmiş ve 6 aylık abone ücretini de peşin ödemiş. Her gün bir gazete evimize kadar getiriliyordu ve bu durumdan gerek ben gerekse kızım pek memnunduk. Abone olduğumuz ayın sonunda gazete dağıtıcısı delikanlı bir de hediye paketi getirdi.
2: Buyurun teyze, bunlar da gazetemizin hediyeleri.
1: Hediye mi? Çok teşekkür ederim yavrum. Bu kaset de hediyelere mi dahil?
2: Evet teyzeciğim. Evliyanın büyüklerinden Bişri Hafi Hazretlerinin hayat hikayesini anlatan bir kaset.
1: Peki kasette nelerden bahsediliyormuş?
2: Gençliğinde içki içen ve sonradan tövbekar olmuş Bişri Hafi'nin evliyalık makamına nasıl yükseldiğini anlatıyor.
1: Ya demek öyle.
2: Evet. Şimdi bana müsaade eder misiniz hanım teyze? Daha bir sürü eve gazete ve hediye teslim etmek mecburiyetindeyim.
1: Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.
2: Allah razı olsun.
1: İşte böyle. Değil içki içen bir insan görmek, içki kelimesi bile artık sinirlerimi tepeme çıkarmaya yeter hale gelmişti. Gelmişti ama yine de kaset ilgimi çekmişti. Hediyeleri masanın üzerine koyup günlük işlerimle ilgilenmeye başladım. Kızımla benim hatırıma ancak akşam yemeğinden sonra geldi Türkiye gazetesinin hediyesi olan kaseti dinlemek. Akşam saat 21 sıralarında kaseti teybe taktık ve başladık dinlemeye.

0: Beşir, bu ne hal? Her tarafın kan içinde.
1: Çocuklar. Yine çocuklar taşladı.
0: Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım.
1: Olmuyor işte, olmuyor.
2: Anneciğim, şimdiye kadar hiç böyle güzel bir radyo tiyatrosu dinlememiştim.
3: Şşş, biraz yavaş ol. Kaset bittikten sonra söyle ne söyleyeceksen.
2: Kusura bakma anneciğim.
0: Baban kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun Biş? Hey Biş! Uyumuş bile.
4: Hey baba! Bir şey mi istedin? Biş diye birini arıyorum. Burada mı?
2: Eyvah babam!
5: Ne dinliyorsunuz siz öyle teyvin başında ha?
2: Hiç, hiçbir şey.
5: Saliha, niye kapattın teyvi?
2: Şey, gazetenin yanında hediye getirdiler de.
5: İçinde ne varmış bu kasetin?
2: İçki içen bir adamın tövbe edilişi anlatılıyor.
5: Benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Şimdi de içtiğim içkiye mi karışıyorsunuz ha?
2: Hayır, hayır öyle bir niyetimiz yok. Ama senden bir şey istirham edeceğiz. Ne olur artık içki içme.
5: Ne?
2: Senelerdir var olan aile saadetimizin yerinde yerler esiyor sen içkiye başlayalım.
5: Ne ne? Bir de beni suçluyorsun ha? Al sana.
2: Yapma baba.
5: Ne işime karışıyorsun? Kaç çekil.
2: Baba.
5: Defolun gözüm görmesin sizi hadi.
2: Kocam Sille Tokat bizi salondan attı. Ana kız kendimizi yatak odasına dar attık. Saatlerce ağladık orada. Artık ağlamaktan bitkin düşmüş vaziyette öylece sızıp kalmışız yatağın üzerinde. Bir ara gözümü açtım. Saate bakmaya çalıştım ama uyku sersemliği ve karanlık yüzünden fark edemedim. Yediğim tokatlar yüzünden suratım sızım sızım sızlıyordu. Bu arada kapının aralığından salondan hafif bir ışık sızdığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadan yerimden kalkıp kapıya yürüdüm. Aman Allah'ım, ne görsem beğenirsiniz. Kocam karanlıkta oturmuş Bişri Hafi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı kaseti dinliyor. Daha da enteresanı, biraz kulak kabartınca usul usul ağladığına da şahit oldum. İki arada bir derede kalmıştım. Şimdi acaba yanına mı gitsem yoksa hiç karışmasam mı diye düşünmeye başladım. O esnada kocam ellerini açtı ve yavaş sesle dua etmeye başladı.

0: yazmaya başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü yüce
1: Allah, yüce Allah, sen bu aciz kulunu affet. Günahlarımı bağışla. Ben çok hata ettim. Ne olur bu kasette hayatı anlatılan mübarek insanın yüzü suyu hürmetine beni bağışla. Allah, sana sığınıyorum. Allah'ım.
2: Baktım ki gözyaşları içinde dua ediyor bizim bey. Hiç sesimi çıkarmadan geri geldim ve kızımın yanına oturdum. Sabaha kadar ben de dua ettim kocamın düzelmesi için. Ertesi sabah kocam büyük bir utançla gelerek benden ve kızımdan özür diledi. Bir daha içkinin zerresini ağzına koymayacağını söyledi. Bunları söylerken hiçbir açıklamada da bulunmadı. Fakat ben biliyordum ki kocam o kaseti dinledikten sonra tövbekar olmuştu. O gün bugündür o kaseti ve diğer evliya kasetlerini hazırlayanlar için dua ediyorum. Allahu Teala bu çeşit dini kasetleri hazırlayanlardan ve bize ulaştıranlardan razı olsun. Sıkıntılarını kaldırsın, günahlarını affetsin. Amin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz yeni doğum yaptım diyor. Bebek için 40 olayı var mıdır? Lohusalıkta ibadet olarak yapılabilecek bir şey var mıdır?
1: Efendim dinimizin bildirmiş olduğu, yani Hanefi mezhebinde nifas hali doğumdan sonra, doğumla başlıyor zaten. En fazlası bunun 40 gündür. Diğer 3 mezhepte, Maliki Şafii mezhebinde 60 gündür. Yani 40 oradan çıkmış. Ve çocuk için de genellikle 40 çıktı falan, çıkmadı tabirleri kullanılıyor. Yani dinin bir hükmü değil ama çocuk için, sıhhat için önemli. Çünkü çocuk ana rahminden yeni dünyaya gelmiş. Dünya şartlarını bilmiyor, tanımıyor. Dolayısıyla mesela çok kimseden, biz çocukken de dikkatimizi çekerdi, göstermezler, çocuğu dışarıya çıkarmazlar genellikle. Bu dinin bir emri değil, sağlık açısı itibariyle bu yapılmış. Sebebine gelince çocuk dünya şartlarını bilmiyor, dışarıdaki rüzgar olsun, tozlu hava olsun, bunlara bünyesi de müsait değil.
0: Mikrop, bakteri.
1: Mikrop. Ondan sonra çok kimseye göstermemelerinin sebebi de nazar geçen olabilir. Daha vücut ona müsait değil. Çabucak aynı şekilde çocuğu ters döndürebilir. Bunun için de mümkün mertebe hani 40'ı çıksın. Tabii ondan sonra merasimler yapıyor. 40 için yıkıyorlar, temizliyorlar. Ondan sonra belli merasimde pastalar, bir sürü bir şeyler ilave ediyorlar.
0: Tuzlu suyla falan yıkıyorlar.
1: Onların bir alakası söz konusu değil. Yani çocuk dünya şartlarına alışması için o bekletilir. 40 gün zarfında, peki zaruri bir durum oldu. 40 gün tanımadan, yani anne baba da aynı şekilde bir yere gidecek. Onu güzelce sarar sarmalar, dışarıdaki rüzgardan, soğuktan etkilenmeyecek şekilde sararı götürür. Bir mahsuru söz konusu değil. Yani dinin bir emri değil. Peki lohusalık döneminde, hayız döneminde yapamadığı şeyler orada da yapamaz. Nedir onlar? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'i tutamaz. Ezbere Kur'an-ı Kerim'deki sureleri okuyamaz.
0: Camiye giremez.
1: Evlilik münasebetleri olmaz. Bunun dışında dua olarak tahiyyat, salli barik, Rabbena atina, amentü, ondan sonra diğer tesbihatların hepsi, kelime-i tevhid, kelime-i temcid, kelime-i tenzih, istiğfar, salavat-ı şerife, bunlar hepsini okuyabilir. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Hatta hanımlar arasında yaygındır. Efendim işte ben diyor muayyen zamanında çektiğim bu kelime-i tevhidleri sayılır mı? Sayılır tabii. Nifas zamanında da çekilenler, hayız zamanında da çekilenler, bunlar mani değil. Çünkü İslamiyet buna izin vermiştir. İslamiyet'in izin verdiği makbuldür, merdut değildir. Yani reddedilmiş değildir. Onun için nifas halinde bu sayılanların dışındakileri yapabilir mi? Yapabilir. Hatta Hanefi mezhebinde Fatiha-i Şerife'yi, Rabbena atina da ayet-i kerimedir. Onu dua niyetiyle okuduğumuz gibi, dualar okuduğumuz gibi Fatiha-i Şerife'yi de dua niyetiyle Hanefi mezhebinde lohusalık ve hayız halinde bir hanım okuyabilir. Efendim zaruri bir durum olmadan okuması, okumasın ama izin verilmiş.
0: Bütün bunlar lohusalık döneminde
1: yapılabilir.
0: Yani şeyle aynı.
1: Peki lohusalık mutlaka 40 gün müdür? Hayır, değil.
0: Evet.
1: 15 günde bitebilir, 10 günde bile bitebilir, 20 günde bitebilir, 30 günde bitebilir, 40'ı da bulup geçebilir. Olabilir de öyle. Çünkü şey değil, Allah böyle her bir vücudu müstakil ayrı yaratmış. Standart değil, fabrikasyon değil bu. Şeyler saadeti ebediyede orada hayız nifas bahsi orayı okurken bir şey dikkatimi çekmişti. Mesela bir hanımın hayız hali, nifas hali de buna dahil. Her zaman aynı olmayabilir. Hatta hayız hali her ay değişebilir. Nifas da değişebilir. İlk çocuğunda 15 günde kesilmiştir. İkinci çocukta 30 günde kesilir. Veya 35 günde kesilir. Onu bilemezsin. Çünkü bu standart değil. Mevsimden, ondan sonra o andaki psikolojisinden, yediği besinlerden, aldığı gıdalardan, hepsinden etkilenebilir.
0: Robot değil yani insan.
1: Ha, robot değil. Makine değil yani.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Define aramak için diyor, define var diye kandıran hocalar var. İşte filanca yerde define var ama işte ne bileyim onu cinler tutmuş, şöyle olmuş, okursak ortaya çıkar. Böyle insanlara gitmek doğru mudur? İkincisi bir sorusu var. Diyelim ki diyor define ararken define bulduk. Bu para bize helal midir?
1: Efendim birinci olarak madem ki bunlar hoca değil cinci. Madem ki yerini biliyor, ben okuyayım aynı şekilde cinlerden def edeyim, siz bana şu kadar para verin definesin olsun diyor değil mi?
0: Evet.
1: Peki bunu yapan adam salak mıdır, aptal mıdır? Madem ki defineyi biliyor, gitsin iki tane adam bulsun, cinleri kovsun, defineyi de kendi alsın. Yani demek ki ortada bir yalan ve sahtekarlık var. E peki buna inanan? Bu zaten yalancı ve sahtekar, bunun bedelini ödeyecek de siz de mi salaksınız böyle birisine uyuyorsunuz ve inanıyorsunuz? Ha diyeceksin inan oluyor mu? Oluyor. Ben daha önce öğretmenlik yaptığım yerde daha önce bir vesileyle de anlatmıştım. İşte o zaman ben de gençtim. Ben gençtim. Benden de genç bir delikanlı. Dedi hocam dedi illa sizinle bir görüşeceğim. Neyse gittik yani bir kahvehaneye. Böyle şey günüydü. Bahar günüydü. Herkes dışarıda oturuyordu falan. Biz kahvehanenin içine girdik. Sır çünkü. Nedeni konuşacağını bilemiyorum. Girdik. Kahvehanenin içinde de kimse yok. Bir köşeye oturduk. Çaylar içtik. Böyle eğilerek anlatmaya başladı. İşte 50 milyar liralık o zaman anlatıyor. 5 milyar liralık mı 50 milyar liralık mı neyse bir hazine varmış altın. Ama cinler tutmuş. İşte bir tane cinci varmış. O bunlardan okuyacak. İşte 500 lira mı dedi, 5000 lira mı dedi neyse para istiyor. O zamanlar dinledim ama nasıl böyle şey yapıyor, ballandıra anlatıyor. Dedim ki şimdi sizden ne kadar dedim bu 50 milyar, sizden ne kadar istiyor? 5000 lira mesela. Peki dedim bu cinci salak mı? O ne demek abi dedi ya. Ya dedim 50 milyar diyorsun ya. Hadi milyar demin de 50 bin lira da olsun. Sizden ne istiyor adam? 5000 lira. 45 bin lirasını sana bırakıyor. 5000 lira. Dedim bu madem ki bunu biliyor, bu kadar maharetli, iki tane adam bulur, onlara biner lira verir, hepsini kendi alır. 5000 lira değil, 48 bin lira kendisine kalır. İki adam bulur, biner lira onlara verir, 48 lirası kendisine kalır. Hepsi. Çocuk düşündü. Ya abi dedi, kafamı karıştırsın sen dedi. Yani dedi, yani dedim sizi tokatlıyor bu adam. Asfası yok. Dolayısıyla bu şekilde bunlara böyle itibar etmek, Allah-u Teala korusun, kaybı bilmek olur. Ha efendim işte aletlerle, edevatlarla falan burada olabilir. Olabilir, altın bulunabilir, çalışırsın dedinirsin falan filan. Diyelim ki böyle bir yer kazdı, şey de buldu, altını da buldu.
0: Bir küp altın buldu diye.
1: Bir küp altın bulundu. Şimdi kendi toprağında bulduysa veya umuma açık olan bir yerde bulduysa, başkasının arasında değil bulduysa, fakir kitaplarında yani böyle kazarken bulduğu zaman kendi arazisindeyse veyahut da umuma ait herkesin kullandığı bir yerdeyse bunun olur buyuruluyor. Ancak orada devlet devreye girer.
0: Evet.
1: Devlet devreye girer. Devlet haber vermen lazım. Yakalarsa canını okur.
0: Alır elindekini.
1: Alır. Ha devlet bazen şey yapıyor, onu da biliyorum. Mesela müracaat ediyor. Biz diyor aynı şekilde böyle şuralarda böyle tahmin ediyoruz. Hazine arayacağız. Devlet bunlara izin veriyor. Devletin vermiş olduğu izinle kepçeleri götürüyor. Adam hani şeyleri bile, spot lambaları yakıyor. Gece bile şey yapıyor.
0: Çalışıyor.
1: Buldu. Devletin zaten adam var orada. Ne kadar buldu? 100 bin liralık buldu. Mesela devlet diyor ki benim diyor alacağım bu kadar diyor. Devlet alıyor, gerisini de sana veriyor. İşin aslı bu. Kaçakçılıkla göçek işte.
0: Böyle olursa bir mahsur yok.
1: Mahsur yok tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz namaz abdesti alırken uzuvları 3 defa yıkayıp yıkamadığında tereddüt eden ne yapmalı?
1: Hemen banyoya girmeli, gusül abdesti almalı. Değil mi?
0: Espri yapıyorsunuz.
1: Hemen kitaplarda buyuruyor ki ister namazda olsun, ister abdestte olsun, ister gusülde olsun. İlk defa başına geliyorsa onu baştan alması iyi olur buyuruyor. Namazı baştan kılması iyi olur. Baştan alması tereddüt ediyor. Ama sık sık başına geliyorsa kanaat ettiği rakamda kalır. Anlaşıldı ki o vesvesedir. Aldırış etmez onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki,
1: yalnız bir de şu var mesela, bunu dinleyen dinleyicilerimizden bazıları yeniden almak lazımmış derler giderler. Bir defa yıkadıysa zaten farz yerine gelmiştir. Tekrar etmesine gerek yok. Bu da sık sık başına geliyorsa hiç aldırış etmemeli.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki ehli sünnet olduğundan işte bildiğimiz bazı din büyüklerinin fotoğraflarını yayınlıyorlar internette. Bakıyoruz sakalları sünnet uygun değil. Kimi kastediyor dinleyicimiz bilmiyorum. Ama ehli sünnet olduğunu biliyoruz diyor. Öyle olsa sakalı düzgün olur.
1: Efendim şimdi daha önce de yaşamış, vefat etmiş olanlar var. İtikadın ehli sünnettir. Diyelim ki sakalını bıraktı. Daha sünnet uygun tam büyümeden önce o anda fotoğrafı çekildi. Sonra da fotoğraf çektirmeye fırsat olmadı. Vefat etti diyelim. Değil mi?
0: Yani, tabii eskiden fotoğraf çekmek şimdiki gibi değil.
1: Değildi. Ondan sonra da vefatından sonra kala kala o fotoğrafı var. O yayınlanıyordur. Dolayısıyla kaldırıp da efendim bunun sakalı kısadır denir mi öyle şey? Madem ki ehl-i sünnettir, üstün zannedilir. Demek ki bu tam bırakmış, daha iyice büyümeden önce bir fotoğraf çektirmiş, elde kalan o. Yoksa şimdi mesela bizim tamam çocuklarımız da küçükten itibaren öyle fazla fotoğrafları yok. Ama şimdikiler öyle değil ki. Cep telefonu var zaten. Bakıyorsun bir günde bile 30 tane fotoğraf çekiyor.
0: Tabii yürürken bile çekiyor artık.
1: Değil mi?
0: Yürürken eskiden bir merasim gerekirdi. Stüdyoya giderdim tabii falan.
1: Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ama o zamanlardaki şartlar hakikaten öyle zor. Demin güzel ifade ettiniz. Fotoğrafçıya gireceksin. Ondan sonra ne bileyim stüdyoya gireceksin. Bitmiyor. Daha sonra gittiğinde film yanmış bir daha çekelim diyecek. Tabii. Değil mi?
0: Video var. Poz vereceksin.
1: Poz vereceksin.
0: Onun dediği şekilde poz vereceksin.
1: Onun dediği şekilde poz vereceksin. Bugün müsait değil. İşte falan zaman gel. Bazen onların kullandığı lambalar elektrik gittiyse veyahut da kullandıkları şarjlar bitmiştir. İşte müsait değildir. Ya da film kalmamıştır adamın elinde. Film yok der, bir hafta sonra gelecek. Dolayısıyla yani herkes kendi zamanındaki şartlara göre düşünüyor. Halbuki mesela diyorsun ki bu ehl-i sünnettir, hakikaten kitapları, anlatımları böyledir. Ama böyle bir aynı şekilde fotoğrafı var. Biz ona üstün zannederiz. Geç onu, ben daha aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyorum. Lise yıllarında falan Yavuz Sultan Selim Han diye bir resim gözüküyor değil mi?
0: Evet.
1: Sakalsız makalsız bir şey.
0: Bıyıklı.
1: Ha, bıyık böyle
0: pala,
1: var.
0: Pala bıyıklı.
1: Ama sinek kaydı tıraşlı bir resim.
0: Bir de kulağında küpe var.
1: Hadi onlara bir sürü bir şeyler yapmışlar falan. Onu ilk gördüğümde dedim mümkün değil. Bak hiç altyapım yok. Dedim ki bu mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşrikler var. Yahudiler var, Hristiyanlar var. Yani Resulullah Efendimiz'den önce de. Erkekler, bu mecusu olsun, putperest olsun, müşrik olsun, kitaplı kafir olsun, kitapsı kafir olsun, neyse. Bütün erkekler istisnasız sakal kesmezlerdi. Zaten dertti o zaman da sakal tıraşı olmak. Tamam usturası falan filan da şey yapmıyordu zaten, kesmiyordu. Dolayısıyla genci de yaşlı hepsi bırakıyordu. Herkes kendi inancına göre bir şekil veriyordu. Şimdi Selçuklu ve Osmanlı döneminde öyle bir ters bir durum söz konusu değil ki. Yani hem de halife sıfatını almış olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin orada sakalı olmayacak. Şimdi o şeyi göstereceksin. Böyle bıyıksız sakalsız aynı şekilde hem de çok mübarek evliya bir sultan olur mu? Olmaz. Uydurmuşlar, koymuşlar onu. Yok öyle bir şey. Uydurup koymuşlar. Yani o resimlere göre biz...
0: Oradaki resimdeki de Yavuz Sultan Selim Han değilmiş zaten.
1: Değilmiş.
0: Tarihçilerin
1: açıklaması. Şah İsmail mi diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Dolayısıyla biz öyle diyelim ki kendisi ehl-i sünnettir. Hani ehl-i sünnet kitapları varsa kitaplarını anlatmıştır veya talebeler yetiştirir, talebeleri ehl-i sünnet itikadını anlatıyorsa biz onlara hep bu gözle bakıyoruz.
0: Bir de böyle fotoğraflar var. O fotoğrafları da tamamen hayali şeyler. Yani inanmamak lazım. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'la
1: uydurmalar.
0: Hazreti Hüseyin Efendimiz.
1: Hepsi uydurma.
0: Fotoğraflar var. Böyle işte sakallı, siyah sakal falan, yakışıklı bir takım gençlerin fotoğrafı var ama o onlar değil yani.
1: Değil. Adam oturmuş kendi kafasına göre bir
0: kafasında
1: resmi
0: hayal ettiği resmi çizmiş.
1: Hayalindeki resmi çizmiş. Osmanlı sultanlarından çoğunda da öyle var. Oturmuş hayalindeki resmi aynı şekilde çizmiştir. Dolayısıyla biz o resimlere bakarak ne Yavuz Sultan Selim Han'a ne Fatih Sultan Muhammed Han'a öyle bir hüküm vermiyoruz. Geç yani son Osmanlı sultanlarından o zaman fotoğraf makinesi çıkmıştı. Fotoğraf çekilenler var. Sultan Reşat mı ne? Onunki de böyle şey kısa. Belki de adam tıraş olmuştur. Adamcağız sultan tıraş olmuştur. Veyahut da tam uzamamıştır. O zaman çekilmiştir fotoğrafı. Kalkıp da aynı şekilde bak bu da bir de sakallı denmez. Ama zamanımızdaki öyle değil. Adam gidiyor hususen tıraş ediyor. Bununla onu karıştırmamalı.
0: Onun makinesi var artık. Hı-hı. Onu alıyor insanlar. Tabii. Evinde bile yapabiliyorlar.
1: Evinde yani. Bile yapabiliyor.
0: Bir numara. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
6: Aklınızda bulunsun.
8: TGRT FM Haber.

0: Merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir gündem var. Hızlıca önemli başlıklara bakalım. Her birini ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız. Canlı bağlantılarımız da olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım hızlıca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar var. Londra merkezi bir gazeteye yaptığı açıklamalarda şu anda görüyorsunuz, geçtiğimiz haftanın en önemli anlaşmalarından biriydi. Mekke anlaşması. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmaya ilişkin önemli mesajlar verdi ve dedi ki bölgenin ortak meseleleri bölgenin aktörleri tarafından değerlendirilip çözüme ulaştırılmalıdır dedi. Ve bu anlaşmanın hem yapı taşlarını hem de detaylarını paylaştı. Birazdan sizlere aktaracağız. Diğer taraftan az önce Anadolu Ajansı editör masasının da konuğuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Süreç şeffaf bir şekilde ilerleyecek mesajını verdi ve bugüne kadar gelinen yine alınan yolu ve yapmış olduğu temasları tek tek ayrıntılarıyla aktardı. Birazdan detaylarına bakacağız ama çok önemli bir koordinasyon toplantısı var. Onu da hemen ifade edelim. Esasında Sayın Kurtulmuş'un açıklamalarıyla birlikte bugünün de en önemli zirvesi olarak kayıtlara geçecek sevgili izleyiciler. Çünkü İçişleri'nde Terörsüz Türkiye toplantısı var. 81 ilin valileriyle bir araya gelecekler video konferans yöntemiyle. Birazdan detaylarına bakacağız. Ve önemli bir görüşme, Filistin lideri Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Gazze meselesi başı beri Türkiye'nin en önemli gündem başlıkları arasında yine ikilinin gündeminde bu gelişmeler yer alacak diyelim ve hızlıca başlayalım. Şimdi kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli bir gazeteye verdiği röportajda gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan bugünse Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde az önce de sizlerle paylaştık Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Görüşmenin ayrıntılarını alacağız arkadaşımız Aleyna Doğan'dan. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisinin katılımıyla düzenlenecek bir koordinasyon toplantısında bir araya gelecek demiştik az önce. Toplantıda hangi başlıklar olacak? Yine bu başlıkları da alacağız sevgili izleyiciler. Hızlıca o başlıkları da arkadaşımız Sait Kahraman bizlere aktaracak ama Aleyna ile bir başlayalım. Aleyna, notlarında neler var? Sözü sana bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine konuştu ve Mekke savunma anlaşmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır amacımız vurgusunu yaptı. Erdoğan Mekke anlaşmasının temeline ilişkin değerlendirmeler yaptı. Caydırıcılık ve karşılıklı güvenlik işte bu anlaşmanın teminatıdır vurgusunu yaptı. Erdoğan bölgesel düzen mesajı verdi açıklamalarında. Türkiye'nin hedefinin dışlayıcı bloklaşmalar olmadığını belirtti. Bunun yerine egemenliğe, toprak bütünlüğüne, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayalı bölgesel işbirliği düzenini istediğini belirtti. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve yeniden imarı için de ortak çağrı mesajı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şarkul Avsat gazetesine verdiği mülakattan yansıyan ifadeleri bu şekildeydi ama öncelikle bugün önemli bir ev sahipliği yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılayacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde resmi ziyaret gerçekleşecek. Saatler 17.45'i gösterdiğinde de iki liderin kameralar karşısına geçip açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Peki gündemde hangi başlıklar olacak? Öncelikle Gazze ve Filistin meselesi en kritik başlıklar arasında olacak. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mahmut Abbas 18 Eylül 2025 yılında bir ziyarette bulunmuştu ve öncesinde ise tarihi bir ziyaret daha gerçekleştirmişti. İsrail'in saldırılarının arttığı dönem olan 2024 yılında Abbas Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünyaya seslenmişti. İşte o kritik tarihi zirvenin ardından aradan tam 3 yıl geçti. 3 yıllık süre içerisinde de Abbas'ın Türkiye'ye ilişkin ziyaretleri bulundu. Ve bu süre içerisinde de İsrail'in yayılmacı tavrına ilişkin dikkat çeken mesajlar da verilmişti. Dediğimiz gibi son olarak 2025 yılında bir araya gelmişti iki lider. İşte bugünkü yapılacak toplantı beraberinde de artık İsrail'in yayılmacı tavrına karşı, bu politikasına karşı uluslararası topluma ortak bir çağrı yapılması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Ayrıca insani yardımın ulaştırılması konusuna dikkat çekilecek Gazze'ye. Yeniden ayağa kaldırılmasının önünde nasıl bir politika yürütüleceği de yine masadaki değerlendirmeler arasında yer alacak. İki devletli çözüm vurgusu yapılacak. Öte yandan ABD ile İran savaşı da gündem başlıkları arasında olacak. Seyri sefer güvenliği ve bu konularda masadaki önemli başlıklardan biri olacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşı gündemde olacak. Türkiye bu noktada hem Rusya-Ukrayna savaşında hem de ABD-İran savaşında savaşın başladığı günden bu yana barışçıl diplomasisini yürütüyor. İşte bu noktada da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mahmut Abbas liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmelerde önemli mesajlar verilmesini bekliyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aleyna, aktarmış olduğun detaylar için. Şimdi hızlıca yine Ankara'dayız. Bu kez arkadaşımız Sait Kahraman'a stüdyoya dönüyoruz. Sait, 81 ilim valisinin katıldığı önemli bir zirve var İçişleri'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da katılacak biliyoruz ama az önce de çok önemli sıcak mesajlar verdi. Tabii ki gündem terörsüz Türkiye olacak ama başka neler konuşulacak?
2: Evet, çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi sıra yasanın sahada nasıl uygulanacağında. İşte bu nedenden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisiyle bir araya gelecek. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık edecek. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya katılacak. Toplantı bugün saat 15'te yapılacak ve video konferans şeklinde gerçekleşecek. Masada yeni yasal düzenlemenin illerdeki uygulamaları, esasları olacak. Valilere sürecin illerde en üst düzeyde koordine edilmesi talimatı verilecek. Güvenlik boyutunda da önemli bir koordinasyon yapılacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda ise jandarma, kamu düzeni ve asayişin sağlanması için süreci yakından takip edecek. Bu yönlerde talimatlar verilmesi bekleniyor. Toplantının bir başka kritik gündemi ise provokasyon ve dezenformasyon riski olacak. Kolluk kuvvetleri ve mülki amirlere süreci aksatmaya yönelik girişimlere ve girişimlere karşı teyakkuzda olunması yönünde talimatların verilmesi bekleniyor. Yani bugün yapılacak toplantı yasanın kabulünün ardından sahadaki ilk kapsamlı koordinasyon toplantısı olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı sürecin güvenlik, asayiş ve toplumsal düzen boyutuyla illerde eş güdümlü bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Dediğimiz gibi saat 15'te başlayacak ve video konferans şeklinde düzenlenecek. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık edecek. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da toplantıya katılması bekleniyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Arkadaşımız Sait Kahraman'dan aldık ayrıntıları ve devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Tarihi yasa kabul edildi. Siyasilerden peş peşe değerlendirmeler geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. CHP'den de destek mesajı geldi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Tarihi yasa geçti. Siyasetten peş peşe değerlendirmeler geldi.
5: Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 467 kabul oyu çok önemli dedi. Sadece sayısal değil, siyasal anlamı da büyük vurgusu yaptı.
5: Sadece Türkiye için değil, bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da gözümüz sahada olacak mesajı verdi.
6: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiğin daha aşıldığının altını çizdi.
6: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise terörün Türkiye'ye ödettiği ağır bedellerin geride bırakılacağını belirtti.
6: Huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
4: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de mühürlenen kardeşliğe vurgu yaptı.
6: Bu tarihi adım terörsüz Türkiye vizyonumuzun, devletimizin vakarı ve milletimizin vicdanıyla taçlandığı an olarak tarihe geçmiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sürece tereddütsüz katkı sözünü tekrarladı.
7: Bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Çerçeve yasanın mecliste kabul edilmesi dünya basınında manşetlere taşındı. Birçok medya kuruluşu gelişmeyi tarihi olarak yorumladı.
4: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi, dünya basınında tarihi bir eşik ve sürecin en somut adımı başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, kabul edilen teklifi 40 yılı aşkın süredir devam eden terörü sona erdirme girişiminde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Ajans kararı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından bu yana atılan en somut adım olarak nitelendirdi. New York Times'a yasanın genel af niteliği taşımadığının altını çizdi. Cinayet gibi ağır suçlardan hüküm giyenlerin kapsam dışı bırakıldığını aktaran gazete, düzenlemenin örgüt mensuplarının geleceğine ilişkin hukuki netlik getirdiğini vurguladı. Yasanın Türkiye sınırlarını aşan etkilerine dikkat çeken Amerikan Washington Post ve Yunan Katimerini, düzenlemenin bölgesel dengeleri baştan şekillendirebileceğini yazdı. Analizlerde yasanın Türkiye-Irak ilişkilerini güçlendireceği, Suriye'deki PKK bağlantılı yapıların Şam yönetimine entegrasyon sürecini hızlandırabileceği ifade edildi. Financial Times'a Ankara'nın bu tarihi uzlaşı sayesinde Orta Doğu'nun istikrarına ve bölgesel rolüne daha fazla enerji ayırabileceğini belirtti. Katar merkezi El Cezire'de meclisten geçen yasayla birlikte silahsızlanmanın sahada uygulanması ve topluma entegrasyon gibi yeni ve hassas bir dönemin kapısının aralandığı yorumunu yaptı.
0: Sevgili izleyiciler, ekranlarınızda da son dakika gelişmesini görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran ateşkesi uzatma konusunda bir anlaşmaya vardı. Sıcak bir gelişme olduğunu söyleyelim. Fakat önemli bir gelişme, hemen onu da söyleyelim. Çünkü 17 Haziran'da hatırlayacaksınız bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Burada da 60 günlük bir ateşkes devreye girmişti sevgili izleyiciler. Şimdi 17 Haziran'dan bugüne geldiğimizde artık önümüzdeki hafta itibariyle 60 günlük sürenin de dolmasına yaklaşık bir hafta kaldı. Tam da bitmek üzereyken işte yeni bir açıklama geldi sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu ateşkesi uzatma konusunda anlaşmaya vardılar. Bu arada tabii bu anlaşmanın taraflar arasında devam eden müzakereler için de zaman kazandırması bekleniyor. Hemen şunu söyleyelim. Bu bilgi Pakistanlı bir yetkiliden alınan bir açıklama, onu söyleyelim. Biliyorsunuz Pakistan bu süreçte önemli bir aktör, perde arkasında önemli görüşmeleri gerçekleştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açıklama da yine Pakistanlı bir yetkili tarafından paylaşıldı. Diğer taraftan biliyorsunuz sevgili izleyiciler, özellikle son günlerde Hürmüz Boğazı'nın durumunu çok fazla konuşuyoruz. Öte yandan gelen her bir iyimser açıklama başta piyasalar olmak üzere birçok alanda da takip ediliyor. Ki olumlu yansımalarını hem Brent petrol cephesinde görüyoruz, diğer taraftan da emtia piyasalarında ilk reaksiyon veren piyasalar olduğunu sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler. Şu anda açıklama şu: Amerika ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Tam da 60 günlük o süre dolmaya yakınken diyelim. Detayları sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Anadolu Ajansı editör masasına konuştu. Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir dedi.
8: Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarında pranga vuruldu. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda, daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Raporun özellikle 6. bölümündeki, yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde ittifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut, bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım.
0: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında rüşvetten irtikaba, dolandırıcılıktan örgüt kurmaya kadar pek çok suçlamadan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
9: Allah izin verirse, Allah'ın izniyle dürüst bir şekilde geldik, dürüst bir şekilde de devam edeceğiz.
4: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi.
9: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık. Ben de vatandaş olarak bıktım.
4: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Şile Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma

0: tarafından kabul edildi.
1: Yalandan, dolandan, şatafattan.
2: Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Masak raporunda Şirin'le oğlu arasındaki 51 milyon lira para trafiği dikkat çekti. İfadesine ulaşılan Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
3: Ultra Aslan liderinin evinden servet çıkmıştı. Masak raporunda Şirin ailesinde baba oğlun para trafiği dudak uçuklattı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri sosyal medya paylaşımları, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin'in evinden 65 milyon liralık servet ve silah ele geçirildi. Ultra Aslan lideri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin ailesinin Masak raporu dikkat çekti. Ultra Aslan liderinin oğluyla arasında 51 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesabında 38 milyon 440 bin lira, Muzaffer Şirin'in hesaplarındaysa 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi belirlendi. Yüksek miktarlı para trafiğinin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Ultra Aslan liderinin oğlunun medya şirketinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Aylık gelirinin 39.358 lira olduğu belirtildi. İbrahim Şamil Şirin'in adına Çatalca'da 5.002 metrekarelik tarla ve Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi. Şirin savcılık ifadesinde ele geçirilen ruhsatsız tabancasını Trabzon'un Of ilçesinde tanımadığı Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü bir kişiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Tabancayı kendisini korumak amacıyla edindiğini söyledi. Masak'ın hesabında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmini ticari faaliyetleriyle açıklayan Şirin, şoförlük ve cep telefonu ticareti yaptığını söylediği 26 yaşındaki oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi.
4: Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
3: Şirin yöneltilen diğer suçlamaları da kabul etmedi. Avukatları ise müvekkillerinin karaborsa bilet satışından gelir elde ettiğine veya örgütlü suç faaliyetinde bulunduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını öne sürdü. Söz konusu nakit ve ziynet eşyasının Şirin'in birikimleriyle oğlunun düğün hediyelerinden oluştuğunu iddia etti. Avukatlar Şirin'in sağlık durumu, sabit ikametgahı ve ailevi durumunu da gerekçe göstererek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Şirin 4 ayrı suçtan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
2: Kolombiya'yı vuran şiddetli depremde can kaybı 254'e ulaştı. Enkazda kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Felaketten 36 saat sonra bir kadın ve bir yavru kedinin enkazdan canlı çıkarılması ise umutları yeşertti.
5: Mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
3: Gülistan kayıpken sosyal medya hesabına giriş yapmışlar.
6: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında geçirildi.
3: Tunceli'de kayboldu sanılan üniversiteli Gülistan Doku canice hayattan koparıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gülistan'ın cansız bedeni Tunceli'de her yerde aranıyor.
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
3: Yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaya dahil edilen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi raporunda dosyadaki dijital izlere ilişkin yeni ayrıntılar yer aldı.
7: Ya senin çocukları yok mu? Senin kızın yok mu? Sen yavrulara müdahale etme.
3: Raporda Doku'nun Instagram hesabına farklı cihazlardan yapılan girişler mercek altına alındı. Özellikle yedek sim kart henüz çıkarılmadan önce yaşanan hareketlilik göze çarptı. Rapora göre 17 Ocak 2020 akşamı saat 21:23'te Doku'nun Instagram hesabına farklı

0: model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı telefonlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleşen girişler soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim de dosyada. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hesap girişleriyle ilgili sorusuna cevap veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu. Gökhan Ertok, "Bu işlemi şimdi sizden duydum. Bu işlemi ben yapmadım. Kimin yaptığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Ertok ayrıca sim kart kendisine ulaşmadan önce Soner'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını vererek bunun konumuna bir bak beyanında bulundu.
1: Sevgili izleyiciler, az önce sizlerle paylaşmıştık. Kolombiya'daki deprem maalesef can kaybı 254'e ulaştı. Ama şunu da hemen söyleyelim. Zamana karşı bir yarış var. Günler sonrasında, tam 36 saat sonra bir kadın ve bir kedi de kurtarıldı demiştik. Bir bakalım, tabii ki bu görüntülerde umutları biraz olsun yeşertti.
2: Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından zamana karşı amansız bir yarış var. Felakette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı ülkenin batısında geniş bir alanda hissedildi. Yıkımın en ağır olduğu kentler Cali ve Pereira oldu. Yetkililer ülke genelinde 1000'den fazla evin tamamen yıkıldığını, 8000'den fazla binanın ise ağır hasar aldığını bildirdi. Yaralı sayısı binlerle ifade edilirken yüzlerce kişi hala kayıp. Halk artçı sarsıntı korkusu ve evlerinin yıkılması nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Cali kentinde aralarında çocuk bakım merkezlerinin de bulunduğu bir hastanenin üst katları çöktü. Kentteki bir okulun yıkılması sonucu acı haberler geldi. Çok sayıda çocuk hastanelere kaldırıldı. Şehirde koordinasyonu sağlamak amacıyla kriz masası kurulurken olası yağma olaylarına karşı gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pereira'da ise kurtarma araçlarının rahat hareket edebilmesi için trafiğe çıkışlar kısıtlandı. Bölgede depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer halkı asılsız bilgi ve paniğe yol açacak paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamaların takip edilmesini istedi. Arama kurtarma ekipleri beton blokların altında kalan sağ kurtarılanlara ulaşmak için geceli gündüzü çalışıyor. Tüm yıkımın ortasında enkaz altından umutlandıran haberler de geldi. Pereira kentinde yıkılan bir otelin enkazında kalan Daniela Largo Sanchez isimli bir kadın tam 36 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede saatler süren titiz çalışmanın ardından enkazdan canlı çıkarılan bir yavru kedi arama kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Uluslararası toplumsa Kolombiya için teyakkuza geçti. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yardım tekliflerini iletmeye başladı.
1: Arabesk müziğin efsane ismi Güllü geçtiğimiz sene 51 yaşında trajik bir sonla hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sır gibi ölümü üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianameye olay anında kapı koluna yansıyan hareketler girdi.

0: Hazırlanan iddianamede bir detay daha öne çıktı. O da dış kapının kolundaki yansımalar.
1: Herkes tamam mı? Uyuyun.
0: Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.
2: En büyük hatayı senle yapmışım. O taş kalbinde ben aşk aramışım.
0: Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
3: Gözyaşlarım birden
0: dosyaya giren bilirkişi raporunda dikkat çeken başka detaylar da var. Olayın yaşandığı ve kameraların görmediği kör noktadaki tüm hareketlerin Güllü'nün ölmeden kısa süre önce taktırdığı şifreli çelik kapının metal kolundaki yansımalardan incelendiği ortaya çıktı. Güllü'nün düşme anından sonraki 7 saniyelik kritik sürede raporda yer aldı.
4: Siz?
5: Amerika Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media ikinci çeyrekte büyük zarar açıkladı. Şirketin zararı geçen yılın aynı dönemine göre 10 kattan fazla arttı.
6: Trump sosyal medyada zarar etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Trump Media Teknoloji Grup ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket Nisan-Haziran döneminde inanılması güç büyüklükte zarar etti. Açıklamaya göre Trump Media tam 238,1 milyon dolar zarar etti. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar yaklaşık 20 milyon dolardı. Zarardaki artışta şirketin kripto para yatırımlarındaki değer kaybı etkili oldu. Kripto piyasasındaki düşüş şirketin bilançosuna da yansıdı. Şirketin geliri ise arttı. Trump Media ikinci çeyrekte 1,7 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 900 bin dolardı. Fakat bu rakam zararın karşısında devede kulak kaldı. Şirket şimdi yeni bir gelir kaynağı bulmaya çalışıyor. Truth Social paylaşımlarına hızlı erişim sağlayacak Truth App için aylık 100 bin dolara kadar ücret alınması planlanıyor. Şirket sistem için şimdiden 10'dan fazla müşteriyle anlaşma yaptığını açıkladı.
5: Amerika Başkanı Trump koltuğu tehlikede olan FIFA Başkanı'na destek çıktı. Trump, Infantino'yu görevden almak korkunç bir hata olur ifadelerini kullandı.
7: And now...
6: Infantino eleştirilerin hedefi oldu. ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı'na tam destek verdi. Trump, Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını söyledi. ABD Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Başkanı'nı övdü. Trump, Infantino için harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na hem de 4 kat farkla başkanlık etti ifadelerini kullandı. Dünya Kupası şirketi iptal edilen kırmızı kart ve UEFA'daki yasak aşk skandalı iddiaları Infantino'nun koltuğu gün geçtikçe sallanıyor. UEFA, Asya ve CONCACAF federasyonları Infantino'ya karşı birleşti. Üç federasyon futbolda liderlik bir mülk değildir mesajı içeren bir bildiri paylaştı.
5: Davos'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a prestijli davet. Dünya Ekonomik Forumu New York'ta sadece 25 liderin katılımıyla sınırlı olan zirveye açılış konuşması yapması için Emine Erdoğan'ı resmen davet etti.
6: Davos'tan Türkiye'ye anlamlı davet. Dünya Ekonomik Forumu New York'ta düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı konuşmacı olarak davet etti. Bu yılki zirveye sadece 25 ülke lideri davetli. Büyük buluşmanın konusuysa sürdürülebilir kalkınmanın etkisi. Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a davet bizzat forum başkanından geldi. Zirve kapsamında Emine Erdoğan, döngüsel ekonomi dönüşüm topluluğunun yuvarlak masa toplantısında açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan burada Türkiye'nin örnek gösterilen sıfır atık vizyonuna ilişkin önemli mesajlar paylaşacak. kritik organizasyona Türkiye'den 3 bakanın da katılması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da zirvedeki yerini alacak.
5: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Sağlık yetkilileri salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 2011'e yükseldiğini açıkladı. Üstelik bu rakama salgının başlamasından sadece 3 ay gibi kısa bir süre içinde ulaşıldı.
6: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Ülkenin Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre 5 eyalette doğrulanmamış yaklaşık 5000 vaka bulunuyor. Virüsün yayılmasında gecikmiş teşhis, çatışmalar ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik etkili oluyor. Sağlık ekipleri ise tıbbi malzeme eksikliği ve güvenlik sorunları nedeniyle hastaları izole etmekte ve temasları takip etmekte zorlanıyor. Salgının komşu Uganda'da da yayıldığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle uluslararası düzeyde alarm verilmesine yol açan halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Ortaya çıkan rakamlar salgının ne kadar hızlı ilerlediğini de gözler önüne seriyor. Kongo'da 2018-2020 yılları arasında Ebola salgınında 2000 ölüme ulaşılması bir yıldan fazla sürmüştü. Bu kez ise 2000 can kaybına 3 aydan kısa sürede ulaşıldı. Dahası ölümler 1 aydan kısa sürede 1000 kişiden 2000'e aşan sayıya ulaştı. Kongo'daki mevcut salgın Batı Afrika'da 2014-2016 yıllarında yaşanan ve 11.310 kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgınından sonra en ağır tablolardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Sağlık ekipleri salgının daha fazla yayılmasını önlemek için mücadeleyi sürdürüyor.
5: Kırşehir'de tasmasız 9 köpeğin saldırısına uğradı, sağ kulağını kaybetti. 63 yaşındaki Sebahat Karaman'ın yaşadığı kabus 7 yıl sonra tarihi bir karara dönüştü. Yargıtay köpek sahiplerini ağır kusurlu buldu. 700 bin liralık tazminatı da onadı.
4: Kızı aldım götürdüm dedim, servise götürdüm. Ve kızı arabaya bindirdim. 6-7 tane köpek geldi benim yanıma. Beni böyle parçalıyorlar.
6: Kırşehir'de 63 yaşındaki Sebahat Karaman evine dönerken başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı, ölümden döndü. Yargıtay 7 yıl süren davada tarihi bir karar verdi.
4: Köpeklerine sahip çık. Dedin ne yapacaklar? Seni hiç parçalamazlar, bir şey yapmazlar.
6: Mağdur kadın saldırıda sağ kulağını kaybetti. Kollarında ağır doku zedelenmesi meydana geldi. %37 oranında engelli kaldı. Zorlu tedavi sürecinin ardından ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Köpeklerin sahiplerinden şikayetçi oldu. Köpek sahipleri Karaman'ın elindeki sopayı sallayıp hayvanları kışkırttığını savundu. Ancak yargı yaşlı kadının o sopayı sadece hayatta kalma ve korunma içgüdüsüyle kullandığına hükmetti.
4: Kızı aldım götürdüm dedim, servise götürdüm. Ve kızı arabaya bindirdim. 6-7 tane köpek geldi benim yanıma. Beni böyle parçalıyorlar.
6: Yerel mahkeme köpeklerini tasmasız ve zincirsiz sokağa salan kesin sorumlu dedi. 700 bin lirayı bulan maddi ve manevi tazminata hükmetti. Son noktayı Yargıtay koydu. Yüksek mahkeme tasmasız köpek gezdirmenin ağır bir gözetim ihlali olduğuna işaret etti. 700 bin liralık tazminatı onadı.
5: Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazları arasında gösterilen ve lezzetiyle dünya pazarlarında adından söz ettiren Niğde'nin Ulu Kışla kirazında ihracat heyecanı yaşanıyor. 1745 rakımlı bahçelerde yetişen bu kirazlar İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Dubai'ye gönderiliyor.

0: Mevsim biter, o başlar. 1745 rakımlı dağ ayazında doğan Niğde kirazı rengiyle, tadıyla ve geç kalışının cazibesiyle Avrupa ve Dubai'yi peşinden koşturuyor. Burası Ulu Kışla, Türkiye'nin en geç olgunlaşan kirazlarının hasat edildiği nokta. Peki bu kirazı dünyada özel kılan ne?
1: Bizim kirazımızın diğer bölgelerdeki birkaç farklı var. Bunlardan birisi Türkiye'nin en son çıkan kirazı olması. İkincisi de gündüz çok sıcak, akşamleyin çok soğuk olmasından dolayı hem renk hem de tat olarak kirazımız çok kaliteli.
0: Bahçelerden özenle toplanan kirazlar hiç zaman kaybedilmeden Altunhisar'daki soğuk hava depolarına ulaştırılıyor. Soğuk zincir bozulmadan ihracata hazır hale getirilen ürünler Avrupa'nın dört bir yanına yola çıkıyor. Geçen yıl zirai don olayları nedeniyle üreticinin yüzü gülmemişti. Ancak bu yıl hem kalite hem de verim üreticinin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ve profesyonel danışmanlıkla kontrollü üretilen Niğde kirazı uluslararası pazardaki gücünü her geçen gün artırıyor. Öyle ki sezonunda gelen yoğun taleplere yetişmek neredeyse imkansız hale geliyor.
1: Biz şu an taleplere yetişemiyoruz. Bizim taleplere yetişebilmemiz için kirazcılarımızın biraz daha kontrollü bu işi yapmaları lazım. Danışmanlarla çalışması lazım. O olduğu sürece bütün Avrupa'nın kiraz ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliriz.
2: Mısırlı yıldız Salah Trabzonspor'a transfer oldu. Futbolcu için hazırlanan videoysa transfer haberi kadar konuşuldu. Videoda Salah ilk olarak bir eve konuk oluyor ve kuymak yiyor. Peki Trabzon'da kuymak, Rize'de muhlama olan bu lezzet hakkında sokak ne düşünüyor? Yapılışındaki püf noktaları neler? İzleyelim.

0: Koymak mı muhlama mı? Hangisi sizce daha güzel?
1: Muhlama.
0: Sizce?
2: Koymak.
3: Trabzon'un kuymağı.
0: Neden peki?
3: Peynir olsun, tereyağı olsun gayet güzel olduğu için.
4: Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle.
5: Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Vitamin alsın.
6: Aha geldi.
0: Dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu ve Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağın tadına baktı.
7: Tempol.
8: Karan ana sarması. Al. Biber bey verin ana.
0: Muhammed Salah Trabzon'un kuymağını afiyetle yedi ancak sokak ikiye ayrıldı. Sizin favoriniz?
9: Muhlama.
10: Bence kuymak.
11: Muhlama.
12: Kuymak. Ben Trabzonluyum.
0: Trabzonlular diyor ki kuymak bizim. Diğer taraf diyor ki muhlama bizim. İsim farkı var. Tat farkı var mı sizce?
9: Yok.
0: Muhlamada da tereyağı var, ay, peynir var.
9: Çok farklı.
12: Peynirden peynire fark var. Bizim kendi tarafımızın peynirinden güzel oluyor. İmansız peynirle yaparız onu. Seni kayırdım ama
0: kuymağı seçeceğim. Rize'nin muhlaması, Trabzon'un kuymağı. İsimler farklı ancak malzemeler aynı.
3: Trabzon'un kendi has telli, Trabzon telli peyniri. İmansız peynir diye adlandırılan, yağı alınmış sütten yapılan peynirler kullanılıyor. Kuymakta unun daha fazla kavrulması söz konusu. Rize taraflarında ise taf tereyağı kullanılıyor. Polat peyniri dediği olarak adlandırdığımız peyniri var. Tam olarak farkı budur.
0: Evleri değişelim. Kuymağı ben yapayım.
13: Tabii. Muhabirimiz kolları sıvadı. Mikrofonu şefe verdi. Ve lezzetli bir kuymak yapmaya koyuldu.
3: 1,5 kaşığa yakın tereyağımızı ekliyoruz.
0: Şimdi bu tereyağı bir güzel pişecek.
3: Aynen. Hafif erimeye başladığında içerisine mısır unumuzu ekleyeceğiz. 1,5 kaşık mısır unumuzu ekliyoruz. Şu an karıştırmaya devam ediyoruz.
0: Ustam görevler değişti. Siz muhabir oldunuz. Ben şef olmaya çalışıyorum.
3: Bence oldunuz. Gayet iyisiniz şu an. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz.
0: Ne kadar ekleyeceğiz?
3: Bir çay bardağından az fazla olmak şartıyla.
0: Peynirimizi ekleyeceğiz.
3: Alttan üstte olacak şekilde karıştırmamız gerekiyor. Hemen. Diğer püf noktalardan birisi de zaten peynirin yağlı olması, ısıyı görünce uzayan peynir olması önemli.
0: Muhammed Salah, sizin Trabzon'un kuymağını beğenmiş midir sizce?
12: %100.
0: Beğenmeme ihtimali yok.
12: Yok, belki de hiç gitmeyecek, burada kalacak.
0: 10 dakikada işte Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağı. Ustamla beraber hazırladık. Ahmet Salah'a afiyet olsun.
10: Afiyet başa girsin.
14: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 31, Afyon 32, Denizli 38, Antalya 37, Adana 36, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 29, Kayseri 31, Erzurum 26, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: 4 mevsim açık kayak merkezine turistler akın etti. İçeride ise yaz sıcağına rağmen kar ve buz var. Eski bir sivil savunma tesisinden dönüştürülen merkezde karla kaplı parkurlar bulunuyor. Buzla kaplı ağaçları andıran dekorlar da ziyaretçilere kış manzarası yaşatıyor. Merkez artık sadece sporcuların değil, serinlemek isteyenlerin de gözdesi. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor. Bir anda ortalık karıştı. Dönüş yapan motosiklete otomobil böyle çarptı. Kaza Eskişehir'in Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil savruldu. Savrulan araçlar yol kenarında park halindeki panel vana da çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
4: Tüpler patlamaya başladı.
3: Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
4: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekkeköy'de facia var.
3: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı.
3: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
4: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekkeköy'de facia var.
3: Görüntüler Milano Linate Havalimanı'ndan. Piste ilerleyen özel jet bir anda yer hizmetleri aracının hedefi oldu. Araç hareket halindeki jete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanındaki uçuş operasyonları da yaklaşık 30 dakika durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler Endonezya'dan. Bali'den Lombok'a giden KM Butri Yasmin adlı feribotta yangın çıktı. Feribot Padang Gabi limanından Lembar limanına ilerliyordu. Lombok boğazında başlayan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Feribotta 114 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. 200'den fazla kurtarma görevlisinin zamana karşı yarışıyla yolcular tahliye edildi. Sahte para basıp piyasaya sürdüler. Jandarmanın radarına girdiler. Yapılan operasyonda yakaya ele verdiler. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kalpazanlara yönelik istihbari çalışma başlattı. Mamak'ta bir adres takibi alındı. Saat 7 sıralarında ekipler Diriliş Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramada 800 adet sahte 100 Amerikan doları ile 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Toplam 80.050 sahte Amerikan doları ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Önce önünü kesti, ardından sokak ortasında acımasızca bıçakladı. Kan donduran görüntüler Konya'nın Meram ilçesinde kaydedildi. Seyir halindeki sürücü aralarında daha önceden husumet bulunan Tugay Sarı'yı fark etti. İkili tartışmaya başladı. Ardından saldırgan yanındaki bıçakla Sarı'yı defalarca bıçakladı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı. Çin'de sivrisineklere karşı teknoloji savaşı başladı. Bu cihaz sivrisineği önce tespit ediyor, sonra da sadece 3 milisaniyede lazeri ateşliyor. Yapay zeka ve lazer teknolojisini kullanan sistem sivrisinekleri 6 metre mesafeden algılayabiliyor. Üstelik bir insan çalışma alanına girerse lazer otomatik olarak kapanıyor. Yani sistemin mesajı net: insana dokunma, sivrisineği yakala. Çin'de sosyal medyada viral olan cihazın yurt dışındaki satışları da hızla artıyor. Anlaşılan o ki sivrisineklerin yaz gecelerindeki rahatlığı artık teknolojiye takıldı. Bina atlamak, korkuluk aşmak, platformdan atlayıp yuvarlanmak. Bunları yapanlar gençler değil, Singapur'daki yaşlılar. 33 yaşındaki eğitmen Tan Xie Bon, parkuru yaşların denge ve reflekslerini geliştirmek için kullanıyor. 64 yaşında parkura başlayan bir kadın 2 ay sonra derse gelirken artık arabaya tutunmak zorunda kalmadı. 69 yaşındaki Betty Bon ise parkur sayesinde artık Japonya'da tren istasyonlarının merdivenlerinden bavulunu tek başına çıkarıyor. Singapur'un hızla yaşlanan nüfusunda büyük ilgi gören dersler sosyal medyada da viral oldu. Parkur artık onlar için sadece spor değil, düşmeyi öğrenmek, dengede kalmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmak.
5: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok.
6: Gözünü seveyim, yapma.
3: Az kalsın eziyordu. Yardıma da yine o koştu.
5: Ben ödüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Ben oldum ya.
7: Azin sakinleş istersen.
3: İstanbul'da bir araç hatalı şerit değiştirdi. Motosikletliyi sıkıştırdı. Sürücü dengesini kaybetti. Az kalsın yere çakılıyordu.
7: Sana değmedi abi bu arada. Haberin olsun.
5: Yok yok ya. Ya adam öyle bir tam uçurma ya.
8: Gördüğüm. Çok iyi durdun ha. Başkası olsa girmiş.
7: Duramazdı. Ben duramazdım.
3: Ve ilginç olan şu. Motosikletliyi sıkıştıran sürücü bu kez yardımına koştu.
5: İyisin değil mi? Hiçbir şey yok. Tabii ben öldüm bittim ya. Abi yapma bize ya. Yapma bize bunu ya. Gel ben oldum ya.
7: Azin sakinleş istersen.
9: Neden yaptınız?
10: Namus meselesi. Dosya namus dosyası.
3: Önce sokak ortasında eniştesini kurşunladı, ardından evine koşarak kendi eşini öldürdü. Yer Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İnşaat işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki İsmail Matur, iddiaya göre mahalledeki bazı dedikodular yüzünden kontrolünü kaybetti. Öfkeyle hareket eden adam ilk olarak ablasının eşi 56 yaşındaki Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında öldürdü. Katil zanlısı cinayetin ardından hemen evine koştu. Evde bulunan 27 yaşındaki eşi Canan Matur'u da aynı silahla vurarak öldürdü.
9: Pişman mısınız? Neden yaptınız?
10: Namus meselesi.
3: Zanlı kaçmaya fırsat bulamadan evinin çatısında suç aleti silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çatı alev alev yandı. Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Yangının adresi İstanbul Arnavutköy. Beş katlı binanın çatısında tadilat yapılıyordu. O sırada kullanılan tüp parladı. Çatı tutuştu. Yangın kısa sürede çatının tamamını sardı. Gökyüzüne yayılan siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki korkulan olmadı. İtfaiye ekipleri alevler bitişikteki binalara sıçramadan yangını söndürdü. Çatı tamamen yanarak küle döndü.

0: Günaydın, merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Amerika ile İran arasında kritik gelişme. Pakistanlı kaynaklar iki ülkenin 60 günlük geçici ateşkes konusunda anlaştığını öne sürdü. Tarafların bu süre içinde kapsamlı bir barış için müzakereleri sürdürmesi bekleniyor. Orta Doğu'da tansiyonu düşürebilecek gelişme Pakistan'dan geldi. Ülkede ismi açıklanmayan kaynaklara göre Amerika ve İran 60 günlük geçici ateşkes konusunda uzlaştığı anlaşmayla birlikte tarafların çatışmalara ara vermesi, müzakereleri sürdürmesi bekleniyor. Bu sürenin iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılması için fırsat oluşturması hedefleniyor. Gözler şimdi Washington ve Tahran'dan gelecek resmi açıklamalarda. İki ülke arasındaki müzakerelerin ateşkes sürecinde devam etmesi de bekleniyor. Amerika İran'a yönelik saldırısında neden umduğu başarıyı bulamadı? Bu sorunun cevabı Rus taktiğinde gizli. Uzmanlara göre Tahran yönetimi ucuz İHA ve füzelerle milyarlarca dolarlık Patriot stoklarını tüketme stratejisiyle istediğini aldı.
1: Pentagon'un füze kapasitesini yok ettik dediği İran Temmuz ayında ABD savunmasını kalbinden vurdu. Ürdün'deki Muvaffak Saati Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri öldü, 100'den fazlası yaralandı. Peki Tahran dünyanın en gelişmiş hava savunma şemsiyesini nasıl deldi? Uzmanlara göre cevap Ukrayna cephesinden kopyalanan Rus taktiği ve Washington'ın pahalıya patlayan hesap hatası. Tahran yönetimi İsrail ve ABD ile girilen çatışmalardan ders çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi hava savunma sistemlerini doyurma stratejisini devreye soktu. Temmuz ayında 5 gün boyunca Ürdün'deki 3 ABD üssü ani yön değiştirebilen gelişmiş füzeler ve ucuz kamikaze İHA'larla ablukaya alındı. Amaç hedefi vurmak kadar ABD'nin elindeki kıt ve çok pahalı Patriot füzelerini tüketmekti. Matematik Pentagon'un aleyhine çalışıyordu. Orta Doğu'daki ABD güçleri ölümcül haftanın tek bir gününde tanesi 4 milyon dolar olan yaklaşık 50 Patriot füzesi ateşledi. Pentagon'un savaşın başından bu yana 1500'den fazla Patriot kullandığı, elinde 1700'den az stok kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık üretimi ise sadece 600 civarında. Tahran, milyarlarca dolarlık füze şemsiyesini ucuz İHA'larla felç etmeyi başardı. Oysa daha Nisan ayında Pentagon kendinden bir hayli emindi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini öne sürmüştü. Ancak İran'ın devasa yeraltı tesislerinde saklanan füze platformları yeniden ortaya çıktı. Washington, Tahran'ın savaşa aylar öncesinden hazırlandığını ve ABD'nin füze stoklarını ne kadar hızlı tüketeceğini hesapladığını gözden kaçırmıştı. İran sadece ABD savunmasını delmekle kalmadı, Yemen'deki Husiler ve Irak'taki milislerle savaş alanını tüm Orta Doğu'ya yaydı. 6. ayındaki savaşta İran ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını ve stratejisini kökten sorgulatmayı başardı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak, ikili ilişkiler değerlendirilecek. Gazze, Suriye ve Libya'daki gelişmelerle İran-Amerika çatışmasında son durum ele alınacak.
2: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
1: Gazze'nin geleceği, Suriye'nin imarı, tek devlet, tek Libya vurgusu. Hepsi Mısır'la istişare edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği kapsamında Mısır'a gidecek.
3: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos tarihleri arasında Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile görüşecek. İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı yapılacak. Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırılacak. Gazze'den Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar bölgesel krizler ele alınacak.
2: Gazze barış planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımız kararlarımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
1: Toplantıda 2028'de Türkiye'de yapılması öngörülen yüksek düzeyli stratejik işbirliği 3. toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek.
4: Ne Filistin davasını terk edebiliriz, ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.
1: Fidan Gazze'de saldırıların durdurulması, ateşkesin tam olarak uygulanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekecek. Suriye'nin istikrarı ve Libya'nın toprak bütünlüğü önemli vurgusu da yapacak.
2: Birincisi Gazze'nin Gazze'liler tarafından yönetilmesi. İkincisi Gazze'nin toprak olarak hiçbir şekilde bölünmemesi. Üçüncüsü Gazze'de yapılacak her şeyin Gazze'liler için yapılması.
1: Bölgesel güvenliği artırmak, gerilimi düşürmek ve krizlerde ortak hareket etmek için Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarınca yürütülen dörtlü diplomasinin sonuçları da masada olacak. ABD ile İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirilecek.
0: Mecliste rekor oyla yasalaştı. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Sürecin hukuki zeminini oluşturacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste tarihi bir uzlaşıyla kabul edildi. Teklif 467 milletvekilinin evet oyuyla yasalaştı. Tarihi yasa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasayı inceleyecek, isterse meclise değişiklik için geri gönderecek ya da onayı sonrası yasa resmi gazetede yayımlanacak. Ancak uygulama terör örgütünün silahları teslim ettiğinin tespit ve teyidi sonrası çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle başlayacak. Türkiye'nin yarım asırlık sorununun çözümünde tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclisten yükselen uzlaşı sesi Diyarbakır'da büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge temsilcileri ve vatandaşlar kalıcı huzur ve ekonomik kalkınma mesajı verdi.
1: Tarihi yasa meclisten geçti. Kente büyük memnuniyet oluştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür için pankart astı. Meclis Genel Kurulu tarihi günlerinden birini yaşadı. Rekor oyla kabul edilen tarihi yasa, örgütün silahtan arındırılması, eve dönüşler ve toplumsal entegrasyon gibi kritik başlıkları içeriyor. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Diyarbakır'da iş dünyası ve STK'lar bu adımı tarihi bir an olarak nitelendirdi.
5: Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı artık yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı, ekonomi kaybımız vardı. Gençlerimiz artık, yeni nesil gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'nun merkezi, ticaret merkezi olacak inşallah.
1: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclisteki 467 oyluk kabulün büyük bir uzlaşı olduğunu, 20 aydır can kaybı yaşanmamasınınsa başarıyı kanıtladığını söyledi.
6: Dönüp baktığınız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu çok çok önemli.
1: Diyarbakır sokaklarında da umut hakim. Vatandaşlar liderlerin ortak duruşunun Türkiye'yi dış tehditlere karşı koruduğunu düşünüyor. Çerçeve yasanın kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
7: Kimse anası babası ağlamasın. Ülke çok çekti.
1: Meclisteki uzlaşı yeni bir dönem başlattı. Diyarbakır'ın mesajı net. Türkiye artık çatışmayla değil, ekonomi, kalkınma ve bütünleşmeyle büyüyecek.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuştu. Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir dedi.
8: Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarına pranga vuruldu. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda, daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Raporun özellikle 6. bölümündeki, yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde İttifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut, bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım.
0: Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlar için gazilik başvurusu 1 Eylül 2026'da başlıyor.
9: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
1: Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yeni yasa meclisten geçti. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlara gazi sayılma fırsatı verildi. Buna yönelik başvurular 1 Eylül 2026'da başlayacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
10: Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51.947 atama gerçekleştirdik.
1: Başvuru yapacaklar E-Devlet'e girecek. Arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin ifadesini yazacak. Çıkacak bölüme başvurusunu gerçekleştirecek.
9: Biz şehit ailelerimizle ve gazilerimizle beraber olduk, olmaya devam ediyoruz.
1: Tüm er ve erbaşlar, polisler, MİT personeli ve güvenlik korucuları yasa kapsamında başvuruda bulunabilecek.
10: Şehit yakını ve gazilerimizin merkezi hekim randevu sisteminin öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarından %50 indirim almasına katkı sunduk.
0: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde eski belediye yönetimine yönelik yolsuzluk ve ihaleye fesat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu 14 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlanmak için ifade verip itirafçı olduktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
11: Şeref Almanya'ya! Örgüt başının memleketinde seçim ne zaman?
1: Haklarında yolsuzluk iddiaları vardı. 14 şüpheli itirafçı oldu. İfadelerinin ardından tamamı tahliye edildi.
11: Örgüt başının memleketinde seçim ne zaman? Hatırlıyız ağzına. Seçim Kenan Yapıkanlı'nın karşısında. Şeref Almanya'ya.
1: İddiaların adresi 2019-2024 yılları arasında Halfeti Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihaleler. Soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli Nisan ayında gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
12: Lan peşinden!
11: kendiler.
1: Dosyanın ara duruşmasındaysa 14 tutuklu şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ifade verdi. İtirafçı olan 14 şüpheli ifadelerin ardından mahkemeye çıktı. Mahkeme 14 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı. Şüphelilerin tamamının adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında kritik detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek helikopterin düşmesinin ardından olay yerine giden ve kara kutuyu söken iki askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen ekipte yer aldığının belirlendiğini söyledi.
12: Siz işinizi ferah tutun. Biz bu olayın peşindeyiz, arkasındayız.
1: İşte Yazıcıoğlu ailesine bu sözü verdi, olayın peşindeyiz dedi. Yeni bulguları paylaştı.
12: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
1: Merhum Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter 25 Mart 2009'da düştü. Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçti. Kaza mı, sabotaj mı, bu durum tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayı çözmek için duruma el attı. 21 kişi tutuklandı.
12: Bakın, radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
1: Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesiyle buluştu. Dosyadaki son gelişmeleri paylaştı.
12: Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
1: Soruşturmada helikopterin düşmesinin ardından olay yerine ulaşan iki askeri personele ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı.
12: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
0: Kahramanmaraş'ta yeni doğan yoğun bakımında kuvözdeki 5 günlük bebeğe dakikalarca şiddet uygulayan hemşire hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Rapora göre bebeğin engelli kalmasıyla hemşirenin şiddeti arasında bağ bulunmadı.
1: ...990 gram doğdu, hayata tutunmaya çalıştı. Kuvözde yaşadığı dehşet 5 yıl sonra ortaya çıktı. 14 dakikalık görüntü davanın seyrini değiştirdi. Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce 990 gram doğan Deniz Esin bebek hayata tutunması için kuvöze konuldu. Ancak nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın kan almaya çalıştığı savunmasız bebeğe tam 14 dakika boyunca şiddet uyguladığı iddia edildi. O dehşet 5 gün sonra başka bir hemşirenin bebekteki morlukları ve bacağındaki kırığı fark etmesiyle ortaya çıktı. Doktorların bedensel ve zihinsel engelli teşhisi koyduğu Deniz Esin bebeğin davasında hemşire tutuksuz yargılanıyordu. Ancak vahşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca süreç değişti. Görüntülerin ardından kaçan şiddet şüphelisi hemşire Afyonkarahisar'da polise teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya giren 62 sayfalık adli tıp raporu şoke etti. Raporda bebeğin engelli kalmasıyla hemşirenin şiddeti arasında bağ kurulamadı. Adli tıp hemşireyi sorumlu tutmazken tahliye talebi reddedildi. Karar sonrası anne Sema Bozoklar tepki gösterdi.
13: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi. Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oldu.
1: Adli tıp raporuna rağmen tutuklu kalan hemşirenin yargılanması Kahramanmaraş'ta sürecek.
0: Okulların açılmasına bir ay kaldı. 20 milyon öğrenci için alışveriş telaşı başlayacak. Veliler bu süreçte ucuz seçeneklere yönelebiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Merdiven altı üründeki kimyasallar çocuklarınızın sağlığını tehdit ediyor.
14: Şu anda tenhayken alıp gitmek en iyisi.
1: İlk ders zili bir ay sonra çalacak. Milyonlarca öğrenci okula başlayacak. Veliler fırsatçıların zam yağmurundan kaçmak için kırtasiye alışverişine erken başladı.
15: Yeni okul yılı, yeni eşyalar falan.
1: 14 Eylül

0: sağlığı açısından güvenli NE71S ağır metal ve kimyasal içermediğini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı da saha denetimlerine başladı.
1: Kalemlik baktık, üniforma, sonra da kalemler, silgi, çanta.
0: Veliler şüphelendikleri ürünleri bakanlığın güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kontrol etmeli. Bütçesini de çocuğunun sağlığını da gözetmeli.
2: Keşeli kalem aldım.
3: Kalemlik.
4: Aselsan Göksur yakın hava savunma sisteminin yeni test görüntülerini paylaştı. Deniz yüzeyine yakın ve alçaktan uçan hedefleri tam isabetle vuran Göksur, milli gemilerin hava savunmasında kritik bir rol üstlenecek.
5: 2, 1, ateş.
0: Mavi Vatan'da milli gemilerin muhafızı olacak. Alçak mesafeden gelen hava tehditlerini durduracak. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE imzalı Göksur bir testten daha alnının akıyla çıktı. Göksur deyim yerinde ise denizlerdeki çelik kubbe olacak. Bunu son testte bir kez daha ortaya koydu. Denize yakın ve alçaktan uçan hedefi tam isabetle vurdu.
5: 3, 2, dikkat!
0: Yaklaşık 15 kilometrelik menzilde etkili oluyor. Görüntüleyici, kızılötesi, arayıcı başlığıyla tehdidi görüyor. 360 derece yani kendi ekseni etrafında bulduğu tüm hedefleri imha ediyor.
5: Atış bölgesi güvenli.
0: Taretli ve dikey atımlı farklı varyantları bulunuyor. Modüler yapısı sayesinde farklı savaş gemilerine entegre edilebiliyor. Sistem milli gemilere yakın hava savunma kabiliyeti kazandırıyor. Gemi savar ve seyir füzeleri, İHA'lar ve diğer alçak irtifa tehditlerini etkisiz hale getiriyor.
4: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Nahçıvan'ı anavatana bağlayacak Zengezur Koridoru hakkında kritik bir açıklama geldi. Buna göre bölgeye Ermenistan toprakları üzerinden elektrik çekilecek.
0: Azerbaycan Nahçıvan'ı Anakara'ya bağlayacak tarihi Zengezur Koridoru ile ilgili kritik bir adım atıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, güzergahın sadece ulaşım için olmadığını, elektrik, petrol ve doğalgaz boruları, hatta internet kabloları da taşıyacağını açıkladı. Aliyev, güzergahtan elektrik hatlarının Ermenistan toprakları üzerinden çekilmesinin planlandığını söyledi. Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan bildiride bu güzergah maddesinin yer aldığını hatırlattı. Azerbaycan lideri ana vatanı Nahçıvan'a bağlama hedefine çok yaklaştıklarını ifade etti. Ancak Aliyev, anlaşmaya rağmen Ermenistan'ın 5 yıldır koridor için pratik adım atmadığını söyledi. Ermenistan topraklarında kurulacak elektrik direklerinin yerlerini belirlediklerini de açıkladı. Ayrıca kurulacak enerji hattının kriz durumunda Ermenistan'ı da ayakta tutabileceğini ifade etti. Aliyev gelecekte ise bu stratejik koridordan petrol ve doğalgaz boru hatlarının geçeceğini vurguladı.
4: Çanakkale'de masum bir şaka gibi başlayan olay mahkemede bitti. İki üniversite öğrencisi bir arkadaşlarının sosyal medya fotoğrafını otobüs durağına asınca davalık oldu. Yargıtay adeta ders niteliğinde emsal bir karara imza attı.
0: Masum bir şaka yaptıklarını sandılar. Üniversite arkadaşlarının resmini bastırıp otobüs durağına astılar ama sonucu ağır oldu. Tatsız şaka. 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla son buldu.
6: Ben şaka yaptım, kötü bir niyetim yoktu gibi beyanlar da tek başına hukuki sorumluluğu ne yazık ki ortadan kaldırmıyor.
7: Abi beni çok rahatsız eder yani.
0: Olayın adresi Çanakkale. İki üniversite öğrencisi yurttaki arkadaşlarının sosyal medyadaki profil fotoğrafından çıktı aldı. Fotoğrafı yurdun hemen yanındaki otobüs durağına yapıştırdı.
6: Dijital ortamda bir fotoğrafı bulabiliyor olmak onu kullanma hakkına sahip olduğumuz anlamına gelmez.
8: Başka birisinin adına, başka birisinin fotoğrafına insanlara mesaj atıyorlar ve gerçek bir insan yani değiller.
0: Fotoğrafı durakta gören genç arkadaşlarından şikayetçi oldu. Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi günlük kıyafetli fotoğraf özel yaşam sayılmaz ortada sadece şaka kastı var diyerek beraat kararı verdi. Gençler derin bir nefes almıştı ki devreye Yargıtay girdi.
9: Bilgileriniz nereye gitti? Nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
0: Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme fotoğraf kişisel veridir. Hukuka aykırı şekilde ele geçirilip yayılamaz dedi. Beraat kararını bozdu.
9: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
0: İki gence kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan

0: 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Sağlık yetkilileri salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 2011'e yükseldiğini açıkladı. Üstelik bu rakama salgının başlamasından sadece 3 ay gibi kısa bir süre içinde ulaşıldı.
0: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla büyüyor. Ülkenin Halk Sağlığı Enstitüsü'nün verilerine göre 5 eyalette doğrulanmamış yaklaşık 5000 vaka bulunuyor. Virüsün yayılmasında gecikmiş teşhis, çatışmalar ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlik etkili oluyor. Sağlık ekipleri ise tıbbi malzeme eksikliği ve güvenlik sorunları nedeniyle hastaları izole etmekte ve temasları takip etmekte zorlanıyor. Salgının komşu Uganda'da da yayıldığı bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle uluslararası düzeyde alarm verilmesine yol açan halk sağlığı acil durumu ilan etmişti. Ortaya çıkan rakamlar salgının ne kadar hızlı ilerlediğini de gözler önüne seriyor. Kongo'da 2018-2020 yılları arasında Ebola salgınında 2000 ölüme ulaşılması bir yıldan fazla sürmüştü. Bu kez ise 2000 can kaybına 3 aydan kısa sürede ulaşıldı. Dahası ölümler 1 aydan kısa sürede 1000 kişiden 2000'i aşan sayıya ulaştı. Kongo'daki mevcut salgın Batı Afrika'da 2014-2016 yıllarında yaşanan ve 11.310 kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgınından sonra en ağır tablolardan biri olarak kayıtlara geçiyor. Sağlık ekipleri salgının daha fazla yayılmasını önlemek için mücadeleyi sürdürüyor.
1: Amerika Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media ikinci çeyrekte büyük zarar açıkladı. Şirketin zararı geçen yılın aynı dönemine göre 10 kattan fazla arttı.
0: Trump sosyal medyada zarar etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu Trump Media Teknoloji Grup ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket Nisan-Haziran döneminde inanılması güç büyüklükte zarar etti. Açıklamaya göre Trump Media tam 238,1 milyon dolar zarar etti. Geçen yılın aynı dönemindeki zarar yaklaşık 20 milyon dolardı. Zarardaki artışta şirketin kripto para yatırımlarındaki değer kaybı etkili oldu. Kripto piyasasındaki düşüş şirketin bilançosuna da yansıdı. Şirketin geliri ise arttı. Trump Media ikinci çeyrekte 1,7 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 900 bin dolardı. Fakat bu rakam zararın karşısında devede kulak kaldı. Şirket şimdi yeni bir gelir kaynağı bulmaya çalışıyor. Truth Social paylaşımlarına hızlı erişim sağlayacak Truth API için aylık 100 bin dolara kadar ücret alınması planlanıyor. Şirket sistem için şimdiden 10'dan fazla müşteriyle anlaşma yaptığını açıkladı.
1: 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada kardeşiyle ortak e-posta hesabının taslaklar klasörü üzerinden yapılan yazışmalar ortaya çıktı. Ablasının FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin akıl hocası olduğu anlaşıldı.
0: Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldı. 10 yıl boyunca kaçtı ama yakayı ele verdi. Kaçmasına yardım eden her adımda kardeşini yönlendiren ablası ise akıl hocası çıktı. Öyle ki yazışmalarda ablası suikastın başarısız olmasından dert yandı.
2: A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar? Sadece A planıyla yola çıkmışsınız. Onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz.
0: Kardeşi FETÖ'nün suikast timindeydi. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı ama başarısız oldular. Timin tamamı yakalandı. Burkay Karatepe tam 10 yıl firar etmeyi başardı. O kaçışın planlamasının neredeyse her aşamasında FETÖ'cü ailenin ablasının imzası vardı. Mimar olan Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada iki kardeşin ortak bir e-posta hesabının taslaklar klasörünü kullanarak haberleştiği belirlendi. Yani FETÖ'cü taktiği belgelendi. Abla Karatepe'nin kardeşine kaçış planları hazırladığı tespit edildi.
2: Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var. Durum nasıl şekillenir bilmiyorum ama ne gerekiyorsa yapacağım. Bundan şüphen olmasın. Batı biraz riskli. O konu konuda eniştem yardıma yanaşır mı emin değilim.
0: Sahte kimlik hazırlığına ilişkin yazışmalar da dosyaya girdi.
2: Sen ihtiyaçlarını belirle, biyometrik fotoğraf çektir bir tane. Lens olmasın. Yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek.
0: Abla Karatepe'nin şantiyede çalışan işçilerin bilgilerini alıp kardeşi için uygun bir kimlik seçmeyi planladığı anlaşıldı.
2: Güvenli kimlik bilgisi ayarladım. Şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana. Arasından seçiyorum.
0: Akıl hocası ablanın kardeşinin köye nasıl gireceğine kadar her şeyi planladığı da ortaya çıktı.
2: Tüm köylerin giriş çıkışında kamera var. Bizim köyde, pazar yerinde, Gözeli köyünde bilgin olsun. Arabanın içinde gözükmeyecek şekilde durman lazım. Yürürken de tarla içinden dolan, ana yoldan değil.
1: Kolombiya'yı vuran şiddetli depremde can kaybı 254'e ulaştı. Enkazda kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Felaketten 36 saat sonra bir kadın ve bir yavru kedinin enkazdan canlı çıkarılmasıysa umutları yeşertti.
0: Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından zamana karşı amansız bir yarış var. Felakette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı ülkenin batısında geniş bir alanda hissedildi. Yıkımın en ağır olduğu kentler Cali ve Pereira oldu. Yetkililer ülke genelinde 1000'den fazla evin tamamen yıkıldığını, 8000'den fazla binanın ise ağır hasar aldığını bildirdi. Yaralı sayısı binlerle ifade edilirken yüzlerce kişi hala kayıp. Halk artçı sarsıntı korkusu ve evlerinin yıkılması nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Cali kentinde aralarında çocuk bakım merkezlerinin de bulunduğu bir hastanenin üst katları çöktü. Kentteki bir okulun yıkılması sonucu acı haberler geldi. Çok sayıda çocuk hastanelere kaldırıldı. Şehirde koordinasyonu sağlamak amacıyla kriz masası kurulurken olası yağma olaylarına karşı gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pereira'da ise kurtarma araçlarının rahat hareket edebilmesi için trafiğe çıkışlar kısıtlandı. Bölgede depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer halkı asılsız bilgi ve paniğe yol açacak paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamaların takip edilmesini istedi. Arama kurtarma ekipleri beton blokların altında kalan sağ kurtarılanlara ulaşmak için geceli gündüzü çalışıyor. Tüm yıkımın ortasında enkaz altından umutlandıran haberler de geldi. Pereira kentinde yıkılan bir otelin enkazında kalan Daniela Largo Sanchez isimli bir kadın tam 36 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede saatler süren titiz çalışmanın ardından enkazdan canlı çıkarılan bir yavru kedi arama kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Uluslararası toplumsa Kolombiya için teyakkuza geçti. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yardım tekliflerini iletmeye başladı.
1: Geçen hafta Ukrayna'nın drone saldırısına uğrayan Türk RoRo gemisinin vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Mürettebat'tan Furkan Hardal yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
3: Bir yandan alevler yükseldi, bir yandan da yaralılara müdahale edildi.
4: Abi çok kanıyor ama bir şey olmayacak abi, bir şey olmayacak.
3: Drone'la vurulan Türk gemisindeki can pazarı böyle kaydedildi.
5: Drone geliyor! Sakın!
3: Rusya'nın Novorossiysk limanının yaklaşık 20 mil açığında seyreden Nadezhda isimli Türk RoRo gemisi Ukrayna'nın hedefi olmuştu. O dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
6: Çıkın göğe ertiğe.
7: Yaklaşık 20 mil açıktayız.
8: Geliyor. Yangın yaşam mahalline geçiyor.
3: Türk gemisi Samsun limanına demir attı. Gemi mürettebatı tedavi altına alındı. Ölümden dönen denizciler o korku dolu dakikaları anlattı.
9: Dedik ki bu bizi vuracak. İnsanları bir araya toplayıp daha sonrasında toplu halde katliama sebep olup oradan işin içinden çıkmak istediler. Gemi yavaş yavaş yanmaya ve infilak etmeye başladı. Vücutlarında şarapneller ve yanıklar, ciğerinde parça olunanlar, yani akciğerine parça saplananlar.
1: Lübnan parlamentosu ülkede idam cezasının kaldırılmasını ve bunun yerine ağır çalışma şartıyla ömür boyu hapis uygulanmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Parlamentonun çoğunluğunun destek verdiği düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın imzası gerekiyor.
3: Lübnan'da tarihi karar, meclis toplandığı oylama yapıldı, idam cezası kaldırıldı. 128 sandalyeli Lübnan parlamentosu ölüm cezasının kaldırılmasına evet dedi. İdam cezası yerine müebbet hapis verilecek. Üstelik ağır çalışma şartıyla. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nda. Çünkü düzenlemenin yürürlüğe girmesi için son imza gerekiyor. Lübnan'da son idam infazı 2004 yılında yapıldı. Tam 22 yıldır ülkede idam cezası infaz edilmiyor. Ancak mahkemeler karar vermeye devam etti. Ve bugün o cezaların da kaderini değiştirecek adım atıldı. Cezaevlerinde idam cezasını bekleyen 85 kişi bulunuyor. Cumhurbaşkanı düzenlemeyi imzalarsa bu kişilerin cezaları da yeniden değerlendirilecek.
1: Malatya'da yıllardır unutulmaya yüz tutan bir üzüm çeşidi yeniden toprakla buluştu. Akçadağ'da üreticiler kadim tahannebi üzümünü yeniden ekonomiye kazandırdı. Öyle ki lezzetiyle kısa sürede büyük ilgi gören üzüm için üreticiler taleplere yetişmekte zorlanıyor.

0: Yıllarca unutuldu, bağlarda izleri giderek azaldı ama şimdi yeniden hayat buldu.
1: Anadolu'nun kaybolmuş çeşitlerinden başta tahnebe, üzümün seri üretimine başladık.
0: Anadolu'nun kadim lezzetlerinden tahannebi üzümü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeniden sofralara dönüyor. Yaklaşık 500 dönümlük alanda üretim yapılıyor. Üstelik sadece tahannebi değil. Öküz gözü, Şam, Antep karası ve Alphonse Lavelle de aynı bağlarda yetiştiriliyor. Eskiden bölgede ağırlıklı olarak kurutmalık siyah üzüm üretiliyordu. Üreticiler sofralık çeşitlere yöneldi. Talep bir an

0: dalından kopuyor, özel ambalajlara giriyor ve tazeliği bozulmadan tüketicinin kapısına kadar ulaşıyor. Üstelik hedef yalnızca iç piyasa değil, yeni bağlarda ürün vermeye başladığında üretim daha da artacak. Üreticinin hayali ise Malatya kayısısı kadar iddialı.
1: Nasıl ki kayısımız dünyada meşhur, üzümün de bu şekilde dünya çapında ün kazanacağına eminiz biz.
0: Önümüzdeki hafta tahan nebi hasadı başlayacak. Ardından diğer sofralık çeşitler ve siyah kurutmalık üzüm, Eylül sonunda kurutulan ve paketlenen üzümler de yola çıkacak.
2: Dünya alarm veriyor. Okyanuslar tarihin en sıcak Temmuz'unu geride bıraktı. Deniz yüzeyindeki ortalama sıcaklık 20.96 dereceye yükseldi.
0: İklim değişikliği dünyada alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Okyanuslarda sıcaklık Temmuz'da tarihi zirveyi gördü. Ortalama sıcaklık 20,96 derece olarak ölçüldü. Son rekor Temmuz 2023'te yaşanmıştı. Üstelik sıcaklık sadece denizlerde yükselmiyor. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları da şimdiye kadarki en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde yağış ve toprak nemi kritik seviyelere geriledi. Seyn, Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri de ciddi şekilde düştü. Kuraklık orman yangınlarını da büyütüyor. Avrupa'da geçen ay çok sayıda büyük yangın çıktı. Yangınların ürettiği yoğun dumansa yüzlerce kilometre uzağa ulaştı. Pasifik'ten karaya ulaşan El Niño kasırgasının önümüzdeki aylarda küresel sıcaklıkları daha da artırabileceği belirtiliyor. Daha sıcak okyanuslar deniz seviyelerini yükseltiyor, deniz canlılarını tehdit ediyor ve tropikal fırtınaları güçlendirebiliyor. Bilim insanları ise endişeli. Aşırı sıcak ve kuraklığın artık istisna değil, giderek daha sık yaşanan bir gerçek haline geleceğini belirtiyor.
2: Avrupa kavruluyor, aşırı sıcaklar can alıyor, ormanları yakıyor, nehirleri kurutuyor. Uzmanlara göre yaşananlar artık sıra dışı değil. Avrupa iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya.
0: Dünya şaşkın, termometreler sürekli yükseliyor. Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Haziran ve Temmuz aylarında ortalama sıcaklık 21,6 dereceye ulaştı. Bu değer mevsim normallerinin tam 2,8 derece üzerinde. Aşırı sıcaklar sadece insanları değil doğayı da vuruyor. Orman yangınları bu yıl dünyanın adeta kabusu oldu. Nehirler kuruyor, su kaynakları hızla azalıyor. Bu durum tarımı, ulaşımı ve enerji üretimini de tehdit ediyor. Avrupa genelinde sıcaklara bağlı can kayıpları da artıyor. Bu yaz 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uzmanların uyarısı ise dikkat çekici. Aşırı sıcaklar artık geçici bir felaket değil, yeni normal haline geliyor. İklim değişikliğinin etkileri ağırlaşırken Avrupa'nın önündeki en büyük sınavsa bu sıcaklıklarla nasıl başa çıkacağı.
2: Ve bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 31, Afyon 32, Denizli 38, Antalya 37, Adana 36, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 29, Kayseri 31, Erzurum 26, Gaziantep 36, Diyarbakır 38 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevi Tireil yolunun 26 ile 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ile 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş Narlı Gaziantep Devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.

0: şimdi reklamlar.
1: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Radarına girdiler. Yapılan operasyonda yakayı ele verdiler. Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kalpazanlara yönelik istihbari çalışma başlattı. Mamak'ta bir adres takibi alındı. Saat 7 sıralarında ekipler Diriliş Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramadan 800 adet sahte 100 Amerikan doları ile 1 adet sahte 50 Amerikan doları ele geçirildi. Toplam 80.050 sahte Amerikan doları ele geçirilirken operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Önce önünü kesti, ardından sokak ortasında acımasızca bıçakladı. Kan donduran görüntüler Konya'nın Meram ilçesinde kaydedildi. Seyir halindeki sürücü aralarında daha önceden husumet bulunan Tugay Sarı'yı fark etti. İkili tartışmaya başladı. Ardından saldırgan yanındaki bıçakla Sarı'yı defalarca bıçakladı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli gözaltına alındı. Bir fön ve jöle ile başlayan tartışma sokağa taştı. İki aile karşı karşıya geldi. Kalabalık bir grup ev bastı. Görüntülerin adresi İstanbul Beyoğlu. İddiaya göre Servet Bey eniştesi Ferhat Oğun'un işlettiği berber dükkanında saçına fön çektirdi, jölesini sürdü. Ancak ücret ödemedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavganın ardından ortalık daha da karıştı. Berber ve akrabaları tartıştı, kayınbiraderin evini bastı. Apartman kapısının camları kırıldı, daire zarar gördü. Ancak öfke bununla da dinmedi. Grup bu kez aynı sokakta bulunan başka bir eve yöneldi. Burada da evin camları kırıldı. Olayın ardından 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bir anda ortalık karıştı. Dönüş yapan motosiklete otomobil böyle çarptı. Kaza Eskişehir'in Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil cadde üzerinde dönüş yapan motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet ve otomobil savruldu. Savrulan araçlar yol kenarında park halindeki panel vana da çarptı. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
5: Tüpler patlamaya başladı.
4: Samsun'da alevler bir anda büyüdü. Tüp gaz bayisindeki tüpler peş peşe patladı.
5: Tüpler patlamaya başladı. Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
4: Yangın Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki tüp gaz bayisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binanın bazı dairelerine sıçradı. Tüplerin patlamasıyla çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5: Tüpler patlamaya başladı.
4: İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi. Yangının en büyük tehlikesi ise yoğun duman oldu. Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için müdahalesi sürerken bölgede soğutma çalışmaları da devam etti.
5: Tüpler patlamaya başladı. Tekeköy'de facia var.
4: Görüntüler Milano Linate Havalimanı'ndan. Piste ilerleyen özel jet bir anda yer hizmetleri aracının hedefi oldu. Araç hareket halindeki jete çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanındaki uçuş operasyonları da yaklaşık 30 dakika durduruldu. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çin'de sivrisineklere karşı teknoloji savaşı başladı. Bu cihaz sivrisineği önce tespit ediyor, sonra da sadece 3 milisaniyede lazeri ateşliyor. Yapay zeka ve lazer teknolojisini kullanan sistem sivrisinekleri 6 metre mesafeden algılayabiliyor. Üstelik bir insan çalışma alanına girerse lazer otomatik olarak kapanıyor. Yani sistemin mesajı net: insana dokunma, sivrisineği yakala. Çin'de sosyal medyada viral olan cihazın yurt dışındaki satışları da hızla artıyor. Anlaşılan o ki sivrisineklerin yaz gecelerindeki rahatlığı artık teknolojiye takıldı. Bina atlamak, korkuluk aşmak, platformdan atlayıp yuvarlanmak. Bunları yapanlar gençler değil, Singapur'daki yaşlılar. 33 yaşındaki eğitmen Tan Xie Bon, parkuru yaşların denge ve reflekslerini geliştirmek için kullanıyor. 64 yaşında parkura başlayan bir kadın 2 ay sonra derse gelirken artık arabaya tutunmak zorunda kalmadı. 69 yaşındaki Betty Bon ise parkur sayesinde artık Japonya'da tren istasyonlarının merdivenlerinden bavulunu tek başına çıkarıyor. Singapur'un hızla yaşlanan nüfusunda büyük ilgi gören dersler sosyal medyada da viral oldu. Parkur artık onlar için sadece spor değil, düşmeyi öğrenmek, dengede kalmak ve günlük hayatta daha bağımsız olmak. Sörf dünyasının efsanesi Kelly Slater 54 yaşında yeniden sahnede. Amerikalı sörfçü Tahiti Pro'da 3. tura yükseldi. Slater'ın rakibi 3 kez dünya şampiyonu Gabriel Medina'ydı. Zorlu dalgalarda büyük bir mücadele yaşandı. Slater'ın 2. dalgada tahtası ikiye bölündü ama o pes etmedi. Slater derin bir tüp geçişinden 9,73 puan aldı. Ardından bir yüksek skor daha ekledi ve Medina'yı geride bıraktı. 54 yaşındaki efsane 2024'te profesyonel yarışlardan çekilmişti. Bu yarış için kendisine özel davet verildi. Efsanenin mücadelesi devam ediyor. Burası Çin'in Haokon Gölü. Doğal güzelliğiyle sosyal medyada viral oldu ama köylülerin geçmişte bu manzaraya ulaşmak için kullandığı yol görenleri şaşkına çeviriyor. 70 metreden derin domuz kafesi mağarasının içine bambudan bir merdiven kuruldu. Ne demir var ne vida. Sadece bambu, sarmaşık ve iplerle yapılan bu merdiven nesiller boyunca köylülerin dünyayla bağlantısını sağladı. 2008'de tünel açılınca tehlikeli yolun devri kapandı. Şimdi ise aynı mağara, turistlerin bu merdivene gerçekten çıkmışlar mı diye şaşkınlıkla baktığı bir turistik noktaya dönüştü. Çin'de çölde görenleri şaşırtan bir manzara. Tengger çölünün ortasındaki Ulan Gölü yaz aylarında kırmızıya bürünüyor. Göldeki algler doğal kırmızı pigmentler salgılıyor. Bu da suyu canlı bir kızıl renge dönüştürüyor. Göl yukarıdan bakıldığında kalp şeklini andırıyor. Çevresindeki beyaz tuz tabakaları ise manzarayı daha da çarpıcı hale getiriyor. Ortaya adeta çölün ortasında atan dev bir kalp çıkıyor. Her yaz turistler bu sıra dışı doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için Ulan Gölü'ne akın ediyor. Her şeyi planladılar, hırsızlığa başladılar ama sıcağı hesaplayamayınca yakalandılar. Görüntüler Adana'nın Seyhan ilçesinden. Boş müstakil evi gözlerine kestiren kasklı iki şüpheli keşif yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Motosikletten aldıkları levye ile kapıyı açamayan hırsızlar pes etmedi. Bu kez de yanlarındaki keserle kapıyı zorlamaya devam etti.
Kapıyı açmak için 26 dakika uğraşan 17 yaşındaki şüpheli Adana sıcağına dayanamadı. Serinlemek için kaskını ve kıyafetini çıkarınca tam karşısındaki güvenlik kamerasına yakalandı. Kapıyı açan şüpheliler yatak odasındaki çelik kasaya yöneldi. Kasadaki 600 bin lirayla 100 çeyrek altını çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Ev sahibinin ihbarıyla harekete geçen polis güvenlik kameralarını inceledi. Sıcaktan bunalıp kaskını çıkaran hırsızın kimliği saniyeler içinde belirlendi. İki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi. Refüji açtı, Karşışehir'i de geçti. Yolu kapatan tır araç kuyruklarına neden oldu. Kaza Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşandı. Muğla Aydın Karayolu'nda bir tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüji aşarak karşı şeride geçti. Ardından da yolu tamamen kapattı. O nokta drone'la görüntülendi. Kaza sonrası yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırılmasıyla trafik yeniden normal.

0: Saatlerimiz tam 14'ü gösteriyor ve günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Tam 17.30'a kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri TGRT Haber'de sizlerle paylaşacağız. Bugün de gündem bir hayli yoğun, hızlıca başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la bir araya gelecek. Dün hatırlatmıştık. Görüşmenin ayrıntılarını, detaylarını bizlere muhabirimiz Aleyna Doğan aktaracak. Aleyna, hemen sözü sana bırakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saatler 16'yı gösterdiğinde kabul edecek. Saatler 17.30'u gösterdiğinde iki liderin kameralar karşısına geçip açıklama yapmasını bekleyeceğiz. Peki gündemde hangi başlıklar yer alacak? Öncelikle Gazze ve Filistin meselesine ayrı bir parantez açılacak. Küresel ve bölgesel konular da yer alacak. Ama öncelik Gazze ve Filistin olacak. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mahmut Abbas 18 Eylül 2025 tarihinde yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. İşte o görüşmelerde de yine gündem İsrail'in yayılmacı tavrıydı. Son olarak İsrail'in 2024 yılındaki en fazla o saldırgan tutumunun yaşandığı yıl 2024 yılıydı. İşte o yılda önemli bir ziyaret yapılmıştı Türkiye yine Mahmut Abbas tarafından. Abbas Türkiye'ye gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tüm dünyaya seslenmişti. İsrail'in yayılmacı tavrına dur denilmişti. İşte aradan tam 3 yıl geçti. 3 yıl boyunca yine Abbas'ın Türkiye'ye ilişkin resmi ziyaretleri bulunmuştu. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 2025 yılının Eylül ayında bir görüşme gerçekleştirilmişti. İşte bugün de yine gündem Gazze'ye, Filistin'e saldırılar olacak. İsrail'in yayılmacı politikasına karşı uluslararası topluma bir çağrıda bulunulacak. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıların başladığı o günden bu yana her zaman barış diplomatisi yürütmüş Türkiye adına. İşte Ankara'da bugün bir kez daha mesaj verilecek. Uluslararası topluma birliktelik çağrısı yapılacak. Yine insani yardımın ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden inşası için de önemli masaya yatırılacak bu başlıklar. Özellikle Gazze'nin savaş sonrası nasıl yönetileceği, hangi politika üzerinde yürütüleceği de yine değerlendirilen başlıklar arasında olacak Erdoğan ve Abbas görüşmesinde. Öte yandan ABD ile İran savaşı, Rusya ile Ukrayna savaşı ve tek Libya, tek devlet vurgusu yapılacak. Yapılacak görüşmelerle birlikte saatler 16'yı gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi geçit töreniyle birlikte kabul edecek ve saatler 16'yı gösterdiğinde görüşme başlayacak. İki lider daha sonrasında 17.30'u gösterdiğinde saatler kameralar karşısına geçecek ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.
0: Aleyna Doğan, çok teşekkür edelim. Elbette saat 16'daki bu görüşmede gözümüz kulağımız, oradan çıkacak sonuçları canlı yayında da TGRT Haber'de izleyenlerimizle buluşturacağız. Diğer taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuştu. Terörsüz Türkiye yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir dedi.
2: Cumhuriyetin ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarına pranga vuruldu. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda, daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Raporun özellikle 6. bölümündeki, yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde İttifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, sivil örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili Bu kurulda kararlar verilecek. Artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut, bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım.
0: Türkiye'nin yarım asırlık sorununun çözümünde tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclisten yükselen uzlaşı sesi Diyarbakır'da büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge temsilcileri ve vatandaşlar kalıcı huzur ve ekonomik kalkınma mesajı verdi.
3: Tarihi yasa meclisten geçti. Kente büyük memnuniyet oluştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür için pankart astı. Meclis Genel Kurulu tarihi günlerinden birini yaşadı. Rekor oyla kabul edilen tarihi yasa, örgütün silahtan arındırılması, eve dönüşler ve toplumsal entegrasyon gibi kritik başlıkları içeriyor. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Diyarbakır'da iş dünyası ve STK'lar bu adımı tarihi bir an olarak nitelendirdi.
4: Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı artık yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı, ekonomik kaybımız vardı. Gençlerimiz artık, yeni nesil gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'nun merkezi, ticaret merkezi olacak inşallah.
3: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclisteki 467 oylu kabulün büyük bir uzlaşı olduğunu, 20 aydır can kaybı yaşanmamasının ise başarıyı kanıtladığını söyledi.
5: Dönüp baktığınız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu çok çok önemli.
3: Diyarbakır sokaklarında da umut hakim. Vatandaşlar liderlerin ortak duruşunun Türkiye'yi dış tehditlere karşı koruduğunu düşünüyor. Çerçeve yasanın kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
6: Kimse anası babası ağlamasın. Bu ülke çok çekti.
3: Meclisteki uzlaşı yeni bir dönem başlattı. Diyarbakır'ın mesajı net. Türkiye artık çatışmayla değil, ekonomi, kalkınma ve bütünleşmeyle büyüyecek.
0: Günün en sıcak gelişmelerinden bir tanesi, ABD ile İran arasında kritik bir gelişme var değerli izleyenler. Pakistanlı kaynaklardan geliyor bu bilgi. İki ülkenin 60 günlük geçici ateşkes konusunda anlaştığını öne sürdü. Tarafların bu süre içinde kapsamlı bir barış için müzakereleri sürdürmesi de bekleniyor. Orta Doğu'da tansiyonu düşürebilecek gelişme Pakistan'dan geldi. Ülkede ismi açıklanmayan kaynaklara göre ABD ve İran 60 günlük geçici ateşkes konusunda uzlaştı. Anlaşmayla birlikte tarafların çatışmalara ara vermesi ve müzakereleri sürdürmesi bekleniyor. Bu sürenin iki ülke arasında kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşması için fırsat oluşturması hedefleniyor. Gözler şimdi Washington ve Tahran'dan gelecek resmi açıklamalarda. İki ülke arasındaki müzakerelerin ateşkes sürecinde de devam etmesi bekleniyor. Diğer taraftan ABD İran'a yönelik saldırısında neden umduğu başarıyı bulamadı? Bu sorunun cevabı Rus taktiğinde gizli. Uzmanlara göre Tahran yönetimi ucuz İHA ve füzelerle milyarlarca dolarlık Patriot stoklarını tüketme stratejisiyle istediğini aldı.
3: Pentagon'un füze kapasitesini yok ettik dediği İran, Temmuz ayında ABD savunmasını kalbinden vurdu. Ürdün'deki Muvaffak Saati Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri öldü, 100'den fazlası yaralandı. Peki Tahran dünyanın en gelişmiş hava savunma şemsiyesini nasıl deldi? Uzmanlara göre cevap Ukrayna cephesinden kopyalanan Rus taktiği ve Washington'ın pahalıya patlayan hesap hatası. Tahran yönetimi İsrail ve ABD ile girilen çatışmalardan ders çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı gibi hava savunma sistemlerini doyurma stratejisini devreye soktu. Temmuz ayında 5 gün boyunca Ürdün'deki 3 ABD üssü ani yön değiştirebilen gelişmiş füzeler ve ucuz kamikaze İHA'larla ablukaya alındı. Amaç hedefi vurmak kadar ABD'nin elindeki kıt ve çok pahalı Patriot füzelerini tüketmekti. Matematik Pentagon'un aleyhine çalışıyordu. Orta Doğu'daki ABD güçleri ölümcül haftanın tek bir gününde tanesi 4 milyon dolar olan yaklaşık 50 Patriot füzesi ateşledi. Pentagon'un savaşın başından bu yana 1500'den fazla Patriot kullandığı, elinde 1700'den az stok kaldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık üretimi ise sadece 600 civarında. Tahran, milyarlarca dolarlık füze şemsiyesini ucuz İHA'larla felç etmeyi başardı. Oysa daha Nisan ayında Pentagon kendinden bir hayli emindi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze programının işlevsel olarak yok edildiğini öne sürmüştü.
7: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-29, Ankara 18-30, İzmir 24-37, Bursa 20-31, Konya 19-29, Afyon 17-30, Denizli 22-37, Antalya 27-38, Adana 26-37, Zonguldak 22-26, Samsun 23-28, Trabzon 19-27, Kayseri 16-31, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-36, Diyarbakır 25-39 ve Şanlıurfa 25-40 derece.

0: Yol durumu. Bellevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden çarşamba sevgili dinleyenler, stüdyomuzda konuğumuz var, eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Bu hafta stüdyomuzdan sesleneceğiz,
2: evet,
1: dinleyicilerimiz.
2: Valla çok
1: bir
2: güzel.
1: Bir aradan sonra böyle telefon üstüne çok güzel geliyor gerçekten.
2: Evet.
1: Birebir olmak. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha.
2: Hoş bulduk, çok sağ olun.
1: Nelerden bahsedeceğiz bugün?
2: Ya bu hafta şimdi özellikle son zamanlarda gençlerle çok fazla sohbet ettim. Şunu fark ettim. Gençlerin özellikle 17-18 yaş, 19 yaş, 20 yaş grubunun çok fazla isteksiz, çok fazla ataletli olduğunu gördüm. Artı geleceğe dair hedeflerinin, gayelerinin olamadığını gördüm. Bu
1: çok
2: beni çok
1: üzücü.
2: Üzdü. Bir de geçmiş zamanlarda ev genci diye bir kavram üzerine konuşmuştuk belki,
1: evet,
2: hatırlarsınız. Çok fazla ev genci olduğunu, bu ev genci kavramının şu olduğunu, yani bilgisayar başında ihtiyaçlarını gideriyor. Geleceğe dair iş planlaması yok, kariyer planlaması yok, işsiz ve annesinden babasından aldığı parayla hayatını idame ettiriyor. Bu bağlamda okulu bitirip ne olacak, okusam ne olacak diye düşünüyor. Bu gençlerin sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Mesela bir iş yaptırmak istediğinizde, bir işe verdiğinizde işteki performansı işverenler tarafından beğenilmiyor. Onlar koşulları daha mükemmel halde istiyorlar, beklentileri daha yüksek. Yani bunun bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Esasında devletin muhakkak bu konuda teşvik edici, yönlendirici, kısıtlayıcı ya da zorlayıcı bir parça tedbirler alabileceğini düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Çünkü sayılar gitgide artıyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. Üniversiteyi bitir, hayatın kurtulsun.
1: Tabii. Kurtuluş fakat, bileti olarak görülürdü.
2: Evet, evet. Ama üniversite sayısı artınca Hande Hanım, üniversitelerin içindeki programlar artınca, hayat değişince, mesela günümüzde çok fazla şey değişti, koşullar değişti, iş hayatı, teknoloji değişti. Ben dikkat ediyorum, bazı üniversitelerin bölümlerinin aslında kapatılması lazım. Mesela bölümler gereksiz yere insanları mezun ediyor, okutuyor ama hiçbir işe yaramıyor. Yaramadığı için de otomatik olarak insanlar o bölümden mezun olduğunda nitelikli bir işsiz haline geliyor. Yani şimdi mesela bu yıl yeni gördüm. Üniversite programları açıklanırken yeni üniversite programları olduğunu gördüm. Mesela yapay zeka mühendisliği, yapay zeka programcılığı vesaire. Yani bu tip programların açıldığını gördüm. Şimdi gençler bunları gördükçe ister istemez okul okumanın gereksiz olduğunu savunmaya başlıyorlar. Şimdi bu konuyu eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz canı gönülden, can kulağıyla dinliyorlardır ve bu konuya ihtiyaç duyuyorlardır. Çünkü çocukları, torunları 17-20 yaş arası gençlikte ciddi anlamda bir isteksizlik var. Yani atalet var. Ben niye ders çalışayım ki? Geçenlerde bir yakınımın oğluyla konuştum. İşte lise 1'den okulu terk etmiş. Yani okumak istememiş lise 1'den. Dedim ki ne yapacaksın, ne edeceksin, bunun üzerine konuşurken şöyle söyledi. Ya abi ben zaten su içmeye üşenen bir adamım dedi. Yani o kadar böyle kavramları kafasında netleştirmiş ki şu andaki gençliğin en büyük sorunu, eskiden mesela nasihat verildiği zaman mahcubiyet hissederdi, eksikliğini hissederdi, dinlerdi. Şu andaki gençlik bilgiye çok fazla kolay ulaşabildiği için bir şeyleri çok iyi bildiğini, kendisinin çok zeki olduğunu, kapasitesinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Yani peşin hükümlü ve ön yargılı. Mesela çok hızlı düşünebildikleri için, bilgiye çok kolay ulaşabildikleri için bu biraz daha üst seviyedeki yaştaki insanları şaşırttığından dolayı, hani onlar yapamıyorlar ya, basit bir cep telefonunu bile aldığında eline kolay kullanamıyor ama gençler bunu çok kolay kullanıp adapte olabiliyorlar. Bunu bir zeka göstergesi olarak tanımlayıp ne kadar zekiler, ne kadar çabuk öğreniyorlar denile denile onları biraz da şımartmışız gibi görünüyor bana. Yani biraz daha onların çok zeki olduklarını, kendilerinin çok başarılı olabileceklerini, hayattan çok izole bir yaşam tarzı olduklarını, hayat koşullarından çok izole bir yaşam tarzı olduklarını gözlemliyorum. Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne yapacaksınız dediğimde bunu düşünmüyorlar, karar vermiyorlar, bununla ilgili adımlar atmıyorlar. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Bugün ders çalışırken, çocuklar sınavlara çalışırken niye çalışırlar Hande Hanım? Yani bir çocuk, örnek veriyorum, üniversite sınavına hazırlanacağı zaman bir yıl, iki yıl öncesinden en az hazırlık

0: hani çok uzun vadeli plan yapmamak gerekir. Fakat hiçbir şey yapmamak da bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Hani uygun olmayan bir şey tanımlama olarak. Çünkü çalışmak, mücadele etmek, bir şeyler için azmetmek, bu bizim kültürümüzde var olan bir şey. O nedenle bu ev genci tanımlaması bilmiyorum ama son yıllarda biraz daha fazla hayatımızın içinde yer eden ve sanki böyle bir ayrıcalıkmış gibi, bir özentiymiş gibi gençlerin içinde de görüyorum. Çünkü akademik olarak çocuk kendini yetiştiremiyor, başarılı olamıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. İyi bir liseye kazanabilmek için çocuk LGS sınavına hazırlanıyor. Niçin iyi bir liseyi kazanmak istiyor? Çünkü iyi bir liseyi kazanırsa iyi bir eğitim alacak. İyi bir eğitim alırsa iyi bir üniversiteyi kazanma şansı. İyi bir üniversiteyi kazanırsa nitelikli bir mesleği olacaktır. Ayrıcalıklı olacaktır. Şimdi bundan 20 yıl sonrasının doktorunu ele alalım. Doktor olabilmesi için şu anda akademik olarak çok iyi bir okulda, ilköğretim okulunda ve ortaokulda okuması gerekiyor çocuğun.
1: Basamakların çok
0: ya çocuk şimdi seçilmesi şimdi gerekiyor. Ebeveyn ve çocuk şimdiden bunun kaygısını düşünmeye başlıyor. Hani bazı tanımlamalar vardır. Ben bunu çok doğru buluyorum açık söylemek gerekirse. Mesela şu okuldan mezun olursa kesinlikle işsiz kalmaz. Şu okuldan mezun olursa şu okulda okuyan çocukların hepsi geleceğe dair Türkiye'yi yöneten çocuklar olacak. Türkiye'nin önemli bir yerinde yer alacak olan insanlar olacak diye konuşuluyor. Açık söylemek gerekirse hani aileler ve gençler bugünü düşünürken aslında bugünü değil 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını buna göre hareket etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarda artık bakıyorum bu ev gençlerinde problem şuradan kaynaklanıyor Hande Hanım. Çocuğun 5 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren eline tablet veriliyor. Tablet verildikten sonra çocuk hayatının tamamını o tablet üzerine kurguluyor, bilgisayar üzerine kurguluyor. Onun içerisindeki oyunlara göre hayatı düşünüyor. Sanki hayatı o bilgisayar oyunuymuş gibi düşünmeye başlıyor. İster istemez ödevlerini, yaşam tarzını, uyku düzenini, yatma şeklini, oyun şeklini, eğlence anlayışını, her şeyini bunun üzerine kurguluyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk akademik olarak okulda zorlandığı koşullarda eğlenceli tarafı seçmek istiyor. Mesela bu ev genci tarzındaki gençlerle yaptığım sohbetlerde şunu gözlemledim. Ne yaptım biliyor musunuz? Oturdum 10 yıl sonra 5 yıl sonra ne iş yapacağına dair yapay zekaya soru sordum. Yani şu kişi adına böyle böyle böyle okula gitmek istemiyor 19 yaşında ve ne yapmalı sence diye soru sordum. Yapay zeka şunu söyledi bana. Dedi ki çok komik değil mi? Şu anda dedi okula gitmek istemiyorsa dedi okumayı istemiyor. Hızlı bir şekilde geleceğe dair para kazanabileceği işlerin eğitimlerine gitmeli.
1: Ona eğitimsiz bir şey olmuyor hocam. Zaten sorun burada. Yani
0: şimdi
1: bir
0: şekilde eğitim demek illaki diploma demek değildir. Değil. Yani mesela bir vinç operatörlüğü kursuna gidip 7-8 ay 1 yıl ve biraz da deneyim kazanıp bu işi yapabilir insan. Şimdi ama en alt tabakadan başlayıp yeterince tecrübe kazandıktan sonra yavaş yavaş ilerleyebilir. Ya da ne bileyim hani başka şeyler de olabilir bu anlamda eğitim alınarak diploma değil de onun belgelerini, yeterliliklerini ve pratiklerini yaptıktan sonra o işi elde edebilir. Tabii ki bir inşaat ustasının ustalığının bir belgesi bir şeyi yok. Yıllarını vermesi gerekiyor. Ama bazı meslekler bunu gerektirebiliyor. Bu nedenle böyle bir şey olabilir dedi yapay zeka ve hadi şimdi onun karakterini analiz edelim. Tanımlayalım. Nelere yatkınlığı var, nelere yatkınlığı yok. 10 tane soru soracağım dedi. Bu 10 soruya samimiyetle cevap versin. İnanır mısınız? İşte eğlence anlayışı, gelecekte yaptığı işin hangi alanda daha iyi olabileceğine dair böyle sorular sordu. Fakat ev genci olan gencimiz o kadar kurnaz ki soruları manipüle ederek bilgisayarın başında yıllarca oyun oynadığı için bilgisayar başında endeksli, fazla hareket etmeyeceği bir alan kendine seçmiş ve soruları

0: o minvalde cevaplandırıyor. Bu sefer otomatik olarak yapay zekanın sorduğu soruları manipüle ettiği için yapay zekada ona çıkarım olarak şöyle bir şey yaptı. Dedi ki sen dedi işte sosyal medya danışmanlığı, web tasarım uzmanlığı gibi alanlarda başarılı olabilirsin. Bilgisayar endeksli işlerde başarılı olabilirsin dedi. Çocuk da ailesine bakın gördünüz mü benim yapmak istediğim iş bu işte dedi. Oysa ki o gerçeklikten çok uzak olan bir şey. Çünkü aynı yapay zekanın kendisi yakın zamanda zaten o bilgisayar başında yapılan işlerin pek çoğunu kendisi de yapacak. Bakın ben sosyal medyada içerik üreten birisiyim. Kendim yapay zekanın içerisinde kendi videolarımı kurgulayabiliyorum şu anda. Kendi videolarımı kurguluyor. Çünkü kendi kendine otomatik olarak yapıyor. Müziği veriyor, alttan videoyu kırpıyor. Hani komutları ben söylüyorum ama programın kendisi yapıyor. Ona mukabil yani arkasında evet, afiş...
1: Bilgisayar operatörü, bir kurgu operatörüne gerek kalmadı artık.
0: Afiş tasarımı, eskiden bilirsiniz grafik tasarımcılar tabii vardı. Hani Photoshop ve benzeri programları bilmek, bu programları yıllarca tecrübe etmek, ezberlemek, bir de yabancı dil menşeili bir programlar bunlar. Öğrenmek çok ciddi zaman alırdı. Çok ciddi tecrübeler alırdı. Hatta hatırlıyorum ben bir 15 yıl öncesine kadar bu tarz programları bilen insanlar yüksek maaşlarla çalışırlardı.
1: Tabii tabii.
0: Şu anda grafik tasarımcının yaptığı uzun yıllarda uğraştığı o deneyimleri ben yapay zekaya diyorum ki şunu yapar mısın
1: hele
0: diyorum.
1: Hele bir de ücretli bir yapay zeka kullanıyorsanız evet, evet. Profesyonel sonuçlar alıyorsunuz.
0: İnanın o kadar hani hızlı bir şekilde sonuç alıyorum ki kendi işimde kullanıyorum ve bu örnekleri
1: elinizi veriyorsunuz. Tabii, siz istediğinizi yapıyor.
0: Ya inanın çok komik bir şey anlatayım size. Geçenlerde bir içerik ürettim. İçerikte şeydi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sizi bıktıran insanlar diye bir içerik ürettim. O içeriğin afişini tasarlarken sadece o videonun içerisinden herhangi bir görüntümü aldırttım kendime videoya. O görüntüyü yükledikten sonra dedim ki ya lütfen bana bunu cep telefonu elinde ama içindeki ekranın cep telefonu ekranın içine bakarken böyle tiksinti duymuş, sıkılmış, bıkmış insan görüntüsü ver.
1: Promptları doğru kullandığınız zaman müthiş sonuçlar alıyorsunuz hocam.
0: Ya inanın o afişi yaptı bana, benim resmimin aynısı, elimde telefon. Yüzüm böyle şey tiksintili bakmış, aynısını çıkardı. Yani benim söylediğim şeyin aynısını. Oysa ki ben öyle bir fotoğraf çekilmedim. Ama yapay zeka bunu yaptı. Bu örnekleri anlattım o gence. İnanır mısınız? Hani normal bir insan şey der. Ya evet haklısınız, ne kadar kötüymüş. Ben şimdi bundan sonra daha temkinli olayım, daha farklı düşüneyim demesi gerekiyorken yine kendisinin bildiğinin daha doğru olduğunu, onun doğru olmadığını. Yani daha böyle...
1: İkna etmeniz biraz...
0: Evet yani daha az nasihate daha kapalı, açıklamalara daha kapalı, ön yargılı bir gençlik olduğunu görüyorum. Bu da maalesef ki üzücü. Şimdi bunun nedeni ne Hande Hanım? Bence bunun nedeni ailelerin çocuklarla biraz daha az iletişim kurmaları. Mesela çocuk çok gürültü yapıyor diye, çok bağırıyor diye pasif hale getirmek amacıyla eline telefonu veriyorlar. Yani geçenlerde inanın o kadar üzüldüm ki bir otel müdürüyle sohbet ediyordum. Dedi ki ya ben dedi bu havuzu gören kamerayı ana ekran yaptım dedi. Bu ana ekran yapınca dedi havuza giren çocukları, çıkan çocukları bunları görebiliyordum dedi. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bir baktım zoomlayınca kamerayı havuzun içinde böyle çırpınan, hareketsizleşen bir çocuk görüntüsü gördüm dedi. Paldır küldür koşturdum dedi havuza. Bir baktım dedi havuza başkası benden önce atladı, çocuğu çıkardılar. Ama o esnada bir baktım dedi annesi dedi telefona dalmış. Çocuk havuzun içine düşmüş, haberi yok. Annesi telefonda bir şeylerle meşgul oluyor dedi. Ya inanın o kadar üzücü bir durum ki çocuğu diyor kurtardık. İlk yardım eğitimi aldığım için ilk yardımda çocuğun hani çocuk baygın artık nabız atmıyor. İlk şey kalp masajı yaptık, ağzından dilini çıkardık, kusturtturduk ve boşalttıktan sonra çocuk hayata döndü bildiğiniz. Sonra ambulansla gönderdik acile. Şimdi insanlar bu şekilde telefonla o kadar dünyalarını meşgul ediyorlar ki maalesef ki çocukları da pasifize edici bir şey olarak görüyorlar o telefonları, tabletleri. Şimdi bu çocuk yıllarca buna maruz kalınca otomatik olarak hayatını bununla bütünleştiriyor. Ödevlerini bununla yapmaya başlıyor. Daha az anne babayla konuşmaya başlıyor. Anne babayı daha az saygılı, daha az ciddiye alınabilir bir şey olarak görmeye başlıyor. Hatta hayatı, inanır mısınız, oyunlardan ibaret görmeye başlıyor. Hayatı oyun gibi düşünüyor. Hatırlarsınız belki, bunun konuşmasını yapmışızdır. Bu son zamanlarda çocukların, şiddet eğilimli çocukların, okullarda cinayet işleyen çocukların yaşam tarzına baktığımızda oyun, online oyun gibi gördüklerini, hayatları, hayatı böyle değerlendirdikleri, bir simülasyondan ibaret olduklarını düşündüklerini, dillerinin, söylemlerinin bu bağlamda olduklarını görürüz. Böylece bu çocuklar otomatik olarak bu bilgisayarla, tabletle, telefonla o kadar haşır neşir oluyorlar ki hayatın kendisinin bundan ibaret olduğunu, sonra bu inancı kemikleştirerek iş hayatlarının da bilgisayar endeksli olabilmelerini, oturdukları yerden para kazanmaları gerektiğini, işte oturdukları yerden günde 10 saat oturarak bilgisayar başında iş yapabileceklerini, böyle bir işle para kazanmak istediklerini ifade ediyorlar. Buna alışıyorlar. Dikkat eder misiniz bilmiyorum ama hani bu teknoloji devlerinin çocuklarıyla ilgili ilginç şeyler söylenir. Hani bazıları efsanedir, bazıları gerçektir. Mesela
1: çoğu gerçek
0: yani teknoloji şirketlerinin, bilgisayar ve teknoloji oyun üreten şirketlerin sahiplerinin çocuklarının akıllı tahtaların olmadığı, normal yazı tahtalarının olduğu, tebeşirli tahtaların olduğu eğitim sistemlerini
1: hiç
0: maruz
1: telefon,
0: kaldıklarını, onlara
1: olmadıkları.
0: onlara asla cep telefonu, akıllı telefon vermedikleri, ekrana maruz bırakmadıkları söylenir. İnanın o kadar fark ediyor ki, mesela çok basit şeyleri bile sormak zorunda, detaylarına kadar öğrenmek zorunda kalıyorlar. İnisiyatif alamıyorlar maalesef ki. O yüzden hani bence burada dinleyicilerimize en büyük çağrım şudur ki, kesinlikle 2, 3, 4 yaşlarına kadar asla çocuklara cep telefonu, tablet...
1: Çok bile küçük hocam bence.
0: Ya inanır mısınız, 1 yaşından itibaren çocuklar oyalansınlar diye ellerine telefon veriliyor. Yani ben 2, 3, bunlar çok iyimser rakamlar. Bana göre bir çocuğun zaten hani 7-8 yaşından önce bile o cep telefonu, tablet, bunları almaması gerekiyor. Yani bunu savunan birisi olarak şundan en azından vicdan azabı duymuyorum Hande Hanım. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben kendi evladıma telefonu, tableti vermiyorum. Almıyor. Yani benim kızım telefonu 6 yaşında telefonu alıp da içinden bir video oynamış, bir oyun oynamış değildir. Bunu çok, çok vicdan rahatlığıyla söyleyebilirim ve bunu çok rahat bir şekilde tavsiye edebilirim.
1: Ama hocam bunu kurmak da sizin elinizde. Siz de onun karşısında telefonunu bir profil çizmediyseniz bunca yıldır, o da bunu merak edip eline almak istemez.
0: Ya bakın, şunu söylemek çok yanlış olur. Yani bu çok doğru bir yaklaşım değil. Biz çocuğun yanında, hani bu sigara değil ki, bu çocuğun yanında sigara içmeyiz derler ya. Objektif olmak lazım. Çocuğun yanında telefon kullanılabilir. Telefonda oyun da oynanabilir. Anne babalar için söylüyorum bunu. Yalancılık yapmaya gerek yok. Ama çocuğa bunu anlatmak gerekiyor. Kendisi istediği zaman sen alıyorsun, sen oynuyorsun zaman senin belli bir yaşa kadar bunu kullanmaman gerekiyor.
1: Bunu ikna etmek gerekiyor demek.
0: Sen hani büyüdüğün zaman bunu kullanabilirsin diye bunu çocuğa anlaşılabilir bir dille söylemek lazım. Ama kaldı ki bunu söylemek yerine anne baba daha öteye, tam terse geçip çocuğu pasifize edecek. Çok koşmasın, hareket etmesin, sosyal anlamda insanlara zarar vermesin, daha rahat sohbet edebilelim. Şimdi biz burada sohbet edelim.
1: Video izlemeden yemek yemeyen çocuk biliyorum.
0: Yemek yiyebilsin diye video izlesin. Yani bunları yaparak bu çocuklara kötülük yapıyoruz aslında. Uyuşuyor. Ya bu da çok kötü bir şey maalesef ki. Hani çağımızın en büyük sorunu. Şimdi çocuğa geleceğinden çalıyoruz. Çocuk telefona o kadar çok maruz kalıyor ki, ekrana o kadar çok maruz kalıyor ki onsuz bir hayatın olamadığını düşünüyor. Ya düşünme şekli bile, sorgulama şekli bile çok farklı. Ya bakın, ben kendi kızımdan bir örnek vereyim. Hani çok enaniyetli algılanmasın lütfen. Bu da, ben bunu da çok sevmiyorum ama sadece küçük bir örnek. Çocuklar o kadar yaratıcı, o kadar üretkenler ki geçmiş zamanlarda, hani 1-2 ay öncesine kadar, 1 yıl boyunca falan öyle geçti. Ben kızıma birisi hediye amaçlı bir tuvalde resim vermişti, bir resim. Resim boy büyüklüğü tuval ama bir tablet ekranı kadar büyüklüğünde. Kızım tableti olmadığı için, şey olmadığı için o tuvali alıp böyle telefonmuş gibi kendi kendine oynardı. Bunu şarja takalım derdi. Kendince onu tablet gibi kullanıyormuş gibi davranarak kendi duygularını tatmin ediyordu. Yani çocuklar aslında duygularını tatmin etme eğilimine geçiyor. Bakın çok basit bir örnek söyleyeyim. Daha İstanbul'a arabayla geldik. İzmir'den arabayla geldik. Normalde biz gece çocuğun uyuyacağı zamanlarda gelirdik. Yolda farkına varmadık biz yani bu onun sıkılabileceğini. Yol ne kadar sıkıcı, bitmedi, öf çok sıkıldım. Müzik açıyoruz yeterli gelmiyor, tatmin olmuyor. Sonra dedim ki eşime ben, ya dedim biz şeyi unuttuk. Biz genelde geceleri uyurken, çocuk uyurken geliyorduk. Biz gündüz geldik. Gündüz gelince çocuğa 6 saatlik yol çok uzun geldi. Ama şunu öğrendi çocuk. Mesela dikkat ettim. İkinci saatten sonra sıkıldım demeyi bıraktı. Uyudu, uyandı, dışarı baktı. Kendince biraz oyunlar üretti. Mola verdik vesaire ama yani sıkılmayı öğrendi. Yani arabanın içinde sıkılmanın ne olduğunu, sıkılması yani şunu unutmamak gerekiyor. Sıkılmaları gerekiyor çocukların. Sıkılmaları lazım. O sıkılmanın sonunda kendilerini meşgul edecek. Ya düşünün bizim çocukluğumuzda Hande Hanım sıkıntıdan halının içindeki desenlere bakarak hayal kurardık. Doğru. Halının desenlerini bir şeye yani benzeterek.
1: Tabii ki biz de, ben de kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Sıkıldığımızı çok fazla dile getiriyorduk ama bununla ilgili
0: ya o bir şeylerden şey yani bir tahtadan, çözüm yolunu yine tahtadan oyuncak üretirdik. Bir şeylerden kendi kendimize bir şeyler üretirdik.
1: Ya biraz da hocam biz çok fazla dışarıda oynayan çocuklardık ya. Yani hani şu an çocuklar evden çıkmasın diye anne baba da buna birazcık içinde bulunduğumuz zamanda çocuk fazla tek başına
0: haklılar,
1: dışarı çıkmıyor.
0: Haklılar, haklılar. Dışarıya çıkma çıkarmakta emniyet amaçlı korkmaları haklılar. Ama şöyle de bir gerçek var. O zaman o çocuklara yarenlik de etmek gerekiyor. Lazım. Yani çocuklarla mesela günde bir saat, iki saat o çocuklarla totalde hani hiç durmadan bir saat, iki saat değil tabii ki. Oyun oynamak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, sohbet etmek
1: enerji
0: gerekiyor.
1: Enerji bir şekilde atılmalı yani.
0: Ya bir de şunu söyleyeyim Hande Hanım. Çocuklarla sohbet etmek gerçekten çok terapisel bir şey.
1: Evet.
0: Küçük çocuklarla sohbet etmeyi başardığınız zaman hayat enerjiniz de artıyor. Artı şöyle bir şey var. Anne babalar zannediyor ki çocuklar yetişkinlerin dilinden anlamıyorlar. Onlarla çocukmuş gibi konuşmak, rol yapmak gerekiyor. Evet. Hayır. Yani onunla bir yetişkin gibi konuştuğunuzda çocuk da kendisini bir yetişkin gibi konuşmaya zorluyor. Şımarıklaşmadan, yetişkin gibi davranarak kendince bir çözüm yolu üretmeye çalışıyor iletişim dili olarak. Ve inanır mısınız böyle konuşan çocuklar daha sosyal, daha kendi özgüvenleri yüksek, medeni cesaretleri yüksek olabiliyorlar. Ve o akıllı telefonlara, cep telefonlarına, tabletlere daha az ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü tanımadıkları insanlarla daha kolay iletişime geçiyorlar. Artı tanımadıkları insanlarla iletişime geçme konusunda o kadar ustalaşıyorlar ki güvenli mi, güvensiz mi bunu birkaç kelime konuştuktan sonra anlayıp kendilerine bir sınır çiziyorlar. Yani anne babaların o korktuğu şeyi çocuklar çok daha kolay tanımlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. O nedenle hani biraz daha küçük yaşlardaki çocukların ebeveynleri için söylüyorum bunu. Artık büyümüş olanlar için yapacak bir şey yok elbette. Küçük yaşlardaki çocuklar için biraz da hani telefon, tablet bunları önce kısıtlamak gerekiyor. Yani bunları biraz kısıtlayacaksınız. Akabinde sonrasında azaltıp yok edeceksiniz. Yani kullandırtmayacaksınız. Çünkü belli bir zamana kadar tablete bakarak yemek yemiş, ne bileyim işte beslenmiş, doktoru beklemiş, can sıkıntısını gidermiş çocuklar. Bir anda ellerinden telefonu, tableti aldığınızda depresyona girebilir. Bununla alakalı öyle yazılar var ki, makaleler var ki Hande Hanım. Çin'de mesela hiç evden, yataktan çıkmayan çocukları devlet polis zoruyla alıp. Bunları işte bazı merkezlerine, rehabilitasyon merkezlerine götürerek cep telefonsuzlaştırmaya, tabletsizleştirmeye ve normal hayata uyum sağlatmaya, adapte etmeye çalıştırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir rehabilitasyon merkezi var. Geçenlerde haberlerde izlemiştim. Belki siz de görmüşsünüzdür. Çocuk yataktan hiç çıkmıyor. Elinde telefon genç. Tırnakları kocaman olmuş.
1: Kesmemiş gördüm
0: hocam. Kesmemiş. Yani böyle bir hayat olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunlara doğru evrilmeye başlıyor gençler. Hiç bilgisayarın başından kalkmıyor.
1: Şu an böyle
0: kalkmıyor.
1: Bir 3 derken fazlalaşacak bu sayı hocam yani.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla ebeveynler bu konuda biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ondan sonra şey yapmaları gerekiyor. Yani kendilerine yönelik ama bizim başımıza gelmez. Ya şöyle bir tablo o kadar kötü ki ben hastaneye götürmüştüm kızımı bir şey için. Yani çocuk hastanesine götürmüştüm. Çocuk hastanesinde neredeyse her çocuğun elinde hani doktoru bekliyor, sıra bekliyor, kan tahlilinin sonucunu bekliyor, ne bileyim rapor sonuçlarını bekliyor. Bütün çocuklarıyla ebeveynler bekliyor. İnanın her çocuğun elinde ebeveyninin telefonunu almış ya video izliyor ya oyun oynuyor çocuklar. 1 yaşından 5, 6, 7 yaşına kadar bütün çocukların hepsi böyle. Ya bu o kadar kötü bir şey ki burada anne babalar biraz daha seçici, biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarının gelişim düzeylerini, zihinsel gelişimlerini, okul hayatlarını bu bağlamda biraz daha düşünerek biraz daha farkında olmaları, dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra da diyoruz ki niye bu gençler ders çalışmıyor, niye bu gençler kitap okuyamıyor? Bakın bunun yansıması olarak çocuklar ilkokulda okumayı daha zor söküyorlar.
1: Evet hocam.
0: Okuyamıyorlar. Geçen hafta bu konuyu işlemiştik. Çocuklar neden daha zor okuyorlar, niye okuyamıyorlar diye. Ekrandan yazınsal şeye geçiş tabii ki zor oluyor. Hande Hanım, yani sürekli ekrana maruz
1: hocam,
0: kala kala.
1: Yazılar o kadar şey ki, yani bizim çocukluğumuzda güzel yazı yazmak bir şeydi. Güzel yazı yazmayı öğrenmek için çaba gösterdiğimizi hatırlıyorum. Tamam, güzel yazı derslerimiz vesaire bunlar da vardı ama sonuçta el yazısıyla yazmıyoruz. Hepimiz normal yazı ama onu güzelleştirmek, okunabilir hale getirmek. Ben böyle hatırlıyorum. Sadece böyle yazımı güzelleştirmek için kullandığım defterler vardı. Kitaptan bakıp deftere geçirdiğim zamanlar
0: vardı. Çünkü öğretmenler bu konuda daha hassasiyet gösteriyorlardı.
1: Ağrıyor elim diyor mesela şu an çocuk. Yazmak istemiyorum
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, klavyede yazmak. Cep telefonuna yazmak. Mesela ben geçenlerde mesaj yazarken alay konusu oldum. Yani gençlerden birisi dedi ki sen niye iki elle iki parmağınla yazmıyorsun dedi. Dedim hiç denemedim ki, yaşlı amcalar gibi yazıyorsun dedi. Böyle parmağımla işaret parmağımla yazıyordum mesajı. Bir de enteresan
1: çünkü
0: bir şey.
1: Çünkü bize de zor geliyor.
0: Enteresan bir şey vardır Hande Hanım. Bir de ben yazarken konuşurum. Yani yazdığımı konuşan bir insanım. Hatta bunu kitaplarımı da yazarken konuşurum. O nedenle konuştuğum şeyi yazarım. Kitaplarımı okuyan insanlar şey der, yorumlar kısmında böyle dikkat ederim.
1: Sanki
0: bazen okurum. Ya sanki benimle konuşmuşsun gibi. Gerçekten
1: zaten
0: de konuştuğum şeyi yazdığım için. Bu yüzden mesela mesajı yazarken konuşurum. Gizli saklı bir şeyleri yazamam mesela. Hemen evet. İfşa olurum. Şey dedi, yani yaşlı amcalar gibi yazıyorsun dedi bana klavye yazarken. Çünkü alışmamışım, çünkü o konuya o kadar ihtiyaç duymamışım ama onlarda bir yetenek, bir şeymiş gibi görünüyor. Yani iki parmakla iki elle tık tık tık tık yazı yazmak. Bu da
1: vesaire.
0: Elle yazmayı, kalemle yazmayı biraz daha atıl hale getiriyor. Eskiden eğitim sisteminde güzel yazı yazmak güzel düşünmeyi gerektirirdi. Güzel düşünmek daha yaratıcı, daha üretken, daha yeni fikirler ortaya çıkarmayı sağlardı. Şimdi günümüzde çocuklar belki de 200-250 kelimelik kapasiteyle hayatlarını geçiriyorlar.
1: Evet,
0: yani konuşurken kelime kapasiteleri şeyleşiyor böyle, internet diline gitmeye başlıyor. Mesela senden vibe aldım demek. Ben mesela vibe'ın ne demek olduğunu inanın bilmiyorum ama geçenlerde duydum, senden bir şey vibe aldın mı? Bir vibe verdi mi? Öyle bir kelime
1: ya
0: geçti.
1: İşte o tam bunun anlamı herhalde bunu, Türkçedeki karşılığı elektrik mi oluyor ya da
0: enerji işte, almak enerji mı? Almak bir düşünce mı? Hani senden olumsuz etkilendim ya da olumlu etkilendim demek gerekir herhalde onun
1: ama,
0: yerine ama.
1: Olumlu vibe.
0: Vibe aldım. Ya vibe'ın ne olduğunu mesela ben bilmiyorum. Yani fiber gibi bir şey mi acaba? Tam bilemedim, onu kısaltılmış mı? Tam.
1: Yok, vibe. Vibe yazılıyor hocam.
0: Yani anlamı nedir vibe'ın?
1: İşte aynen bu söyledik.
0: Enerji mi ya?
1: Yani onun
0: anladım.
1: Gibi bir şey.
0: Şimdi bakın çocuk bu dille konuşuyor. Yani pek çok şeyi bu şekilde ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla
1: aslında sosyal medyadaki dil de bu ya şu an.
0: İşte maalesef ki bu da düşünceleri etkiliyor. Kısır kalıyor düşünceler. Yani üretemiyorsunuz, kısır kalıyor. Ve dolayısıyla hayatınızdaki problemlere çözüm üretemiyorsunuz. Evet. Çözüm üretemediğinizde o problemlerle yaşamayı normalleştiriyorsunuz. Bugün az önce konuştuğumuz ev genci probleminin nedeni de bu. Çözüm üretilemediği için yaptığın şeyin doğru olduğunu zannediyorsunuz. Bu da otomatik olarak soruna neden oluyor. Yani uzun vadede
1: yanlışlık görmüyorsunuz tabloda. Ben doğru gidiyorum ve yanlışlığı düzeltmek gibi bir derdiniz de olmuyor böylelikle.
0: Maalesef ki öyle. Peki şimdi bunu söyledik ve dedik ki ya işte bu daha da okumayı sevmemeye neden oluyor. Şimdi bir diğer konumuz da şuydu. Günümüzde kitap okuma alışkanlığı neden yok oluyor? Niye insanlar daha az okuyorlar? Eskiden mesela kitap evleri daha fazlaydı.
1: Evet hocam.
0: Dışarıda kitapla dolaşan insanlar daha fazlaydı. Hadi teknoloji evrim geçirdi, değişti diyelim. Şimdi bakıyorsunuz herkesin elinde cep telefonu var ama o cep telefonlarının içerisinde kitap yok. Akıllı kitaplar, e-kitaplar yok.
1: Kitap yani e-kitap uygulaması görmüşümdür herhalde.
0: Hadi bir kısmına şey diyelim, sesli kitap dinliyorlar ama hani ben İstanbul'da metrobüste, metroda, otobüste giden insanların 100 tane insanın içinde bir tanesinin ancak bir sesli kitap dinlediğini tahmin ediyorum.
1: Ben ya
0: ediyorum.
1: Dizi izlendiğini ya da oyun oynandığını görüyorum
0: evet,
1: hocam
0: evet.
1: Açıkçası.
0: Kitap,
1: yani bu
0: kitap okunmuyor. Evet. Şimdi okunmayınca ister istemez insanlar daha çok eğleniyorlar, daha az besleniyorlar ve gündelik yaşamlarında sorunlarına daha zor çözüm buluyorlar, daha zorlanıyorlar. Bu nedenle de düşünüyorum yani bu insanlar nasıl günümüzde kitap okuma alışkanlığına sahip olurlar. Çünkü kitap okumadığınızda Hande Hanım evladınıza daha iyi ders çalışmalısın diyemezsiniz. Derslerin zayıf gelmiş biraz daha dikkat etmelisin diyemezsiniz. Çünkü siz yapmadığınız bir şeyi hani namaz kılınmayan bir evde evladına namaz kıl demek gibi bir şey oluyor
1: evet.
0: Bu. Yani ama sen kılmıyorsun sen bana bakma. Demek ki bir şey oluyor. Şimdi çocuğa ders çalış diyen bir ebeveynin çocuğun da anne ve babayı en azından kitap okurken görmesi evet, gerekiyor. Şimdi siz yapmazsanız ama yapamıyoruz hocam çok yoğunuz. Çok yoğunuz. Şimdi
1: hocam böyle, çok böyle yoğunuz bir cümlesi bana genelde şey geliyor ya. Kaçış yolu.
0: Evet bahane mazeret.
1: Bahane
0: şimdi,
1: mazeret.
0: Şimdi bakın evet. Dinleyicilerimize söyleyeceğim bunu. Yani açık söylemek gerekirse bir tavsiye niteliğinde söyleyeceğim. Şimdi cep telefonlarımızın dijital ebeveyn sağlık bölümünü açtığımızda bir gün içerisinde nereye, hangi programa, hangi uygulamaya kaç saat girdiğimizi görüyoruz değil mi? Mesela günde 5 saat ekranı kullanmışızdır. Orada yazıyor program. Diyor ki sen diyor 1,5 saat boyunca WhatsApp'ı kullanmışsın.
1: İşte ekran süresi.
0: 1 saat boyunca Instagram'a girmişsin diyor. İşte diyor Twitter'da diyor yarım saat kalmışsın diyor. Ama diyor işte WhatsApp'ta 2 saat konuşmuşsun, sohbet etmişsin. YouTube'da diyor 1 saat kalmışsın, 1 saat dizi izlemiş ya da 5'er 10'ar dakikalık videolar izlemiş. Şimdi bunların hepsini topladığımızda 5 saat yapıyor. Şimdi bir insan hiç durmadan 5 saat boyunca telefonun ekranına bakmıyor. Nasıl yapıyorsun bunu? İşte gün içinde küçük
1: kaç aralarda.
0: Kaç kere alıyorsun eline telefonu? 40 defa alıyorum elime telefonu. Her aldığında kaç dakika bakıyorsun? İşte her aldığımda 5-10 dakika bakıyorum. Dediğin zaman 200 dakika yapıyor, 300 dakika yapıyor.
1: O da zaten.
0: Otomatik olarak sen demek ki bunu gün içerisinde 5'er 10'ar dakika, 5'er 10'ar dakika baktığın için bunu bu uygulamaları kullanmış oluyorsun. Ben de diyorum ki günümüzde artık madem beynimizi beslemek, bilgi dünyamızı donanımlı hale getirebilmek, sorunlarımıza çözüm üretebilmek için beslenmemiz gerekiyorsa, okumamız gerekiyorsa, o zaman günümüz dünyasına uygun bir okuma yöntemi olmalı. Mesela eskiden işte ben elime kitabı aldım mı bir saat boyunca hiç bırakmadan okurum denirdi. Artık o kadar çok uyarıcılara algımızı çekecek olan uyarıcılara maruz kalıyoruz ki o stabil şekilde düz bir şekilde hiç durmadan bir saat kitap okumamız mümkün değil. Yani bu artık eskidendi. Çünkü o uyarıcılar vesaire bunlar o kadar çok fazla ki maalesef ki biz durağan bir şekilde 5-10 dakika dikkatimizi veremiyoruz. Beyin alışmış çünkü. Hatta ben geçenlerde bir arkadaşımla, özel ders öğretmenliği yapan bir arkadaşımla sohbet ederken bu konuyu dile getirdim. Dedim ki ders çalışırken öğrencilerine cep telefonu ne yaptırtıyorsun dedim. Cep telefonu dedi, dışarıda bıraktırıyorum dedi. Çocuk, peki dedim, çocuk ne yapıyor? Çocuk şöyle yapıyor. Hocam mola verebilir miyiz? Bir tuvalete gitmem lazım diyor, diyor. Evet, mola veriyoruz. Tuvalete telefonunu alıp tuvalete gidiyor. Ve tuvalette 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika telefona bakıyor diyor. Yani derste, ya diyorum ki diyor çocuğa, ya telefona bakmak için tuvalete gitmene gerek yok. Hocam ben telefonumu alıp şurada koltukta biraz dinlenebilir miyim diyebilirsin diyor. Ders arasında bunu yapabilirsin. Dedim ki çocukların buna ihtiyacı varsa irade eğitimine ihtiyacı var demektir. Yani şöyle, ben buradan özellikle ebeveynlere de sesleniyorum. Ders çalışırken çocuğun elinden telefonu almasınlar. Neye yapsınlar?
1: Daha büyük telefonu, bir sinire tabii, sebebiyet veriyor.
0: Çocuğun çünkü aklı orada kalıyor zaten. Doğru olan şey şu aslında. Telefonu sessiz titreşime alıp ekranını da ters kapatarak çocuğun saati, zamanı telefondan takip etmeksizin, saatten takip ederek 30 dakika, 40 dakika, 20 dakika ne kadarsa ders çalışıp o ders seansı bittikten sonra telefonunu alıp 5 dakika, 10 dakika mola verip onunla oynayıp sonra tekrar sessiz, titreşimsiz, sessize alıp kapatıp tekrar derse devam etmesi. Ama masasının kenarında olmalı telefon.
1: Ona yakın olsun.
0: Çünkü
1: yani,
0: biz şuna ihtiyacımız var. Telefona ulaşabilirim, elleyebilirim, bakabilirim ama bakmamam gerekiyor. İrade eğitimine ihtiyacı var. Çocuk bunu 1, 2, 3, 4, 5 defa uyguladıktan sonra artık o iradesine, o zaman yönetimine sahip olacağı için çok önemli olacak. Bir problemi de ortadan kaldırmış oluyor ebeveyn.
1: Sadece onun için değil, sonra hayatının her adımında
0: kesinlikle ona öyle. Kesinlikle lazım. Yani mesela yani çocuk o zaman cep telefonu kullanımını da o önemli oranda planlamış, programlamış oluyor. Yani sınava hazırlanan bir öğrenci için söylemek gerekirse bu şekilde davranıyor olması zaman yönetimi açısından da çok çok önemli. Şimdi biz program yapıyoruz ama bir yandan da Hande Hanım göz ucuyla saate bakıyoruz. Ne kadar zamanımız var, ne kadar şeyimiz var, bunu planlamasını yapıyoruz. Bu arada ne kadar zamanımız var? Ben konuşuyorum ama bana...
1: var hocam, biraz daha. 1-2 dakikamız daha var.
0: Tamam. Yani bu planlamayı yaparak şey yapıyoruz. Çocuk da dersi çalışırken açık söylemek gerekirse irade eğitimini telefona ellemesi, ellememesi gerektiğini bilerek hareket etmeli. Annesi ya da özel ders öğretmeni, hayır almamalısın telefonu, ver bakayım elinden, çekmeceye koy, kapat diyerek aslında probleme aspirin çözüm bulmuş oluyoruz. Yaraya yara bant yapıp geçiştirmiş oluyoruz.
1: Akıyor aslında.
0: Tedavi etmemiş tabii oluyoruz. Yani bu şekilde yapılabilir. Diğer konuya da gelince, hani zamanımızda tükenirken günümüzde kitap okuma alışkanlığı açıkçası o mobil uygulamalar gibi olursa, hani böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık, gün içerisinde 3-4 defa teşebbüs ederek sanki onu biriktirdiğin zaman, hani nasıl cep telefonu kullanımı 5 saatse kitap okuma süresi de yarım saat, bir saati bulabilir. Ama gün içerisinde böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık minik minik zamanları toplayarak, birleştirerek hiç durmadan yarım saat, bir saat kitap okuma beklentisi onun yapılamayacağını gösteriyor zaten. Fakat kitabı yanımızda taşıdığımızda, çantamızda taşıdığımızda,
1: gözümüzün önünde. Bu su içmek gibi bir şey hocam ya.
0: Su şişesi, olunca şişe susamış oluyorsunuz,
1: evet,
0: ve içiyorsunuz.
1: Kesin, onu görüyorsanız susuyorsunuz. Çünkü bende su içme problemi var, kendimi biliyorum. Gözümün önünde su durmadığı sürece saatlerce belki bir gün aklıma gelmediği oluyor yani.
0: Ve eğer eksik, susamadım. Sağlık sorununa da neden oluyor.
1: Bu da kitapta bence onun gibi bir şey. Geçen gün de hatta birine daha söyledim. O sizin gözünüzün, ya şurada kalmıştım, bir paragraf daha okuyayım, iki satır daha okuyayım, şu sayfada bitsin derken
0: İşte bir yudum
1: yani
0: su içmek gibi, vücudun nasıl su ihtiyacını gideriyorsan, evet, bilgi ihtiyacını da kitaptaki o, bir de şey zannediliyor, kitap okumak sadece hani bilgi alınacak bir şey olarak görünüyor. Bakın şu anda en büyük problem insanların düşünce üretme problemi.
1: O sizin ihtiyacınız.
0: Düşüncenizi organize etmek, düşüncelerinizi planlamak, çözüm üretmek, yani kelimelerle düşünmek, planlama ve strateji üretmek pek çok şeye vesile oluyor. O yüzden hani kitap okumayı günümüzde artık revize ederek güncellenmiş bir yazılım. Hani cep telefonumuzda nasıl güncellenmiş programlar olunca çalışıyor, güncellenmezse çalışmıyor, takılıp kalıyor.
1: Biz de bu i̇şte, devre kendimizi biz de
0: bu sistemimizi
1: gerekiyor.
0: Güncelleyip zamana uydurursak evet. Bence başarılı olabiliriz diye düşünüyorum Hande Hanım. İnşallah fayda sağlayan içerikler olmuştur, program olmuştur.
1: Her zaman
0: olmuştur.
1: Öyle oluyor zaten.
0: Artık hocam. Bakalım size kalmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi yine. Bu hafta stüdyomuzda ağırladık kendisini. İnşallah çok daha sık stüdyomuzda görmek isteriz ama iletişim İnşallah. Zaten telefonla da devam edecek. Ben Hande, ana kumanda masasında ikinci bölümden itibaren sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altın

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
14: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
15: TGRT FM Haber.
16: 70 metreden derin domuz kafesi mağarasının içine bambudan bir merdiven kuruldu. Ne demir var ne vida. Sadece bambu, sarmaşık ve iplerle yapılan bu merdiven nesiller boyunca köylülerin dünyayla bağlantısını sağladı. 2008'de tünel açılınca tehlikeli yolun devri kapandı. Şimdi ise aynı mağara turistlerin bu merdivene gerçekten çıkmışlar mı diye şaşkınlıkla baktığı bir turistik noktaya dönüştü.

0: Gündemde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz saat başında. Değerli izleyenler, Medya İttifakı'nın stratejik bir iradenin tezahürü olarak nitelediği hedef herhangi bir ülke değil, caydırıcılık vurgusu yaptı. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra merkezli gazeteye mülakat verdi.
1: Üçlü Mekke İttifakı vizyonunu paylaştı. Hedefi bölgedeki tüm dost ve kardeş ülkeleri bu çatı altında buluşturmak şeklinde tanımladı. Bölgenin kaderini bölge ülkeleri belirleyecek dedi. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine çok önemli açıklamalar yaptı.
2: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık.
1: Herkesin gözü Erdoğan'daydı. Mekke Anlaşması'nı İngilizce ve Arapça yayım yapan gazeteye değerlendirdi. İttifakın Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile sınırlı kalmayacağı sinyali verdi.
3: Bizim vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır.
2: Durmak yok, yola devam.
1: Erdoğan, ittifakın hiçbir ülkeye hedef almadığının altını çizdiği amaç caydırıcılığı artırmak vurgusu yaptı.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu anlayışı bölgemizde kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz takdirde kalıcı barış, istikrar ve refah ortamını hepimizin faydasına olacak şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz.
2: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge meselelerini yine bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve çözmesi gerektiğini belirtti.
3: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz.
1: Erdoğan Mekke Anlaşması'nın Körfez bölgesinde istikrar ve güvenliği güçlendireceğine olan inancını da dile getirdi.
3: Bölgesel sahiplenmenin ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin Hürmüz Boğazı'nın istikrarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı bölgeye ilişkin soruları da cevapladı. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini stratejik olarak tanımladı. Daha da gelişeceğini vurguladı. Lübnan ve Suriye'nin istikrarının önemine işaret etti. İki ülkeye de desteğini yineledi.
0: Sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valisinin katılacağı koordinasyon toplantısında bir araya gelecek. Peki bu toplantıda ele alınan başlıklar ne, konular ne? Muhabirimiz Şerif Ali Duman'a dönelim ve bizlere bu önemli toplantının detaylarını aktarsın.
4: Evet, Teröristsiz Türkiye sürecinde adım adım yeni bir aşamaya geçildi. Önümüzdeki dakikalarda ise bu aşamayla beraber kritik bir zirve gerçekleşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla ve 81 il valisinin de olacağı koordinasyon toplantısı gerçekleşecek. Bu koordinasyon toplantısında artık sürecin sahadaki ayağı takip edilecek ve bu yönde atılacak adımlar bir bir masaya yatırılacak. Peki neler yaşanacak? Kısa bir hatırlatmayla başlayalım. Teröristsiz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa geçtiğimiz günlerde tarihi bir uzlaşıyla mecliste kabul edilmişti ve artık gözler sahaya çevrildi. Bu toplantıda o yönden kritik bir toplantı, ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Bugün saat 15'te İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve aynı zamanda da jandarma komutanları yer alacak ve süreç artık masaya yatırılacak. Bundan sonra sahada atılacak adımlar asayiş, güvenlik, kamu düzeni, aynı zamanda dışarıdan gelecek olanların onlara yönelik ise nasıl bir yol haritası izleneceği tek tek masaya yatırılacak ve titizlikle ele alınacak. Çünkü artık yasanın uygulamaya girmesiyle beraber silah bırakan terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye dönüşleri gerçekleşecek. Burada da herhangi bir provokasyon, süreci baltalama girişimi veyahut dezenformasyon dalgalarının yaşanmaması için sürecin bütün senaryoları masaya yatırılmış olacak. Kritik bir toplantı. Bizim gözümüzde o toplantıda olacak. Artık sürecin sahada takibi için koordinasyon ele alınıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali Duman, çok teşekkür ederim aktardığın bilgiler için. Bu önemli toplantının detaylarına da elbette bakacağız ilerleyen dakikalarda. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuştu. Teröristsiz Türkiye yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu. ulus devlet yapısını bozacak tek bir kelime olmadığını belirtip bu yasa genel af değildir dedi.
5: Cumhuriyet'in ilk asrını geride bıraktık. İlk asrının yarısı terör meselesiyle Türkiye'nin ayaklarında pranga vuruldu. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Raporun özellikle 6. bölümündeki yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde İttifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması, buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mevcut bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım.
0: Türkiye'nin yarım asırlık sorununun çözümünde tarihi bir eşik daha aşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifi 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclisten yükselen uzlaşı sesi Diyarbakır'da büyük memnuniyetle karşılandı. Bölge temsilcileri ve vatandaşlar kalıcı huzur ve ekonomik kalkınma mesajı verdi.
1: Tarihi yasa meclisten geçti. Kente büyük memnuniyet oluştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür için pankart astı. Meclis Genel Kurulu tarihi günlerinden birini yaşadı. Rekor oyla kabul edilen tarihi yasa, örgütün silahtan arındırılması, eve dönüşler ve toplumsal entegrasyon gibi kritik başlıkları içeriyor. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Diyarbakır'da iş dünyası ve STK'lar bu adımı tarihi bir an olarak nitelendirdi.
6: Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı artık yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı, ekonomik kaybımız vardı. Gençlerimiz artık, yeni nesil gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'nun merkezi, ticaret merkezi olacak inşallah.
1: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclisteki 467 oylu kabulün büyük bir uzlaşı olduğunu, 20 aydır can kaybı yaşanmamasının ise başarıyı kanıtladığını söyledi.
7: Dönüp baktığınız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu çok çok önemli.
1: Diyarbakır sokaklarında da umut hakim. Vatandaşlar liderlerin ortak duruşunun Türkiye'yi dış tehditlere karşı koruduğunu düşünüyor. Çerçeve yasanın kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
8: Kimse anası babası ağlamasın. Bu ülke çok çekti.
1: Meclisteki uzlaşı yeni bir dönem başlattı. Diyarbakır'ın mesajı net. Türkiye artık çatışmayla değil, ekonomi, kalkınma ve bütünleşmeyle büyüyecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a ziyarette bulunacak. İkili ilişkiler değerlendirilecek. Gazze, Suriye ve Libya'daki gelişmeler İran-ABD çatışmasındaki son durumda ele alınacak.
9: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
1: Gazze'nin geleceği, Suriye'nin imarı, tek devlet, tek Libya vurgusu. Hepsi Mısır'la istişare edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiği kapsamında Mısır'a gidecek.
10: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 13-14 Ağustos tarihleri arasında Mısır'a resmi ziyarette bulunacak. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülhati ile görüşecek. İki bakanın eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı yapılacak. Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırılacak. Gazze'den Suriye'ye, Libya'dan Sudan'a kadar bölgesel krizler ele alınacak.
9: Gazze Barış Planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
1: Toplantıda 2028'de Türkiye'de yapılması öngörülen yüksek düzeyli stratejik işbirliği 3. toplantısı hazırlıkları gözden geçirilecek.
2: Ne Filistin davasını terk edebiliriz, ne de Netanyahu yönetiminin bölgemizi kan gölüne çevirmesine sessiz kalabiliriz.
11: TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-29, Ankara 18-30, İzmir 24-37, Bursa 20-31, Konya 19-29, Afyon 17-30, Denizli 22-37, Antalya 27-38, Adana 26-37, Zonguldak 22-26, Samsun 23-28, Trabzon 19-27, Kayseri 16-31, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-36, Diyarbakır 25-39 ve Şanlıurfa 25-40 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdurrahman Tafsunci, rahmetullahi aleyh, onları sildi Allah. Bir genç bu veli zattan nasihat isteyince buyurdu, kaç günahtan kuvvetin yettiğince, şu iki kimseyle yapma hiç arkadaşlık. Birincisi şudur ki günahkar, yani fasık. O günah işlemekle Allah'a isyan eder. Seni de peşi sıra cehenneme sürükler. Bir de yalancıdır ki ona da olma yakın. Zira o bir zarara uğratır seni yarın. Bir günde buyurdu ki yaptığınız işleri bir bir kayda geçiyor hafaza melekleri. Velakin bir günaha yapılırsa istiğfar, o günah silinir ve boş kalır o sayfalar. Eline geldiğinde mahşer günü defteri görür ve merak eder o boş sahifeleri. Ve bunu meleklere sual eder hemence, bu boş sahifelerde ne vardı daha önce? Derler ki, günahların yazılıydı. Velakin sen istiğfar edince onları sildi Rabbim. Hak katında iyi kul korkar Hak Teâlâ'dan. Kaçınır titizlikle her günah ve haramdan. Hep ölümü düşünür ve ona hazırlanır. Bilir ki ahirette her şeyden hesap vardır. Cehennemi düşünse hemen kaçar uykusu. Ağlatır devam üzre onu Allah korkusu. Bir günde buyurdu ki, yapmayın asla şunu, sorup araştırmayın kimsenin kusurunu. Gayrıyı bırakın da dönün siz kendinize, zira yarın onlardan sorulmayacak size. Sizin günahlarınız sorulur size yarın, onların cevabını siz önce hazırlayın. Eğer veremezseniz doğru dürüst bir cevap, sonra Allah korusun, hak olur size azap. Ey Allah'a inanan mümin ve Müslümanlar! Allah'tan korkunuz ki ahiret var, hesap var. Allahü Teala'dan korkmanın alameti, terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman, korkmadan sahibine ederse günah, isyan, veyahut da sonradan tövbe ederim diye, kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ecel gelince. Davud aleyhisselam arz etti ki, ey Rabbim! Seni aradığımda nerede bulabilirim? Buyurdu, şu kulların yanındayım ki her an ürperir hep kalpleri benden korkularından.

Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Allahü Teala'yı sevmenin alameti. Allahü Teala'dan korkmak demek, onu çok sevmek demektir. İnsan nasıl çok sevdiği bir kimsenin üzülmesini istemez ve onu üzeceğim diye korkarsa, Allahü Teala'ya ibadet de ona olan sevgimizi ispatlayacak bir şekilde yapılmalıdır. Sözle çok seviyorum demekle sevgi olmaz. Çok sevmenin alameti onun istediği gibi olmaktır. Onun emirlerinin tersini yapıp sonra da seviyorum demek yalancılık olur. Allahü Teala'nın bize verdiği nimetler o kadar çoktur ki, ona olan şükran borcumuzu ancak onu çok severek ve ona candan ibadet ederek ödemeye çalışmalıyız. İbadetin muhtelif çeşitleri vardır. Bir kısmı Allahü Teala ile kul arasındadır. Allahü Teala kendisine ibadette kusur edenleri belki affeder. Başkasının hakkına riayet etmek de ibadettir. Başkalarına fenalık edenleri ve üzerinde başkasının hakkı bulunanları hak sahipleri affetmedikçe asla affetmez. Müslüman dinine, anasına, babasına, hocasına, amirine, memleketinin büyüklerine ve kanunlara son derece saygılıdır. Lüzumsuz şeylerle uğraşmaz. Ancak faydalı şeylerle meşgul olur. Kumar oynamaz. Zararlı işler yapmaz. Vaktini boşa geçirmez. Müslüman, ibadetini tam yapar. Yalnız laf olsun diye yapmaz. İbadetini büyük bir arzuyla, istekle, sevgiyle yapar. Şu aktaracağımız hadis-i şerifler bir Müslümanın nasıl olması lazım geldiğini bildirmektedir. İnsanlara merhamet etmeyene Allahü Teala merhamet etmez. Satın alınan bir gömleğe verilen paranın 1/9 helal ve 1/10 haram olsa bu gömlekle kılınan namazı Allahü Teala kabul etmez. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Onun yardımına koşar. Onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına, namusuna zarar vermesi haramdır. Allah'a yemin ederim ki, bir kimse kendisi için sevdiğini din kardeşi için de sevmedikçe imanı kamil olmaz. Allah'a yemin ederim ki, kötülüğünden komşusu emin olmayan gerçek mümin değildir. Kalbinde merhameti olmayanın

imanı kamil değildir. Küçüklerimize acımayan ve büyüklerimize saygıda olmayan bizden değildir. İhtiyarlara saygı gösteren ve yardım eden, ihtiyarlayınca Allahü Teala ona da yardımcılar nasip eder. Allahü Teala'nın sevdiği ev, yetim bulundurulan ve ona iyilik yapılan evdir. Yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır. Din kardeşinin aybını, utanç verici halini görüp de bunu örten, gizleyen kimse İslamiyet'ten önce Arapların yaptıkları gibi diri gömülen kızı mezardan çıkarmış, ölümden kurtarmış gibidir. İki arkadaştan Allahü Teala indinde daha iyi olanı, arkadaşına iyiliği daha çok olanıdır. Allahü Teala dünyalığı dostlarına da düşmanlarına da vermiştir. Güzel ahlakıysa yalnız sevdiklerine vermiştir. Allahü Teala indinde günahların en büyüğü kötü huylu olmaktır. Bir kimse sevmediği birisine bela, sıkıntı geldiği için sevinirse Allahü Teala bu kimseye de bu belayı verir.

0: Hayatım Roman. Ne olur içme. Hikaye Ünal Bolat.
1: Benim adım Saliha Yener. Doğma büyüme Afyonluyum. Köklü iyi bir ailem vardı. Geleneksel Türk İslam terbiyesiyle büyütüldüm. Annem, babam ve kardeşlerim hep iyi davrandılar bana. Çünkü ailenin tek kızıydım. 19 yaşına geldiğimde Afyon'un iyi ailelerinden birinin oğluyla evlendirdiler. Kocam da iyi birine benziyordu. Bana iyi muamele ediyordu. Uzun zaman bir kötülüğüne şahit olmadım. Aradan yıllar geçti. Çocuklarımız oldu. Bir kız, bir erkek. Kızım 21 yaşına geldiğinde Müslüman bir delikanlı Allah'ın emri peygamberin kavliyle onu bizden istedi. Bizler de bu duruma memnun olduk ve nişan yaptık. İşte bu esnada kocama bir şeyler oldu. Yaklaşık çeyrek asırdır hayatımı paylaştığım adama bir şey olmuştu. Akşamları iş yerini kapattıktan hemen sonra eve gelen adam arkadaşlarıyla içki içmeye gidiyormuş. İlk zamanlar içki içtiğini anlamayayım diye eve gelirken ağzına bir parça karanfil alıyormuş. Fakat çekirge bir sıçrar, iki sıçrar demişler. Ağzının kokmasına belki bir anlamda engel olabiliyordu ama ya hareketlerindeki yalpalamayı nereye yorumlayacaktı? İşin aslına bakarsanız sadece kendini kandırıyordu. Ben ne de olsa kocamdır, gelir geçer diye pek bozuntuya vermiyordum. Fakat günler, haftalar geçtikçe gemi azıya almıştı. Artık içkili olduğunu saklamak zahmetine bile katlanmıyordu. Evvela çocuklarla kavga etmeye başladı. Sevgili yavrularım kendine karşılık vermeye başlayınca daha da azgınlaştı. Kızımızın nişanını bile bozdurmaya teşebbüs etti. Neymiş efendim, çocuk namaz kılıyormuş, İslami kitaplar okuyormuş falan filan. Yani bahane arayınca bulunur ya, işte bu da öyle. Neyse efendim, nişanın bozulmasına zorla mani olduk. Babasının bu durumundan şikayetçi olan oğlum kurtuluşu askere gitmekte buldu. Oğlum da evden uzaklaştıktan sonra iyice yalnız kalmıştık. Sataşacak, hır çıkaracak konular bulmakta epey mahirleşen kocam evimizde tam bir terör estiriyordu. İşte bu sıkıntılı ve gerilimli günlerimizde bize kızımın nişanlısının ailesi yardımcı olmaya çalışıyordu. O günlerden birinde damadım olacak delikanlı bizi Türkiye gazetesine abone ettirmiş ve 6 aylık abone ücretini de peşin ödemiş. Her gün bir gazete evimize kadar getiriliyordu ve bu durumdan gerek ben gerekse kızım pek memnunduk. Abone olduğumuz ayın sonunda gazete dağıtıcısı delikanlı bir de hediye paketi getirdi.
2: Buyurun teyze, bunlar da gazetemizin hediyeleri.
1: Hediye mi? Çok teşekkür ederim yavrum. Bu kasette hediyelere mi dahil?
2: Evet teyzeciğim. Evliyanın büyüklerinden Bişri Hafi Hazretlerinin hayat hikayesini anlatan bir kaset.
1: Peki kasette nelerden bahsediliyormuş?
2: Gençliğinde içki içen ve sonradan tövbekar olmuş Bişri Hafi'nin evliyalık makamına nasıl yükseldiğini anlatıyor.
1: Ya demek öyle.
2: Evet. Şimdi bana müsaade eder misiniz hanım teyze? Daha bir sürü eve gazete ve hediye teslim etmek mecburiyetindeyim.
1: Teşekkür ederim. Allah kolaylık versin.
2: Allah razı olsun.
1: İşte böyle. Değil içki içen bir insan görmek, içki kelimesi bile artık sinirlerimi tepeme çıkarmaya yeter hale gelmişti. Gelmişti ama yine de kaset ilgimi çekmişti. Hediyeleri masanın üzerine koyup günlük işlerimle ilgilenmeye başladım. Kızımla benim hatırıma ancak akşam yemeğinden sonra geldi Türkiye gazetesinin hediyesi olan kaseti dinlemek. Akşam saat 21 sıralarında kaseti teybe taktık ve başladık dinlemeye.

0: Beşir, bu ne hal? Her tarafın kan içinde.
1: Çocuklar. Yine çocuklar taşladı.
0: Sarhoşsun üstelik. Gel bakalım.
1: Olmuyor işte, olmuyor.
2: Anneciğim, şimdiye kadar hiç böyle güzel bir radyo tiyatrosu dinlememiştim.
3: Şşş, biraz yavaş ol. Kaset bittikten sonra söyle ne söyleyeceksen.
2: Kusura bakma anneciğim.
0: Babam kardeşten ileriydi benim için. Şehit oldu. Şu Merv şehri o çapta bir yiğidi hiçbir zaman tanımadı. Ölürken seni bana emanet etti. Eğer senin şu halini görseydi kahrolurdu. İşitiyor musun Bişr? Hey Bişr! Uyumuş bile.
4: Hey baba! Bir şey mi istedin? Bişr diye birini arıyorum. Burada mı?
2: Eyvah babam!
5: Ne dinliyorsunuz siz öyle teyvin başında ha?
2: Hiç, hiçbir şey.
5: Saliha, niye kapattın teyvi?
2: Şey, gazetenin yanında hediye getirdiler de.
5: İçinde ne varmış bu kasetin?
2: İçki içen bir adamın tövbe edilişi anlatılıyor.
5: Benimle dalga mı geçiyorsunuz ha? Şimdi de içtiğim içkiye mi karışıyorsunuz ha?
2: Hayır, hayır öyle bir niyetimiz yok. Ama senden bir şey istirham edeceğiz. Ne olur artık içki içme. Senelerdir var olan aile saadetimizi yerinde yerler esiyor sen içkiye başlayalım.
5: Ne? Bir de beni suçluyorsun ha? Al sana.
2: Yapma baba.
5: Ne işime karışıyorsun? Kaç çekil.
2: Baba.
5: Defolun gözüm görmesin sizi hadi.
2: Kocam sille tokat bizi salondan attı. Ana kız kendimizi yatak odasına dar attı. Saatlerce ağladık orada. Artık ağlamaktan bitkin düşmüş vaziyette öylece sızıp kalmışız yatağın üzerinde. Bir ara gözümü açtım. Saate bakmaya çalıştım ama uyku sersemliği ve karanlık yüzünden fark edemedim. Yediğim tokatlar yüzünden suratım sızım sızım sızlıyordu. Bu arada kapının aralığından salondan hafif bir ışık sızdığını gördüm. Ne olduğunu anlayamadan yerimden kalkıp kapıya yürüdüm. Aman Allah'ım, ne görsem beğenirsiniz. Kocam karanlıkta oturmuş Bişri Hafi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı kaseti dinliyor. Daha da enteresanı, biraz kulak kabartınca usul usul ağladığına da şahit oldum. İki arada bir derede kalmıştım. Şimdi acaba yanına mı gitsem yoksa hiç karışmasam mı diye düşünmeye başladım. O esnada kocam ellerini açtı ve yavaş sesle dua etmeye başladı.

0: üşümeye başladım. Ama ben senin mübarek ismini yere düşürmem. Kağıdı tekrar yere atamam. Bir sarhoş da Allah'ını sever. Bu kağıdı evimin en güzel yerine asacağım. Çünkü
1: yüce Allah, yüce Allah, sen bu aciz kulunu affet. Günahlarımı bağışla. Ben çok hata ettim. Ne olur o kasette hayata anlatılan mübarek insanın yüzü suyu hürmetine beni bağışla. Allah, sana sığınıyorum.

Baktım ki gözyaşları içinde dua ediyor bizim bey. Hiç sesimi çıkarmadan geri geldim ve kızımın yanına oturdum. Sabaha kadar ben de dua ettim kocamın düzelmesi için. Ertesi sabah kocam büyük bir utançla gelerek benden ve kızımdan özür diledi. Bir daha içkinin zerresini ağzına koymayacağını söyledi. Bunları söylerken hiçbir açıklamada da bulunmadı. Fakat ben biliyordum ki kocam o kaseti dinledikten sonra tövbekar olmuştu. O gün bugündür o kaseti ve diğer evliya kasetlerini hazırlayanlar için dua ediyorum. Allahu Teala bu çeşit dini kasetleri hazırlayanlardan ve bize ulaştıranlardan razı olsun. Sıkıntılarını kaldırsın, günahlarını affetsin.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz yeni doğum yaptım diyor. Bebek için 40 olayı var mıdır? Lohusalıkta ibadet olarak yapılabilecek bir şey var mıdır?
1: Efendim dinimizin bildirmiş olduğu, yani Hanefi mezhebinde nifas hali doğumdan sonra, doğumla başlıyor zaten. En fazlası bunun 40 gündür. Diğer 3 mezhepte, Maliki Şafii mezhebinde 60 gündür. Yani 40 oradan çıkmış. Ve çocuk için de genellikle 40 çıktı falan, çıkmadı tabirleri kullanılıyor. Yani dinin bir hükmü değil ama çocuk için, sıhhat için önemli. Çünkü çocuk ana rahminden yeni dünyaya gelmiş, dünya şartlarını bilmiyor, tanımıyor. Dolayısıyla mesela çok kimseden, biz çocukken de dikkatimizi çekerdi, göstermezler, çocuğu dışarıya çıkarmazlar genellikle. Bu dinin bir emri değil, sağlık açısı itibariyle bu yapılmış. Sebebine gelince çocuk dünya şartlarını bilmiyor. Dışarıdaki rüzgar olsun, tozlu hava olsun, bunlara bünyesi de müsait değil.
0: Mikrop, bakteri.
1: Mikrop. Ondan sonra çok kimseye göstermemelerinin sebebi de nazar geçen olabilir. Daha vücut ona müsait değil. Çabucak aynı şekilde çocuğu ters döndürebilir. Bunun için de mümkün mertebe hani 40'ı çıksın. Tabii ondan sonra merasimler yapıyor. 40 için yıkıyorlar, temizliyorlar. Yani ondan sonra belli merasimde pastalar, bir sürü bir şeyler ilave ediyorlar.
0: Tuzlu suyla falan yıkıyorlar.
1: Onların bir alakası söz konusu değil. Yani çocuk dünya şartlarına alışması için o bekletilir. 40 gün zarfında, peki zaruri bir durum oldu. 40 gün tanımadan, yani anne baba da aynı şekilde bir yere gidecek. Onu güzelce sarar sarmalar. Dışarıdaki rüzgardan, soğuktan etkilenmeyecek şekilde sararı götürür. Bir mahsuru söz konusu değil. Yani dinin bir emri değil. Peki lohusalık döneminde, hayız döneminde yapamadığı şeyler orada da yapamaz. Neden onlar? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'i tutamaz. Ezbere Kur'an-ı Kerim'deki sureleri okuyamaz.
0: Camiye giremez.
1: Evlilik münasebetleri olmaz. Bunun dışında dua olarak tahiyyat, salli barik, Rabbena atina, amentü, ondan sonra diğer tesbihatların hepsi, kelime-i tevhid, kelime-i temcid, kelime-i tenzih, istiğfar, salavat-ı şerife, bunlar hepsini okuyabilir. Hiçbir mahsur söz konusu değil. Hatta hanımlar arasında yaygındır. Efendim işte ben diyor muayyen zamanında çektiğim bu kelime-i tevhidleri sayılır mı? Sayılır tabii. Nifas zamanında da çekilenler, hayız zamanında da çekilenler, bunlar mani değil. Çünkü İslamiyet buna izin vermiştir. İslamiyet'in izin verdiği makbuldür. Merdut değildir. Yani reddedilmiş değildir. Onun için nifas halinde bu sayılanların dışındakileri yapabilir mi? Yapabilir. Hatta Hanefi mezhebinde Fatiha-i Şerife'yi, Rabbena atina da ayet-i kerimedir. Onu dua niyetiyle okuduğumuz gibi, dualar okuduğumuz gibi Fatiha-i Şerife'yi de dua niyetiyle Hanefi mezhebinde lohusalık ve hayız halinde bir hanım okuyabilir. Efendim zaruri bir durum olmadan okumasa okumasın ama izin verilmiş.
0: Bütün bunlar lohusalık döneminde
1: yapılabilir.
0: Yani şeyle aynı.
1: Peki lohusalık mutlaka 40 gün müdür? Hayır, değil.
0: Evet.
1: 15 günde bitebilir, 10 günde bile bitebilir, 20 günde bitebilir, 30 günde bitebilir, 40'ı da bulup geçebilir. Olabilir de öyle. Çünkü şey değil, Allah böyle her bir vücudu müstakil ayrı yaratmış. Standart değil, fabrikasyon değil bu. Şeyde saadeti ebediyede, orada hayız nifas bahsi orayı okurken bir şey dikkatimi çekmişti. Mesela bir hanımın hayız hali, nifas hali de buna dahil. Her zaman aynı olmayabilir. Hatta hayız hali her ay değişebilir. Nifas da değişebilir. İlk çocuğunda 15 günde kesilmiştir. İkinci çocukta 30 günde kesilir. Ve 35 günde kesilir. Onu bilemezsin. Çünkü bu standart değil. Mevsimden, ondan sonra o andaki psikolojisinden, yediği besinlerden, aldığı gıdalardan, hepsinden etkilenebilir.
0: Robot değil yani insan.
1: Ha, robot değil. Makine değil yani.
0: Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Define aramak için diyor, define var diye kandıran hocalar var. İşte filanca yerde define var ama işte ne bileyim onu cinler tutmuş, şöyle olmuş, okursak ortaya çıkar. Böyle insanlara gitmek doğru mudur? İkincisi bir sorusu var. Diyelim ki diyor define ararken define bulduk. Bu para bize helal midir?
1: Efendim birinci olarak madem ki bunlar hoca değil cinci. Madem ki yerini biliyor, ben okuyayım aynı şekilde cinlerden def edeyim, siz bana şu kadar para verin, definesin olsun diyor değil mi?
0: Evet.
1: Peki bunu yapan adam salak mıdır, aptal mıdır? Madem ki defineyi biliyor, gitsin iki tane adam bulsun, cinleri kovsun, defineyi de kendi alsın. Yani demek ki ortada bir yalan ve sahtekarlık var. E peki buna inanan? Bu zaten yalancı ve sahtekar, bunun bedelini ödeyecek de. Siz de mi salaksınız böyle birisine uyuyorsunuz ve inanıyorsunuz? Ha diyeceksin inan oluyor mu? Oluyor. Ben daha önce öğretmenlik yaptığım yerde daha önce bir vesileyle de anlatmıştım. İşte o zaman ben de gençtim. Ben gençtim. Benden de genç bir delikanlı. Dedi hocam dedi illa sizinle bir görüşeceğim, sizinle bir görüşeceğim. Neyse gittik yani bir kahvehaneye. Böyle şey günüydü. Bahar günüydü. Herkes dışarıda oturuyordu falan. Biz kahvehanenin içine girdik. Sır çünkü. Neden konuşacağını bilemiyorum. Girdik. Kahvehanenin içinde de kimse yok. Bir köşeye oturduk. Çaylar içtik. Böyle eğilerek anlatmaya başladı. İşte 50 milyar liralık o zaman anlatıyor. 5 milyar liralık mı 50 milyar liralık neyse bir hazine varmış altın. Ama cinler tutmuş. İşte bir tane cinci varmış. O bunlardan okuyacak. İşte 500 lira mı dedi, 5000 lira mı dedi, neyse para istiyor o zamanlar. Dinledim ama nasıl böyle şey yapıyor, ballandıra anlatıyor. Dedim ki şimdi sizden ne kadar dedim bu 50 milyar, sizden ne kadar istiyor? 5000 lira mesela. Peki dedim bu cinci salak mı? O ne demek abi dedi ya. Ya dedim 50 milyar diyorsun ya. Hadi milyar demin de 50 bin lira olsun. Sizden ne istiyor adam? 5000 lira. 45 bin lirasını sana bırakıyor. 5000 lira. Dedim bu madem ki bunu biliyor, bu kadar maharetli, iki tane adam bulur, onlara biner lira verir, hepsini kendi alır. 5000 lira değil, 48 bin lira kendisine kalır. İki adam bulur, biner lira onlara verir, 48 lirası kendisine kalır. Hepsi. Çocuk düşündü. Ya abi dedi, kafamı karıştırsın sen dedi. Yani dedi, yani dedim sizi tokatlıyor bu adam. Asfası yok. Dolayısıyla bu şekilde bunlara böyle itibar etmek, Allah Teala korusun, kaybı bilmek olur. Ha efendim işte aletlerle, edevatlarla falan burada olabilir. Olabilir, altın bulunabilir, çalışırsın dedinirsin falan filan. Diyelim ki böyle bir yer kazdı. Şeyi de buldu, altını da buldu.
0: Bir küp altın buldu diye.
1: Bir küp altın bulundu. Şimdi kendi toprağında bulduysa, veya umuma açık olan bir yerde bulduysa, başkasının arasında değil bulduysa, fakir kitaplarında yani böyle kazarken bulduğu zaman kendi arazisindeyse veyahut da umuma ait herkesin kullandığı bir yerdeyse bunun olur buyuruluyor. Ancak orada devlet devreye girer.
0: Evet.
1: Devlet devreye girer. Devlet haber vermen lazım. Yakalarsa canını okur.
0: Alır elindekini.
1: Alır. Ha devlet bazen şey yapıyor, onu da biliyorum. Mesela müracaat ediyor. Biz diyor aynı şekilde böyle şuralarda böyle tahmin ediyoruz. Hazine arayacağız. Devlet bunlara izin veriyor. Devletin vermiş olduğu izinle kepçeler mepçeleri götürüyor. Adam hani şeyleri bile spot lambaları yakıyor. Gece bile şey yapıyor.
0: Çalışıyor.
1: Buldu. Devletin zaten adam var orada. Ne kadar buldu? 100 bin liralık buldu. Mesela devlet diyor ki benim diyor alacağım bu kadar diyor. Devlet alıyor gerisini de sana veriyor. İşin aslı bu. Kaçakçılıkla göçekçiliğe.
0: Böyle olursa böyle bir mahsur yok.
1: Mahsur yok tabii ki.
0: Bir başka dinleyicimiz namaz abdesti alırken uzuvları 3 defa yıkayıp yıkamadığında tereddüt eden ne yapmalı?
1: Hemen banyoya girmeli, gusül abdesti almalı. Değil mi?
0: Espri yapıyorsunuz.
1: Evet, kitaplarda buyuruyor ki ister namazda olsun, ister abdestte olsun, ister gusülde olsun. İlk defa başına geliyorsa. Onu baştan alması iyi olur buyuruyor. Namaz baştan kılması iyi olur. Baştan alması tereddüt ediyor. Ama sık sık başına geliyorsa kanaat ettiği rakamda kalır. Anlaşıldı ki o vesvesedir. Aldırış etmez onlara.
0: Bir başka dinleyicimiz diyor ki...
1: Yalnız bir de şu var mesela. Bunu dinleyen dinleyicilerimizden bazıları yeniden almak lazımmış derler giderler. Bir defa yıkadıysa zaten farz yerine gelmiştir. Tekrar etmesine gerek yok. Bu da sık sık başına geliyorsa hiç aldırış etmemeli.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki ehli sünnet olduğundan işte bildiğimiz bazı din büyüklerinin fotoğraflarını yayınlıyorlar internette. Bakıyoruz sakalları sünnet uygun değil. Kimi kastediyor dinleyicimiz bilmiyorum. Ama ehli sünnet olduğunu biliyoruz diyor. Öyle olsa sakalı düzgün olur.
1: Efendim şimdi daha önce de yaşamış vefat etmiş olanlar var. İtikadın ehli sünnettir. Diyelim ki sakalını bıraktı. Daha sünnet uygun tam büyümeden önce o anda fotoğrafı çekildi. Sonra da fotoğraf çektirmeye fırsat olmadı. Vefat etti diyelim. Değil mi?
0: Yani, tabii eskiden fotoğraf çekmek şimdiki gibi değil.
1: Değildi. Ondan sonra da vefatından sonra kala kala o fotoğrafı var. O yayınlanıyordur. Dolayısıyla kaldırıp da efendim bunun sakalı kısadır denir mi öyleyse? Madem ki ehl-i sünnettir, üstün zannedilir. Demek ki bu tam bırakmış, daha iyice büyümeden önce bir fotoğraf çektirmiş. Elde kalan o. Yoksa şimdi mesela bizim tamam çocuklarımızda da küçükten itibaren öyle fazla fotoğraflar yok. Ama şimdikiler öyle değil ki. Cep telefonu var zaten. Bakıyorsun bir günde bile 30 tane fotoğraf çekiyor.
0: Tabii yürürken bile çekiyor artık.
1: Değil mi?
0: Yürürken eskiden bir merasim gerekirdi. Stüdyoya giderdim tabii falan.
1: Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Ama o zamanlardaki şartlar hakikaten öyle zor. Demin güzel ifade ettiniz. Fotoğrafçıya gireceksin. Ondan sonra ne bileyim stüdyoya gireceksin. Bitmiyor. Daha sonra gittiğinde film yanmış bir daha çekelim diyecek. Tabii. Değil mi?
0: Tabii, video. Poz vereceksin.
1: Poz vereceksin.
0: Onun dediği şekilde poz vereceksin.
1: Onun dediği şekilde poz vereceksin. Bugün müsait değil. İşte falan zaman gel. Bazen onların kullandığı lambalar elektrik gittiyse veyahut da kullandıkları şarjlar bitmiştir. İşte müsait değildir. Ya da film kalmamıştır adamın elinde. Film yoktur. Bir hafta sonra gelecek. Dolayısıyla yani herkes kendi zamanındaki şartlara göre düşünüyor. Halbuki mesela diyorsun ki bu ehl-i sünnettir hakikaten kitapları anlatımları böyledir. Ama böyle bir aynı şekilde fotoğrafı var. Biz ona üstün zannederiz. Geç onu ben daha aynı şekilde ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyorum. Lise yıllarında falan Yavuz Sultan Selim Han diye bir resim gözüküyor değil mi?
0: Evet.
1: Sakalsız makalsız bir şey.
0: Bıyıklı.
1: Ha, bıyık böyle
0: pala,
1: var.
0: Pala bıyıklı.
1: Ha, ama sinek kaydı tıraşlı bir resim.
0: Bir de kulağında küpe var.
1: Bir de kulağında küpe var. Hadi onlara bir sürü bir şeyler yapmışlar falan. Onu ilk gördüğümde dedim mümkün değil. Bak hiç altyapım yok. Dedim ki bu mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü Musa Bey, Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşrikler var. Yahudiler var, Hristiyanlar var. Yani Resulullah Efendimiz'den önce de. Erkekler bu mecusi olsun, putperest olsun, müşrik olsun, kitaplı kafir olsun, kitapsız kafir olsun neyse. Bütün erkekler istisnasız sakal kesmezlerdi. Zaten dertti o zaman da sakal tıraşı olmak. Tamam usturası falan filan da şey yapmıyordu zaten kesmiyordu. Dolayısıyla genci de yaşlısı hepsi bırakıyordu. Herkes kendi inancına göre bir şekil veriyordu. Şimdi Selçuklu ve Osmanlı döneminde öyle bir ters bir durum söz konusu değil ki. Yani hem de halife sıfatını almış olan Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin orada sakalı olmayacak. Şimdi o şeyi göstereceksin. Böyle bıyıksız sakalsız aynı şekilde hem de çok mübarek evliya bir sultan olur mu? Olmaz. Uydurmuşlar koymuşlar onu. Yok öyle bir şey. Uydurup koymuşlar. Yani o resimlere göre biz...
0: Oradaki resimdeki de Yavuz Sultan Selim Han değilmiş zaten.
1: Değilmiş.
0: Tarihçilerin
1: açıklamasına. Şah İsmail diyorlar. Diyor. Öyle bir şey diyorlar. Dolayısıyla biz öyle diyelim ki kendisi ehl-i sünnettir. Hani ehl-i sünnet kitapları varsa kitaplarını anlatmıştır veya talebeleri yetiştirir, talebeleri ehl-i sünnet itikadını anlatıyorsa biz onlara hep bu gözle bakıyoruz.
0: Bir de böyle fotoğraflar var. O fotoğrafları da tamamen hayali şeyler. Yani inanmamak lazım. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh'la
1: alakalı,
0: Hazreti Hüseyin Efendimiz'le
1: alakalı. Uydurma.
0: Fotoğraflar var. Böyle işte sakallı, siyah sakal falan yakışıklı bir takım gençlerin fotoğrafı var ama o onlar değil yani.
1: Değil. Adam oturmuş kendi kafasına göre bir
0: kafasında
1: resim
0: hayal ettiği resmi çizmiş.
1: Hayalindeki resmi çizmiş. Osmanlı sultanlarından çoğunda da öyle var. Oturmuş hayalindeki resmi aynı şekilde çizmiştir. Dolayısıyla biz o resimlere bakarak ne Yavuz Sultan Selim Han'a ne Fatih Sultan Muhammed Han'a öyle bir hüküm vermiyoruz. Geç yani son Osmanlı sultanlarında o zaman fotoğraf makinesi çıkmıştı. Fotoğraf çekilenler var. Sultan Reşat mı ne? Onunki de böyle şey kısa. Belki de adam tıraş olmuştur. Adamcağız sultan tıraş olmuştur. Veyahut da tam uzamamıştır. O zaman çekilmiştir fotoğrafı. Kalkıp da aynı şekilde bak bu da bir de sakallı denmez. Ama zamanımızda öyle değil. Adam gidiyor hususen tıraş ediyor. Bununla onu karıştırmamalı.
0: Onun makinesi var artık. Hı-hı. Onu alıyor insanlar. Tabii. Evinde bile yapabiliyorlar.
1: Evinde yani. Bile yapabiliyor.
0: Bir numara. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM Haber.
10: Saat 15 sularında eğitim uçağımız F-16 uçağımız Yalova'nın Çıplıköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesi yakınlarında 18. Anajet üssünün yakınına düştü maalesef. Buradaki kaza kırım sonrasında pilotumuz paraşütü atlayarak kurtuldu ve hemen son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Pilotumuz Yalova Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 112 ekiplerince sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Tabii çok sıcak. Milli Savunma Bakanlığı da hemen kazanın ardından açıklama yaptı. Hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta ve Yalova'daki yetkililer de bölgede şu anda inceleme yapıyorlar. Tabii kazanın ardından bölgeye AFAD UMKE 112 ekipleri sevk edildi. F-16 uçağımızın düştüğü noktadan yayılan siyah dumanlar ve alev topu da kentin birçok noktasından bariz şekilde görüldü tabii. Şu anda bilirkişi ekiplerinin bölgeye gelmesi bekleniyor. Bakanlığın da açıkladığı gibi kazanın sebebi bu bilirkişi ekibinin kaza kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belli olacak diyelim ve sözü size bakalım.
11: İnsan altı kardeş çok teşekkür ederiz. Şu an itibariyle Yalova'da eğitim uçağı düştü ve pilotun kurtulduğu bilgisi net. Yetkili ağızlar da bunu açıkladı. Çok teşekkür ederiz ve devam edelim. Mekke İttifakı'nı stratejik bir iradenin tezahürü olarak niteledi. Hedef herhangi bir ülke değil, caydırıcılık vurgusu yaptı. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırıyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra merkezli gazeteye mülakat verdi.
12: Üçlü Mekke İttifakı vizyonunu paylaştı. Hedefi bölgedeki tüm dost ve kardeş ülkeleri bu çatı altında buluşturmak şeklinde tanımladı. Bölgenin kaderini bölge ülkeleri belirleyecek dedi. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine çok önemli açıklamalar yaptı.
13: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık.
12: Herkesin gözü Erdoğan'daydı. Mekke Anlaşması'nı İngilizce ve Arapça yayım yapan gazeteye değerlendirdi. İttifakın Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile sınırlı kalmayacağı sinyali verdi.
14: Bizim vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır.
13: Durmak yok! Yola devam.
12: Erdoğan, ittifakın hiçbir ülkeye hedef almadığının altını çizdiği amaç caydırıcılığı artırmak vurgusu yaptı.
14: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu anlayışı bölgemizde kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz takdirde kalıcı barış, istikrar ve refah ortamını hepimizin faydasına olacak şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz.
13: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge meselelerini yine bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve çözmesi gerektiğini belirtti.
14: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz.
12: Erdoğan Mekke Anlaşması'nın Körfez bölgesinde istikrar ve güvenliği güçlendireceğine olan inancını da dile getirdi.
14: Bölgesel sahiplenmenin ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin Hürmüz Boğazı'nın istikrarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
12: Cumhurbaşkanı bölgeye ilişkin soruları da cevapladı. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini stratejik olarak tanımladı. Daha da gelişeceğini vurguladı. Lübnan ve Suriye'nin istikrarının önemine işaret etti. İki ülkeye de desteğini yineledi.
11: 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalandığını söyledi. Heba edilmesine izin veremeyiz dedi. Türkiye Gazetesi Ankara temsilcisi Akif Bülbül de o törende yılın köşe yazarı ödülünün sahibi oldu.
15: Türkiye terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
12: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarihi uzlaşıyla kabul edilen terörsüz Türkiye yasasına ilişkin konuştu.
15: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge diyoruz. Hem ülkemiz hem bölgemiz olarak daha istikrarlı, huzur içinde, refah içinde bir geleceğe Türkiye yüzyılında yürüyeceğimizden hiçbir şüphe duymuyoruz.
12: Süreçte oluşabilecek tehditlere değindi.
15: Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Buna karşı milletçe bütün kesimler olarak çok uyanık olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum.
12: Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği törenle 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu.
15: Ödüle layık görülen kurumlarımızı, kişileri, medya mensuplarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.
12: Yılın Köşe Yazarı Ödülü Türkiye Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Akif Bülbül'e verildi. Bülbül ödülünü Yılmaz'ın elinden aldı.
11: Terörsüz Türkiye sürecinin yasama ayağını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, rekor oyla kabul edilen çerçeve yasaya dair konuştu. Milli menfaatlerimize asla en ufak bir zarar vermeyecektir dedi. Siyasi iklim olgunlaştı diyerek yeni anayasa mesajı da verdi.
16: Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
12: Tarihi teklifin 467 evet oyuyla kabul edilmesini de millet iradesinin yansıması şeklinde değerlendirdi.
16: Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır.
12: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecindeki tarihi eşiği değerlendirdi.
16: Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybe ellerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradede 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu.
12: Sürecin nasıl ve niye başladığına açıklık getirdi.
16: Böylesine zor bir coğrafyada bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.
12: Mecliste oluşan tarihi uzlaşıya da dikkat çeken Kurtulmuş yeni anayasa mesajı verdi.
16: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
11: Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlul sayılmayanlar için gazilik başvurusu 1 Eylül 2026'da başlıyor.
17: şehit ailleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
12: Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yeni yasa meclisten geçti. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlara gazi sayılma fırsatı verildi. Buna yönelik başvurular 1 Eylül 2026'da başlayacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
18: Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51.947 atama gerçekleştirdik.
12: Başvuru yapacaklar E-Devlet'e girecek. Arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin ifadesini yazacak. Çıkacak bölüme başvurusunu gerçekleştirecek.
17: Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize beraber olduk, olmaya devam ediyoruz.
12: Tüm er ve erbaşlar, polisler, MİT personeli ve güvenlik korucuları yasa kapsamında başvuruda bulunabilecek.
18: Şehit yakını ve gazilerimizin merkezi hekim randevu sisteminin öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarından %50 indirim almasına katkı sunduk.
11: Dünyada kiralar cep yakıyor. Kira fiyatlarının en çok arttığı şehirlerde belli oldu. Listenin ilk sırasındaysa İstanbul var. Üstelik İstanbul 5 yılda %178,5'luk artışla diğer şehirleri açık ara geride bıraktı. Peki İstanbul'un ardından hangi şehirler var? Ona da haberimizde bakalım.
12: Ev sahibi olmak zorlaştı. Kirada yaşamak da artık kolay değil. Dünya genelinde yapılan araştırma şehir şehir kira artışlarını ortaya koydu. Ve listenin en dikkat çeken adresi İstanbul oldu. Kira fiyatları dünyanın dört bir yanında cep yakmaya devam ediyor. Deutsche Bank tarafından hazırlanan Mapping the World's Prices 2025 araştırmasında 69 şehir mercek altına alındı. 2020-2025 yılları arasındaki kira fiyatları karşılaştırıldı. Özellikle bir yatak odalı konutların kira değişimleri incelendi. Ortaya çıkan tabloysa dünya genelinde barınma maliyetinin ne kadar arttığını gözler önüne serdi. İstanbul kira artışında dünyaya fark attı. Listenin zirvesine açık ara yerleşti. 2020-2025 yılları arasında mega kente kiralar %178,5 arttı. İstanbul'u Buenos Aires ve Riyad takip etti. Ardından Mexico City ve Lisbon geldi. Listenin devamındaysa Edinburgh, Madrid, Singapur, Dubai ve Barcelona var. İstanbul'un zirvede olduğu listede dikkat çeken bir başka detay da kira artışlarının birçok kentte %50'nin üzerine çıkması oldu.
11: Sosyal medyanın risklerine ve dezenformasyonla mücadeleye dikkat çekti. Kamu kurumlarında dijital güvenliğin önemini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım programına katıldı. Bu rehberle sosyal medyada daha güvenli ve kurumsal bir iletişim hedeflediklerini söyledi.
19: Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
12: Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Sosyal medya kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
19: Dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır.
12: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım programına katıldı. Bakan Çiftçi programda sosyal medyanın kamu yönetimindeki artan önemine dikkat çekti.
19: Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz.
12: Bakan Çiftçi sosyal medyanın yalnızca olumlu yönlerine değil oluşturabileceği risk ve tehditlere de dikkat çekti. Mülki idare amirlerini uyardı.
19: Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik.
12: Bakan Çiftçi kamu kurumları ve yöneticilerine ait sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanmasının önemini yönetimine dikkat çekti.
19: Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
12: Bakan Çiftçi bu rehberle mülki idare amirlerinin dijital iletişimini daha güvenli, kurumsal ve devlet ciddiyetine uygun hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
11: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Fidan ziyareti sonrasında görevli personelle bir araya geldi.
12: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutanlıkta incelemelerde bulunan Fidan, bölgede görev yapan Türk askeri personeli ve yetkililerle bir araya geldi. Bakan Fidan daha sonra Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı. Bakan Fidan resmi temaslarının ilk gününde ise Trablus'ta kritik bir diplomasi trafiği yürütmüştü. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edilen Fidan baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti. Fidan ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takalay'la da bir araya gelmişti. İki günlük temasları kapsayan ziyaret boyunca Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik işbirliği masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin detayları resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
20: TGRT FM Haber.
21: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-29, Ankara 18-30, İzmir 24-37, Bursa 20-31, Konya 19-29, Afyon 17-30, Denizli 22-37, Antalya 27-38, Adana 26-37, Zonguldak 22-26, Samsun 23-28, Trabzon 19-27, Kayseri 16-31, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-36, Diyarbakır 25-39 ve Şanlıurfa 25-40 derece.

0: şimdi reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı efendim 16 dakika geçiyor ve bugün 12 Ağustos 2026 efendim çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Efendim Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas, burası TGRT FM efendim. Merkez stüdyoları İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz ve İbrahim Macit var efendim. Sevgili yönetmenim İbrahim Macit sizlere buyurun diyecek efendim. Evet sevgili dinleyiciler, çok enteresan, hepiniz hatırlarsınız. Biraz konjektürel olduğu için ben sizlerle paylaşayım. Eskiden biz çocukken böyle ortaokul bitmiş ya da bitmemiş bizi bir esnafın yanına koyarlardı. Bu sallapati dolaşmasın sokakta şurada burada. Eli bir şey yapsın, bir şeye öğrensin. Yani berberdi, marangozdu, demirciydi, neyse o günün meslekleri esnafın yanına koyarlardı. Şimdi öyle değil. Bak şimdi efendim size bir haber, Türkiye Gazetesi'nin tabiri caizse göbeğinde. Müthiş bir halk haberi var efendim. Ustalar 35 bin lira maaşla çırak arıyor efendim. Arıyorlar. 35 bin liraya para verecekler, çırak alacaklar. Yok. Ve ki bu rakam asgari ücretin üstünde bir rakam efendim. Sanayide ve birçok meslek dalında asgari ücretin üstündeki maaşa rağmen çırak bulunamıyor efendim. Haberin spotu bu. Buyurun efendim. Efendim. Dün mecliste hayırcıların şeyi belli olmuş efendim, niyetleri belli olmuş. Onu da sizlerle paylaşalım efendim. Hayırcıların bahanesi rüşvet efendim operasyonlarıymış. Şöyle ki çerçeve yasaya yeni partide efendim 54 vekil hayır demiş. CHP'de ise 2 vekil hayır oyu kullanmış. 14 vekil oturuma katılamamış. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkan vekiller hayır oyuna gerekçe olarak rüşvetçi belediye başkanlığının cezaevinde olmasını göstermiş. Bizim rüşvetçileri içeri atıyorsunuz, bunları serbest bırakacaksınız. Hı? Biz oy vermiyoruz kardeşim, buna hayır diyoruz. Ne enteresan bir şey. Efendim dünya oylamayı takip etmiş. İsrail ve Avrupa'da çerçeve rahatsızlığı. Yabancı ajanslar çerçeve yasasının kabulünü tarihi karar olarak duyurmuşlar. PKK'yı silaha boğan bazı Batı ülkeleriyle örgütü kendi çıkarları için kullanan İsrail ise kararı hazmedememiş. Ya neler oluyor hayatta? Telefonlarımız 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız efendim. 0212 454 5646. Sevgili İbrahim gelsin ilk dinleyicimiz efendim. Buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo, iyi yayınlar.
1: Aziz Başkanım hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum efendim.
2: Teşekkür ederim. Ben de sizi çok özledim. Ben de bağlayayım.
1: Çok iyi olmuş. Yani sesinizi duyduk. Hakikaten çok sevindik. Buyurunuz efendim, nasıl gidiyor?
2: Şükürler olsun yani.
1: Şöyle dünkü maç için de tebrik ederiz efendim.
2: Teşekkür ederim. Yani siz bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorsunuz yani.
1: Şeyiz yani. Centilmen olmak lazım, profesyonel olmak lazım. Değil mi yani? Fenerbahçe de sonuçta bizim takımımız ve bizi temsil ediyor efendim orada.
2: Doğru. Herkese ben tebrik ediyorum. Yani Galatasaray da şimdi Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Orada başarılar diliyorum yani.
1: İpi gösteyeceğiz efendim ama bilemiyorum tabii.
2: Beşiktaş da tabii o kendi grubunda başarı sağlarsa

0: faydası olmuyor. Çok evet. az bu paralar. Bunların bir görüşmek lazım yani. Önümüzdeki sene falan anlaşma yapacak zaten.
1: Evet.
0: Ben de bu taşın altına elimi sokacağım. Bu futbolunda kavuzlu gençlerteceğim inşallah. Anlatabiliyor muyum? Yani bu
1: İnşallah çok var. Güzel olur o. Evet.
0: Dönmek çok zor yani. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
0: Siz mesela bir market açıyorsunuz. 10 liraya domatesi alıyorsunuz. 5 liraya satıyorsunuz. Olmaz. Daha edersin. Ben futbolcuya 40 milyon, 50 milyon euro verirsek ne olacak şimdi? Yayıncı kuruluştan verilen paralar ne yani? Az yani. Çok az. Onunla görüşmemiz lazım. Biz de yani böyle artık bu düşmanlıklar bitsin yani. Böyle şeyler istemiyorum.
1: Bitsin ama evet. Hakikaten o çok ciddi bir şekilde görüşülsün. Yani ciddi paralar vererek sonra da neredeyse 5 kuruşa satmak hakikaten mantık dışı bir şey. Yani hiç mantıklı bir şey değil başkan.
0: Doğru görüyorsunuz yani futbolcularla şey oluyor. Biz eski yönetim aldığı futbolculara
1: evet.
0: adam mesela 10 milyona geliyor. Senden istiyor adam 3 milyon.
1: Ya.
0: Diyor bu mecbur elinden çıkaracak diyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu federasyonun bu şeyler hakkında böyle o 16-4 yaş kuralını gözden geçirmesi lazım.
1: Evet.
0: O 12+2 yapsın mesela. O zaman rahatlar biraz. Anlatabiliyor muyum?
1: Siz bu önerilerinizden ciddisiniz ve samimisiniz ama herhalde duyulacak yani. Bu bir gerçek. Önemli evet. bir tecrübe var çünkü karşımızda konuşan. Aziz Başkan, kolay değil tabii.
0: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi çok beğenerek dinliyorum.
1: Sağ olun.
0: Gerçekten.
1: Sağ olun.
0: Çok başarılı bir habercisiniz.
1: Sağ olun.
0: Yani çok seviyorum sizi. Ben
1: çok
0: yani.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Vanlısınız siz değil mi?
1: Evet, aslen Vanlıyım başkanım.
0: Neresinden Van?
1: Van'ın içinden, merkezinden efendim. Mercümek Mahallesi derler bizim şey. Ben evet. orada büyüdüm, doğdum ama asıl Bahçesaray, yani köklerimiz orada. Evet.
0: Bir de şey var şimdi.
1: Buyurun efendim.
0: Atolak Bey.
1: Buyurun.
0: Faiz fiyatları falan bunlarla ilgili devletimizin bir el atması lazım. Yani her şeyde böyle.
1: Etiket fiyatları mesela, değil mi efendim?
0: Aynen aynen. Yani tabii. Vatandaşları biraz rahatlatmak lazım. Çünkü her şey böyle emekli maaşına zam yapmakla olmuyor. Mesela şimdi emekli maaşına zam geliyor ama vatandaşı bu sefer her şeye zam geliyor. Evet. Daha önce zam geliyor yani, anlatabiliyor muyum?
1: Doğru.
0: Her şeye. Yani yiyecek, içecek, yiyecek. Yani bu vatandaşlar ondan zor durumda kalıyor. Halbuki bunları biraz engelleseler, bu fırsatçıları kollasalar, ceza kesseler, büyük cezalar. O Hı. zaman bak bu düzelir bence yani. O zaman aldığın para da değeri düşmez yani. O zaman eskiden biliyorsunuz yani kuruşlar vardı, kuruş.
1: Evet.
0: Daha iyi misiniz? Değerli paralar vardı. Yani bunlar çok bereketliydi. Niye? Böyle uyanıklar yoktu yani. Böyle üçkağıtçılar yoktu.
1: Fırsatçılar yoktu daha doğrusu.
0: Tabii canım yani bunlar yoktu yani.
1: Tabii.
0: Ben neyi diyorum? Mesela şimdi hiçbir zaman maşa olmayın. Bak maşa olmayın. Her zaman ateş olun. Ben evet. mesela hiç kimsenin maşası olmam.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
0: Olmadım olmam. Dik doğru. duracaksın. Her şey neyse doğruyu söyleyeceksin. Dürüst olacaksın. Bizim dürüstüm. Üstümüze iftira attılar biliyorsunuz yani 2011 yılında.
1: Tabii.
0: Ne oldu atanlar? Şimdi yoklar. Piyasada yoklar. Evde gittiler yani kaçtılar. Oya boya kaçtılar. Biz ne dedik? Ne futbol? Ülkelerden gidiyor dedik ya.
1: Evet.
0: Biz dik duruş sergiledik. Gittik kapis yattık yani. Tabii. Onun için kimsenin maşası olmasın. Herkes dürüst olsun yani. Üçkağıtçılıktan bir fırıldak olmanın bir şey yok yani. Herkese saygılar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Aziz Başkan. Renk kattınız, her zaman bekliyoruz efendim. Mikrofonlarımız size açık. Telefon attığımızda kim var efendim? Buyurun. Alo.
2: Atollah Bey, kolay gelsin.
1: Merhaba, Cem, hoş geldiniz ben, efendim. Cem Bey, iyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
2: İyi günler. Tam mecliste tam bir mütabakat sağlanmış.
1: Evet.
2: PKK terör örgütü bitirilecek. Bir konsensüse toplum varmış. Onun izdüşümü mecliste temsilcileri bu konsensüse varmış. Atollah Bey.
1: Evet.
2: DEM Parti şeysinden grup başkan vekili galiba hanımefendi bilmiyorum. Hı. Bir açıklama geliyor. Diyor ki yahu diyor siz Gazze ile ilgili, Filistin'le ilgili oradaki insanları İsrail öldürüyor diye veryansın ediyorsunuz. Bakın Netanyahu da Kürtleri dövüyorlar Türkiye'de diye açıklama yapıyor diyor.
1: Bunu hangi şimdi bir grup başkan vekili açıklama yapmıştı? Bak ben karıştırıyorum şimdi.
2: DEM Parti, Tülay Hatimoğulları.
1: Evet.
2: Şimdi Atollah Bey,

0: bu partiyle alakalı geçmiş dönemde farklı isimleri alsa da, ya diyorduk kardeşim, Kandil'deki terör baronlarıyla buradaki temsilcileri iz düşümüyle, ya İsrail'deki bir İsrailli bakanla aynı paralellikte nasıl olabilir, nasıl konuşabilir, nasıl ya aynı iz düşümünde olabilir diyordum. İpuçlarını bilenler, takip edenler ya da ideolojik körlükle bakmayanlar ipuçlarını yakalıyorlardı.
1: Evet.
0: Ama şimdi tam bu yasanın çıktığı günün arifesinde çıkıp DEM Partili bir başkan, grup başkan vekilinin bu açıklamayı yapıyor olması, zannediyorum anlamak isteyenler dışında da ikna edici bir takım şeyler söylüyordur diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Evet. Hani daha da açık ne söylenebilir Atatürk Bey? Yani belge mi koyalım?
1: Tabii.
0: Şimdi ikinci bir konu, 20 Ağustos 2023 tarihinde Özgür Bey televizyon kanallarında şöyle bir açıklama yaptı. Aynen okuyorum. Sıkışılan anlarda Atatürk'ten bahsedip alkış alarak ilerlenmez. Hamaset üzerinden siyaset üreten bir yaklaşımdan sıyrılmak, gerçekçi, yapısal öz eleştiri vermek gerekir dedi. Atatürk Bey, zannediyorum bugün ya da dün bu seçim sonrası
1: kendilerini mi tarif etmişler bilmiyorum.
0: Sözcü TV'de açıklaması vardı. Ne evet. diyor biliyor musunuz Atatürk Bey? Bir çift mavi gözü hep üzerimizde hissediyoruz.
1: Evet.
0: Fıkra bu kadar ya, anlayanlar için Atatürk Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Şimdi diğer bir konu da bu Kuşadası Belediyesi ile alakalı. Tabii bu yasanın çıkmasıyla ilgili çok gürültü koptuğu için Atatürk Bey biraz arada kaynamış gibi oldu ama biz hatırlatalım, kayıtlara geçsin. Meşhur Bülent Tezcan Bey var. Yani
1: öteden beri kendisiyle ilgili iddialar var biliyorsunuz.
0: Kuvvetli iddialar var. Hı. FETÖ'nün her konferansında kendisini görüyoruz. Her sivil toplum örgütüyle ilgili bir toplantısında CHP temsilcisi olarak orada kendisini görüyoruz. Her ne kadar kendisi ikna etse de, ben siyasetçiyim, herkesle görüşürüm dese de, ha? bana çok inandırıcı gelmese de, inanan inansın, beni çok ilgilendirmez. Şimdi onun kızı ve damadı var Atatürk Bey.
1: Döndüler mi onlar Cem Bey? Yurt dışındaydılar.
0: Şimdi halen yurt dışındalar. Bugün de ben biraz araştırdım, var mı yok mu, geldiler mi diye. Halen
1: ben duymadım
0: yoklar.
1: Daha evet.
0: Yani şöyle sağlam bir CHP'li ya da yeni partili arkadaşımız bu konuyla ilgili bizi bir ikna edecek açıklama yapabilir mi? Neden gittiler? Neden gözaltına alınmayla ilgili bir karar çıktı? Yahu niye dönmüyorlar? Madem suçları yok, madem bir kabahatlik yok. Bülent Tezcan Bey de geçmiş dönemde açıklamaları var. Beni bu ailemi bu işlerin içine karıştıran, şaibenin içine sokanlardan hesap soracağım falan diyor.
1: Heh.
0: Peki neredeler Atatürk Bey? Ben merak ediyorum yahu. Yani bunu bize aklı selim, hani burada çok demagoji yapmadan, hamaset yapmadan çıkıp ama siz de şuradaki bilmem nerede şu olmuştu demeden samimiyetle normal oksijeni alıp verebilen, nörolojik herhangi bir problemi olmayan bir CHP'li ya da işte her neyse yeni partili bir arkadaşımız, butlancı olsun olmasın bizim için çok fark etmez, bir ikna edici bir açıklama yaparsa valla bizleri çok memnun ve mesut eder Atatürk Bey.
1: Peki efendim, bilen açıklasın. Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo, merhaba Atatürk Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
2: Şimdi Atatürk Bey, F-116 uçağımız kaza kırıma uğramış. Pilotumuz
1: evet.
2: da kurtulmuş. Geçmiş olsun.
1: Çok büyük geçmiş olsun. Eğitim uçağı efendim, Yalova'da.
2: Evet. Evet, eğitim uçağı. İnşallah yaralananlar yoktur.
1: Evet, inşallah.
2: Ya da varsa da Allah şifasını versin.
1: Amin.
2: Atatürk Bey, şimdi dün bir şey duydum, her gün bağlanmasa olmaz mı diye. Ben yani biz bu programın halkıyız.
1: Evet. Programın dinleyicisiyiz, katılacağız efendim. Kısa ve öz konuşup gideceğiz. Fazla da tutmayacağız sizi efendim. Evet.
2: Evet, yani ne demek her gün bağlanmasalar olmaz mı? Bu çok kötü bir şey yani.
1: Ha, kendinizi kötü mü hissettiniz efendim?
2: Yani ben orada kimseyi eleştirmiyorum. Erhan Bey'i eleştirdi. Osman amcayı eleştirdi.
1: Evet.
2: Atatürk Bey.
1: Evet.
2: Şimdi bu İsrail bu terör kararını hazmedememiş ya.
1: Çok fena kızmışlar efendim. Evet, yani daha doğrusu üzülmüşler. Eyvah, maşamız bitiyor, sonlanıyor diye. Evet.
2: Ondan sonra bu şeylerde DEM Parti'de Devlet Bahçeli ile tokalaştılar. Hepsi selamlaştılar. Bu çok evet. iyi oldu ama Tülay Atifoğlu'nun öyle konuşması hiç iyi olmamış.
1: Evet. Orada da ciddi rahatsızlıklar var. Avrupa'dakilerden, içeride olanlardan da ciddi rahatsızlıklar var. Bu iş niye bitiyor? Nereden besleneceğiz? Nasıl olacak falan?
2: Silah gönderecekleri kimse kalmadı. Tabii.
1: Yani sadece duyguları sümürerek, efendim, Kürt diyerek falan siyaset yaptılar ya yıllarca. Bundan evet. sonra vatandaş diyecek ki tamam kardeşim de sen milletvekilisin. Buyur bakalım bizim bu şu sorunlarımız var. Meclise götürdünüz mü? Hangilerini hallettiniz? Ne yapıyorsunuz? Sadece ben Kürdüm, Kürtler falan, Kürt diyerek falan yıllarca politika yaptılar ve mecliste oturuyorlar efendim.
2: Evet. Hayır diyenlerin de bahanesi ne kadar saçma.
1: Belediye başkanlarımızı niye içeri attınız efendim falan.
2: Evet.
1: Diyorlar.
2: Evet.
1: Evet.
2: Ataullah Bey, benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet. Müberra Hanım, her zaman bekliyoruz. Lütfen efendim, çekinmeyin. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Efendim buyurun. Alo. Alo.
3: Alo, hadi bakalım. Şimdi ben geldim.
1: Buyursunlar Osman Bey. Evet, lütfen efendim.
3: Peş peşe geliyor.
1: Evet, geliyor. Geliyor.
3: Gelmekte olan. Bir de peşime şimdi Erhan Bey falan bağlanırsa.
1: Hayda. Şimdi gene kızdıracağız yani dinleyicileri. Evet. Efendim bugün mesajınız nedir Osman Bey?
3: Şöyle söyleyeyim. Şu çıkan yasadan. Heh. Daha doğrusu sürecin yasa bölümünden. Süreç zaten geliyor. Ne zaman? 2013'ten beri. Hatta daha eskisi de var. Geliyor.
1: Evet.
3: Geliyor. Yani bu biz için halkımız huzura kavuşsun, kan akmasın diye düşünen insanlar bugün var, dün de vardı, ondan evvel.
1: Ya bu zaten bu zaten halkımızın kararının yansıması, meclise yansıması.
3: Tabii.
1: Bazı politikacılar, birileri demde olur, başkaları da olur, kafa tutmakla olmuyor ki. Halk diyor ki kardeşim bu iş bitecek, bitsin.
3: Yani bu böyle de, gayet tabii. Şimdi bu esas olan burada bu işin bitmesi, silahların toplanması. Silahlar toplandıktan sonra, silahlar devlete teslim edildikten sonra, devlet oralarda hakimiyet sağladıktan sonra, oralar dediğim benim Kandil'den bahsediyorum.
1: Evet.
3: Tabii Musul, Kerkük'ün taraftan bahsediyorum. Evet. Öyle sadece orası değil yani.
1: Tabii farklı değil. Komşu ülkelerde var bunlar. Evet.
3: Zaten onun da adımları, ayak sesleri geliyor. İşte Mekke bu işin başlangıcı.
1: Evet.
3: Mekke-i Mükerreme diyelim. Mekke deyip de öyle sanki
1: tabii.
3: sıradan bir vilayet gibi konuşmayalım. Şehir gibi. Hı. İşler her zaman istediğiniz gibi gitmez. Ama görüyorum ki bu işler bizim istediğimiz gibi gidiyor. Hakkın istediği gibi gidiyor. Ha. Mazlumun istediği gibi gidiyor.
1: Tabii.
3: Efendim o on demiş bunu. Ya ne derse de. Efendim Hatimoğlu bilmem ne demiş öteki. Ya bunlar benim için var ya, sinek bozuntusu kadar kıymet olmayan evet. sözler yani. Söyleyecek tabii bir şeyler. Ya şimdi koskoca emperyal oyun bozuluyor. Orta Doğu'da şeytanın oyunu bozuluyor. Bu kadar oyun bozuluyor. Dağlar devriliyor tabiri caizse. Bu kadar büyük hadiselerin olduğu yerde birkaç tane böyle çatlaşacak olmasa olur mu ya?
1: Ya Osman Bey. Evet, olacak bunlar.
3: Değil mi? Peynir kalıbı değil bu ya.
1: Doğru.
3: Yani o bakımdan hiç kimse merak etmesin, endişe etmesin. Ben müşteriyim zaten bu sözler. İnsanlar diyor ki ben bunları söyleyince ya sen de hep aynı şeyleri söylüyorsun. Ne? Gördüğümü söylüyorum ne değil. Gördüğümü söylüyorum başka
1: tabii
3: bir şey
1: doğru,
3: değil yani. Evet. O şeyler yurt dışında kalan insanlar da ana yurtlarını bulmuşlar herhalde.
1: Evet.
3: Onlar da orada mutlu demek ki.
1: Evet.
3: Ne diyelim? Herkes yandığı yerde sövünsün yani.
1: Tabii.
3: Efendim bu kadar olsun.
1: Çok teşekkür ederiz Osman Bey, iyi günler diliyorum efendim, anlayışınız için sağ olun. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim sayın sanayicimiz, esnafımız çırak bulamıyor. Ne dersiniz sevgili dinleyiciler? Çocuklar, gençler ne yapıyor? Yani yaz aylarında en azından mektebi bitirmiş ya da hala okuyan, böyle gidip bir yerde bir işin ucunda tutan var mı yok mu? Yoksa ne gereği var, o eskiden miydi falan mı diyoruz? Nedir bu iş? Sevgili dinleyicilerimizin, ebeveynlerin, efendim velilerin mutlaka görüşü bizim için çok önemli. Haber var ama niye nedenini bilmiyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Alo, selamun aleyküm Ata Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
4: Ata Bey, Kayseri'den Semzer'de çocuğum. Nasılsınız efendim?
1: Mustafa Bey, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz.
4: Sağlığına duacıyım Ata Bey.
1: Bir mukabele efendim.
4: Ata Bey.
1: Gündeme nasıl bakıyorsunuz? Nereden bakıyorsunuz efendim?
4: Benim gündeme Kayseri Erciyes'ten bakıyorum.
1: Tam tepede dağdayım efendim. Kuş bakışı bakıyorum. Evet.
4: Evet Ata Bey. Karların arasından bakıyorum. Ne de çok heyecanlandım biliyor musun Ata Bey?
1: Ciddi misin?
4: Yani. Evet efendim, meclisin o son halini gördükten sonra kendimi tutamadım. İnan ki ben de mecliste olmayı çok istedim ama tabii ki olamadığımız için üzüldük. Ama o zırgıt sesleriyle falan, Devlet Bahçeli'nin alkışlamaları falan çok heyecanlandırdı. Yani istediğimiz bir ortamı gördük yani tabii. Anlatabiliyor muyum? Bunun için çok sevinçliyim tabii. Bizim de yani iki tane şehitimiz var. Olmasaydı iyiydi ama yani derler ya hani nereden dönersen vatanımız yok tabii diye. Anlatabiliyor muyum makamı? Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Yani
1: memlekete millete inşallah bundan sonra evet.
4: Evet tabii bir de bu Ankara'dan katılan arkadaşımızın görüşlerine tabii ki yani saygımız var ama yani çok sizin işlerle uğraşıyor tabii. Yani de ben de onu anlayamadım. Bu aynı bir farklı gibi konuşuyor da.
1: Tabii kim o efendim?
4: Ankara'dan bir adam var
1: Oktay
4: ya.
1: Bey, Oktay Bey. Ha evet. Çok güçlü yorumları var değil mi Oktay Bey'in?
4: Çok güçlü Ata Bey. Yani güçlü değil. Anladığı gibi böyle Ata evet. Bey. Onu yani tasdik etmiyorum yani. Kendime evet. Hiç yakıştıramıyorum. Çünkü niye? Benim dayımın oğlunun ismi de Oktay. Çok severim ama bu Oktay o Oktay değil Ata Bey. Anlatabiliyor
1: her Oktay Oktay değildir. Peki efendim. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Kolaylıklar diliyorum size ve ekip arkadaşlarınıza. Sevgiler, selamlar atölyenize efendim. Sesler geliyor terzi atölyesi efendim. Buyursunlar efendim. Ya da hazır giyim ya da mobilya efendim. Buyursunlar efendim.
5: İyi günler Atolant Bey.
1: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben İsmail, Ankara'dan atıyorum.
1: Buyursunlar İsmail Bey.
5: Vallahi ben konuyu tam dinleyemedim ama ben kendi özel şeyimi söyleyeyim size.
1: Tabii efendim.
5: Ben tekerlekten rahatsızım. Şöyle ki ben İncek'te çalışıyorum. Ankara İncek'te. Ümitköy'den sonra sizin kanalınız hiçbir duyulmuyor.
1: Bazı kör noktalar olabilir evet.
5: Vallahi kör nokta nasıl kör nokta bu anlamadım. Ben Ümitköy'den çıkıyorum. Başka cazır cüzdür. Ondan sonra tamamen üstüne tepeye çıkıyorum. Hiç kayboluyor gidiyor.
1: Anladım.
5: Yani herhalde o da hele Osman Nur Hoca'yı dinlemek istiyorum, çekmek istiyorum ama bir türlü dinleyemiyorum. Oradan da ayıramıyorum.
1: Ankara'da tabii yüz binler, milyonlar çok sağlıklı dinliyorlar. Bazı kör noktalar bulabilir. Başka bir
5: vallahi,
1: şeyiniz var mı efendim?
5: Valla bu İncek tarafına acaba bir çaresi yok mu bunun?
1: Peki efendim. Başka bir mesajınız yok mu? TGRT FM'e bağlandınız.
5: Vallahi, hocam çok doğrusun da. Yani hiç şey konuyu anlayamadım ki ben.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. İncek'ten arıyorlar efendim. Evet bakalım kim var telefon hattımızda. Telefon hattımızda dinleyicilerimiz var efendim. 0212 454 56 46 telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım mı efendim? Buyurun. Efendim buyurun. Alo. İbrahim Bey telefon hattımızda bir dinleyicimiz var mı? Niye bağlanmıyorsunuz? Allah Allah. Çok tuhaf değil mi sevgili İbrahim? Yani yayına konuşmadı. Konuşmadı. Evet ne diyelim yani kendisi bilir. Evet bir arkadaş yayınla ilgili bir şeyini İncek bölgesindeki yayınla saati dinlemediğini söyledi. Arkasında bir başka dinleyicimiz aradı. O da konuşmadı gitti. Bari konuşanları bağlayalım efendim. Buyurun.
6: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim.
6: İlk defa bağlanıyorum abi. Yanlış bir şey konuşsam düzeltin.
1: Nereden arıyorsunuz efendim?
6: Sakarya'dan arıyorum ben Harun.
1: Harun Bey. Yok, yanlışlık bir şey yok. Telefonla konuşuyoruz efendim. Lütfen buyurunuz. Gündeminizde ne var Harun Bey?
6: Benim çocuğum liseye gidiyor. Mesleme yazdırdım. Çocuk meslem istedi. Bu berberliği istedi. Berberlikten çocuklara, öbür çocuklara maaş hatırlıyormuş. 8 bin küsur lira. Devlet buradan güzel bir şey yapıyor da. Bu berberlere ayrıcalık tanınmış. Berberleri hani statüye niye koymamışlar? Bunu öğrenmek için sordum yani. Bir şey ters gitti yani. Ya da bir hilelik mi yaptı? Bunu çocukların üzerinde hepsini niye toparlıyorlar?
1: Ben hiçbir şey anlamadım efendim. Çocuğunuz çıraklıkta ve berberlik bölümünde mi okuyor?
6: Evet, evet.
1: Ne var orada ters giden efendim?
6: Çocuklara maaş hatırlıyormuş. Devlet katkı veriyormuş çocuklara. Hani,
1: evet, versinler efendim.
6: Çok güzel bir şey ama berberlere verilmiyormuş.
1: Ha, berberlik bölümüne verilmiyor muymuş efendim?
6: Evet, evet, evet.
1: Öyle bir bölüm var değil mi efendim?
6: Evet, evet.
1: Berberlikte de iyi para var yani.
6: Ya öyle de.
1: Hoşuna gitti evet. İyi para var. Çok istiyorsa çocuk, bu mesleği yapmak istiyorsa bırak yapsınlar ama ben mesajını anladım. Berberlik efendim, berberlik tahsili görenler, meslek okullarında okuyanlara da lütfen efendim bir 8 bin lira verin aylık efendim.
6: Çocuklar aralarında alay konusu olmuş. Yani
1: ayrı etmeyin ama berberler var ya, şu anda çok ciddi, fena değil durumları. İyi para da kazanıyorlar. Evet, evet. Onlar da diğer esnafla dalga geçiyorlar.
6: Ya çocuklar aslında işte sen alıyorsun beni alamıyorum. İşte ya. Çocuk da bu sefer yani katkı yapmalıyor ya. Çocuklar hem
1: harçlık olur ya, teşvik de olur. Tabii. Ya,
6: aynen. Devletimiz Allah razı olsun. O yönden şeyimiz yok. Ama ayrılmaması yani lazım yani.
1: Peki efendim.
6: Onun berberi de aynı. Motorcusu da aynı. O
1: abi canım. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet, buyursunlar efendim. Ustalar 35 bin liraya maaşla çalıştıracak şırak arıyormuş, bulamıyormuş efendim. Buyurun. Alo.
7: Kolay gelsin Atola Bey.
1: Hoş geldiniz Erhan Bey. İyi günler diliyorum efendim.
7: Teşekkür ederim. Atola Bey, ben de dün duydum, bir tane vatandaş dedi Osman Bey. Müber Hanım, bir de Erhan Bey dedi. Çok
1: evet katıldı. Dedi yani böyle evet, sıklıkla ama katılmasalar, her gün katılmasalar ne olur dediler. Biz de dedik ki değerli toplu konuşurlar ama katılsınlar, katılmayın diyemeyiz şimdi.
7: Bakın.
1: Müşteri veli nimettir efendim yani.
7: Evet mesela, evet aynı öyle. Bir de biz halkız, vatandaşız. Ben mesela şimdi burada balkonda bir köşe var. Orada oturup tamir olsa tamir yaparım. Futbolsa onu dinlerim. Sonra sporunu dinlerim. Böyle zaman geçiyor. Evet. Dinliyorum. Sonra da katılmakta, konuşmakta hoşuma gidiyor.
1: Evet.
7: Ama yani bunda herkes bunu şey yapabilir. Ya ben dün iki tane konu var da. Hı. Önce bir şu futboldan başlayayım. Ben şimdi dün Fenerbahçe'nin maçını takip ettim.
1: Nasıl buldun?
7: Ya ne diyeyim Atola.
1: Güzel oynuyorlar mı?
7: Çok çok iyi. Futbol orta sahadaki o top tutuşları, çıkışları.
1: Avrupa'da artık temsil edilecek miyiz?
7: Ben yani ben Şampiyonlar Ligi'nde gideceklerini umuyorum. Ya umut ediyorum yani da bu kadroyla yani hani nasıl
1: iki maç mı kaldı Erhan Bey şimdi?
7: Hayır, bir maçtan sonra direkt Şampiyonlar Ligi'nde.
1: Şimdi bir maç Sparta kaldı evet. Yani.
7: Bak evet, dün akşam Sparta.
1: Bugün Aziz Başkan da bize katıldı.
7: Evet ben dinledim. Hı. Şimdi akşam Sparta Bırak'la Lyon'un maçı vardı. Fransız ekip yendi, Lyon yendi. Şimdi rakip o. Direkt attılar. Ya Fenerbahçe'nin o topla çıkışları güzel. Yani kale o şıklığın yarı savunmayı çok güzel yapıyor. Orta söyle gündüzü öyle. Yani ya, iyi futbolcu güzel. Yani, takım yeni oturdu. Yani ligde, Süper Lig'de şu andaki ligimizde çok ses getirir. Trabzon'un maçını da seyrettim. Onun da maçı vardı. Trabzon da güzel oynadı. O da güzeldi.
1: Evet.
7: Ya ben anlayamadım. Ama şimdi o Trabzonlu taraftara ben şunu söylemek istiyorum. Akşamki maçta neden Muhammed Salah'ı orada görmek istemediler? Ya oyunun ben Muhammed Salah'ın da akşam maçta yani ilk 10 dakikasını görmek isterdim. Herhalde lige başlıyor. Zaten cuma günü ligler başlıyor. Yani burada ya Atola Bey, inşallah hakemle bir şey yapma, dolu bir lig izleriz. Bir de şu İsrail konusuna geleyim mi?
1: Ha söyle.
7: Bakın tabii. Ya Atola Bey, siz her şeyi geçin. Biz Türkiye'de kan dökümü istemiyor muyuz? İstemiyor. Bitti artık. Savaş gözyaşı artık bitti mi? Terör olayı bitti mi? Ya şimdi terörün yanındaki hangi ülkenin işte kendini açık etti, tarafını belli etti işte İsrail. Tabii. İşte bak benim aklıma o zaman şu geldi. Ya Dem Partiler 80'lerde 90'larda demek ki o zaman çıkın. Demek ki o zaman siz de İsrail'le aynı taraftaydınız. Siz de o zaman demek ki 80'lerde 90'larda kan ve gözyaşıyla besleniyordunuz. Ya bugün bu... çıkın açıklayın. Evet. Bugün deyin ki evet şu zamanlar biz de İsrail'le nasıl Kılıçdaroğlu bir zamanında işte anlayamadık FETÖ'cülerle işbirliği yaptık dedi. Siz de açıklayın ki bu Türkiye refaha kavuşsun. Çünkü bu barış denen, bu savaş olsa demek vatandaşın aynasıdır. Biz mecliste ne istedik? Ya terör olayı olmasın. Şehitler gelmesin. Bunu istedik. Bir de o pilotumuz var ya şimdi bizim bugün F-16. Hı. Ya Atolat Bey gerçekten pilotu tebrik edelim. Ya düşünüyor musunuz? Bir pilotum ben. Uçağı havada götürüyorum. Fırlatma koltuğum da var. Her şeyi biliyorum. Beynim berrak. Ya F-16 savaş uçaklarının tümü dahil kullanmak ne demek biliyor musun Atolat Bey? Tamamen bir zeka üstü, bir kabiliyettir. O kabiliyet işte Amerika'dan sonra Türkiye'de var. Hmm. Biz ya şimdi ben uçağı havada götürüyorum. Bu uçak öylesine şey ki sivri bir düşünebilir miyim? Boru gibi geniş şeyler var ve hızını durduramıyorsun. Yani havada uçarken bile o mesela o hava, F-16'da düşüren hava sistemleri vardı. Ya pilot ne yapıyor biliyor musun Tolat Bey? Arkasına takılıyor biliyorsun o bomba uçağı bulmadan durmaz. Ha o yakını takip eder. Ya pilot havaya burnunu havaya dikiyor. Gökyüzüne doğru, atmosfere doğru. Sonra ne yapıyor biliyor musun Tolat Bey? Kontak kapatıyor. Ve uçak hızla düşse geçtiği anda o arkadaki bomba yönünü aptallaşıyor artık. Kendi ne yapacağını bilmeden gidiyor. Ve ondan sonra şeylerken tekrar pilot uçağı çalıştırıp yoluna devam ediyor. Ya bizim pilotlarımız var ya. Ya zeka üstü. Onun için orada o koltukta nasıl fırlatılması gerektiğini, ne zaman olması gerektiğini, evlerin üzerine düşer mi düşmez mi ben atlatmasam hepsini hesap ediyor. Bir tamirci işi gibi düşünebilirsiniz buna Tolat Bey.
1: Tabii. Çok teşekkür ederiz efendim. Gelsin. Harikasınız Erhan Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet İbrahim Bey bir dinleyicimizi daha alalım efendim. Buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
8: Alo.
1: Buyurun efendim.
8: İyi günler.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
8: Mehmet'le.
1: Mehmet Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
8: Ben Hatay'dan arıyorum. Hatay'dan.
1: Ne iş yapıyorsunuz Hatay'dan? Radyonuzu efendim sesinizi kısın. Radyonun sesini kısın efendim. Sizi net duyayım.
8: Tamam. Radyonun
1: sesini kısın efendim. Buyurun efendim.
8: Ben Hatay'dan arıyorum, görme engelliyim.
1: Mehmet Bey geçmiş olsun.
8: Sağ ol.
1: Nedir mesajınız efendim?
8: Mesajım ne diyeyim? Allah yarabbim bu devlete yardım eylesin.
1: Amin ya. Ne güzel dua ettiniz ya. Allah devletimize, milletimize yardım eylesin.
8: Amin.
1: Evet.
8: Bu meclisteki şeyleri ne yapacağım bunları hep cezaevine göndereceğim.
1: Niye abi? Hayırdır inşallah.
8: E bu birbirinden tartışma devlete şey yapmıyorlar ki.
1: Hmm. Tartışmaları senin için şey değil diyorsunuz. Tartışmasınlar, iş yapsınlar.
8: E ya.
1: Ya.
8: Meclis toplanıyor, tatil oluyor. Ya toplantı yeter sayısı yok. Ne bu?
1: Evet.
8: Oldu Abdullah Bey. Hadi kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet ben bakalım. Hatay. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızda kim var İbrahim Bey? Efendim buyurun. Alo.
9: Selamünaleyküm Abdullah Bey.
1: Vaaleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum?
9: Teşekkür ederim. Ben Fikret Kayseri'den.
1: Fikret Bey buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
9: Eyvallah. Abdullah Bey ben... Pandemiden önce de programlarınızı dinliyorum yıllardan beri.
1: Evet.
9: Size teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz için faydalı bir ne zaman bir konu var hemen değiniyorsunuz. Bu konuda bu programda işte halkında fikirlerini alıyorsunuz. Bazen art niyetli kişilere de müsaade etmiyorsunuz. Bu yönden de ayrıca tepki ediyorum. Çünkü burada yanlış değil, birleştirici olmaktan bahsediyoruz. O yüzden o konuda da haklısınız. Ben şu mesajı vermek istiyorum. Ben de bir şehit yakınıyım. Kardeşim bu terör olaylarından vuruldu ve bir sene kalmadı şehit oldu.
1: Allah şimdi rahmet eylesin.
9: Eyvallah. Bütün şehitlerimize.
1: Evet.
9: Dediniz ya İsrail bu çerçeve yasadan memnun değilmiş diye.
1: Evet.
9: Cennet Naken, Abdülhamit Han.
1: Ben de bir şey var. Siz söyleyin. Haberi sizlerle paylaştım tabii. Haber var. Gazeteler anladım. Haber yapmış efendim.
9: Evet.
1: Şimdi İsrail ve Avrupa'da çerçeve rahatsızlığı efendim.
9: Aynen. İşte evet. İsrail destekleyen bazı ülkeler var.
1: Tabii.
9: Şimdi Cennet Mekan, Abdülhamit Han atamız bir şey yaptıracağı zaman İngiliz ve Rus büyükelçisini çağırırmış. Eğer bunlar bir şey şunu yaptıracağım ne diyorsunuz? Onlar eğer olumlu cevap verirse başka şey yaptırırmış. Onun tersini yaptırırmış. Çünkü bunlar hiçbir zaman için iyiliğimizi istemez diye.
1: Ha.
9: Eğer İsrail bu konudan rahatsız oluyorsa burada iyi bir şey var bu çerçeve yasada. Bak ben bir şehit yakın olarak.
1: Evet.
9: Şimdi şöyle yıllarca ya o taraftan da mesela Diyarbakır anneleri var. Çocukları daha kaçırıldı. Burada bizim yavrularımız, Golfe yavrularımız en güzel çağında. Benim bir kardeşim vardı ki dünya güzeliydi. Herkesin evladı dünya güzeliydi. Bunlar gittiler. Ama bu kanın durması, yıllar önce mesela kim buna el attıysa öldürdüler.
1: Evet.
9: Cennet Mekan, Erbakan hocam ne dedi? Herkesin başına bir jandarma dikemeyiz ama herkesin kalbine Allah korusun dikersek bu işi çözeriz dedi. Erbakan hocamı devirdiler. Eşref Bitlis diye bir
1: paşamız
9: vardı.
1: Orgeneral Eşref Bitlis.
9: Yani ben bu konuda bir
1: rahmetli var. Turgut Özal.
9: Turgut Özal ya. İşte bunları hep ne yaptılar? İşte en son Cennet Mekan bizim Müslüm Yazıcıoğlu o da bu devletin içindeki odakların belli şeylerini ortaya çıkaracağı
1: FETÖ
9: için.
1: FETÖ terör örgütü, evet.
9: Aynen. Şimdi yıllar önce 96'ydı galiba. Ben aslen Kayseri'deyim ama Yozgat'ın Boğazcan'ın Özler ilçesinden.
1: Hı.
9: Orada annem babam sahiken işte bizim köyde pancarlar olur. Diyarbakır'dan falan da pancar için çalışan elemanlar gelir.
1: Evet.
9: Köyden bu Kayseri'ye gelirken Kayseri'de çalışıyorum. Bir Diyarbakırlı kardeşimizle otobüse bindik. Anlatıyoruz. İşte benim kardeşim şehit oldu falan derken çocuk anlatmaya başladı. Dedi ki bak arkadaş ben Diyarbakırlıyım Kürt'üm. Senin de kardeşin bir yaran var. Bayağı da konuşuyoruz. Ben öyle bir Çin'de gütmem. Çünkü benim bacımın damadı da Kürt. Verilirken de buna rıza
1: Kürt göster. İle teröristleri karıştırmayalım yalnız.
9: Aynen öyle. Evet. İşte ben burada onu söylüyorum.
1: Evet.
9: Şimdi çocuk bana dedi ki bak kardeşim biz Diyarbakır'da biliyoruz. Kim ki bu olayların üstesine gidiyor onu götürürler. Devletin içinde de ordunun içinde de bir belli bir dışarıdan odaklı güç var dedi. O çocuk o zaman. Şimdi ülke bu duruma gelmiş, bu fırsat bir tam değer bulmuş.
1: Evet.
9: Ordu içinden de, hatta muhalefetin içinden de isteyen var bunu. Bazı istemeyenlere de ben şunu düşünüyorum. Onlar ya bu işin tam bilincinde değiller ya da dışarıdan biraz kafalarına şey sokuluyor. Ya başka şey diye düşünemiyorum. Çünkü halk için, ekonomi bakımından, kan akmaması bakımından biz 1000 yıllık kardeşimiz. Benim bacının damadı Kürt. Evet. Şimdi onun çocukları var. Ya bunu nasıl böleceksin? Etle tırnak olmuşuz.
1: Evet.
9: Ya ben bir şehit yakın olarak başka kan dökülmesin diyorsam öbür taraftakilere ne oluyor ki?
1: Fikret Bey. Evet. Ne güzel. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Her zaman bekliyoruz Fikret Bey. Evet. Efendim reklama gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz.
10: Burası TGRT FM.
11: Şimdi reklamlar.
12: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
13: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz Fuzuli'yle ev ve araba sahibi oluyor. Bize Fuzuli lazım.
11: Reklamları dinlediniz.
10: Burası TGRT FM.
1: Evet, tekrar birlikteyiz efendim. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 5646. Dinleyicimiz varsa hemen gönderin efendim. Bekliyoruz, müsaitiz ayrıca bugün efendim. Buyursunlar efendim.
14: Alo.
1: Buyurun efendim. Radyoyu kapar mısınız efendim?
14: Kapayın peki.
1: Efendim? Alo.
14: Ben az önce yine aradım. Bağımlı dinleyenlerim.
1: Efendim anlaşılmıyor sesiniz. Çok teşekkür ederim. Bir başka dinleyicimizi alalım. Efendim buyurunuz. Alo.
15: Selamünaleyküm.
1: Bu aleyküm selam efendim.
15: Neydi buradan Yusuf?
1: Yusuf Bey buyurunuz ya. Efendim.
15: Bu Kayserli bizi bayağı duygulandırdı ya.
1: Fikret Bey mi?
15: Hey ya.
1: Evet.
15: Bayağı duygulandırdı insanı yani bana bak hele. Hem bir şehit abisi hem bir şehit abisi nasıl bir düzgün konuşuyor. Nasıl bir annenin feryat ediyor bu işin durması için.
1: Tabii.
15: İnan duygulandım ben.
1: Evet.
15: Çünkü insanın yüreği tahammül etmez ya bu gencecik çocuklara. Öyle bir seda verildiği zaman uzadır bir de. Buradaki imam efendiler yahut da Niyazin efendiler o şehit cenazelerini, çelalarını insanın içi bilik bilik olur. Ben öyle diyorum yani.
1: Evet. Ya,
15: yani çok çok anladığını Devlet Bahçeli Bey esas bu işin mimarı. Amaçıyla anlaştılar. Cumhurbaşkanıyla anlaştılar. Öyle bu işe soyuldular. Değilse tek başına Devlet Bahçeli de
1: Devlet aklı diyorsunuz bu proje.
15: Tabii. Ya bunu durdurmak çok çok büyük bir mesele.
1: Evet.
15: Çok büyük bir mesele ya. Kongres hatta 76'da bu Afon'un vurulduğunu ifade eden bir şeyler var yani. Biz, Diyarbakır'dan arkadaşımız vardı bizim. Afon 76'da Afocuların vurulduğunu söylerdi. Ama o zamanlar böyle bir şey, faaliyetleri yoktu yani terör faaliyetleri.
1: Evet.
15: Adam örgütlendi, örgütünü şey yaptı. Bir de şu Nurullah mıydı dünkü Oktay. Ya bir günde çıksın bu şeyle beraber, Haydar Efendi ile beraber şu uçkunculardan bir bahsetsin ya. Ankara'sından İslam, Ankara'da yok da. Şimdi mesela bu şey var, Bolu Bey'i var. Ondan sonra İstanbul'daki Zahit-i Muhterem Hanım'ın cezaevinde yatıyor. Onun bir Ankara'da bir anladığın Muğla'da olduğunu söylerler. Söylendi bunlar yani. Bir onlardan bahsetsinler. Niye anladın ikide bir de AKP. Ne yaptı AKP size arkadaş? Yolumuzu mu yapmadı? Şimdi çelik dünyada var. Bizde değil yani bu pahalılık.
1: Evet.
15: Dünyayı sarsıyor ya. Bu adam petrol $90 hatta yine dayandı herhalde $88 falan düştü bugün herhalde öyle tahmin ediyorum.
1: Evet.
15: Ya bu babasının çeşmesinden akıttı yok Tayyip Erdoğan yahut da hükümet alıyor satıyor ya bunu sana bedavada verecek değil arkadaş. Niye anladın nasıl etmiyorsun? Ha pahalılık var mı? Var. Dünyada var mı pahalı? Amerika yanıyor. Avrupa yanıyor bak biz, sen o ucuz anladın Gazze Harhan'ı Avrupa anladın bulup da yakamadığı günler oluyor. Niye evet. Bunlardan bahsetmiyor Haydar'ın bu şey Oktay.
1: Anladım ya efendim.
15: Nereden baksınlar? Bir de benim anladığım Müberra Hanım'a bir şeyim vardı söylemediniz. Karpuz'un ismi nereden geliyor? Bir anlatsaydı Müberra Hanım pek memnun olacağım.
1: İnşallah orası efendim. Belki arar karpuz'un isminin nereden geldiğini açıklarlar. Bulmaca gibi bir şey. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Buyurun efendim. Alo.
16: Buyurun efendim.
1: Buyursunlar evet, efendim.
16: Ben Konya Akşehir'den 85 yaşında bir teyzenizim yavrum.
1: Hoş hadi geldiniz efendim. Efendim. Buyursunlar efendim sizi dinliyorum.
16: Evet Nasrettin Hoca'danız biz.
1: Evet.
16: Ve de şimdi bütün çıkan dinleyicilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. O kadar teşekkür ediyorum ki değinmez bir şeyleriyle. İstanbul'daki yaptığı başkanımızın, reisi cumhurumuzun her şeyiyle bütün dünyaya tanıttı. Allah bin kattan razı olsun.
1: Amin amin efendim.
16: Şimdi bunu biraz önce Osman Bey miydi çıkan onların şeyini için geldi aklıma ama ben için buna teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Haklarını helal etsinler. Bizlere haklarını helal etsinler. Çok hayatlarını veriyorlar bizlere. Şimdi benim de yeğenim var. Ablamın torunu, kız torunu Elif Küsoğlu.
1: Evet.
16: 2 yıl önce F-16'ları kaldırıyor.
1: Pilot mu şimdi efendim?
16: Pilot efendim.
1: Bir pilot generalimiz de var. Daha doğrusu havacı generalimiz de oldu efendim.
16: Oldu efendim.
1: Kızlarımız bu konuda çok başarılı.
16: Evet. DTV bütün şeylerde çıktılar. Şeye, televizyonlara.
1: Tabii.
16: Kendileri de çıktılar. Elif Köseoğlu. Hmm. İki bayan. 2 yıl önce aldılar diploma. Şu anda Eskişehir'de vazifesini gurur duyuyoruz.
1: Teğmen mi oldular efendim?
16: Evet. Maşallah. Teğmen oldular. Uçuyorlar, kaldırıyorlar yani.
1: Tabii.
16: Çok gurur duyuyoruz. Sizlerin de bilmesini, şey yapmasını istedim. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
16: Çıkan dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Reisi Cumhurumuzun ve Bahçeli'nin de haklarını helal etsin. Haklarını helal etsinler. Milletimiz çok iyi bir günlere getiriyorlar. Bin kattan razı olsun onlardan.
1: Evet.
16: Allah onlara, Allah'ım söyleyecek bir söz.
1: Allah hayırlı uzun ömürler versin, sağlık afiyetler versin.
16: Bütün dualarımız.
1: Peki
16: bütün,
1: efendim, zat halinize de size de sağlık afiyet diliyorum
16: çok
1: efendim.
16: Çok teşekkür ederim
1: hanımefendi. İyi akşamlar diliyorum efendim Konya'ya.
16: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Evet, buyursunlar efendim. Kibar bir hanımefendi değil mi? Hakikaten öyle. Ne kadar bir hoş Türkçe, güzel Türkçe konuşuyor.
17: İyi yayınlar Atollah Bey.
1: Hakim. Efendim iyi günler, iyi yayınlar. Kiminle görüşüyorum efendim?
17: Ben Ankara'dan Ahmet.
1: Ahmet Bey buyurunuz efendim.
17: Fazla vaktinizi almayacağım. 2-3 dakikada anlatacağım. Şimdi bir anekdot anlatılıyor. Diyor ki işte Abdülhamit Han bir şey yaparken bakardı Yahudilerin. Zıttıysa kesin yapardı gibisinden. Şimdi devir ve çağ gelişiyor. Artık Yahudiler de bunu öğrendi. Yani bazen yani Yahudi buna hayır dediğinde yapmak mantıklı olmuyor. Netice ve sonuca bakmak lazım. Yani İsrail 2. Dünya Savaşı'ndan kurulduğundan beri hale kazanıyor. Yani onun hayır demesi artık Abdülhamit zamanındaymış. Günümüzde öyle bir şey yok. Bir de şunu eklemek istiyorum. Muaviye'ye ve Yezid'e Hazreti diyenler, radıyallahu anh'ın Türkçesi de Allah ondan ebed razı olsun anlamını kullanan insanlar, ya bir şey anlatmaya gerek yok. İyi yayınlar.
1: İyi günler diliyorum. Gittiniz mi efendim? Evet, gittiler. Hazreti Muaviye niye diyoruz? Hazreti Muaviye Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderidir, eshab-ı kiramdır. Katibidir aynı zamanda. Onun için Hazreti Muaviye demekten beis yok ama öbür tarafta efendim şeylere yani eshab-ı kirama düşmanlık iyi bir şey değil. Peygamber Efendimiz buyuruyor bana ve eshabıma uyunuz buyuruyor. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hangisine tabi olursanız efendim doğruyu bulursunuz. Onun için sevgili dinleyiciler eshab-ı kirama yönelik böyle lalet tayin konuşulmaz. Yezid meselesine gelince İslam dünyasında hiç kimse çocuğuna Yezid ismini koymamıştır. Ama Hazreti Muaviye'ye Hazret denilir mi? Denilir tabii. Dediğim gibi hem katipleridir hem aynı zamanda kayınbiraderidir. Eshab-ı kiramdır yani. Onu da paylaşalım. Allah ne yapsın, akıl fikir versin efendim. Bize efendim Peygamber Efendimizin eshab-ı kiramın tabiinin, tebe-i tabiinin sevgisini, muhabbetini nasip etsin inşallah. Ama nasipsizlere de bir şey diyemiyoruz. Allah hepimizi ıslah etsin. Efendim buyurun. Alo. Buyurun efendim.
18: Selamünaleyküm Allah Bey.
1: Muhaleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
18: Sivas'tan Baki efendim.
1: Baki Bey merhaba. Buyurunuz efendim.
18: Merhaba efendim. Netanyahu veya İsrail neden rahatsız olur?
1: Evet, batılı bazı ülkeler ve İsrail rahatsız evet. Hakikaten.
18: Evet, neden? maşaları ellerinden gidiyor. Bir de haritayı açın bakın. Hayalleri, arzu mavut planları nereden?
1: Nil'den Fırat abi.
18: Bu planları bozulduğu için rahatsız oluyor Netanyahu.
1: Tabii.
18: Ve de içerideki maşalarıyla beraber rahatsız oluyor.
1: Evet.
18: İşte Selahattin Eyyubi'nin intikamını alıyorlar bizden. Biri Fatih'in torunu, biri Selahattin Eyyubi'nin torunu. Bunlar aralarını bozdular yıllarca. İşte buradan nemalandılar.
1: Evet.
18: İşte bir 100 yılına gelen bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Değil mi efendim?
1: Tabii efendim. Doğru ha. Söylüyorsunuz.
18: Hiç kimse, ne Amerika, ne İsrail, ne senin kaşına gözün ayran, ne benim başıma gözüm ayran.
1: Evet.
18: Gelip de bize niye ekmek vermiyor da elimize silah veriyor?
1: Tabii.
18: Kendi emellerini, hayallerini gerçekleştirmek için.
1: Tabii tabii. Bize vermediler. Patriotları burada söküp götürdüler. Yıllarca terörle mücadele için tank istedik, top istedik. Bu konuda efendim mücadele edecekseniz vermeyiz dediler. Biz tankın da alasını yaptık, topun da abi.
18: Evet.
1: Evet.
18: Hiçbir zaman için Batı'ya, hiçbir zaman için güven olmaz. Çünkü niye? Kahpe Bizans diye bir film var ya.
1: Yani.
18: Tam Kahpe Bizans bunlar. Bunların hiçbir zaman için Müslümanlara hiçbir zaman için iyilik düşünmezler. Unutma. Yüzyıllar da geçse biz birbirimize saygılı, sevgili olacağız ki aklımızı başımıza alacağız bundan sonra.
1: Doğru söylüyorsunuz efendim.
18: Bu oyun bozuluyor.
1: Evet.
18: Artık bu oyun bozuluyor. Bunun fırsatı değerlendirmemiz lazım.
1: İnşallah. Buradan... Halk bu oyunun bozulmasını istiyor.
18: Tabii tabii.
1: Tabii tabii.
18: Peki. Bunlara daha fırsat vermememiz lazım.
1: Evet efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Her zaman bekliyoruz. İyi günler
18: diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim. Herkese selamlar.
1: Sağ olun. Biz de selam ediyoruz. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
19: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
19: Hatalı abi. Ankara Mustafa Kılıç.
1: Mustafa Bey hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Alo.
1: Evet. Buyurun efendim.
19: Sevgili abicim.
1: Buyurun efendim.
19: Bu anlaşma vatana millete hayırlı olsun. Şimdi abi. Ben şöyle diyorum Atalla abi.
1: Buyurun efendim.
19: Bu zannediyorlar ki bu bir fırsat. Bunu kaçırmayalım.
1: Heh.
19: Ya bu fırsatı veren devlet.
1: Tabii.
19: Devlet fırsatı vermese olmaz. Kime veriyor fırsatı? Bizim kendi figüran gibi kullanılan Müslüman Kürt kardeşlerimize veriliyor bu fırsat.
1: Terör örgütüne.
19: Terör örgütünün nalet gelsin. Bizim evet. Çocuklarımızı Kürt
1: kandırıyorlar, evet.
19: Kandırıp dağa götürüp öldürttürmüyorlar mı abi?
1: Tabii tabii. 45 elimizdeki... yıldır Kürt diye hakikaten evet. İnsanlarımız birbirlerini heder etti. Sonuç evet. Bir şey yok. Yok. Ama birileri milletvekili oldu, birileri gerdan
19: tabii.
1: Kırdı.
19: Tabii.
1: Birileri takır ben takır ortada dolaşıyor. Tabii.
19: Atan abi.
1: Evet.
19: Kürt geldi ya artık gökyüzünden seyrediyoruz. Adam ayakkabı numarasına kadar biliyor diyorsun. Ben duydum senden.
1: Evet.
19: Öyle diyorsun.
1: Tabii.
19: Bildiğine göre artık onlar bu milleti orada kandırıp kullanamıyorlar. Çünkü devlet güçlendi. Askeriyle,
1: evet.
19: Teçhizatıyla, savunma sanayiyle güçlendi. Orada artık figüran kullanılmayacağına göre, güç de bizde olduğuna göre biz diyoruz ki ya kıymayalım, yapmayın bak çoluğumuzu çocuğumuzu kendi milletimizi yapmayalım bunu diyoruz. Bu yanlışa düşenleri de suça karışmamışları alalım evine koyalım. Anneler ağlamasın. Vatan ekonomi kalkınsın. Oradaki bölgedeki insanlar kalkınsın. Bu acıyı kapatalım. Allah'ın Settar ismi, cüz-i iradesini kullanalım. Örtelim, açmayalım diyoruz.
1: Evet.
19: Ama birileri işte hala o şeyi yapmaya çalışıyor ama artık havalarını alırlar, avuçlarını yalarlar.
1: Artık evet, aynen yok. Öyle. Halk istemiyor artık.
19: İstemiyoruz. Çünkü istemiyoruz. Bu millet, bu devlet de halkına sahip çıkacak güçte artık elhamdülillah. Evet. Öldürttürmez, kimseye kıydırmaz.
1: O
19: kendi
1: kadar.
19: Çocuğuna sahip çıkar. Ben tabii. Hepsini de Allah için ümmeti Müslümanı seviyorum. Ayaklarına taş değmesin, birileri bin olsun.
1: Amin.
19: Ondan sonra o coğrafya zaten bizim bir parçamız.
1: O kadar.
19: Onun için onlara sahip çıkmak bizim için mutluluk veriyor.
1: O kadar.
19: Bir aşama daha oldu. Bir basamak daha çıkıldı Esad'dan sonra.
1: Doğru.
19: Bu bir basamak daha oldu. Daha çok basamaklar çıkılacak. Daha çok güzellikler olacak Allah'ın izniyle.
1: İnşallah.
19: Çünkü oradaki halkların hem oradaki hakları onlara iade edilecek. Nasıl? Petrolları, halkın petrolü o petrol.
1: Tabii.
19: O birilerinin değil. gerçek yerine ulaştı da oradan çıkacak şeyler, zenginlikler halkı buldu muydu? Bir de halk orada kendi iradesini kullandı mıydı? Yani halkın seçtiği insanlar gelip de orada görev yaptı mıydı? Her şey daha güzel olacak.
1: O kadar. Düşünüyorum. Çok bir güzel Mustafa Başkanım. Vallahi teşhisler müthiş efendim.
19: Teşekkür ederim. İyi yayınlarınız olsun. Allah'a emanet olun.
1: Sevgiyle efendim, Ankara'ya tamam. Selamlar. Aleyküm. Efendim, kim var telefon attığımızda? Buyurunuz efendim. Alo.
20: Alo.
1: Buyurun efendim.
20: Selamlar aleyküm Atallah Bey.
1: Ve aleyküm selam efendim.
20: Şeye, kadına biri bir soru. Karpuzun ismi nereden geliyor dedi birisi.
1: Evet.
20: Ben de ona soruyorum. Karpuzun ismi değişiyor Türkçe. Eski Türkçeyi biz anlayamayız. Heh. Ben de ona soruyorum. Peygamberimizin baba tarafı Kureyş kabilesinden geliyor. Haşimoğullarından. Ana tarafı da hangi kabileden geliyor? Onu sorarsın bana.
1: Anladım efendim.
20: Sor, hemen sorsun.
1: Karpuz ismini bilemedik ama onun da bilmediği şeyler vardır diyorsun.
20: Ha.
1: Peki efendim. Sen de onun bilmediği yerden sordun şimdi.
20: Denizli'ne kabilesinden geliyor. Dünya öğrensin bak. Hayırlı laflar. Allah için, peygamber için, tarih için olsunlar. Çok koşturuyorlar. Bilmem ne yazıklar olsun Atalay Bey. Bunlara fazla fırsat deme ya. Bir de sen yüz veriyor. Ben edemeden çıkıp çıkıyorum.
1: Herkes konuşsun.
20: Ha, tamam. Tamam ama
1: herkes konuşsun. Özellikle senin gibi sinirlerine hakim olmayan dinleyicilerimiz, olamayan dinleyicilerimiz dinlesin. Çok teşekkür ederim. Evet bir... Abi neler oluyor, her adama mugayir bir şey demiyor ki, karpuz ismi nereden geliyor diyor, amcam sinirlenmiş. Böyle şeyleri niye konuşuyorsunuz? Niye konuşmayalım ya, Anadolu'da herkesin bir fikri var, bir şey söylüyor, bir şey konuşuyorlar. Herkes Siyer-i Nebi'yi konuşamıyor, bir de gündemi konuşuyoruz burada. Efendim buyurun. Alo.
21: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
21: Hayırlı günler.
1: Hoş geldiniz efendim, kiminle görüşüyoruz?
21: Adım Şevket, Denizli'den arıyorum. Yaklaşık 42 derece bir sıcaklık.
1: Allah yardımcınız olsun Şevket Bey. Çok sıcak.
21: Çok sıcak, hamdolsun.
1: Nasıl serinleniyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yaylalar mı var yoksa farklı bir şekilde mi serinleniyorsunuz? Gün nasıl geçiyor efendim?
21: Valla şöyle söyleyeyim, hamdolsun. Çalışıyoruz, rızkımızın peşindeyiz.
1: Evet.
21: Yani alışıyor insan. Ege biraz sıcak ama alışıyor insan.
1: Evet.
21: Atamullah abi, ben sizi demin dinlerken bir arkadaş kalktı Hazreti Muaviye radıyallahu anh hakkında bir şeyler söyledi.
1: Abi onun cevabını verdik.
21: Hocam cevabını verdiniz ama özgür düşünce platformunda olduğu için bizim de konuşma hakkımız var. Doğru mu?
1: Efendim biz buyurun görüşün de ne diyeceksiniz?
21: Hayır, ben size sadece şunu söyleyeyim. Bunu söyleyen insanların aslında Hazreti Muaviye değil meseleleri. Onların meseleleri Hazreti Ayşe annemiz, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman radıyallahu anh'dır. Asıl bunların hedefleri bunlar. Çünkü niye? Şia zihniyeti bu insanları, bu anlattığımız insanları asla sevmez. Biz annemize ne kadar değer veriyorsak, Hazreti Ayşe validemiz annemizden milyonlarca daha kıymetlidir. Ama ve lakin tutturmuşlar Yezid. Yezid'e lanet olsun ya. Biz Yezid için bir şey diyemeyiz. Ama ben şuna da inanıyorum. Yezid benim gözümde buradaki 1000 tane, 10 bin tane bu devlet karşıtı insanlardan daha iyi olduğuna %100 eminim. Çünkü buradaki insanlar devletime karşı ya. Ne yaparsak hayır diyorlar. Yani hiç iyi bir şey yok. Hiç. Yezid kimdi?
1: Ya şimdi bir dakika ben size bir şey söyleyeyim sevgili hemşerim. Şimdi o günkü tarih, o günkü konjektör ya da o günkü bir zatı bugünkü insanlarla bir defa karşılaştırmada hata yapıyorsunuz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bana ve ashabıma uyunuz ya da ashabıma uyunuz diyor. En tatlı güzel cevap budur. İşi farklı bir şeye götürmeyelim. Bir de burası yeri değil. Zaten cevap da verdik. Eksik bir şeyi de bırakmadık. Onun için size ben çok teşekkür ederim efendim. Rica evet ederim. Bir dinleyicimiz daha var telefon hattımızda sanıyorum. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun.
22: İyi günler, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum efendim. Buyurun. Buyurun efendim.
22: Atiboğullarının demecini söylediniz de ben bunu şöyle düşünüyorum. 1917 yılında İsrail'in temel atılınca 1948 yılına kadar kök saldı. 1948 yılında biliyorsunuz İsmet İnönü tanıyınca Yahudiler ne dediler? Bak Türkler sizi sattı. Türklere güveniyorsunuz. İlk tanıyan onlar oldu diye. Böyle ters propaganda yaptılar. Aynı bize diyorlar ya, Araplar sırtınızdan vurdular diye. Şimdi İsmet İnönü'nün de yeğeni Sezai Temelli, Senayi Hanım'dan. Bayandan, ablasından yeğeni. Ne demişti Diyarbakır'da? Buralar vaat edilmiş topraklar, temiz topraklardı. Musa'nın toprakları, siz Türkler geldiniz, kirlettiniz diye böyle konuşma, videosu vardır konuşması.
1: Evet.
22: Belki dinlemişsinizdir, bilmiyorum. Şimdi evet. Böyle olunca biz İsrail, nüfusu kadar içimizde Ali Beli ismi, Ayşe Fatma olan nüfus var.
1: Evet.
22: PKK bitti ama eğer uyanık, zinde olmazsak, uyanık olmazsak her an ya başka bir örgütle yine karşımıza çıkacaklardır.
1: Evet. Ama düşman uyumaz diyorsunuz. Su uyur, düşman uyumaz.
22: Mutlaka, çünkü İsrail orada olduğu müddetçe İsrail'in beslenme sebebi nedir? İstikrarsız komşular.
1: Evet.
22: İstikrarlı komşular İsrail'in işine gelmiyor. Terör örgütleriyle, mezhepçilikle, ırkçılıkla, şunla bunla birbirleriyle hasım olmuş, kavga eden ülkeler olursa İsrail rahat hareket ediyor. Çünkü sınırı belli değil. Yani bir sınırı yok. Belki sınırı Ankara, belki Moskova. Öyle bir sapkın bilanç var. O bakımdan her zaman teyakkuz olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Zaman almayın.
1: Teşekkür ederim efendim. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Buyurun efendim.
0: Alo, merhaba Ataoğlu.
1: Merhaba efendim, şimdi, hoş geldiniz. Buyursunlar Müberra Hanım.
0: Şimdi bu karpuzun, karpuz Türkiye'den Çin'e gitmiş.
1: Ha.
0: Ondan sonra kökeni Afrika'dan gelmiş.
1: Evet.
0: Yani karpuzun ismini ben Afrika'dan mı geldi, Türkiye'den mi geldi bilemedim. Şimdi bana göre Türkiye'den, Diyarbakır'ın meşhur karpuzu diyorlar.
1: Tabii. Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın birçok yerde yetişiyor ama Diyarbakır, evet.
0: Evet, Diyarbakır'dan geldiğini düşünüyorum. Yusuf amca nasıl şey yapar bilemem ama...
1: Bu bize tarihini biliyor ki açıklasın diyorsunuz.
0: Evet, şimdi kökeni Afrika'dan gelmiş.
1: Evet.
0: Ama Türkiye'de yetişmiş, Türkiye'den de Çin'e gelmiş.
1: Evet.
0: Gitmiş. Hı hı. Ben bunları söylemek
1: çok istedim. Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. İyi. Sağ olun. Peki diğer dinleyicimizi alalım İbrahim Bey.
2: Kilitli durum.
1: Telefonumuz kilitli durumda iken değil, açık olan telefonu bağlayalım İbrahim'ciğim. Evet, buyurun efendim.
3: Atallah Bey, selamünaleyküm. Kayseri'den Bekir, nasılsınız?
1: Aleyküm selam Bekir Bey, buyurun efendim. Siz nasılsınız efendim?
3: Ben deyim Allah aşkına. Ya program bağımlılık yaptı. Millet aramadan duramıyor.
1: Buyurunuz efendim, tabii. Evet.
3: Hele Müberra Hanım aranmazsa hiç tadı olmuyor program.
1: Yani ha, Hanım, değil mi efendim? Her Müberra isim, Hanım'a, her kişi bir renktir bu program
3: ya
1: için.
3: Ya Müberra Hanım'a istemiyorlar da niye rahatsız oluyorlar? Arasın ya.
1: Tabii tabii, yani Türkiye'nin evet, ortalamasını yakalamak zaten bu programın amacı o.
3: Aynen.
1: Tabii.
3: Ya şimdi bu Tülay Hanım çok talihsiz bir açıklama yapmış. Şu anda Türkiye'de ölen kalan yok. Ben bilmiyorum, hani Kürt'ü, PKK'lısıydı, şuydu buydu da. Evet. Yani... Tabii İsrail de rahatsız olacak. Şimdi 100 yıllık planlar çöpe gitti.
1: Tabii.
3: Yani
1: kardeşliği, bu, dostluğu, evet, barışı, kucaklaşmayı sevmez bu tabii, şeyde, coğrafyada.
3: Tabii.
1: Herkesin kavga etmesini, birbirlerini boğazlaması, bundan arkada her tarafı işgal etmesi. Tabii.
3: Aynen. Türkiye'de kalkınıyor, gelişiyor şimdi. Hatta İsrail demiş ki ya bunlar insansız uçak yapıyor, biz de yapalım demiş İsrail. Yani Allah tabii, Allah, bu nasıl oluyor demiş yani şimdi. Ya Türkiye o kadar güçleniyor ki, bak Türkiye güçlendikçe herkes Türkiye'nin arkasından gelir. Eğer bir zayıf var, düşersen herkes sırtından vurur. Yani ya, bakın bugün Emine Erdoğan'ı Amerika'dan Davos'tan konuşmaya çağırdı. Konuşmacı olarak açılış. Ya niye bu? Türkiye güçlendiği için. Türkiye böyle güçse çağırırlar mı?
1: Evet. Çağırmaz. Güçlü bir de tabii çok aynen, güzel de hizmet var yani. Yaptıkları aynen, biliyorsunuz.
3: Evet.
1: O geri dönüşüm meselesi hı-hı, var ya.
3: Evet.
1: Oradan biliyorsunuz Emine Hanım bir de ödül almışlar.
3: Aynen.
1: Şimdi sıfır bakın, atık efendim, sıfır
3: aynen,
1: atık.
3: Sıfır atık. Şimdi evet, bu Türkiye'de biliyorsunuz bir çekiş güç vardı bir ara. Bu FETÖ'cülerle biri oldular. Bu adamlar Türkiye'yi perişan ettiler. Hani bunlar yani bir şey, 40 bin insanımız şehit oldu. Bir o kadar daha fazla gazimiz var.
1: Evet.
3: Bu 2.3 trilyon dolar bizim kaybımız olmuş. Bakın evet, 2.3 trilyon dolar. Bu para teröre gitti. Bu para teröre gitmeseydi şu anda o madenleri bulsaydık, o zaman çalıştırsaydık, o zaman oradaki halk çalışsaydı, iş bulsaydı.
1: Almanya öyle zengin oldu.
3: Evet, öyle zengin oldu. Okullarda eğitim yapılamadı, öğretmenleri öldürdüler.
1: Tabii.
3: Mühendisler yol yapamadı, elektrik su götüremedi. Halkı da kandırdılar işte, devlet yardım etmiyor diye.
1: Evet.
3: Yani evet bu ama biz, şimdi o tabii. Oyunları bozuldu. Şimdi ben bir de şunu söyleyeceğim. Bu dün bir beyefendi aramıştı. Dedi ki hani bir şehit aile

0: Buyurun. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Nedir bu karpuz meselesi şimdi, efendim?
1: Karpuz meselesini bugün açılan biraz uzun olur da. Heh. Yalnız ben küfürlü bir şey konuşmadım. O arkadaş niye anladı?
0: Kötü konuşmadı da diyor ki yani böyle eften püften şeyler konuşmayın. Hep ya. Siyer-i Nebi'yi konuşun diyor. Biz burada gündemi konuşuyoruz. Bazen de sizin gibi bir dostumuz katılıyor. Bir magazin yapıyor. Şimdi karpuzla ilgili açıklamanız ne olacak Osman Bey'in?
1: Yusuf. Şimdi
0: bak, şey Yusuf Bey.
1: Karpuz zamanında yani bundan diyelim ki iki asır ya da büyük bir asır. Neyse. Eğer dağdan giderse bir hamile kadın bir saatte şehre gelecek. Susa yoldan giderse biz Susa deriz oraya. 3 saatte ancak gelir. Oruna da araba gelmesi mümkün değil yani o zamanlar. Dağ yolundan tepeye çıkınca kadın yorulmuş. Oraya kayanın kovuğunda kocası dinlendirirken oradan bir topak bir meyve bulmuş. Kırınca al hanım demiş şunu bir ye falan demiş. Şeysine, hanımına yarar yirse o da buz gibiymiş biliyor musun? Karpuz gibi demiş anladın. O kadın çok serinlemiş. Yani isim oradan geliyor. Karpuz gibi.
0: Yani karpuz şeyin ürünü mü diyorsunuz yani? Nevşehir'den mi çıkmış?
1: Hayır Nide'den değil. Yani bu
0: Nide'den şey pardon ya da Bor'dan mı çıktı efendim karpuz?
1: Ya diyelim ki Bor'dan veya anladın mı Van'dan başka yer.
0: Abi diyelim ki değil de sen bunu bir araştır da karpuzun asıl çıkış hikayesi çok önemli ben biliyorum. ama sen bir araştır, bize anlat. Çok teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum. Efendim kısa bir reklam aramız var, reklama sıkıştık efendim. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 günü, gündemi ve bize dair olan her şeyi bu programda konuşuyoruz efendim.
2: Burası TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden.

0: Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Çocuklar bayılıyor, gül san fındık ezmesi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı başladı. Telefonlarımız daha doğrusu devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim tabii günü ve gündemi bize dair olan her şeyi daha doğrusu konuşuyoruz. Sevgili Ahmet Hilmi Kaya var. Onunla beraber götüreceğiz. Akşam yayınımız öyle devam ediyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla yolumuza devam edeceğiz. Yayınımız devam ediyor. Bu arada yönetmenim kayboldu. Var mı dinleyicimiz efendim? Öyle mi? Evet, telefonumuz da açık sevgili dinleyiciler ve sizi bekliyoruz efendim. Bir süre şey konuşacağız, gündemde enteresan şeyler var. Fakat dediğim gibi ben bu çıraklık meselesini kafaya taktım. Ustalar 35 bin liraya maaşla çırak arıyor. Bence nesil de biraz bizim dönemimizde yoğun çıraklık yaşında çocuk da kalmadı, gençler de kalmadı, ergenler de yok. Olanlar da sanayide çalışmıyor efendim. Biraz da o var. Bir de tabii bu konuda devlet, milli eğitimimiz çok önemli adımlar attı. Çıraklık okulları var, yaz okulları var ya da farklı çalışıyorlar. Ama böyle de bir gerçek var efendim. Geride çırak gelmiyor. Buyurunuz efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz var.
7: Alo, merhaba. Buyurun
6: efendim.
7: Merhaba, Oktay ben Ankara.
6: Oktay Bey buyurun efendim.
7: Şimdi birkaç konuya değinmek istiyorum.
6: Değinin.
7: Şimdi geçenlerde bir bu çerçeve yasayla ilgili bir açıklama yaptım. Numan kurtulmuştu galiba.
6: Evet.
7: Soruldu oradan. Bu üye olmak suç değil mi? Hani terör örgütüne üye olmak suç değil mi? Suç. Hı. Ama terör örgütü kendini pes ettikten sonra hani bu suç ortadan kalkıyor. Hı. Dolayısıyla bir şeye bulaşmadıysa, bir ölümlü bir şeye bir bulaşmadıysa,
6: evet, saldırmamışsa, katletmemişse, evet.
7: Evet, bir oradan serbest bırakılacak. Yani daha doğrusu ötelenecek. İşte hı, aynı zaman içerisinde bir suç artık o müebbetle, ağırlaştırılmış müebbetle aynı mı olur artık onu bilemiyorum ama hani böyle bir şey bulduk. Peki terör örgütüne üye olmak suç. Bu kesin anayasamızda zaten var. Bu TCK'da da bu tabii ki. Bu TCK'daki bu şeyi kaldırmıyor çerçeve yasa. Hani şey olarak kanunda bir şey var ama bu kanun tabii ki buradaki anayasadaki şeyi kaldırmıyor. Bir TCK'yı da kaldıramıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi bir firmada bir firma kurulmuş, suç unsurundan üretilmiş paralarla bir firma kurulmuş. Ben de o firmada çalışıyorum. Gün geldi, ben o firmayı soydum, soğana çevirdim ve 2 senede kaçtım. O zaman zarfında da bu vatandaşlar fethettiler. Firmayı fethettiler. Ben de orayı soydum ama bende suç duyurusu bulunmuşlardı. O 2 sene zarfında da firmayı fethettiler. Yani firmayı kapattılar. Bu o firmayı kapattıklarında mütevellit. Benim suçum kalkmış mı oldu?
6: Çerçeve yasa meclisten geçti. MGK'nın gündeminde artık. Bu tip akıl yürütmelerin hiçbir anlamı yok Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Evet, firmaya kadar indirdik. Şirkete, bakkaliyeye kadar indireceğiz efendim. Buyurun.
8: Selamünaleyküm. Aleyküm. Ben Erol İstanbul'dan.
6: Erol Bey merhaba ve aleyküm selam. Seni dinliyoruz efendim.
8: Atılar. İnşallah bu yeni çerçeve yasası bakanımıza, milletimize hayırlı olsun. Öncelikle.
6: Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun. Evet.
8: Amin inşallah. Yani Atılla biz mesela doğuya, güneydoğuya eğitimi götürürsek abi, iş sahasını götürürsek abi, gençlerimize sahip çıkarsak abi, Allah'ın izniyle bu terör kendini kendine yok olur gider abi.
6: Evet, işin sosyal ve ekonomik boyutlarını da gözünde bulundurarak tabii.
8: Yani orta gelirli ailelere, sağ gelirli ailelere devletimiz sahip çıkacak abi. Tamam mı? Bu gençlerimizi kandırılmayacak abi.
6: Evet.
8: Yani devletine cephe almayacak. Benim görüşüm bu yani.
6: Ha, tabii ya, gençlerimiz öyle abi. Şey mi, sahipsiz mi? Gelenin tabii gelen götürecek, giden kafasını çelecek. Kendine asker yapacak, ırgat yapacak. Bu analar onun için mi bu çocukları doğurdu? Eğiteceksiniz devletinin ve milletinin ve aynı zamanda kendine hizmet etmiş olacak.
8: Bahçeye yatırım artık yeter yani. Bence Güneydoğu, bu Anadolu bölgesi kalkınacak abi.
6: Tabii. İstanbul'da ne varsa Hakkari'de o olacak var. Evet.
8: Aynen öyle abi.
6: Hedef o abi. Şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti ona çalışıyor.
8: Aynen öyle.
6: Yani İstanbul'da, şey Ankara'da, İzmir'de ne varsa efendim, ne bulunuyorsa sağlık adına, eğitim adına, sanayi adına, efendim sanat adına, meslek adına ne varsa üniversite adına, onlar Hakkari'de de olsun diyorsun. Evet abi. Bravo.
8: Trafik meselesine gelin ya. Tamam mı? İşveren adamlarımız, işverenlerimiz, tamam mı? Babacan olacak. Kendi evladı gibi görecek çocuklar.
6: Evet.
8: Affedersin yani, hor görmeyecek. Ağzına ne gelirse söylemeyecek. Heh. Anladın mı abi?
6: Tabii.
8: Çocuk sevilecek. İşini de sevecek, patronunu da sevecek. Çocuk işe gelecek abi.
6: Ha.
8: Yani iş büyükte biter. Ahlaki meselede biter abi.
6: Doğru.
8: Şimdi görüyorum yani adamları mesela, çocukları iyi davranmıyorlar abi. Çocuk niye gitsin? Çocuk biliyor abi, ahlak yok. Yani konuşma edersen ağır kelimeler, anlıyor musun abi? Bunlar çok önemli abi. Eğitim abi.
6: Hakaret etmeyeceksin, hırpalamayacaksın, değer vereceksin. Senin yani çırağın olacak. Kendi yerine adam yetiştiriyorsun. Ya neler söyledin Erol Bey?
8: Ya Abdullah abi, eskisi gibi biraz etkisinin, sinirlerin değil ya. Kaç yiyip dayan abi. Şimdiki nesil çok farklı, çok zeki çocuklar abi.
6: Tabii ya.
8: Canım abi, saygılar.
6: Tabii ya, insana abi değer vereceksin. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz var efendim. Müsaitiz, bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
9: Merhaba Ata Bey.
6: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
9: Eren ben Antalya'dan.
6: Eren Bey, seni dinliyoruz. Buyursunlar efendim.
9: Şimdi bu şey derler ya hani, bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterilmişler.
6: Evet.
9: Şimdi mecliste de bu yürütülen bu çözüm sürecine karşı çıkanlar var tabii ki, biliyoruz bunları.
6: Evet.
9: Az sayıda olsa bile karşı çıkanlar var.
6: Evet.
9: Bu kişileri de, milletvekilleri bunlar, halkımızdan da var, içeride konuşuyoruz bazı arkadaşlarla.
6: Evet.
9: Biraz sağduyuyla dinleyip gerekirse ikna odaları kurup bunları ikna etmekte fayda vardı. Hani ikna odaları,
6: ikna odaları İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Meşhur evet, 28 yani, Şubat'ta. Ya işte, neler hatırlatıyorsun bize baba ya?
9: Yapmaları, yapmamız gereken buydu aslında. Çünkü hani itiraz ediyorlardı. Bunları da bir dinlemek gerekiyordu. Bana göre adı barış.
6: Çözümsüzlük olan isteyenler mi efendim?
9: Evet.
6: Ha, çözümsüzlük isteyenler. Evet.
9: Evet. Bir de adı barış ve kardeşlik olan süreçlere karşı çıkanlara bana göre, tırnak içerisinde söylüyorum, insan kelimesi bile çok fazla.
6: Evet.
9: Yani burada barış ve kardeşlik isteniyorsa, buna sen karşı çıkıyorsan kusura bakma. Yani bunu daha belki de bizler anlatamamış olabiliriz. Yani bu süreci...
6: Ya da sen anlat, biz daha iyi nasıl efendim kardeş oluruz değil mi yani?
9: Böyle söyleyeyim ben onlara.
6: Ya böyle böyle yapalım, daha iyi kardeş oluruz desin, evet. Ya dinleyelim yani.
9: Bu sürece karşı çıkanlar önümüzdeki aylarda... bunu söyleyeyim, kimse alınmasın ama PKK'dan daha fazla zarar verebilir ülkemize önümüzdeki,
6: evet,
9: aylarda.
6: Evet.
9: Bu hükümet eğer ki bir dahaki seçimde kazanamaz da karşı çıkanlar kazanırsa iş daha kötüye gidebilir.
6: Allah yani, muhafaza diyorsunuz. Evet.
9: Kimse bunu istemez. Allah korusun, eğer ki bu hükümet kazanamaz da çözüm süreci istemeyenler kazanırsa daha kötüye gidebilir. Ben de onlara şu öneriyi sunmak istiyorum. Gerekirse bu itiraz edenlerin çocukları varsa, akrabaları silahla bitirmek istiyorlarsa biz bunların önlerini açalım. Ne kadar cephane silah ve almak istiyorlarsa alsınlar. Kandil'in yeri de belli, gitsinler. Savaşsınlar, ne yapıyorlarsa yapsınlar, uçaksa uçak, silahsa silah, gitsinler silahla bu işi bitirmeye çalışsınlar.
6: Evet, mesela. Peki. 45 yılda bitmedi diyorsun, onlar bitirirler, sonunu yani getirirler evvelallah.
9: Karşı taraf sizden özür diliyorsa, bu işi bitirelim diyorsa, evet ben bu işi bitirmek istiyorum, yanıldık, yanıltıldık.
6: Olabilir.
9: İçerisinizde de ajanlar vardı, bizde de ajanlar vardı, evet. hala var. Bizi birbirimize düşürmek istediler ama artık biz uyandık, gelin sarılalım diyorlar.
6: Bu kadar.
9: Siz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenmiyorsanız kime güveneceksiniz?
6: Evet.
9: Bu kadar.
6: Çok teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum size. Valla evet. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum.
8: Atallah Bey, iyi günler. Oktay Bey'e bir şey söyleyecektim. Şimdi Oktay Bey,
6: ya Oktay Bey, evet.
8: Ya bu Oktay Bey var ya, Halk TV'yi dinliyor, tamam mı? Oradan bir örnek almış, örneği oradan almış belli. Gelmiş burada, ya bu ikisi bir değil. Bakın.
6: Şirketi, bakkalı, dükkanı.
8: Şimdi bak onunla
6: vatanı, farkı, kalanı.
8: Aynen. Evet. Ya farkı şu, oradaki adam kandırılmış. Çeşitli vaatlerle kandırılmış, işsiz, eğitimsiz, cahil. Kandırılmış, örgüte girmiş adam ne yapsın şimdi, dönemiyor. Yani af çıkması lazım.
6: Gelinen noktada pişmanım diyor.
8: Pişmanım diyor, dönemiyor, gelmek istiyor.
6: Pişmanım annesi, alın evet. Yazım diye bir şey var.
8: Aynen,
6: yani, alın yazım.
8: Ama bu evet. Sen firmayı bilerek dolandırıyorsun. Yani kandırılarak dolandırmıyor musun? Firmayı isteyerek, bilerek dolandırıyorsun. Ne alaka örnek, o nerede ya, o nerede ya bu... Niye istemiyorsun sen bu, hani ne olur yani gelse terör bitse, niye rahatsız ol, hadi İsrail rahatsız oluyor da sen niye?
6: Sen çok güzel bir şey söyledin, kendine ait bir fikir değil o.
8: Evet,
6: şuradan buradan
8: ya,
6: alıyor
8: değil.
6: Taşıyıcılık alıyor, yapıyor.
8: Aynen.
6: Dünyanın en kötü mesleğidir ama Türkiye'de aynen. Maalesef FETÖ yüz binlerce insana taşıyıcılık yaptırdı abi.
8: Ya
6: ülkemizle ilgili bilgileri not halinde aynen, bir yere yani. Bildirdiler. Ama şunu da söyleyeyim, bu işlerde ciddi paralar var. Belki aynen, o taşıyıcılar tabii, bir şey almadı tabii. Ama bir evet. Makam, bir mevki elde ettiler ama bu işte ciddi paralar kazananlar oldu abi.
8: Ya başkası olma, kendin ol. Kendi fikirlerini getir şey yap ya.
6: Senin aklın onu, yok mu kardeşim?
8: Onun bunun fikrini getiriyor. Burada empoze ediyor bize. Biz sanki bizim aklımız yok sanki. Yani Halk TV.
6: Ya ne diyorsun baba ya. Peki efendim, çok teşekkür ederim efendim. Akıl akıldan üstündür efendim. Evet sevgili dinleyiciler, çok enteresan tespitler geliyor programın bu bölümünde. Vallahi böyle şeyler güzel. Ya kardeşim benim de aklım var, ben de düşünüyorum, ben de ona göre böyle söylüyorum. Sen bir yerlerden öğrenerek niye bize taşıyorsunuz efendim? Taşıyorsun bu kendine göre ve mantıksız fikirleri efendim. Lütfen yapmayın ama ya. Beyefendi siz bakın şöyle, sizin özgün, kendinize ait bir fikriniz yok mu? Ben mesela... birçok kitap strateji okudum bu terörle mücadele ile ilgili, hepsinin ortak bir paydasını gördüm ben orada. Terörle mücadelede efendim işte terör neden anlar, atıyorum yani çok kaba bir şekilde, dayaktan anlar. Dayak attın ya adam, bazıları öldü, ölüyor yani dayak atılmaktan ya da dayak yemekten öldü. Diğeri de bir noktadan sonra diyor ki ya ben teslim olayım diyor. Yani başka bir çıkar yolu ya da başka bir yöntem yok diyor. Ama kültürel, sosyoekonomik efendim veçeleri de var diyenler de var. Yani bu şekilde tarif edenler de var. Bunları da bir şekilde efendim ıslah etmek lazım. Eğer buralarda da iyileştirmeler olursa bundan sonra terörün beslendiği efendim şeyleri, kaynakları kurutmuş olursunuz diyen stratejiler de var. Buyurunuz efendim.
10: Apollo abi, Spartan Hamza selamlar.
6: Hamza Bey hoş geldiniz efendim.
10: Efendim artık bu terör konusu sonlandığında yurt dışındaki bu işte bazen Fransızların, bazen İsraillerin, bazen Rusların kullandığı maşalar ortadan kalkacak.
6: Tabii.
10: Maşanın ortadan kalkması demek bu durumda terörsel faaliyetlerin sonlanması demek. Yani bu çok ülkemiz için çok büyük bir kazanım olacak. Evet, çok canımız yandı. Çok evet. Kayıplar yaşadık ama kayıp yaşamayan insanlarımız, böyle bol keseden atıp tutan insanlarımız sanki bir masal dünyasında yaşanmış bu olaylar. Yani şehit olan kardeşlerimiz, işte şehit yakınları sanki bir masal dünyasında yaşıyor onlar için. Çünkü onların ocağına ateş düşmedi.
6: Evet.
10: Ben abi meslek sesi mezunuyum. Meslek sesinde okurken bizim okulun yan tarafı şehitlikti. Abi her gün ikindi namazından sonra veya öğlen namazından sonra okulun önünden top arabasında şehit geçerdi. Yani gün aşırı şehit görürdük abi. Yani bu acıların...
6: Esparta'da mı efendim?
10: Abi başka bir şehirde.
6: Başka bir şehirde, evet.
10: Dolayısıyla artık bunun bitmesi gerekiyor. İnsanlar böyle acıyı yaşamamış, tatmamış insanlar böyle işte bir asker için işte bir şehri yakarım gibi böyle gerçeğe de kaynağı da olmayan söylemlere girmemesi lazım. Artık bu konu kapandı, yani bitti gitti inşallah. Ellerindeki aparatları aldık, ellerindeki bu kullanış
6: argümanları evet
10: bitirdik. Dolayısıyla artık neyi kullanacaklar? Ya karşımızda adam gibi çıkacaklar mert bir şekilde, biz size savaş ilan ediyoruz, biz size savaş cenk edeceğiz diyecekler ki böyle bir şey yapma şansı yok çünkü onlarda öyle yürek yok. Onlar için çok olacak iş değil.
6: Evet.
10: Namert bir şekilde saldırmaya devam etmek için ellerinde bir şey kalmayacak. Ülkemiz ekonomik anlamda güçlenecek. Kardeşlik ilkesi olacak. Ki kaldı ki kimse kimseyi affetmiyor. Devlet bütün herkesi kayıt altına alacak, takip edecek, izleyecek. Bir sürü olursa bunları yapacak. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Bu noktada böyle keyfi konuşanlara ben çok üzülüyorum. Biz masalla yaşamıyoruz. Gerçek hayatta yaşıyoruz. Yani canı yanmayan bu işleri anlayamaz diye düşünüyorum. Anladım. Acizane saygılar sunarım.
6: Estağfurullah. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
11: Ataullah Bey merhabalar.
6: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
11: Ben Ömer, Ankara'dan.
6: Ömer Ankara'dan arıyorsunuz.
11: Evet.
6: Sesiniz ne kadar Oktay Bey'in sesine benziyor ya.
11: Yok. Alakası yok.
6: Niye bu kadar benzedi sesiniz? Ankaralıların sesi birbirine mi benziyor ya?
11: Yo, hayır.
6: Cemal Bey biraz sonra arayacak. Cemal Bey'in de sesi çok benziyor ya. Taksici Cemal Bey var dinleyicim. Ankara'da demek ki sudan mı havadan mı sesler biraz birbirine yakın. Ömer Bey, sizi dinliyorum efendim.
11: Ya biraz önce siz bir açıklama yapıyordunuz da tam o arada ben telefona bağlanınca sizin bütün açıklamanızı dinleyemedim ama siz şey demiştiniz, hani bir insan karşısındakini döver, vurur, öldürür. Hı. Sonuçta kan akar.
6: Evet.
11: Ya son 10 yılda ortalama bu TSK'nın veya güvenlik güçlerimizin sarı torbaya doldurduğu terörist sayısı herhalde 50 bin civarı falan olması lazım. Yanlış
6: evet.
11: mı hatırlıyorum?
6: Evet, 50 bin yani, şey var.
11: Yani
6: kayıp var.
11: Evet, aynen öyle. Yani bu devletin bunu yapmaya gücü zaten var. Muktedir. Bunu devamlı ettirebilir. Ama siz 10 yumruk atarsınız, bir tane de yumruk yersiniz.
6: Olur o da tabii.
11: Tabii. Yani bu yumruğu yemenin ne anlamı var? Yani şimdiye kadar devlet bu gücünü kullanıp teröristlerin neredeyse belki de tamamına yakınını yok etmiş. Hatta benim şöyle bir yerde okumuştum galiba. Yani
6: en az 3 defa minimize etti, yani bitme noktasına getirdi terör örgütünü.
11: Evet, yok evet. Asıl olay şu. Yani sanki 2000'li yıllara kadar benim hatırladığım kadarıyla ben bir yerde okumuştum ya da duydum. Teröristlerin ortalama dağda kalma süreleri 15 yıl civarı falanmıştı.
6: Yani en fazla 35 yaşına varanlar oluyordu. Ondan
11: evet,
6: sonra evet.
11: Evet. Yani ortalaması 15 yıl civarıymış işte.
6: Tabii.
11: Ama bu son 10 yılda bunlar neredeyse 6 aya 1 yıla düşmüş.
6: Evet.
11: Yani bunlar da bunun farkındalar. Ama devlet ne diyor? Ya diyor yazık. Sonuçta karşıda bir insan var.
6: Evet.
11: Mutlaka zaten bildiğim kadarıyla elebaşları veya dediğiniz gibi yani asker veya polis şehit edenlerin hiçbirisi bunlardan yaralanamıyor.
6: Yok.
11: Yaralanamayacak da. Tamam. Bunların hepsi tamamen bunun dışında kalıyorlar.
6: Evet.
11: Böyle olduğu halde yani bazıları bu işten herhalde ekmeği ya da kısmeti kesilecek diye hala buna sahip çıkıyorlar.
6: Son cümle ilginçti. Peki Ömer Bey, çok teşekkür ederim. Tamam. Çok daha anlamlıydı, evet. Kısmeti ekmeği kesilecek diye panik olanlar var diyor Ömer Bey kısaca. Buyurunuz efendim. Kısmeti ekmeği kesilecek diye
12: panik olanlar var diyor Ömer Bey kısaca.
6: Selamünaleyküm. Vaaleyküm selam efendim.
12: Abi şimdi gündemi mi konuşacağız, gündem dışı mı konuşacağız?
6: Sizin gündeminizde ne var efendim?
12: Şimdi enerji sektörüyle uğraşır Samsun'dayız. Rusya'dan ithal kömürler geliyor. Fakat şu anda bir aydır inanılmaz derecede Türkiye genelinde bir sıkıntı var. En az tonunda 20 dolar, 30 dolar fiyatlar arttı. Ve basında olsun, televizyonlarda olsun hiçbir yerde böyle bir gündem yok.
6: Türkiye'de bu... kömür kalmadı mı efendim? Rusya'dan mı alıyoruz?
12: Abi kesinlikle.
6: Türkiye'de kömür bitti mi efendim?
12: Hayır, Türkiye'de ya. Çıkıyor. Kömür çıkıyor.
6: Niye ama, Rusya'dan alıyorlar?
12: Rusya'dan yakacak olarak da mecbur. Rusya'nın kömürünün kalorisi daha yüksek olduğu için ithal kömür adı altında yurt dışından ithal ediliyor. Gemilerle geliyor. Şu anda Rusya Ukrayna'nın gemilerini vuruyor. Ukrayna Rusya'dan çıkan gemileri
6: bunlar
12: vuruyor.
6: Bunlar kömür gemileri mi efendim?
12: Kömür genelde %70'i kömür gemileri. İşte buğdaydır, çekirdektir, soyadır. Yani şu anda limanlarda ticaret durmuş durumda.
6: Yani ve Karadeniz'deki bu sıkıntı var. Ama ben ilk defa kömürü sizden duydum efendim. Yani Türkiye dışarıdan kömür alıyor. Demek ki ihtiyacımız vardır, evet.
12: Abi şöyle diyeyim size. Yaklaşık 12-13 milyon ton Türkiye'ye yurt dışından kömür giriyor. Çimento fabrikalarından tutunuz. Şu anda beton mesela santralleri fiyatları artırdı. Enerji maliyetiyle alakalı bunlar. Bugün zaten halk gelir seviyesi biraz daha işte asgari ücret üzerinde olan insanlar bu kömürü alıyor. Doğru mudur? Yani doğalgaz.
6: Bütün şehirlerimizde neredeyse kasabalarımızda da var doğalgaz var.
12: Var ama işte var yani kenar mahallelerde diyelim, köylerde diyelim.
6: Yani olabilir bunlara, çok cüz'idir o. Yayla'da artık Karadeniz'de de pek yakılmıyor. Yayla'da kalan da yok. İnanır çünkü sizin sadece Karadeniz'de odun da çok abi.
12: Karadeniz olarak demiyorum abi. Yani Marmara'da olsun, Akdeniz'de olsun şu anda son bir ayda rakam veriyorum. 20-30 dolar fiyatlar attı biliyor musunuz?
6: Allah
12: 20-30
6: Allah.
12: Dolar. Abi,
6: bu Rusya enflasyon... bize dolarla mı satıyor kömürü?
12: Tabii ki dolarla. Dolar.
6: Vay be.
12: Dolarla alıyoruz. Dolarla satılıyor. Diyeceğim o ki devlet sanki hiç böyle bir şey yani şu anki gündem farklı bir şey. Oysa ki iç ticarette olsun insanların direktmen cebini gelirini etkileyen bir durum söz konusu ki hiç gündemde değil. Yani şu anda inanın bakın Samsun bölgesinde, Trabzon bölgesinde işte Marmara'da bu taraftan gemiler o tarafa gidemiyor. O taraftaki gemiler aynı Hürmüz Boğazı gibi. Bu tarafa geçemiyor. Hiç gündemde mi?
6: Acaba hiç savaşı de... Karadeniz'e mi taşımak istiyorlar? Bir kargaşa mı çıkarmak istiyor Rusya, Ukrayna, özellikle Ukrayna?
12: Yani
6: sen onu da bir araştır abi. Şimdi kömürün peşine düşme. Asıl büyük fotoğrafı asıl büyük fotoğrafı gözden kaçırma. Yok. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler evet asıl amaç tabii burada kömür ya da şu bu falan değil. Karadeniz'de hakikaten savaşı Karadeniz'e taşıma şeyleri var, eğilimi var. Bilhassa Ukrayna Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ikaz ediyor. Bunu yapamazsanız yapmayın diyor. Sevgili dinleyicimiz efendim kömür şeyinden bahsediyor. Olabilir bilmiyorum ben tabii. Karadeniz'de hem ciddi çok miktarda kömür efendim ocakları var. Hem aynı zamanda kaçakları da var tabii. Harıl harıl kömür çıkarıyoruz. Evelallah. ama dışarıdan da gelebiliyor mu onu bilemiyorum. Ama Karadeniz'de oynanan oyun, asıl oynanan oyun Ukrayna'nın özellikle Karadeniz'e bu savaşı yaymasıdır. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten ikazlarını yaptı. Önüne de bunları yaptıramazlar. Yani yapamazlar. Türkiye böyle bir şeye bulaşmaz ya da o havzadaki ülkeleri bu işlere bulaştırmaz. Bulaştırtmaz efendim. Onu da sizlerle paylaşalım efendim. Savaş yayılmasın efendim Karadeniz'de. Bir an önce de Ukrayna ve Rusya savaşı bitsin. Biz onun peşindeyiz. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. hatta aşıyoruz. Sürçülisan ettiysek affolla, ben Ataullah Arvas. Yarın 16 haber bülteninden hemen sonra dünya dönerken gene günle, gündemle, bizimle, bize dair her şeyi konuşacağız efendim. Şimdiden telefonlarımızı verelim. 0212 454 56 46. Bunlar canlı yayın telefonlarımız. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar diliyorum efendim.
13: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Atilla Yayla'ya ait. PKK ile kim işbirliği yaptı? Terörsüz Türkiye süreci önemli bir safhaya ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yeni düzenlemeyle PKK'nın silahlarını bırakması, örgütsel yapısını tasfiye etmesi ve örgüt mensuplarının hukuki durumlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir başına büyük bela olan on binlerce insanının hayatını kaybetmesine ve trilyonlarca liranın heba edilmesine yol açan bir terör örgütünün tamamen ortadan kalkması elbette arzu edilmesi gereken bir sonuçtur. Ancak süreç ilerledikçe ilginç bir itiraz yükseliyor. Bazı Kemalist ve Türkçü çevreler iktidarı çifte standart uygulamakla suçluyor. İtiraz kabaca şöyle: 2023 seçimlerinde HDP Kılıçdaroğlu'nu desteklediğinde bunu PKK ile işbirliği diye suçluyordunuz. Şimdi DEM Parti ile aynı süreçte hareket ediyorsunuz. Bunun adı neden PKK ile işbirliği olmuyor? İlk bakışta etkileyici görünen bu karşılaştırmada önemli bir mantık problemi var. Çünkü iki olayın amacı ve mahiyeti tamamen farklı. 2023 seçimlerinde HDP altılı masanın resmi üyesi değildi. Buna karşılık Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça destekledi. AK Parti ve MHP çevreleri ise HDP ile PKK arasındaki organik ilişkilerden hareketle bu desteği muhalefetin PKK ile dolaylı işbirliği olarak gördü ve bu gerekçeyle eleştirdi. O dönemdeki altılı masa ve HDP ilişkisinin amacı PKK'nın tasfiyesi değildi. Ana amaç bir cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu değiştirmek ve nefret ettikleri Erdoğan'ın iktidarına son vermekti. Dolayısıyla PKK ile bağlantılı olan, daha doğrusu PKK uzantısı olarak boy gösteren bir siyasi çevrenin oy gücünün bir seçim koalisyonunun başarısına katkıda bulunması arayışı söz konusuydu. Bugünkü durumda ise amaç başka. Devlet PKK'yı siyasi iktidarın ortağı haline getirmeye çalışmıyor. Tam tersine örgütün silahlı varlığını sona erdirmeye, silahlarını bıraktırmaya ve örgütsel yapısını tasfiye etmeye çalışıyor. DEM Parti'nin süreçte yer almasının gerekçesi de bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesine katkı sağlaması. Bir terör örgütünden seçim kazanmak amacıyla siyasi destek almakla, aynı örgütü silahsızlandırmak ve ortadan kaldırmak amacıyla onun bağlantılı siyasi aktörleri bir tasfiye sürecine dahil etmek aynı şey midir? Devletin terör örgütleriyle mücadelede zaman zaman örgütün silahı bırakmasını sağlamak amacıyla temas kurması da yeni bir şey değildir. Terör örgütüyle konuşmak veya onun siyasi çevresiyle görüşmek kendi başına terör örgütünün amaçlarını benimsemek anlamına gelmez. Ölçü görüşmenin ne için yapıldığıdır. Eğer görüşmenin amacı örgüte siyasi güç kazandırmak, onun şiddet kapasitesini korumak veya taleplerini silah tehdidi altında kabul ettirmekse elbette ciddi bir problem vardır. Fakat amaç örgütün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesi ve terörün sona ermesi ise mesele farklıdır. Bugünkü sürece yönelik eleştiriler elbette yapılabilir. PKK'nın gerçekten bütün silahlarını bırakıp bırakmayacağı sorulabilir. Örgütün farklı ülkelerdeki yapılanmasının ne olacağı tartışılabilir. Devletin gereğinden fazla taviz verip vermediği dikkatle takip edilebilir. Bunların tamamı meşru sorulardır. Lakin 2023 seçimlerindeki siyasi destek ilişkisi ise bugünkü PKK'nın tasfiyesine yönelik devlet politikası çerçevesinde işbirliğini aynı kefeye koymak sağlam bir muhakeme değildir.
1: TGRT FM Haber.
2: Biz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Son olarak bugün Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle olsun dileklerimi bildiriyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim Sayın Mahmut Abbas'a bırakıyorum. Fadıl.
3: Sayın Cumhurbaşkanı, teşekkür ederim. Bütün bu söyledikleriniz için Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığı gibi sabredin, Allah'ın ipine sarılın. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti heyet üyeleri ve bütün katılımcılara Allah'ın rahmeti, selam, bereketi olsun. Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasını destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarından dolayı ve bunun yanında tabii ki Filistinli öğrencilere ev sahibi yaptığınız için ve aynı zamanda hastalarımızı, yaralarımızı tedavi ettiğiniz için şükranlarımızı sizlere teşekkür ediyorum. Çok önemli görüşmeler, verimli görüşmeler yaptık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde durduk. Bunun yanında Türkiye-Filistin işbirliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık ve ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok çok önemli ve temenni ediyoruz ki bir başlangıç olsun ve bölgedeki istikrarın, güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi adil bir barış ancak işgale son vermekle olur ve 1900 Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla barışın sağlanması olacaktır. Yine tabii ki bu hedefin gerçekleşmesi çok önemli. Uluslararası kanunlar çerçevesinde ve aynı zamanda Arap barış çerçevesi içerisinde olmalıdır. Gazze konusuna gelince Türkiye'deki kardeşlerimiz, Mısır'daki ve Katar'daki ve aynı zamanda Birleşik Arap Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarıyla bildiğiniz gibi bir anlaşma oldu ve ateşkes oldu ve tabii şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi ancak henüz insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz diyoruz ki 28.03 nolu kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin meşru egemenin Gazze'ye dönmesini bir an önce istemekteyiz ve Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve diyoruz ki Gazze'de hiçbir, yani Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olamaz. Biz bunu söylüyoruz ve diyoruz ki ancak Filistin devletinin vücut bulduğu zaman bunlar gerçekleşecektir. Siyasi sistemin ve aynı zamanda kurumlarının kurulması önemli. Mali bağımsızlığın önemli ve İsrail hükümeti bildiğiniz gibi paralarımıza el koymaktadır. 6 milyar 500 milyon dolara yakın paramız verilmemektedir. Dolayısıyla biz de yine aynı şekilde biz Gazze'de oradaki memurların bütün masraflarını, bütün aylıklarını ödemekteyiz. Ancak tabii ki para almadığımız için sıkıntılar yaşanmaktadır. Ben kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail tarafından çok tehlikeli bir şekilde hem Batı Şeria'da ve Kudüs'teki gerginliğin artırılması meselesini de ele aldık. Bildiğiniz gibi yerleşimcilerin terörünü ele aldık ve ancak bunlar tek başlarına hareket etmemektediler. Tabii ki işbirlikçi ve diğer özellikle İsrail ordusu tarafından koruma altındalar ve yerleşimin artırılması. Burada hiçbir şekilde İslami ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları ayırt etmeden bu saldırılarını sürdürmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bunu fırsat bilerek bir kez daha biz şuradan söylüyorum. Topraklarımızda dimdik durmaktayız. Tehcire karşıyız ve hiçbir şekilde biz yerleşim girişimlerini biz ve aynı zamanda bütün dünyada bunu bu şekilde görüp Birleşmiş Milletler kararları 23-34 nolu kararda da bu zaten vurgulanmıştı Birleşmiş Milletler kararında. Mutlaka İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve Filistinler arasında birliğin sağlanması ve kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Ve buradan tabii ki siyasi programı uygulamak ve buna bağlı kalmak çok önemli ki bunu Filistin Kurtuluş Örgütü yapmaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız. Filistin Kurtuluş Örgütü sisteminde de aynı şekilde yer almaktadır bu. Biz tek yasama ve aynı zamanda tek silah olarak birlikteyiz. Ve dolayısıyla biz ulusal ıslah programına da bağlıyız. 28 Kasım'daki seçimlere büyük önem veriyoruz. Burada tabii ki hem yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır. Biz istiyoruz ki belediye meclisleri ve Fetih Hareketi'nin seçimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Filistin Öğrenci Birliği'nin de seçimleri üzerinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha sizin halisane tutumunuzdan dolayı size şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Halkımız bağımsızlığını, hürriyetini kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz ve biz bölgenin de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha kardeşim, dostum Sayın Erdoğan'a uçak kazası nedeniyle başsağlığı dilemek istiyorum ve bütün Türk halkına, insanlarına buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.
4: Evet, değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara'nın bugün yeni bir misafiri Mahmut Abbas ve az önce de bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
1: TGRT FM Haber.
0: Oylamaya katılmadı. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan evet oyu kullanırken Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz hayır oyu kullandı. Yeni Parti'nin 15 İstanbul Milletvekilinden 10'u evet, 5'i ise hayır oyu kullandı. Yani ne il, ne ilçe, ne bölge, ne de toplumsal kesim hassasiyeti esas alındı. Zaten böyle bir ayrımın yapılamayacağını siyasetten biraz anlayan herkes bilir. Tekrar edeyim. Özgür Özel'in milletvekillerini kararlarında serbest bırakacağına dair açıklamasının tek bir sebebi vardı. O da hayır oylarını engelleyemeyeceğini bilmesinden kaynaklanıyordu. Grup kararı alması ve uyulmaması halinde genel başkanlık koltuğu tartışmalı hale geleceği için kitleyi uyutacak böyle bir gerekçe uydurdu. Zaten aynı il ve bölge milletvekillerinin farklı oy kullanmış olması da gerekçesinin uydurma olduğunu ortaya koyuyor. Bunun tek bir izahı var. İmamoğlu'nun yeni partideki etkisinin Özgür Özel'den daha fazla olması. Tutuklanmasını terörsüz Türkiye süreci için sabotaj olarak değerlendiren ve çıkarılacak yasanın kendisini de kapsayacak şekilde genişletilmesi yönünde mesajlara karşılık bulmayan İmamoğlu, eşi üzerinden verdiği hayır yönündeki mesajı yeni partide karşılık buldu. Ekrem İmamoğlu'nun her ne kadar oylamaya 2 saat kala yasaya destek veren açıklaması saat 20.30 gibi akşam geç saatlerde paylaşılsa da hayır oylarının yüksek çıkmasında Dilek İmamoğlu aracılığıyla verdiği mesaj etkili oldu. Özgür Karabat ve Turan Taşkın Özer gibi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın isimlerin evet oyu kullanması son dakika kamuflaj vazifesi gördü. Yeni partiyi kurarken İmamoğlu'nun adamlarını yönetime almayınca İmamoğlu Silivri'den Özgür Özel'e böyle bir kazık atmış oldu. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'in makalesini sunduk. İmamoğlu'ndan Özel'e hayır kazığı. Yeni değil, yenik parti. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ'un makalesi var sırada. Bildik İran. Tarihi günlerden geçmeye devam ediyoruz. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bölgedeki bütün taşları yerinden oynatan, bölgenin güvenlik mimarisini yeniden şekillendiren tarihi bir anlaşmaya imza attılar. Anlaşmanın adı bölge tarihini bilen, bölgede yaşayanları okuyabilen için oldukça enteresan. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Ne anlam? Devletlerin kendi aralarında kullandıkları lisanı kendilerine has bir konuşma dili vardır. Devletler bazen bu lisanı kullanarak bir tarihle, bir isimle birbirlerine ya da birilerine mesaj verirler. Bu anlaşmada da anlaşmadan anlayan için bu lisan kullanılmış. Gelelim mesajlara, manidar. Dikkat ederseniz anlaşma Türkiye'de değil, Pakistan'da değil, Suudi Arabistan'da yapıldı. Dikkat ederseniz anlaşma Mekke'de yapıldı. Üstelik anlaşma İslam alemi için mübarek gün olan Cuma günü imzalandı ve namazdan karelerde bilerek dünya kamuoyuna servis edildi. Acaba burada tarihe bir atıf mı yapılmak istendi? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin 622 yılında gerçekleştirdiği hicretten hemen sonra Medine'de barış, güven, birlikte yaşama düzenini kurma için Medine Sözleşmesi'ni imzaladı. Bu sözleşme imza altına alınan insanlık tarihinin ilk yazılı anayasasıydı. Sözleşme şehirde olası iç savaşları ve kabile çatışmalarını önlemek için yapıldı. Yine aynı mantıkla bir araya gelen üç ülkenin Mekke'de verdiği fotoğraf ve yapılan anlaşma Medine ruhunun tekrarıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı 25 Eylül 1969 tarihinde Fas'ın Rabat şehrinde düzenlenen İslam Zirve Konferansı'nda İslam Konferansı Örgütü adıyla kuruldu. Örgüt Mescid-i Aksa'ya yapılan hain saldırısı sonrası İslam ülkeleri arasında askeri ittifak olarak kuruldu. İslam dünyasında birliktelik için kurulan yapı kurulduğu günden kısa bir süre sonra sistematik olarak birileri tarafından sabote edildi ve sonunda örgüt sadece kağıt üstünde varlığını sürdürmeye çalışan bir örgüte dönüştü. Şimdi üç ülke bu ruhu tekrar canlandırmak için bir araya geldi. İslam dünyasının ve insanlığın kurtuluş noktası bu ruhun giderek yayılması ve güçlenmesinde yatıyor. Bu yapı mutlaka diğer İslam ülkeleri tarafından da desteklenmeli. Bahreyn bu konuda en erken davranan ülke. Bahreyn sürpriz bir şekilde hemen bir açıklama yaptı ve süreci, oluşumu desteklediğini açıkladı. Bu konuda ikinci açıklama İran rejiminden geldi ve rejim Batı'nın değirmenine su taşıyacak bir açıklamayla üzerine düşeni yaptı. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na skandal bir tepki gösterdi ve kağıt üstündeki bu ittifakın Suudi Arabistan'a aradığı güvenliği sağlamayacağını iddia etti. Şöyle dedi Rızai açıklamasında. Suudiler Türkiye ve Pakistan'la yapılan kağıt üzerindeki bir anlaşmanın kendilerine güvenlik getirmeyeceğini bilmelidir. Birlik beraberliğe engel. İslam dünyasının nüfusuyla, askeri gücüyle, ekonomisiyle 5 majör ülkesi var. Bu ülkeler Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır ve İran. Bu ülkelerden 3'ü bir araya gelse yeter diye yıllardır söyler dururum. Şükür gerçekleşti. Peki bu 5'te zayıf halka hangisi? Şüphesiz İran rejimi. Rejim diye ayırıyorum zira İran halkının İslam dünyasıyla, bölgeyle gönül bağı var. Burada sorun Rıza.

0: Halkbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Anne dedi.
5: Hadi canım. Baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes, Allianz'tır, bes, bes, bes, Allianz.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Akşam Gazetesi'nden Turgay Güler'in makalesi var. Alkışı hak edenler. Hafta sonu Kocaeli'de Büyükşehir Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları vardı. Gölcük Değirmendere'den başlayıp Derince sahilinde son bulan yarışta sporcular İzmit Körfezi'nin iki yakasını

kulaçlarıyla birbirine bağladılar. Marmara'nın serin sularında yüzdüler yahu. Kocaeli'de oldu bu yarış. İstanbul'un komşusu Kocaeli'de, yani Marmara Denizi'ne sınırı olan Kocaeli'de. Ne var bunda demeden önce bir bilgi daha vereyim, sonra devam edelim. Hafta başı İstanbul kaynaklı bir haber düştü gündeme. Yeşilköy Balıkçı Barınağı'nda denize kaçak atık su deşarj edildiği tespit edildi. İBB'nin İSKİ'sine ait iki beton borudan Marmara Denizi'ne koyu renkli ve yağlı su aktığı belirlendi. Rezalet önce çevre koruma bölgesi sınırlarında yaşandığı için İSKİ'ye iki kat ceza kesildi. Sıkı durun. Cezanın iki katı 1.678.000 lira. Hiçbir caydırıcılığı yok. Kaldı ki İSKİ İstanbulluların vergisinden, yani kendi kasasından ödeyecek bu cezayı. Beceriksizliğin faturasını İstanbullular ödeyecek. İSKİ Marmara'yı kirletmeye devam edecek, ceza yemeye de. Temel atmama cıvıklığını hatırlıyorsunuzdur. Yapraklar alkışlıyordu ya, hani sadece yapraklar mı? Bir kısım İstanbullular, gazeteciler, sanatçılar, soytarılar, akademisyenler. Cem Yılmaz'ın koltuğunun altına alçıdan bir balık heykeli alıp gelmedi Yeşilköy'e. Neyse, dönelim biz şimdi mevzumuza. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'deki dip çamuru temizleme çalışmalarında ilk iki etap tamamlandı. Şu ana kadar 2.4 milyon metreküp dip çamuru Körfez'den çıkarıldı. Projenin %70'lik kısmı tamamlandı. Böylece onlarca deniz canlısı Körfez'e geri döndü. Dönmeye de devam ediyor. Anlayacağınız dünya çapında bir büyük proje. Kocaeli'de mavi bayraklı plajlar var ve insanlar denize girebiliyorlar. Körfez artık kokmuyor. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yerinde olsam kıyameti kopartırdım. Öyle ya, o temizleyecek, İBB batıracak. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin %90'ı İstanbul kaynaklı maalesef. Bu arada vakti olanlar birkaç gününü Kocaeli için ayırabilirler. Muhteşem bir şehir, muhteşem bir coğrafya. İster yaylalarına çıkın, ister sahilinde takılın. Sosyal donatıları müthiş, ormanları efsane. Hem bu sayede yaprakların, balıkların, kuşların ve Kocaelililerin alkışlarını da duyarsınız. Eminim eşlik de edersiniz. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesini sunduk, alkışı hak edenler. Vakit gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Selma Savcı'nın makalesi var sırada. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın vazgeçilmez değeridir. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir kanun teklifi Yüce Meclis çatısı altında kabul edilerek yasallaştı. Böylesi bir dönemde bu tür bir ayrıcalık, şehit ailelerimize tanınması ve devletimizin büyüklüğüyle bu hassas konuların anayasal süreçte korunmaya alınması hakikaten çok önemli bir vefakarlık örneğidir. Yüce bir makam olan şehitlik mertebesine erişen nice vatan evlatlarımız var. Hepsine Rabbimizden rahmet diliyorum. Makamları âli olsun inşallah. Bu tür yasaların özellikle tüm detaylarıyla ele alınması ve geride bıraktıkları kıymetli aile fertleri için de kolaylıklar sağlanması, devletimiz açısından bu konunun raflarda değil de yasalarda gereken hassasiyetin gösterilmesi adına inanın çok mutluyum. İnşallah daha da fazlalaşarak devletimizin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle umarım şehitlerimizin emanetleri de daha da huzurlu bir hayat inşa ederek sürdürürler. Kanunun detaylarını da paylaşmayı bir vazife görüyorum. Neden mi? Çünkü geride bırakılanlar için malum sosyal medyada olsun, bazı mecralarda olsun suistimal edilmek istenen şehit ailelerimizin ne denli devletimiz tarafından çok önemli bir mevkide tutulduğunun da anlaşılmasını istiyorum. Bu konunun çarçur edilerek bazı kesimlere malzeme olmasını da şiddetle reddediyorum. Şehit ailelerimiz çoğumuzun mutlaka bir eşinin, dostunun, akrabasının, komşusunun da olabileceği muhtemel bu denli hassas bir konunun üzerine giderek devlet büyüklerimizi de canı gönülden tebrik ediyorum. Bu konuda her zaman elini taşın altına koyarak davranan Aile Bakanımız Mahinur Hanım'a da ayrı bir
parantez açmak istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz ifadesini kullanmıştı. Bu konuda böylesi duyarlı bir bakanımızın olması ve bunu kendine vazife edinerek hareket etmesi de bizler için bir kıymet göstergesidir. Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrıma gitmeksizin tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarının bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmaması yasal güvenceye alınacak. Kanundaki bir diğer düzenleme ile bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin iki katı olarak yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak. Vazife malulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da artış yapılması amacıyla terörle mücadele kanununda da değişikliğe gidildi. Buna göre ilgili kanun hükümleri kapsamında bağlanacak aylıklar, bitirmiş oldukları okullar derecesinde hak kazandıkları ünvanlar üzerinden yürütmüş oldukları kamu görevleri sebebiyle daha yüksek aylık bağlanmasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla en az 4 yıllık yükseköğretim mezunu olan 8. derecenin 1. kademesindeki, diğerleri ise eğitim durumlarına bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesinde bulunanların emekli keseneğine esas aylıklar üzerinden hesaplanacak, vazife malullüğü aylık tutarından düşük olmayacak ve bunlar için Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ilgili fıkrasına göre yapılacak yükseltmelerde aynı derece başlangıç olarak esas alınacak. Derece yükseltmelerinde yükseköğretim mezunu gibi işlem yapılacak ve 4. dereceye yükselenler için 2100, 3. dereceye yükselenler için 2200, 2. dereceye yükselenler için 3000, 1. dereceye yükselenler içinse 3600 ek gösterge rakamı esas alınacak. Bu hüküm kapsamındakilere bağlanacak aylığın toplam tutarı 35.398 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutardan, hak sahiplerinin aylık tutarı ise bulunacak tutarın hisselere oranı esas alınarak tespit edilecek tutardan az olmayacak. Hüküm uyarınca ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler faturası karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumunca hazineden tahsil edilecek. Terörle mücadele kanunundaki diğer bazı düzenlemelerle terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanarak aylık miktarları artırılacak. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminde ve ayrıca terörle mücadele kapsamında yaralanıp malul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek. Muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat, elektrik ve su kullanımına yönelik ücretlerde de indirim gibi haklar bu kişilere de sağlanacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü ve terör eylemiyle bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan veya vazife malullüklerinin nev'ilerine ilgili dereceler tekrar tespit edilecek ve bu düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren 17.135 gösterge rakamının memur aylık kat sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Bu aylıklar hakkında uygulanacak kanun da belirlendi. Bu düzenleme kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ödenen aylıklarda fatura karşılığında 2 ay içinde hazineden tahsil edilebilecek. Görüldüğü üzere tek tek nakış gibi işlenen detaylarla daha müreffeh bir hayat sürmelerinin önündeki engel artık kaldırılmış olacak.
Unutmamalı ki bu vatan uğruna her kim ki canından vazgeçmiş, sevdiklerinden vazgeçerek o yüce mertebeye ulaştıysa geride kalan emanetlerine sahip çıkmak da aslında her Türk evladının ana görevlerinden biri olmalıdır. Elbette bu işi kullanarak riyakarlık peşinde koşanlardan olmadan devletimizin yaptığı bu önemli hamlelerle ek olarak biz de vatan evlatlarının emanetlerine saygıda kusur etmeden onların hayatlarını bir nebze de olsa güzelleştirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Rabbimiz ülkemizi hem iç hem dış mihraklardan korusun. Bu cennet vatanın bir karışına bile göz koyan hainlere fırsat vermesin inşallah. Amin. Akit gazetesinden Selma Savcı'nın makalesini sunduk. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu cennet vatanımızın vazgeçilmez değerleridir.

Sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programı Posta Gazetesi'nden Sadık Gültekin'in makalesiyle sürüyor. Kriz varsa kafeler neden dolu? Kamuoyunda ve sosyal medyada sıklıkla dile getirilen "kriz varsa bu kafeler neden dolu" şeklindeki sorgulamalar aslında derin bir sosyolojik ve psikolojik görünümün gözden kaçmasından kaynaklanıyor. Bu çelişkili görünüm krizin veya yoksullaşmanın olmadığına değil, krizin bizzat tüketici davranışlarının niteliğini ve psikolojik yönelimini kökten değiştirdiğine işaret ediyor. Kriz ortamlarında belirli sektörlerin ve ürün gruplarının daralmaya direnç göstermesi, hatta büyüme kaydetmesi iktisadın en çok ilgi çeken konularından biridir. Ruj etkisi, ekonomik gerileme ve belirsizlik dönemlerinde tüketicilerin yüksek bütçeli lüks harcamalardan gayrimenkul, otomobil, mücevher vazgeçerek nispeten düşük maliyetli ancak psikolojik olarak lüks hissi veren ürünlere yönelmesini tanımlayan bir kavramdır. Ruj etkisi teriminin arka planı 1930'lardaki büyük buhrana kadar uzanır. 1929-1933 yılları arasında Amerika'da sanayi üretimi yarı yarıya düştü, işsizlik oranı %25 seviyelerine tırmandı ve perakende de satışlar çöktü. Ancak bu ekonomik yıkım tablosu içinde Amerikan kozmetik satışlarının %25 oranında arttığı görüldü. Kadınlar içinde bulundukları kasvetli havadan sıyrılmak, sosyal hayatta varlıklarını sürdürmek ve moral bulmak için o dönemin en erişilebilir güzellik ürünü olan rujlara sığındı. Kavramın iş dünyasında yankı bulması ise Estée Lauder şirketinden eski yönetim kurulu başkanı Leonard Lauder sayesinde oldu. 11 Eylül 2001 terör saldırısının ardından Amerikan ekonomisinin resesyona girdiği dönemde Lauder, şirketinin ruj satışında %11 oranında beklenmedik bir artış gösterdiğini raporladı. Lauder bu veriden hareketle ruj etkisi terimini ortaya attı ve ruj satışının ekonomik sağlığın ters bir göstergesi olabileceğini iddia etti. Yani ekonomi kötüye gittikçe ruj satışları artıyordu. Benzer eğilimler 2008 küresel finans krizinde de gözlemlendi. Lüks çantalar ve giysiler raflarda kalırken kozmetik endüstrisi daralmaya karşı olağanüstü bir direnç gösterdi. Ruj etkisini yalnızca kadınların kozmetik merakına indirgemek, olgunun arkasındaki sosyoekonomik derinliği anlamayı olanaksız kılar. Bu savın temelinde Veblen'in gösterişçi tüketim teorisi yatıyor. Veblen'e göre insanlar toplum içindeki statülerini, servetlerini ve başarılarını diğer insanlara sergilemek amacıyla işlevsel faydalarından ziyade sembolik anlamları yüksek olan lüks malları tüketir. Ekonomik refah dönemlerinde bireyler statü sergilemeyi sever. Lüks araçlar ve kıyafetler veya pahalı mücevherler aracılığıyla gerçekleşir bu. Ancak reel gelir düştüğünde bu büyük ölçekli gösterişçi tüketim sürdürülemez hale gelir. Birey statü kaybı hissini onarmak ve sosyal hiyerarşideki yerini korumak zorundadır. Maddi olarak bir lüks otomobil alamayan veya özel bir restoranda akşam yemeği yiyemeyen tüketici, bu eksikliğin oluşturduğu psikolojik travmayı daha düşük ücret ödeyerek aldığı bir fincan kahve veya yüksek fiyatlı bir markanın rujuyla telafi eder. Önümüzde ruj etkisinin en belirgin olarak yaşandığı alanların başında yeme içme sektörü ve kafe kültürü geliyor. Ekonomik sarsıntılara rağmen özel kahve zincirlerinin, butik atıştırmalıkların ve dijital platform aboneliklerinin gelirlerini koruması, ulaşılabilir mini lükslerin bütçe kısıtlamasına karşı duran bir yapıya büründüğünü gösteriyor. Kafelerin doluluğu ruj etkisini kısmen açıklasa da özellikle Türkiye gibi yüksek enflasyonist ortamların yaşandığı ülkelerde daha karanlık ve umutsuz bir psikolojik sendrom devreye giriyor. Felaket harcaması. Bu kavram bireylerin geleceğe yönelik kaygılarını bastırmak amacıyla yaptıkları bir anlık harcamayı ifade ediyor. Enflasyonun oluşturduğu belirsizlik bireylerde derin bir
öğrenilmiş çaresizlik durumu oluşturuyor. Tüketiciler bu ekonomik kaygı altında rasyonel planlama yeteneklerini askıya alıyor. Kurulan denklem son derece basit. Para biriktirsem dahi enflasyon karşısında eriyecek. Hiçbir zaman ev veya araba alamayacağım. Öyleyse neden tasarruf edeyim? Posta Gazetesi'nden Sadık Gültekin'in makalesini sunduk. Kriz varsa kafeler neden dolu? Makaleler arasından programının sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ. Eğer tahliye olmazlarsa anlatamayız diyor. Diyarbakır sokaklarında diyor.
3: Ya şöyle onu izah edelim. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın giydiği hüküm terör örgütü propagandası yapmak ve terörü teşvik ve bu sebeple ölüme sebep olan gösterileri başlatmak. Yani doğrudan ölüme sebep olmak yok hüküm fıkrasında ama işlenen burada şimdi şöyle bir boşluk var. Ben birkaç mecrada bu yasayla ilgili dedim ki iyi bir hukuk işçiliği, iyi bir yasama işçiliği yapılmamış. Yani bazı infazın ertelenmesi ya da af kanunlarında bir nispi muhakeme dediğimiz bir usul vardır. Ve bu şöyle işler. Bu kapsama girdiği düşünülen tüm dosyalar ilgili mahkemeler tarafından ele alınır ve bir karar verilir. Denilir ki bu suç bu kapsamdadır ve sonuç şu şekilde etkileniyor. İşte tahliye ise tahliye, afsa af.
2: Servet Hocam, dışarı çıkmak. Demirtaş bu yasadan faydalanıyor mu, faydalanmıyor mu? Detayları
3: benim
2: istemiyor.
3: Benim kanaatim faydalanamıyor.
2: Faydalanamıyor. Fethi Yıldız diyor ki faydalanabilir. Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sorumlu genel başkanımız diyor ki faydalanabilir. İşte burada, siz diyorsunuz ki faydalanamaz. Şimdi Zafer Bey'e de döneceğim.
3: Onu söylüyordum tam. Bir mahkemenin buna karar vermesi lazım. Bir mahkeme ki genelde bu cezayı veren mahkemedir. Öyle olması gerekir. Eğer kapatılmışsa o dosyaları devralan mahkemedir. Oturacak, dosyayı raftan indirecek, kanunu bir tarafa koyacak, dosyayı bir tarafa koyacak ve bir karar verecek. İşte bu kanun bunu eksik bırakmış ve diyecek ki derhal diyor çünkü derhal dediği zaman bu otomatik olarak gibi algılanıyor yargı bürokrasi tarafından ve diyorlar ki biz nasıl yapacağız? Burada bir boşluk var. Benim kanaatim bu konuda bir uygulama yönetmeliği veya buna benzer bir yol gösterici işlemin düzenlenmesi gerektiği Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Bu büyük bir eksiklik. Kanunla da yapılabilirdi. Atlanmış fakat hala yapılabilir. Burada Sayın Demirtaş, Sayın Yüksekdağ bakımından dosyaları karara bağlayan mahkemeler dosyaları raftan indirecek ve bir nispi muhakeme yaparak diyecek ki kendi kanaatini ya bu infazın ertelenmesine ilişkin toplumda bilinen adıyla çerçeve yasağı Sayın Demirtaş ve Sayın Yüksekdağ bakımından uygulanabilir ki Sayın Yüksekdağ yanlış hatırlamıyorsam müebbet hapis cezası aldı zaten. O bakımdan o tamamen otomatik olarak dışında kalıyor.
2: Uygulanamaz. Peki.
3: Tabii. Demirtaş bakımından ise 46 yıldı cezası. Hükmü okudum bugün. Diyecek ki ya bu öldürme suçlarının doğrudan faili değildir. İzafe edilemez. Dolayısıyla kapsamındadır. Ya da diyecek ki her ne kadar teşvik etmese de doğrudan bu işi sağlamasa da yani ölüm neticesine sebep olmasa da süreçte dahil olduğundan kapsam dışındadır. Bu tamamen hukuki yorum meselesi.
2: Peki. Yine geldik dolaştık. Yine aynı tartışmaların içine girdik. Yine hukukçular ortak noktada buluşamayacaklar. Yine tartışmalar çıkacak öyle anlaşılıyor ki. Zafer Bey siz ne diyorsunuz? Selahattin Demirtaş bu yasayla tahliye olabilir mi, olamaz mı?
4: Eskiden beri hukukçuların söylediği önemli bir söz vardır. Kanun abesle iştigal etmez. Şimdi Demirtaş'ın yargılandığı dava malumunuz Kobani davasında hem devletin birliğini, bütünlüğünü bozma suçu hem de bununla beraber kasten öldürme suçu. Yani yargılandığı konu kasten öldürme. Bu kanuna açıp baktığımızda ne diyor? Kasten öldürme suçları kapsam dışı diyor. Detayına girilmemiş.
2: Peki
4: ama
2: TCK
4: bir...
2: 302'den tutuklu diyor Demirtaş'ın avukatı. Sadece bu yani Demirtaş ve arkadaşları TCK 302'den tutuklu. Artık neydiyse TCK 302. Detay istemiyorum. Ama Fethi Yıldız da diyor ki kesinlikle Demirtaş yasa kapsamında diyor. Bunu da ekliyorum. Buyurun Zafer Bey.
4: Evet. Şimdi siyasi açıdan bakıldığında belki de buradaki terörsüz Türkiye amacına ulaşmak için ve terör örgütü yönünden Selahattin Demirtaş'ın dışarıda olması anlamlı gelebilir. Ama kitabın orta yerinden konuşmak gerekirse bu noktada yasa 12 maddelik yasa çok basit bir cümleyle kasten öldürme suçları kapsam dışıdır diyor. Şimdi kasten öldürme suçu nereden anlaşılır? İddianameden anlaşılır veyahut da soruşturmadan anlaşılır. Yani soruşturma evrakını açtığımızda eğer o şüpheli hakkında atılı suç kasten öldürme gösteriliyorsa, yargılama devam ederken iddianamede kasten öldürme suçundan bahsediliyorsa ya da hüküm verilmiş olsa bile ki biliyorsunuz Demirtaş kasten öldürme suçundan ötürü beraat etmişti Kobani süreçlerinde. Dolayısıyla beraat etmiş olsa bile şu aşamada derdest olan yani devam eden yargılamasında kasten öldürme fiili var. Ha, gelelim siyasilerin görüşüne. Bu çerçeve yasadan yararlanabileceği yönündeki görüş oldukça güçlü. Zira MHP Genel Başkan Yardımcısı da Sayın Yıldız da bugün açıkça Demirtaş yasa kapsamında dedi.
2: Evet.
4: Keza o meslektaşım Mahsuni Karaman da Demirtaş'ın avukatı
2: evet.
4: arkadaşlarının mevcut tutukluluğunun yasa kapsamındaki 302'ye dayandığını.
2: Evet.
4: Yani burada sadece tutukluluktan bahsetti. Oysa bizim 12 maddelik yasamız tutukluluğun gerekçelerine değil, soruşturmanın ya da yargılamanın konusuna bakar ve bu yargılamanın konularından bir tanesi de Demirtaş hakkındaki kasten öldürme eylemidir. Bu kasten öldürme eylemi yani azmettirerek belli bir kitleye hükmederek öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi. Bu sebeple hukuki açıdan bakıldığında eğer zorlama yapmayacaksak o takdirde inceleyen kurul demeli ki yargılandığı konulardan bir tanesi kasten öldürmedir, kapsam dışıdır. Dolayısıyla da bu kişiyle ilgili erteleme uygulanmayacaktır denilmesi
2: Peki.
4: gerekir hukuki
2: Peki.
4: açıdan.
2: Bakalım nereye evrilecek? Hatta Eylül ayında tahliyesi bekleniyor diye ifade edenler de var. Bu arada sevgili editör arkadaşım Umut Akmış, Kobani davasında Figen Yüksekdağ toplamda 30 yıl 3 aymış hapis cezası Sermet Bey. Bu suçun 18 yılını devletin birliğine ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım suçu oluşturmuş. 4 yılı suç işlemeye tahrikten verilmiş. İşte terör propagandası var. Seçim yasaklarına aykırı
3: Sanki
2: hareket etmek var. Eğer yanlışımız
3: yargılandığı bir
2: yoksa, yani
3: davadan
2: Kobani
3: müebbet hapis.
2: davası dışında bir davası yoksa eğer 30
3: Bir de
2: yılmış.
3: müebbet hapis talebiyle yargılandığı bir dava var diye hatırlıyorum. Yani
2: Anladım.
3: burada yasada iki şey yine söylüyorum eksik bırakılmış. Bir, bu konuda nihai karar yetkisi kime ait? Belli değil. İki, değerlendirme nasıl yapılacak?
2: Anladım.
3: Biraz aceleye gelmiş yasa.
2: Ha. O zaman bir sıkışıklık olacak, öyle görünüyor.
3: Gayet tabii.
2: Peki.
3: Yani
4: Müsaade eder misiniz bir hususu arz edebilir
2: Peki.
4: miyim efendim?
2: Tabii.
4: Bu değerli meslektaşımın da hassasiyetine saygı gösteriyorum. Buradaki sıkışıklık şundan kaynaklanıyor. Siyasi irade burada Demirtaş'ın PKK KCK açısından bir değer ifade etmesine bakarak onun da istifade etmesi gerektiği yönünde bir irade sergiliyor. Ama mevcut yasanın lafzi yorumu ve amaçsal yorumu kasten öldürme
3: Aynen öyle.
4: eyleminden yargılanan, soruşturulan birinin bu yasa kapsamından istifade edemeyeceğini söylüyor.
2: Peki.
4: Dolayısıyla hukuken edemez ama siyaseten bunu biraz evirip çevirip o arada istifade ettirmeye çalışılması da söz konusu olabilecektir.
2: Peki. Demek
3: İşte
2: ki biz bunu
3: üstad bunu
2: tartışacağız.
3: söylüyor.
2: Peki. Şimdi
3: Bunu siyasete mi bırakacaklar? Hukuka mı? Çok önemli. Yasa bu konuda kararı şura verir diye bir yeri işaret etmiyor. Yani Demirtaş meselesinde cezaevi müdürü karar vermeyecek, değil mi? Kim karar verecek?
4: zannediyorum üstadım kurul karar verecek. Çünkü kurul bu noktada kapsam içerisinde olup olmadığını değerlendirerek konuyu yargıya bırakacak. Kapsam içerisindedir dedikten sonra yargıda sadece erteleme hususundaki usulü işlemleri yapacak gibi görünüyor. Burada lafzi yorumundan kapsamın kurul tarafından belirleneceğini anlıyorum. O zaman da muhtemelen kurul Demirtaş'ın yararlanması yönünde bir takdirde bulunabilir.
2: Peki.
3: Burada da şöyle bir sorun var. Yani anayasal olarak mahkemelere ait olan bir yetkiyi tutup idari bir kurula vermek gibi bir kabul edilemez sonuç çıkıyor. Yani bu olmamış. Ben size söyleyeyim, bu yasa bu haliyle bir sürü sorun içeriyor.
2: Peki. Şöyle yapalım. Bu yasayı bugün Numan Kurtulmuş dedi ki rekor bir rakam 467. Yani rakamı çok kuvvetli. Yeni anayasanın da öyle bir artık hani yavaş yavaş oraya doğru gelebiliriz diye ki biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Şimdi 467 partilerin durumu, Sermet Bey, böyle bir yorum istiyorum sizden. Gelen evetler, gelen hayırlar, şöyle bir baktığınız zaman 467 gibi bir rakama ulaşılmış olması yeni bir anayasa değişikliğinde yine aynı sonucu getirir mi sizce?
3: Ya şimdi Türkiye'nin bir anayasa ihtiyacı var mı? Ben emin değilim açıkçası. Bir kere bunu bir ortaya koymak lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 1982 anayasası tarihi süreç içerisinde onlarca değişikliğe uğramış. Bugün gelinen noktada anayasadan kaynaklı devlet mekanizmasında bir aksaklık, sorun, çatışma, kurumlar arası uyumsuzluk görünmüyor. Yeni anayasayı değiştirerek, daha doğrusu anayasayı topyekun değiştirerek ne yapacağız? Birinin bunu çıkıp bize açıklaması lazım. Sorun burada. Yani bir taraftan devletimizin muntazam işlediği bir süreci yaşıyoruz. Öte taraftan bakın çok iyi, yani kurumlar arası işbirliği, efektif karar alma, hani bir koordinasyon eskiye nazaran bütünlüğü vesaire, çok iyi bir anayasa var. Çok tarihin yani en olgunlaşmış anayasa metnine sahibiz şu an 82'den bu yana.
2: Çok öte değişti. Sürekli, çok değişti maddeleri tabii.
3: Evet. Öte taraftan sürekli bir anayasayı değiştirelim, anayasayı değiştirelim. Ya bu anayasayı niye değiştireceğiz? Bir kere bir onu ortaya koymak lazım. Ki bu sorunun cevabını verebilelim. Yani siz anayasayla neyi değiştireceğinizi söylemezseniz size 468 oyun gelip gelemeyeceğini de kimse söyleyemez. Anladım. Yani temel hak ve hürriyetlere ilişkin mi? Devletin örgütlenişine ilişkin mi? Kurumlar arası koordinasyona ilişkin mi? Hükümet sistemine ilişkin mi? Seçim sistemine ilişkin mi? Ne tür bir değişiklik yapmayı düşünüyorsunuz? Yani anayasayla bir şeyi değiştirecekseniz bunun bir adını koymak lazım. Efendim yeni anayasa yapacağız. Adı yeni olsun. Ya bunun bir tatmin aracına dönüşmesini ben çok tehlikeli buluyorum. Yani sırf anayasa yapmış olmak için anayasa yapacaksak oturup koskoca Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir bütün olarak siyaset mekanizması bununla ilgilenecekse bunun içeriğinin doldurulması lazım. Yeni anayasadan beklenti nedir?
2: Her partinin herhalde yine beklentileri. Bu konuda 100 maddelik Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 sene önce vardı. Yeni anayasayla ilgili taslak ama... bu hep söyleniyor. Siyasi partiler hep yeni anayasa diyor ama ne istiyorlar? Şimdi
3: 2000 yılından bu yana 25-26 yıldır üçlü koalisyon döneminde de o 82 anayasasında birçok değişiklik yapıldı. Hatta AK Parti bazı değişikliklere kendi döneminde halk oyuyla veya doğrudan yaptığı değişikliklerden geri döndü, icat etti. Neydi o? İşte HSK'nın yapısını değiştirdi. Yüksek mahkemelerle ilgili üye sayısını, bireysel başvurunun kapsamını, içeriğini, bir sürü şeyi değiştirdi zaman içerisinde. Bu tür değişiklikler kısmi tadilatlarla olabilir. Ve bir anayasa değişikliği eğer gerekçeleri izah edilirse, ortaya konursa, tatmin edici bir şekilde açıklanırsa, yüksek bir teveccühle 400'ün üzerinde bir oyla bu şekilde de halk oyuna sunulabilir Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, ama sunulmadan da yasalaşabilir. Fakat
2: iklim olgunlaştı diyor. Evet, toparlayarak Sermet Bey.
3: Ben yeni anayasadan ne murad edildiğini gerçekten anlamıyorum buna.
2: Peki. Zafer Bey, siz ne diyorsunuz? İklim olgunlaştı. Sermet Bey diyor ki ne murad ediliyor? Yani siyasi partilerin beklentileri meselesi. Ya biliyoruz. Bir de dokunulması mümkün olmayan maddeler var. Dokunulmasını isteyen partiler var. Dolayısıyla yine bir tartışma, ama diyor ki iklim olgunlaştı. Katılıyor musunuz?
4: Şimdi anayasada ne tartışılacak sorusunun cevabı iki farklı başlık altında. Birisi ilk dört maddesi, bu tartışılmaz, kabul ediyorum. Fakat tabii ki siyasi partilerden bir kısmı bunun tartışmaya açılmasını talep edebilir. İkincisi ise anayasanın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımı. Bunları birbirinden ayıracağız. Bu ilk üç madde şüphesiz ki devletin şekli, niteliği, cumhuriyetin, devletin bütünlüğü, resmi dil vesaire. Ama bunun haricinde 66. madde asıl siyasi tartışma ve buna ilişkin bir değişiklik çabası içerisinde olunabilir. Malum Türk ifadesi Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi tanımlıyor. Ama bazı işte etnik bir anlam taşıdığı gerekçesiyle itirazların da konusu oluyor. Ama bugün itibariyle 66. madde kesin değişecek ya da Türk vatandaşlığı tanımı kaldırılıyor diyeceğimiz kesin bir düzen yok. Burada bana sorarsanız malum kurutulmuş daha önce takvimde 2027 yılını öne çıkarmıştı. Bugünkü açıklaması da artık sürecin daha somut biçimde gündeme alınabileceği mesajını taşıyor. Evet. Zira yeni anayasadan sonra artık yeni anayasa çerçeve yasadan sonra artık siyasi gündemlerden biri olmaya aday. Kurtulmuş da bugün aslında 467 oya işaret ederek siyasi iklimin olgunlaştığını ve Türkiye'nin sivil bir anayasa yapabilecek noktaya geldiğini ifade etmek istiyor.
2: Evet, ama ilk buradaki adım olarak herhalde.
4: Evet,
2: çünkü
4: bir adım.
2: Psikolojik, yani şöyle denmişti. 400'ün üzeri bir psikolojik de sınır. Hani 400'ün
4: sadece
2: altında olması
4: değil.
2: Hani bir tartışma ama şimdi görüyorsun sadece psikolojik değil diyorsunuz.
4: Hayır, anayasa değişikliğinin hukuki matematiği gerçekten önemli. Çünkü 360 ile 399 oy arasında teklif kabul edilebiliyor ama kural olarak halk oylaması gerekiyor.
2: Evet,
4: ama
2: doğru.
4: 400 ve üzeri olursa evet. Cumhurbaşkanının referanduma götürmeye yetkisi saklı, mecliste referandumsuz kabul imkanı da doğuyor.
2: Evet.
4: Bu sebeple halka götürmeksizin bunu yasalaştırmak, anayasayı yapmak adına 400'ün üstüne çıkması gerekiyor. Dolayısıyla çerçeve yasada ortaya çıkan bu 467 oyluk geniş mutabakat yeni anayasa tartışmasını da siyasi olarak önemli bir şekilde önünü açıyor.
2: Evet. Ama ya bu noktada mesela AK Parti, Cumhur İttifakı ortaklarını biliyoruz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, öte yandan DEM Parti de katılım sağlarsa ki mesela Altan Tan diyor ki hani mesela yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyecekler diye bir açıklama yapmış. Dolayısıyla eğer böyle bir adımları varsa hani DEM Parti'nin de zaten yeterli oluyor sanıyorum, 400'ü de geçer.
4: Evet, Kurtulmuş'un bugünkü açıklamasındaki önemli nokta da bu izah ettiğiniz detay bence. Çerçeve yasada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve muhalefetin de bir bölümü 467 oyda buluştu.
2: Evet.
4: Dolayısıyla onları buluşturan siyasi iklim yeni anayasa içinde kullanılabilir minin sorusu bence Sayın Kurtulmuş'un meclis başkanının zihninde oluşmuş vaziyette. Dolayısıyla
2: peki,
4: çerçeve yasa bitti. Şimdi Ankara'nın önünde yeni anayasa dosyası herhalde oluşmaya,
2: öyle
4: belirginleşmeye
2: görünüyor.
4: Başlıyor.
2: İşte kimler yararlanacak, kimler yararlanmayacak tartışması yeni yasalar, yeni tartışmalar yaratıyor. Sermet Bey.
3: Ben bir şeyden söyleyeyim bu konuda yeni anayasa konusuyla ilgili. Şimdi biliyorsunuz seçime artık 1,5 yıl gibi bir, evet, yani zamanında yapılırsa takvim kaldı. Memleketin ikbaline ileriye dönük çok uzun vadede damga vuracak bir çerçeve normun, temel normun bir yıl gibi bir vadesi kalmış meclis eliyle oluşturulması da kanaatim meşruiyet açısından risk taşır. Hmm. Bir de üstadın söylediği işte vatandaşlık tanımı. Ya bundan daha iyi bir tanım önerecek Türkiye Cumhuriyeti hukuk sınırları içerisinde bir hukukçu varsa gelsin önerisini yapsın, oturalım konuşalım. Bundan daha objektif, daha tarafsız, daha kuşatıcı bir vatandaşlık tanımı yapabilecek biri var. Bakın bu tür tartışmalar.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türktür.
3: Türktür demiyor. Vatandaştır diyor.
4: Vatandaşlık bağıyla bağlı olan.
2: Vatandaşlık bağıyla bağlı olan diyor.
3: Herkes vatandaştır diyor. Yani etnik aidiyet burada gözetmiyor. Buyurun lütfen.
2: Evet. Peki Sermet Bey, şunu soracağım. Yine böyle açıklamalar üst üste geliyor. Tuncer Bakırhan dedi ki Kürtler ilk kez bir hukukla karşılaştı dedi. İki hukukçuyu bulunca da bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Bu cümleyi yorumlamanızı rica edeceğim ama kısa.
3: Ben bunu çok talihsiz bir cümle olarak görüyorum. Tuncel Bey'in yani meramı anlatırken kastı açtığını düşünüyorum. Haksızlık etmek istemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Kürtler Cumhurbaşkanı oldu. Başbakan oldu. Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Meclis başkanı oldu. Kuvvet komutanı oldu. Genelkurmay başkanı oldu. Oldu da oldu. Ve Kürt realitesini, yani hani Kürtler ilk defa hukukla karşılaştırıyorsunuz ya, Kürt realitesini kabul
2: ben
3: etmiş.
2: Ben demiyorum
3: bir,
2: lütfen yanlış anlaşılmasın.
3: Yani Tuncel Bey'den aktararak Kürt realitesini kabul etmiş, devlet televizyonu dahi kurmuş bir sistemin içinde yaşıyoruz. Bazı sorunlar hala devam ediyor muymuştur? Evet, olabilir. Ama burada artık mesele Kürtlere hukuk vermek değil, Kürtleri hukukla karşılaştırmak değil. Burada devletin yaptığı şey terörü ve terörün yarattığı sorunları gündemden düşürmek. Ben bu yasayı böyle okuyorum. Diyor ki devlet, bugüne kadar yaşananlar yaşandı. Ben bugünü milat ilan ediyorum. Ve bu andan sonra bu örgüt de kendini ortadan kaldırırsa taahhüt ettiği gibi ben artık bu örgüt kapsamında işlenen suçları bir kereye mahsus olmak üzere görmezden geleceğim. Ama bu demek değil ki ya bugüne kadar Kürtler hukuk görmedi. Çok talihsiz bir söylem.
2: Talihsiz bir açıklama diyorsunuz. Peki Zafer Bey, hem size de şöyle bir eklenti yapayım. Mesela Tülay Hatimoğulları da diyor ki, dün bir televizyon programında, bugün Ömer Çelik'ten çok sert bir yanıt geldi. İşte Türkiye diyor, bölgede hem barış dostluk konusunda, ülkeler arası ilişkilerde çok daha iyi bir noktada olamaz mıydı diyor. Olurdu diyor. Ama diyor hep ayağına ne dolandı diyor. Kürt sorunu diyor Tülay Hatimoğulları. Sürekli bu kartı masada diri tuttu diye eleştiriyor. Ve dolayısıyla diyor burada yapacağı birçok açılım elinde kaldı diyor. En basit örnek diyor. Mesela diyor, İsrail'e sen Filistin'i işgal etmekten vazgeç dediğinde döndü Netanyahu, ne dedi diyor. Sen de Kürtleri dövmekten, öldürmekten vazgeç dedi diyor. Şimdi Ömer Çelik de bugün bu sözleri elbette çok sert sözlerle eleştirdi. Reddediyoruz haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi, hükümetimizi hedef alması ibretliktir. İsrail'in Filistin'i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Cümlelerini düzeltmesini istiyoruz. Cümlelerini düzeltsin diyor Ömer Çelik. Ama İşte orada bir Kürt sorunu tekrar bir o cümle olarak karşımıza geliyor. İşte Kürtleri öldürdün diyen Netanyahu'ya da gönderme yapıyor. Buyurunuz.
4: Evet. Efendim tabii erken konuşmanın zararları zannediyorum Hatimoğulları kadar terörsüz Türkiye sürecine de etki edebilir. Dolayısıyla burada henüz daha terörsüz Türkiye süreci muvaffakiyete erişmeden Hatimoğulları'nın bu şekilde provokatif açıklamaları, biz yorumcuların dahi tedbirli, temkinli, itidalli davrandı bu evrede elbette maksadını aşan söylemler olarak kamuoyuna yansıdı. Şimdi Bakırhan ve Hatimoğulları'nın açıklamalarını birlikte okuduğumuzda DEM Parti'nin çerçeve yasayı bir final değil, bir sonuç değil. Bizler biliyorsunuz bunu bitiş olarak görürken onlar ise başlangıç olarak gördüğünü gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor. Keza Hatimoğulları bu yasaya özellikle kök yasa diyor. Yani bugün silah bırakma, örgütün fesi ve örgüt mensuplarının hukuki statüsü çözülüyor. Evet, ama DEM Parti yarın bunun demokratikleşme, eşit yurttaşlık ve farklı kimliklerin hukuki taleplerine doğru genişlemesini bekliyor. Bir Türkiye'lilik kavramı dahil etmek istiyor. Yani Türk ifadesini çıkartıp Türkiye'lilik kavramını getirecek bir ilerleme bekliyor. Bence bundan sonraki esas siyasi tartışma
2: Burada
4: terörsüz
2: başlayacak.
4: Türkiye'nin yalnızca bir güvenlik ve silahsızlanma projesi mi, yoksa anayasal ve siyasal reform sürecine mi dönüşeceği noktasında yaşanacak. Bu açıdan bakınca tabii Bakırhan'ın son derece Hatimoğulları'na göre itidalli bir yaklaşım sergilediğini gözlemliyorum. Tabii Bakırhan da değerli meslektaşım diyor ya, hani ne gerek var anayasa değişikliğine? Belli ki Bakırhan sayın meslektaşım gibi düşünmüyor. Çünkü DEM eş başkanı Sayın Tuncer Bakırhan çerçeve yasayı nihai çözüm olarak değil, o da yine demokratik ve anayasal düzenlemelerin başlangıcı şeklinde görüyor. Ve çerçeve yasa açısından da baktığımızda o tarihi eşiğin hukuk yoluyla aşılmasının ilk adımı diyerek bundan sonra atılacak adımları işaret ediyor ve tek başına yeterli olmadığını ifade ediyor. Bana sorarsanız Bakır'ın asıl istediği şey üç kavramı ön plana çıkartıyor. Eşit yurttaşlık. Bu konuda meslektaşıma katılıyorum. Kürt vatandaşlarımızın yurttaşlık hakları açısından bugüne kadar eşitsizlikle muamele gördüğünü somut olarak göstereceğimiz ve geneli kapsayan bir uygulamamız yok. Belki münferit yanlışlıklar olabilir ama onun haricinde demokratik cumhuriyet ifadesi Bakırhan'ın söyleminde ön plana çıkıyor. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz açısından da bir tereddütümüz yok. Ama en çok tartışılacak konu Türkiye'lilik kavramı. Türkiye'lilik kavramını da burada ifade ettim. Yani zemin eşit için eşit yurttaşlık, çatı demokratik cumhuriyet ve ortak ad Türkiye'lik diyen Bakıran'a karşı Türk ifadesinin, yani anayasada geçen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür ifadesinin etnik mana taşıyan, kafatası milliyetçiliği açısından kullanılabilecek türdeki Türk ifadesinden farklı bir manada olduğunu anlatmak lazım.
2: Peki.
4: Keza sadece ona değil, tüm Kürt halkına da bu anlamda bu bilginin verilmesi gerekir.
2: Evet, yıllardır zaten tartışma konularından biridir bu durum. Şimdi biraz siyaset okuması yapalım. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi gerek Yeni Parti, ki özellikle Yeni Parti, yani çerçeve yasağıyla beraber Yeni Parti'nin nasıl bir oy kullanacağı çok konuşuldu. Evet mi denecek, hayır mı denecek noktasında. İşte orada 56 hayır ve 27 zannediyorum. Tam rakamı yine unutuyorum artık. O kadar çok rakamlar var ki. İşte evet ve yönetim kadrosunun evet demesiyle beraber tartışma başladı. Yeni Parti dağılıyor. Yeni Parti'de bir ayrışma durumu söz konusu diye. Serbest Bey, şimdi Özgür Özel bugün hem Saygı Öztürk'e hem Deniz Zeyrek'e konuşmuş. Evet oyunu da yatsak milletvekillerimiz zora girecekti demiş. Bazıları grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı. Çünkü bazı isimler başında da net olarak hayır diyeceklerini açıklamışlardı, birkaç isim. Hep birlikte hayır desek bu kez başka bir yere savrulacaktı. Bizim ilkesel bir davranmamız lazım. Sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değildi. Yeni parti olarak yeni bir iş yaptık ve bir hibrit bir model geliştirdik dedi. Biraz yorumlarınızı almak isterim Yeni Parti ile ilgili.
3: Şimdi açıkçası Yeni Parti yönetimi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iken de bu konuda iki ileri bir geri bir pozisyon belirleme sorunsalıyla karşı karşıyaydı. Komisyonda yer alacağız, İmralı'ya gitmeyeceğiz. Ondan sonra komisyonda yer alacağız ama her şeye peşin evet demeyeceğiz. Biz orada denetim için varız gibi süreç içerisinde tam böyle kestirilebilir bir tutum sergilemedi. Fakat gelinen noktada bir açmazla karşı karşıya kaldı, doğru. Ben bunu Yeni Parti'den özellikle komisyon çerçevesinde görev yapan arkadaşlarım da zaman zaman istişare etmek için aradılar.
2: Evet.
3: Kendileri açısından siyasi açmazları söylediklerinde işlerinin çok zor olduğunu söyledim. Buradaki sorun şu, iktidar olma iddiasıyla yola çıkan bir hareket için memleketin en önemli meselesi olarak telakki ettiği konuda bir bütün olarak, yani bir bütün olarak söyleyeceği bir söz olması lazım. Ben bu savrukluğun, işte üçte birinin evet, üçte ikisinin hayır demesinin Yeni Parti grubunun partiyi dağıtmayacağını düşünüyorum.
2: Hı hı.
3: Ama partinin, hep söyledik işte, bir programı yok, bir ajandası yok, retoriği yok, ideolojisi yok derken bunları kastettik. Partinin Türkiye'nin en önemli meseleleriyle ilgili ne düşündüğünü bilmiyoruz. Bence kendileri de bilmiyor. Ve bu mesele biraz ondan kaynaklanıyor. Yani parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak buttan kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönmesinden sonra bir isyan hareketi olarak, parti içi isyan hareketi olarak ayrıldı. Yani histeriyle hareket etti ve oturup bence memlekette de çok hareketli bir atmosfer varken ne yapması gerektiğine bu tür önemli meselelerle ilgili hala karar veremedi. Dolayısıyla Özgür Bey'in söyledikleri zahiri idare eden sözler. Ya işte öyle yapsak böyle olacaktı, böyle yapsak böyle olacaktı. Tamam da sizin iddianız 1,5 yıl sonra en geç Türkiye'yi yönetmek. Türkiye'yi böyle mi yöneteceksiniz? Yani diyelim bugün hükümete siz geldiniz ya da 1 yıl sonra ve bu süreç tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı da sizin adayınız seçildi. Bu yasanın akıbeti ne olacak? Uygulayacak mısınız? Yürürlükten mi kaldıracaksınız? Değil mi? Yani eğer bir iktidar olma iddianız varsa Türkiye'nin en önemli 3-5 meselesinden biri olarak telakki ettiğiniz bu konuyla ilgili tutarlı ve bütüncül, bir bütün halinde dile getirebileceğiniz bir programınız olması lazım. Ben Yeni Parti'nin dağılma riskinden ziyade ortada bir birliktelik ruhu göremiyorum. Bu
2: Peki
3: bir isyan
2: Serbest Bey,
3: hareketi
2: orada
3: olarak.
2: şunu soracağım. Şimdi yeni parti çok konuşuluyor. İyi Parti zaten tüm kadro hayır dediler. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, yani DEM Parti tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 29 kabul var, 14 red var.
3: 2 red
2: 14
3: sanırım,
2: katılmayan var, 2 red var. 29 kabul, evet. 14 katılmayan, 2 red var. Ama biz mesela CHP'yi konuşmuyoruz. Yeni partiyi konuşuyoruz. Ha şimdi orada mesela 14 katılmayan niye katılmadı?
3: Fark şuradan kaynaklanıyor. CHP genel merkezi, yani parti genel başkanı ve MYK'sı dedi ki biz bu süreci destekliyoruz. Kayıtsız ve şartsız da evet diyoruz. İki sayın vekil, birisi açıkladı, Sayın İlhan Kesici,
2: evet,
3: gerekçeleriyle
2: doğru.
3: birlikte ortaya koydu muhalif kalacağını. Genel başkan da bu konuda saygı duymuş, hassasiyetlerine ve çekincelerine bir sorun olmamış. Diğeri kimdir bilmiyorum açıkçası. Ama çekimser kalma, belki birkaçı mazeretinden dolayı birkaçı da tepki çekmemek için oylamaya katılmadı veya çekimser kaldı. Şimdi buradaki sorun, CHP açısından bir program var. Genel merkezde bulunan kadronun bir programı var ve bu konuda yasanın ruhuna, sürecin ruhuna hükümetle birlikte bir çekincesi oluşmadıkça katkı sunmaktan yana. Ha, ilerleyen safhada mesela bir anayasa değişikliği, ben de Zafer Bey'e katılıyorum. Yani bunun bir taraf açısından nihayet, bir taraf açısından başlangıç olarak görülmesi bir anayasa tartışmasını başlatacak. Belki yarın öbür gün o anayasa tartışması gündeme geldiğinde mevcut CHP yönetimi de rezervler ortaya koyacak. Kısmen destek verecek veya tamamen karşı çıkacak ya da bugün olduğu gibi genel merkez olarak tamamen destekleyecek.
2: Anladım.
3: Ama CHP'nin yeni partiden farkı bir programı ve bir tutumu var. Ben yeni partide bir tutum göremiyorum.
2: Peki. İlhan Kesici ile Jale Nur Süllü.
3: Eskişehir'de peki.
2: Evet, iki red. Zafer Bey siz ne diyorsunuz yeni partiye hakkındaki tartışmalar? Dün 90
4: Tabii.
2: vekil bir genel başkanın arkasında izlediler.
4: Tabii yeni parti bölündü demek için henüz erken ama ortada da görmezden gelinemeyecek bir siyasi gerçek var. Malum parti 91 milletvekiliyle kurulmuş idi. Bu ilk büyük tarihi oylamada birinde genel başkan ve yönetim evet derken 54 milletvekili de hayır dedi. Dolayısıyla Özgür Özel bunu kriz çıkmasın diye serbest oya dönüştürdü. Bir hibrit model adı altında demokratik bir davranışmış gibi sergiledi. Bu aslında kendisi açısından akıllı bir kriz yöntemi olabilir. Kriz yönetimi olabilir ama aynı zamanda bize yeni partinin de ideolojik kimliğinin henüz oturmadığını gösteriyor. Ben bundan sonraki anayasa ve demokratikleşme oylamalarına bakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer aynı 50-55 kişilik grup yeniden Özel'den ayrışır, farklı yöne gider, artık bir defalık görüş ayrılığından değil de parti içinde ikili bir siyasi damardan söz edersek o takdirde tabii yeni partinin de geleceğinin çok ciddi olmasını beklemeyiz. Şimdi rakamlar da çok çarpıcı biliyorsunuz.
2: Evet.
4: 35 kabul oyu var, 54 red şeklinde.
2: Red var.
4: Evet, Özel ve yönetim evet derken çoğunluk hayır diyor. Bu sebeple ortada sadece birkaç milletvekilinin fire vermesi değil, parti grubunun bilakis çoğunluğu genel başkanın siyasi tercihinden farklı bir pozisyon almış vaziyette. Şimdi disiplin uygulayabilir mi burada Özel? Evet uygulayabilir ama bence bilinçli şekilde yaptı ve milletvekillerini serbest bıraktı. Çünkü bunu da hibrit model olarak bugün yanılmıyorsam ifade etti. Evet oyunu dayatsaydık milletvekillerimiz zora girecekti diyerek aslında bir anlamda bazı milletvekillerinin seçmen karşısında zora gireceğini de kabul etmiş oldu. Dolayısıyla bu 54 hayır oyunu ben bir parti disiplinine başkaldırı değil de liderin izin verdiği bir ayrışma Anladım. Gibi görüyorum.
2: Yani
4: ama
2: bu...
4: yine de siyasi problemin ortada olduğu aşikar zannediyorum.
2: Evet. Peki mesela şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yorumunu da lütfen yapın. Yani oradaki katılmama durumunu da. Yani muhalif partilerde şöyle bir durum oldu. Evet yani şöyle bir kampanya oldu. Evet denirse Atatürk çizgisinden uzaklaşacak bu siyasi partiler diye Cuma'dan itibaren pazartesi gününe kadar böyle bir kampanya vardı. Hayır deyin kampanyası belli bir kesim tarafından. Hatta bu da eleştirildi. MYK toplantısı yapmıyorsunuz da sosyal medyadan mı etkileniyorsunuz diye yorum istiyorum Zafer Bey kısa. Zaten 3 dakikam tabii kaldı. Belki Sermet Bey de yorum yapar.
4: Tabii efendim, hızlıca. Ben burada Mustafa Adıgüzel'in açıklamasını hatırlıyorum, Ordu milletvekili. Siyasi gerekçeyi oldukça net ortaya koyuyor bence. Meclisteki yüksek desteğin toplumdaki karşılığının aynı olmadığını ifade etti. Dolayısıyla milletvekillerinin seçmenin tepkisini dikkate almak zorunda olduğunu savundu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de burada oy kullanmaması 14 vekilin parti içindeki rahatsızlığın doğrudan hayır oyu yerine sandığa gitmeme şeklinde ifade edildiğini ortaya çıkarttı diyebilirim. Burada yeni parti ile CHP arasında ciddi bir fark var bence. Yani yeni partide tepki hayır oyuna dönüşürken Halk Partisi'nde ise önemli ölçüde katılmama yoluyla bir tepki verildi diyebilirim. Zira burada önemli olan şu, yarın bir gün CHP'deki bazı vekiller terörsüz Türkiye'ye karşı çıkan milletvekili olarak görünmek istemiyor ama aynı zamanda da seçmenine ben bu düzenlemeye evet vermedim diyerek bir siyaset üretmeye çalışacak zannediyorum.
2: Sırt özellikle de adımlar.
4: Evet, bu 14 kişi açısından CHP'nin mevcut milletvekili sayısı dikkate alındığında hiç azımsanacak bir sayı değil. Üstelik 2 milletvekili de doğrudan red oyu kullandı. Evet. Gerçekten bir farklılaşma ve ayrışmanın göstergesi diye düşünüyorum.
2: Sevgili Tufan, kaç dakika var mı? 2 dakika gider mi? Sermet Bey, Gürsel Tekin'le Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir toplantı yaptığı bilgisi geldi az önce. Doğru mu?
3: Doğrudur Pınar Hanım. Ben de kendisinden Gürsel Bey'in teyit ettim. Hatırlayacaksınız, son katıldığımız yayında
2: evet,
3: ya da yayınlardan birisinde Gürsel Bey'in bir görevden alınması gibi olasılık konuşuldu.
2: Aynı. Bir MYK toplantısı vardı. Orada görevden alındı. Hatta yeni bir isim söylenmişti. Ama sonra dediler ki...
3: Delildi ama.
2: Müslüm Sarı dedi ki sonra daha sonra açıklama yapacağız dedi.
3: Ya şöyle, bu bir gündeme gelmiş ama Kemal Bey ben bunu Gürsel Bey ile görüşürüm demiş. Ve işte bu herhalde o görüşme bugün olmuş. O zaman da bahsetmiştim. Ben Gürsel Bey ile Kemal Bey arasında bir rekabet, bir çatışma, bir uzlaşmazlık olduğunu düşünmüyorum. İki siyasetçinin profesyonel kariyerleri hemen hemen birlikte şekillendi. Yani 2009'da Sayın

0: kamuoyuna bazı gazeteciler tarafından yansıtıldığı gibi Gürsel Bey'i kırarak, inciterek veya Gürsel Bey'in isteğine aykırı, talebine aykırı olmaz. Her iki tarafta hassasiyetlerini, beklentilerini, süreçle ilgili önerilerini birbiriyle paylaşılır ve ortak akıl ve istişare zemininde hareket edilir. Dolayısıyla ben Gürsel Bey ile Kemal Bey'in bir yol ayrılığı yaşayacağını asla düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz. Peki bir açıklama gelecek mi acaba bu konuda Müslüm Sarı'dan? Onu bekliyor muyuz? Ya yani bir açıklama
0: Hayır, yani
1: yapacaklar mı
0: Gürsel Bey
1: kamuoyuna?
0: İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an İstanbul İl Başkanı'dır
1: İl
0: Gürsel Bey.
1: başkanıdır.
0: Ve 81 il başkanından da 78'e atandı şu ana kadar. 3 ille ilgili de herhalde bugün Müslüm Bey
1: Sürem de
0: söyledi.
1: bitmiş bu arada.
0: Yetki verilmiş. Herhangi birisidir. İstanbul olması itibariyle en önemlilerindendir. Dolayısıyla tek tek bu konularla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin enerji kaybedeceğini, daha önemli sorunları varken bu meselelere yöneleceğini zannetmiyorum.
1: Peki. Sermet Erdem çok teşekkür ederim. Zafer İşleri çok teşekkür ederim sizlere. Sağolunuz. İyi akşamlar
0: İyi
1: diliyorum.
0: yayınlar. İyi akşamlar. Biz
1: Sağolunuz.
0: teşekkür ederiz.
1: Ben sözü yine arkadaşım Tuna Özkunç'a bırakıyorum. Yarın 17.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
0: lazım. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.

Zamanın Sandukası'ndan tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta Zamanın Sandukası'ndan ne çıktı biliyor musunuz? Tarihi günümüze taşıyan iki ayrı mekan. Evet, bu hafta bu iki mekandan bahsetmek istiyorum sizlere. Efendim, Beyazıt'tan Aksaray'a inen Ordu Caddesi'nde Fen Edebiyat Fakültelerinin karşısındaki eski kütüphane oradan geçenlerin hemen dikkatini çeker. Bu İstanbul'un en eski kitaplıklarından biri olan Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi'dir. 1950'li yıllarda Ordu Caddesi'nin yeniden düzenlenmesinden sonra kütüphanenin de içinde bulunduğu külliyenin o güzelim giriş kapısı yol düzeyinden aşağıda kaldı. Bu yüzden girişe sonradan eklenen sağlı sollu merdivenlerden inilir. Mermer, söveli ve kemerli kapının üstündeki alınlığın ortasında çevresi yaprak nakışlarıyla işlenmiş "Maşallah" yazısı göze çarpar. Onun altındaki dikdörtgen bir düzlem üzerine cel'i sülüs biçiminde "Fiha kütübü kayyime" yani "burada güzel kitaplar vardır" ibaresi yazılmıştır. Tonoz bir kemerden geçilip avluya girilir. Birdenbire karşıda beliren ve mimarinin oluşturduğu şiirsel bir ortam kuşatır sizi. Külliyenin mimarı olduğu söylenen Mehmet Tahir Ağa'nın bir oyunudur belki de bu. Sanki bambaşka bir mekandasınızdır artık. Bir başka deyişle mekanın zamana dönüştüğü efsunlu bir ülkedesinizdir. Külliyenin kurucusu olan Koca Ragıp Paşa'dan da söz edelim isterseniz. Defterhane katiplerinden Şevki Mehmet Efendi'nin oğlu olan Ragıp Paşa 1698'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini bitirince babası gibi defterhaneye katip olarak atanmış, daha sonra imparatorluğun önemli merkezlerinde üst düzey bir bürokrat olarak hizmet vermiştir. 1 Mart 1757'de İstanbul'a gelerek padişahla görüşmüş ve sadrazam olmuş, Sultan 3. Osman ve 3. Mustafa dönemlerinde 6,5 yıl kadar bu hizmeti başarıyla sürdürmüştür. Büyük devlet adamlığının yanı sıra Türkçe, Farsça, Arapça şiirleriyle de ünlenen Ragıp Paşa, Melikü Şuara olarak adlandırılmıştır ve neredeyse atasözü olmuş olan "Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler" veya "eğer maksud eserse mısra-ı bercesse kafidir" gibi deyişler işte ona aittir. Ünlü Divan-ı Ragıp adlı eserinin dışında bilimsel, tarihi ve dini eserleri de vardır. Dönemin şairlerinden Fıtnat Hanım'la ve Haşmet'le olan karşılıklı atışmalarını da unutmamak gerekir. Efendim, kütüphanenin yapımına 10 Ağustos 1761'de başlanmıştır. Külliye 2 Mart 1763'te daha önceden düzenlenmiş vakfiye koşullarına uygun olarak hizmete açılmıştır. Yeşillikler ve kuş cıvıltıları içindeki asıl kütüphanenin iki mermer sütununun omuz verdiği sahanlığına sağlı sollu taş basamaklardan çıkılır. Hemen sağdan başlayan taş basamaklardan Mektebi Sıbyan'a varırsınız. Çocuk kütüphanesi olarak düzenlenmiş olan bu mekanın kubbesini 4 ince mermer sütun taşımakta ve iç beden duvarlarına yardımcı olmaktadır. İç mekan, caddeye ve avluya bakan 6'şar, kuzeye bakan 3 şebekeli camdan gelen ışıklarla aydınlatılmaktadır. Çocuk kütüphanesinin her düzenlemesi çocuklara uygun ölçüler esas alınarak yapılmıştır. Burada yapılan etkinlikler sırasında kuş seslerine karışan çocuk sesleri zamanı ve mekanı da eriterek başka bir potaya döker gibidir. Merdivenlerden aşağıya indiğinizde bakarsınız ki her şey yine yerli yerindedir.
soldaki yeşillikler ve merdivenli sekinin üzerinde Koca Ragıp Paşa'nın 9 Nisan 1763 yılında toprağa verildiği türbesi, onu çevreleyen haziresiyle caddeye açılan sebilini zorlukla görürsünüz. Bodrum katı üzerindeki ana binaya iki yandan basamaklarla çıkarak tonoz kubbeli bir sakıftan girilmektedir. Soldaki camekanlı bölme eskiden mescid olarak da kullanılan müdür odasıdır. Sağdaki ise öteki görevliler için ayrılmıştır. Odaların üstünü kubbeler ve onları birleştiren bir tonoz kapatmaktadır. Mermer söveli ve mermer kemerli asıl giriş kapısını kündekari bir işçilikle süsleyen iki kanatlı ahşap kapı soylu bir biçimde karşınıza dikilir. Kanatları açılınca nicedir hazırlandığınız bir dünyanın eşiğinde bulursunuz kendinizi. Buna rağmen sizi bir başka olay alıkoyacak, durduracaktır. Girişin üzerindeki mermer alınlıkta altın yaldızlı kitabe bilimin, sanatın dünyasına girmek üzere olan saygıya, sevgiye çağırmaktadır. Dörtgen bir planda kurulmuş mekan, yukarıdaki büyük kubbeyi çevreleyen dört küçük kubbe ve ona bağlı dört beşik tonozla örtülmüştür. Beden duvarlarıyla birlikte granit sütunların da omuzladığı kemerlerle ayakta durmaktadır. Yanlarda ve karşıdaki beden duvarları üzerine açılmış atlı üstlü beşer pencereden başka, girişin her iki yanındaki birer pencereden gelen aydınlık bütün bir gün aynı kalmaktadır. Tüm beden duvarları geometrik düzende fakat bitki ve çiçek desenleriyle bezenmiş çinilerle kaplanmıştır. Bu uçuk mavi çinilerden yansıyan güneş, huzurun sessizliğiyle dolu dolu boşalmaktadır. Çinilerin hemen üstünden salonu çepeçevre dolanan bir kuşak içine ünlü Arap şairi Ka'ab'ın Kaside-i Bürdesi yazılmıştır. Hiçbir yerde örneği bulunmayan pirinç şebekenin koruduğu Mahzen-i Kütüb'ün yani kitap deposunun köşelerinde granit sütunlar vardır. Büyük orta kubbenin altındaki kemerler bu sütunlara dayanmaktadır. Bir dantel inceliğinde işlenmiş şebekenin içinde önlü arkalı ve camekanlı üç sıralı ahşap kitap rafları devrinin özelliklerini taşımaktadır. Zamanında sedirler üzerine oturularak rahleler önünde çalışılan salona bugün linolyum kaplı büyük masalar ve sandalyeler yerleştirilmiştir. Ragıp Paşa Kütüphanesi'nin kendi kitapları 1513 cilttir. Yahya Tevfik Medresesi'nden 447, Yeni Medrese'den 207, Musalla Medresesi'nden 172 kitap aktarılarak bu sayı 2339'a çıkarılmıştır. Buna 3387 yeni eseri de katarsak toplam olarak 5726 sayısına varılacaktır. İare servisi için ayrılan kitaplar bu sayının dışındadır tabii ki. Bu efsunlu dünyadan kendinizi kurtarır da dışarı çıkabilirseniz, sarmaşıklarla örülmüş bir bahçe duvarının altından geçerek gizemli bir köşke varırsınız. Burası vakfiye koşullarına göre hafızı kütüplerin oturmaları için yaptırılan meşrutadır. Bu dikdörtgen konutun ön yüzünde altta demir şebekelerle korunan 5, yukarıda aydınlığı çoğaltan 6 alçı pencere kendi dünyasına açılmaktadır. Kuzeye bakan yüzünde altlı üstlü ikişer, güneye bakan yüzünde de aynı düzende birer penceresi vardır. Güneşin doğuşuna, batışına göre çalışma düzeni kurulmuş külliyenin avlusundan geçip giderken, paşanın talebe-i ulum, medrese öğrencileriyle yaptığı aşureli şiir okuma toplantılarının coşkulu havasını yüreğinizin ta derinliklerinde duyar gibi olursunuz.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Buna lan böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
3: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
2: Yukarıda cenaze var.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Şimdi reklamlar.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allahü Teala buna karşılık onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz çok soru sormak. Değerli dinleyenler, sırf öğrenmek niyetiyle Allah rızası için faydalı olan her suali sormak caizdir. Hazreti İbrahim'in kestiği koçun etini kim yedi? Falanca alimin anasının adı nedir? Hazreti Yunus'u yutan balık erkek miydi gibi sualler soruluyor bazen. İnsanın bilmesi gerekmeyen şeyleri sorması mekruhtur. Alimler buyuruyor ki, öğrenilmesi emredilmemiş olan şeyleri sormak caiz değildir. Mesela Hazreti Lokman peygamber midir? Cin insanlara nasıl görünür gibi şeyler sormamalı çünkü bunları öğrenmekle emrolunmadık. Bugün çok kimse Ehl-i Sünnet itikadını bilmiyor. Öğrenmesi farz-ı ayın olan bilgilerden habersiz. Faiz çeşitlerini, hatta yemeğin farzlarını bile bilmezken, dünya ve ahirette gerekmeyen şeyleri soruyorlar. Bilinmesi gerekmeyen sorulmamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, öğrenmek için sual sorun, kötü maksatla sual sormayın. Allah rızasından başka bir maksatla sual sorup, ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehenneme gidecektir. Alimlerle yarışmak, cahillerle münakaşa edip susturmak ve itibar kazanmak için ilim öğrenen cehenneme gidecektir. Çok sual sormayın. Sizden öncekiler bu yüzden helak oldu. Sizi çok sual sormaktan nehyediyorum. Kötü maksatlılara ilim öğretmek yanlıştır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ilmi ehli olmayana öğretmek, onu kaybetmek demektir. Suali de uygun sorabilmek, o kişinin ilmini gösterir. Hadis-i şerifte, güzel sual sormak ilmin yarısıdır buyuruldu. Kendisine farz-ı ayın olan faydalı sualleri sormak gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ilim hazinedir, anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki Allahü Teala sizlere merhamet etsin. Çünkü sual sormakla 4 kişi mükafat alır. Soran, cevap veren, dinleyen ve bunları seven. Faydalı bir sual sorana cevap vermemenin vebali büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimin bildiğini söylememesi, cahilin de bilmediğini sormaması helal değildir. Çünkü Allahü Teala bilmiyorsanız ilim ehline sorun buyurdu. İlmini başkasına bildirmeyen, hazineyi gömüp kimseye yardım etmeyene benzer. İlmini gizleyen kimseye kıyamette ateşten gem vurulur. İlim sahibi biliyorsa söylemeli, bilmiyorsa bilmiyorum demelidir. Fetva vermenin mesuliyeti çok büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bilmiyorum demek ilimdendir. Bilmeden fetva verene yer ve gökteki melekler lanet eder. Ehli olmadan yanlış fetva veren hainlik etmiş olur. Alimler buyuruyor ki, Allah rızası için bilmediği bir hususta susanın aldığı sevap, bildiği hususta konuşanın aldığı sevaptan az değildir. Zira cehaleti kabul etmek nefse çok ağır gelir. Bir alim bilmiyorum derse şeytan kahrolur ve alimin susması konuşmasından daha zararlı oluyor der. Hakiki alim suale cevap verirken, kıyamette bu cevabı hangi kitapta buldun diye sorulacağından korkan zattır. Suali muteber eserlerden nakledenlere sormalı, kendi anladığını din kabul edenlere sormamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ilim de namaz da dindir. Bunun için ilmi kimden aldığınıza, namazı nasıl kıldığınıza iyi bakın. Kıyamette bunlardan sorguya çekileceksiniz. Ahir zamanda alim azalır, cahillik artar.
alim kalmayınca da cahil ve sapık din adamları yanlış fetva vererek fitne çıkarır. Hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Ümmetim kötü din adamlarından çok zarar görecektir. Şu halde lüzumsuz sual ve başka maksatlarla sual sormak doğru değildir. İmtihan gayesiyle karşısındakini sıkıştırmak için sual sormak da uygun değildir. Hadis-i şerifte öğrenmek için sual sorun, kötü maksatla sual sormayın buyuruldu. İşe yaramayan lüzumsuz suallerin vebali olur. Ama lüzumlu sual sormak çok sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki, ilim hazinedir. Anahtarı sual sormaktır. Sual sorun ki rahmete kavuşun. Sual sormakla 4 kişi sevap alır. 1. Sual soran. 2. Cevap veren. 3. Dinleyen. 4. Bunları seven. Sual sorarken az çok o konuda bilgi sahibi olmak gerekir. Hiç bilmeden sual olmaz. Mesela gazoz ağacı hangi mevsimde budanır, budanan yerlere davul tozu mu ekilir diye bir sual sorulmaz. Peygamber Efendimiz güzel sual sormak ilmin yarısıdır buyurmuştur. Güzel suali ilim sahibi sorar. Sual sorarken şunlara dikkat etmek gerekir. 1. Sormadan önce o konuyla ilgili bilgileri toplamak, okumak lazımdır. 2. Sorarken cevapla ilgisi olmayan, lüzumsuz ayrıntıya girmek uygun olmadığı gibi, çok kısa yazıp, anlaşılmaz durumda da olmamalı. Ayrıca mesela küfre sebep olan bir şey yapılırsa dememeli, örnekle sormalıdır. 3. Cevap için bilinmesi gerekenleri mutlaka söylemeli, bunu sormaya veya ikinci bir yazışmaya ya da ikinci bir suale sebep olmamalıdır. Mesela seferilikle ilgili suallerde vatanı aslenin neresi olduğu, gidilen yerin kaç kilometre mesafede olduğunu da bildirmek gerekir. O yüzden suali eksik sormamak gerekir. 5. Haram bir iş yapan kimsenin getirdiği hediyeyi almak, getirdiğini yemek caiz midir gibi sual sorarken, haram işten kastın ne olduğunu, o kişinin tek gelir kaynağının bu iş olup olmadığını da bildirmek gerekir. 6. Yine mesela, elimize geçen haram parayı ne yapalım demek bir sualdir. Burada da haram paradan maksadın ne olduğunu bildirmek gerekir. Yani sual eksiktir. Belki de haram zannedilen para aslında haram değildir. 7. Cevap da sonuna kadar dinlenmelidir. Cevap suale, yani anlatılana göre verilir. Sualde yanlışlık veya eksiklik varsa cevap da yanlış olabilir. Bu bildirilen hususlara dikkat edilirse hem doğru hem de daha çabuk cevap almak mümkün olur.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, hiç kimse elbisesinden, etiketinden dolayı mükemmel insan olamaz. İnsanın şerefi ilim ve edep sahibi olmasındandır.

Şiirlerle Menkıbeler. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh. Kabir konuşuyor. Ömer bin Abdülaziz bazı sevdikleriyle bir gün bir cenazeyi gitmişti defnetmeye. Defin işi bitip de herkes ayrıldığında o birkaç kişiyle durdu kabir yanında. Dediler ki, efendim, siz ne için kaldınız? Cenaze sizin değil, niçin ayrılmadınız? Buyurdu, kardeşlerim, tam gideceğim zaman, kabir bana seslenip, şöyle dedi arkamdan, ya Ömer, sormuyorsun, ne yaptım dostlarına? Diyeyim de haber ver geri kalanlarına. İlk önce ben, onların yırttım kefenlerini. Sonra da parça parça yaptım bedenlerini. Kan ve irinlerini içtim kabre inince. Etlerini kemikten ayırdım ince ince. Ömer bin Abdülaziz söylerken bu sözleri, kederinden yaş ile doldu iki gözleri. Cemaat kendisini dinliyordu öylece. Dedi, kabir sözüne devam etti şöylece. Nerede sizden önce dünyada yaşayanlar? Nerede bu dünyaya sımsıkı sarılanlar? Hani uzun emeller, hayaller kurmuşlardı? Hiç ölmeyecekmiş gibi ona sarılmışlardı. Ölümü düşünmeyip durmadan mal yığdılar. Ölenleri görüp de hiç ibret almadılar. Onların servetine herkes gıpta ederdi. Biz dahi onlar gibi zengin olsak derlerdi. Hani şimdi ne oldu o servet ve mallara? Bir anda ayrılarak girdiler mezarlara. Kara toprak altında çürüyüp toz oldular. Yedi bedenlerini haşereler ve kurtlar. Ömer bin Abdülaziz bu sözleri kabirden dinleyip gözyaşları boşandı gözlerinden. Kabir devam ederek seslendi ki, ya Ömer, bir gün bu kabristana yolun düşerse eğer, sor o zenginlere ki ne kaldı o varlıktan. Sor o fakirlere de ne kaldı o darlıktan. Ne oldu dilinize? Niçin susuyorsunuz? Ne oldu gözleriniz? Göremiyor musunuz? Sor onlara ne oldu o yumuşak tenleri? Ne oldu dimdik duran kuvvetli bedenleri? Bir çukurun kurtları neler yaptı onlara? Sor ki, yem mi oldular böcek ile kurtlara? Halbuki bir vakitler yaşıyordu her biri. Var idi her birinin güzel şirin evleri. Bu dünyaya aldanıp haramlara daldılar. Ahireti unutup hazırlık yapmadılar. Fakat ölüm onları yakaladı bir anda, şimdi de yatıyorlar hepsi mezarlarında.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, yapılan bir günahla övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır deniyor. Peki sabretmeyi acaba biliyor muyuz? Yani bir olay karşısında, bir durum karşısında. Yani sabret deyince karşıdaki dişimi sıkıyorum ya daha ne sabredeceğim filan da cevap verebilir yani. Sabır bu mudur? Yani dişini sıkmak mıdır? Ne yapılırsa, nasıl davranılırsa insan sabretmiş olur.
1: Şimdi Musa Bey ifade ettiğiniz gibi din büyükler, daha doğrusu İslam alimleri kitaplarda tarif ederken sabır bütün hayırların, iyiliklerin anahtarlarıdır. Ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifini naklediyor Ehl-i Sünnet alimleri. Ben sabera zafira, sabreden zafere kavuşur. Yani sabredersen neticeye ulaşırsın.
0: Evet.
1: Şimdi kitaplarda anlatılırken tabi din büyükleri değişik şekillerde yapmışlar fakat aynı konuyu farklı ifadelerle anlatmışlar. Mesela fıkıh kitaplarında da anlatılıyor. Sabır maddesi anlatılırken ahlak kitaplarında anlatılmış. Mesela İslam alimlerinden Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri var. Bu Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri buyuruyor ki dünyanın esası mihnet sıkıntı üzerine kurulmuştur. İmam Rabbani Hazretleri de bunun üzerinde vurgu yapıyor. Dünyayı tanımak böyle anlatıyorlar. Ben bir zamanlar mesela dedim ya dünya işte üzerinde yaşadığımız küre.
0: Yani nesini tanıyacağız?
1: Biliyoruz. Beş kıta, altı mıydı? Beş miydi? Neyse. İşte biliyoruz bunu falan. Bu değilmiş o. Allah-u Teala burasını imtihan yeri yaratmış. Allah-u Teala yasak ettiği şeylere din kitaplarında dünya deniyor. Haramlar, mekruhlar. Fakat burası imtihan yeri olarak yaratıldığı için İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri olsun, dünyanın esası mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Burası böyle bir yer. Bunu iyi anlayan ve kabul eden dünyada başına gelen sıkıntılardan, dertlerden, şunlardan, bunlardan etkilenmez diyorlar. Öyle buyuruyorlar. Diyeceksin ki benim işte tarlamı su bastı mesela. Sel geldi. Demek ki olacakmış yani.
0: Ambarımı fareler bastı.
1: Ya bugün işte kaza yaptım yolda gelirken falan. Demek ki ezelde takdir edilmiş. Ha peki efendim orada bizim hiçbir şeyimiz yok. Ha biz tedbir alacağız. Tedbir almadıysak ahmaklık olur. O ayrı bir mesele. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri her gün insanın karşılaştığı her şey Allah-u Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için de sevinmeliyiz. Devam ediyor. Kulluk böyle olur. Kulluksak böyle olmalıyız. Böyle olmamak kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allah-u Teala hadis-i kutsi'de kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın yeryüzünde kulum olarak bulunmasın. O hadis-i kutsi. Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen.
0: Çıksın gitsin.
1: Nereye? Defolup gitsin derdik
0: değil mi? Nereye gideceksin?
1: Gidecek yer yok tamam. Gidecek yer yok. Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri de dünyanın esası mihnette sıkıntı üzerine kurulmuştur buyuruyorlar ya. Devamında buyuruyor ki bu zat. Sıkıntının ise sabretmekten başka reçetesi katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Abi abla yok mu bunun bir çaresi? Var. Sabredeceğim.
0: Başka onlar da araştırmışlar. Bu lafları boşuna söylemiyorlar.
1: Söylemiyorlar.
0: Yani araştırmış bulamamış. Başka reçete yok.
1: Yok. Sabretmekten başka çaresi yok. Ve Ahmet Ekber Cüryani Hazretleri buyuruyor ki şu üç sabır çok sevgilidir. Neymiş bunlar? Bunlar taat, hakka kullukta. Yani ibadetlerde sabır. Mesela fıkıh kitaplarında bunu ayırmışlar. İbadetlerde sabır. Haramlardan sakınmakta sabır. Bela, hastalık ve benzeri dertler geldiği zaman sabır diye üçe ayırmışlar. Birisi ibadetlerde sabır. Ya ibadetlerde sabır nasıl olur? Günde beş vakit namaz kılıyorsun mesela. Ramazan ayında bir ay oruç tutuyorsun.
0: Kolay mı?
1: Kolay mı? Ondan sonra kazandın, ettin, bunun 40'ta birini zekat olarak vereceksin.
0: Kolay mı?
1: Hacca gidiyorsun, hem paran gidiyor hem aynı cekibedene. Sabredeceksin. Oo, böyle olmaz ya, ben namaz kılarken terledim, oruç tutarken dayanamıyorum falan. Dayanacaksın. Tamam. Sabır. Sonra devam ediyor bu zat. Buyuruyor ki haramlardan, günahlardan, günah işlememeye sabır. Haramdan sakın. Haram cazip gelebilir, bilmem ne gelebilir. Ondan sonra ne bileyim, herkes onun içerisine dalmış olabilir. Ya herkes yapıyor, ben de yapayım ya falan demeyeceğim.
0: Sakınmak zor. Çünkü.
1: Sakınmak zor tabii. Hele bir de nefse tatlı geldiği için, cazip geldiği için tak diye akıverirsin onun içerisine. Yani ona direnmen gerekiyor. Ve bela ve mihnet anında sabır. Ahmet Ekber Cülihari Hazretleri buyuruyor ki bu üç sabır çok sevgilidir. Allah-u Teala indinde aynı şekilde makbuldür buyuruyor. İbadetlerde sabır, haram işlememekte, günah işlememekte sabır, dert, bela, mihnet anında sabır. Üçünü de aynı şekilde bildirmişler. Din büyükleri buyuruyorlar ki sabır yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyorlar ki ne anlatıyorsunuz siz? Biz anlatmıyoruz, biz söylemiyoruz. Ehl-i sünnet alimlerin sözleri bunlar. Bunlar da ayet-i kerime, hadis-i şeriflerden alıp onların açıklamasıdır bunlar. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Abdullah İbn Abbas Hazretleri'nin kızı vefat ediyor. Bunu öğrenince inna lillahi ve inna ileyhi raciun der ve akabinde bu iki rekat namaz kılar. Bu mahremdi. Allah-u Teala bunu örttü. Yardıma muhtaçtı. Himayesini aldı. Bizim için de bir mükafattı. Onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namaz kıldıktan sonra da Allah-u Teala Bakara suresinin 45. ayet kerimesinde sabır ve namaz ile yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyuruyor. Evladı vefat etti. Değil mi?
0: Tabii. Kolay.
1: Rabbim böyle emrediyor diyor. İki rekat namaz kıldım ve Allah-u Teala
0: çağırmadı, isyan etmedi.
1: Sabır dinin yarısı. Namaz ise dinin direğidir buyururlar. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur.
0: Dinin yarısı sabır, yarısı şükür.
1: Evet.
0: Rahmetli Enver abi öyle buyurur. Diye.
1: Devamlı surette. Dinin yarısı sabır, yarısı şükür. Burada da din büyükleri sabır dinin yarısı. Namaz da dinin direği. Tamam mı? Dinin direği. Yani sen o sabırla dinin direğini yani yarısını aldın, dinin direğini de kurdun, hedefine ulaşırsın buyuruyor. Hedefine ulaşırsın. Efendim bende namaz yok, sabır da yok. Kusura bakma, bağırır durursun arkadaşlar.
0: İnsan mısın sen o zaman?
1: İnsan mısın sen o zaman? Tabii. Abdullah Mürtiyiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için, çok önemli bakın, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve de faydalı olabilmesi için iki şart vardır. Birincisi sabır, ikincisi de ihlas buyuruyor. Şimdi bir önceki zat sabır ve namaz dedi. Bu zat da diyor ki sabır ve ihlas. Yani işin aynı şekilde Şafir'in bir işe başladın. Bugünden öğrenemezsin bunu. Sabredeceksin. Kolay değil. Şimdi yani şu anda bizi izleyen ve dinleyenler çocuk ilkokula gidiyor, ilkokula başlıyor. Sonra liseyi bitiriyor. Sonra üniversiteyi kazanmak için çalışıyor. Sonra geliyor. Kaç sene okuyor? 3 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene yerine göre. İhtisas kazanacak. 3-5 sene de öyle. Değil mi?
0: Evet.
1: Neticede mesela doktor oldu, muayenehane açtı. Kaç yaşında? 35 yaşında, 40 yaşında. Ne kadar ömrü kaldı? Ne kadar ömrü kaldı?
0: En fazla o kadar daha.
1: O kadar daha. Yani ömrünün yarısında şey yapamadı ki, ondan sonra da yaşlanıyor tabii de, yarısında rahat edebilmek için ömrünün gençlik döneminin hepsine eve aitti. Sabretti. İstikbalim dedi. Ya istikbalin dediğin yani 30-40 senelik bir zaman dilimi. Öbürüsü sonsuz. Cennet ve cehennem sonsuz. Burada sen sabrediyorsun da, İlkokul için, ortaokul için, lise için, üniversite için, üniversiteden sonra aynı şekilde ihtisas yapmak için sabrediyorsun da kaç sene için, 30-40 sene için, peki sonsuz olana niye sabretmiyorsun? İbadet yapmakta niye tahammül göstermiyorsun? Haramlardan sakınmak için niye tahammül göstermiyorsun? Derdi bela geldiği zaman hemen niye isyan etmiyorsun? Belki şimdi bizi izleyenlerin hatırına gelebilir. Doktora gitmeyecek biz, doktora gideceğiz. İlaç alacağız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şifa için ayet-i kerimeler var. O ayet-i kerimeler de aynı şekilde dua için bildirilen, hadis-i şeriflerde bildirilenler. Onlara da yapışacağız. Ama o şifa ayetlerine de, Peygamber Efendimiz bildirdiği dualara da, doktora gittiğimiz zaman doktor vermiş olduğu ilaçlara da şifayı veren Cenab-ı Hak'tır. Bunu da unutmamak lazım. Şifayı veren Cenab-ı Hak. Yani o ayet-i kerimeden de, o duadan da şifa yaratmaya bilir. Çünkü eserde Cenab-ı Hak onu öyle imtihan edecektir. Onu biz bilemeyiz. Onun için bizim vazifemiz Rabbimizin emretmiş olduğu sebeplere yapışmaktır. Gerisi onun bileceğidir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni sandığı gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa, ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzünün güzelliği kemalde ve mübarek azalarının tenasübü itidaldeydi. Sözleri tatlıydı. Her hareketi ve duruşu, davranışları ve işleri o şekildeydi ki, daha güzeli düşünülemezdi. Nitekim bu husus, birçok hadis-i şerif ile sabit olmuştur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, vasıfları şöyle bildirilmiştir. Orta boylu, gayet kemal ve itidal üzereydi. Yanına uzun boylu birisi gelse, ondan uzun görünürdü. Konuştuğu zaman, mübarek dişleri arasından nur saçılırdı. Mübarek yüzü, ayın 14'ünden daha parlaktı. Hazreti Ayşe, radıyallahu anha, bir gün evinde bir şey kaybetmişti. Aradı, karanlıkta bulamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eve teşrif edince, mübarek alnında parlayan nur, odayı aydınlattı. Hazreti Ayşe kaybettiği şeyi buldu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek vücudu çok temiz idi. Teri nezih ve kokusu çok güzeldi. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kokusu gibi hiçbir güzel koku görmedim. Mübarek kokusu ne miske ne de ambere benzerdi. Resulullah ile müsafaha eden kimsenin o gün elinin güzel kokusu gitmezdi. Mübarek elini hangi çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocuklardan güzel kokusuyla fark edilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Enes'in radıyallahu anh evinde uyumuştu. Hava sıcak olduğundan terlemişti. Hazreti Enes'in annesi Resulullah'ın inci gibi ter tanelerini bir şişeye topladı. Resulullah bunu ne yapacaksın diye sordu. Bunları güzel kokulara karıştırıyorum. Hiçbir koku ondan daha güzel kokmuyor dedi. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh Tarih-i Kebir adlı eserinde şöyle yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yoldan geçse ondan sonra o yoldan geçenler Resulullah'ın oradan geçtiğini güzel kokusundan bilirlerdi. İshak bin Rahevey o güzel koku Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem has bir koku idi. Hariçten bir koku sürünmüş değildir demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne değen mendili asla ateş yakmazdı. Bir gün Enes bin Malik'e radıyallahu anh bir grup insan misafir oldular. Yemek yediler. Yemekten sonra cariyesine falan mendili getir dedi. Cariyesi kirli bir mendil getirdi. Enes bin Malik radıyallahu anh o mendili ateşe attı. Bir müddet sonra mendili ateşten çıkardı. Mendil yanmamış, kirlerden temizlenip süt gibi beyaz olmuştu. Misafirleri bu ne haldir diye sorunca bu mendil Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü sildiği bir mendildir. Ne zaman kirlense ateşe atarız, tertemiz olur ve asla yanmaz dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip "Ya Resulallah, kızımı evlendireceğim. Bana yardım ediniz." dedi. Resulullah, "Şimdi hazırda bir şey yok. Yarın sabah ağzı açık bir şişe ve çubuk getir." buyurdu. Sabahleyin o kimse bir şişe ve bir çubuk getirdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek kollarının terini o şişeye doldurdu. "Bunu götür. Kızın koku sürünmek istediği zaman bu çubukla şişeyi karıştırsın ve vücuduna sürsün." buyurdu. O kızın böyle yaptığı ve güzel kokusunun bütün Medine'de duyulduğu anlatılmıştır. Kızın bulunduğu eve Beytül Mutayyibin yani güzel kokulu ev adını vermişlerdir.

Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin 4. cilt 14. mektubu. Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. Nisa suresinde, bir işte anlaşamazsanız, bu işin hükmünü Allah'tan ve Resulullah'tan anlayınız. Mealindeki 58. ayeti kerime, bir işte anlaşamazsanız, bu işin nasıl yapılacağını, alim olanlarınız, Allah'ın kitabından ve Resulullah'ın sünnetinden anlasınlar. Alim olmayanlarınız ise, alimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar, demektir. Görülüyor ki, bu ayet-i kerime, mezhep imamlarını taklit etmeyi emretmektedir.

0: İmam-ı Şafii, tasavvufta Maruf-i Kerhi, esrar bilgilerinde İmam-ı Muhammed Gazali, feyz vermekte ve harikalar, kerametler göstermekte Abdülkadir Geylani, hadis ilminde Celaleddin-i Suyuti, tarikat, hakikat ve akaid bilgilerinin inceliklerini açıklamakta ve kalplere akıtmakta İmam-ı Ahmet Rabbani, Müceddid-i Elfisani, Müceddid idiler. Hepsi İslamiyetin yayılmasına, kuvvetlenmesine hizmet ettiler.
1: Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfr olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder buyuruldu. Böyle kimse Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehl ve Ebu Talip inat ederek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğuna inanmadılar, inkar ettiler. İnat riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte Allahü Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat edendir buyuruldu. Hadis-i şerifte mümin vekar sahibi olur, yumuşak olur buyuruldu. Vekar sahibi dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur. Bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Şimdi biz burada Yazıcızade Mehmet Efendi, Mehmed-i Bican Hazretlerini rahmetullahi aleyh sizlere anlatmaya çalışacağız. Duvarı öyle yapmışlar ki kabir taşıyla duvarın arasından insan zor geçiyor, çocuk geçebilir. Kabir taşının da efendim baş taşı burada işte. Yani üzerinde yazı var, kamera da sığmıyor, fotoğraf makinesi de alamıyor. Alamıyoruz, çaresiz yani. Duvara itsek gitmiyor. Yani bahçesi çok geniş. Belki 10 dönüm, belki 15 dönüm kardeşiyle beraber defnedildikleri yerdeki arazi. Niye bu duvara getirip de buraya bu kadarla bitiştirdiler? Ağaç var. Ağacı da zaten içine bırakmışsınız. Biraz daha genişten çevirin, bir ağacı daha alın içine. Ama şurası rahat bir olsun. Tabii geliş geçişi de biraz zor. Caminin içerisinden bir pencereden sürünmek suretiyle geçebiliyorsunuz. Haklı tarafları var. İnsanlar geliyorlar, bez bağlıyorlar, onu yapıyorlar, mum yakıyorlar falan filan. Korunmuş. O bakımdan faydalı. Ama biraz daha buranın hizmetleri için rahat olsaydı daha iyi olur idi. Yazıcade Mehmet Efendi, Yazıcızade kardeşlerin büyüğü, abi. 1451'lerde Fatih Sultan Mehmet Han'ın babasından padişahlığı, babası vefat ettikten sonra padişahlığı aldığı zaman, kendinin padişah olduğu dönem, İstanbul'un fethinden 2 sene önce vefat etmiş. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han'dı. 2. Murat Han'ın zamanında Anadolu'da birçok büyük evliya vardı. Esas Mısır'da bulunan Zeyneddin-i Hafî Hazretleri Anadolu'ya ehli sünnet bilgilerini deryalar gibi akıtan bir insan. Bursa'yı merkez edinmiştir. Zeyniler mezarlığı var orada. Anadolu'daki Zeyneddin-i Hafî Hazretleri'nin halifelerinden birisi de Abdurrahim-i Rumi Hazretleri'dir. Merzifon'dadır. Bir adı da Sarı Danışment'tir. Anadolu evliyalarının temsilcisidir. Zaman zaman yapılan Edirne'de

ki toplantılara bu evliyaların davet edildiği de olmuştur. Bir ara 2. Murat Han zamanında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin etrafına çok adam topladığı, bu adamlarla beraber devlete karşı bir hareketi sanki var gibi, çok seveni var, devletin işini güçleştirir diye Edirne'ye 2. Murat Han'a şikayetname gider. Boş durmuyor ki insanlar efendim. Fitneyi körüklüyorlar. Murat Han da durumu araştırmak için onu alın gelin ama incitmeden alın gelin buyuruyorlar. Saraydan giden görevliler sürekli yol giderler ve Ankara'ya şöyle iki konak kala bir çeşme başında bir ihtiyar yanında da bir genç delikanlı görürler. İşte oradan hoş beşten sonra derler ki biz efendim Ankara'ya gidiyoruz. Hacı Bayram diye birisi varmış orada. Onun da etrafına çok adamlar toplamış falan. Padişahımız onu alın gelin. Ben bir görüşeceğim kendisiyle dedi. E buyurun evladım benim diyor Hacı Bayram. Yanında da Akşemseddin Hazretleri delikanlı. Hadi gidelim beraber. Etmeyin siz çok muhterem bir insana benziyorsunuz. Yani padişahımızın Hacı Bayram'ı davet etmesinin sebebi onun etrafına bazı adamlar topladı, devlete bir zarar verme ihtimali olduğundan falan bahsettiler. Yani biz eğer gelmeseniz zincirlere vurup götürecektik. Size nasıl biz zincir vurabiliriz efendim? Olsun evladım beraber gidelim. Edirne'ye geliyorlar. 2. Murat Han kendisiyle görüşüyor. Bakıyor ki böyle dünyada gözü olmayan çok muhterem birisi, ilim deryası. Onlar uzun uzun sohbetler ediyor. Ama bu dedikodu yayıldığı için Murat Han kendi kendine bunun masumluğunun kararını ilan etmiyor. İyi bir devlet adamıydı efendim. İlim adamlarını topluyor Edirne'deki muhtelif yerlerden çağırtıyor. Ve onlarla sohbet etmesini sağlıyor Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin. Hakiki ilim adamlara bakıyorlar ki efendim diyorlar bu pırıl pırıl bir insan yani. Bundan devlete fayda gelir, zarar gelmez. İnsanlara fayda gelir, zarar gelmez. İnsanları isyana teşvik etmez deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri tamam diyor. Benim kararım demek ki isabetli. Ve Hacı Bayram Veli Hazretleri bir iki ay orada kalıyor Edirne'de. Ve orada Edirne'nin Ulu Camii'nde yani bugünkü adıyla yazılarıyla meşhur olan eski camide bir vaaz kürsüsü var. O kürsüde halka bir müddet vaaz veriyor. Edirne'de kalmasını arzu ediyor Murat Han. Diyor ki efendim benim orada bekleyenlerim var. Müsaade ederseniz Ankara'ya gideyim. Peki buyuruyorlar. Yani onun arzusunu kırmıyorlar. İşte Hacı Bayram'ın Veli Hazretleri Edirne'den Ankara'ya giderken Gelibolu'da Yazıcızade kardeşlerle görüşüyor. Onlara bütün feyzini aktarıyor. Yazıcızade kardeşlerin kazançları Gelibolu'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne herkesten önce kavuşmalarıdır. Allah Teala onların hepsine gani gani rahmet eylesin diyoruz. Nereden nereye? Sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne buyuruyorlar ki Murat Han ne arzu edersin sana ne yapabilirim? Efendim diyor benim sizden hiçbir arzum yok. Ancak benim talebelerim fakir fukara insanlardır. Ankara çorak bir yerdir. Kırsal bir alandır. Şimdi kırsal diyorlar ya efendim. Bu insanlar vergilerini vermekte güçlük çekiyorlar. Bunları hiç olmazsa askerlikten muaf tutsanız da bunlar da askerde geçirecekleri süre yerine tarlasında toprağında çalışsa da birazcık kazançlarını artırsa fakirlikten kurtulsalar. Ankaralıları Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebelerini askerlikten muaf ediyor Hacı Bayram Veli Hazretleri. Vay öyle olunca bütün herkes talep olmaya kalkıyor. Nasıl olsa askerlikten kurtulacak, kendine göre kurtulacak. Halbuki askerlik şerefli meslek. Ancak şereflenilir askerlikte, kurtulunmaz. Talebeleri çoğalıyor. Murat Han'a diyorlar ki efendim bu Ankara'da çok çoğaldı yani. Herkes talebesi oldu. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne haber veriliyor. O da diyor ki tamam efendim biz bunun kolayına bakarız. Bu istismar edenleri önleriz.
Ankara'nın açığında kırsal bir yere bir çadır kurduruyor ve ilan ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri talebelerinden bazılarını bugün kurban edecektir. Efendim, sizi buraya onun için topladık. Vaaz beklerlerken adamlar bıçak görüyorlar şimdi. Bu çadıra gelecek talebeleri, seven talebeleri kurban edilecektir. Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni sevenler buyursun. Kimse gelmiyor. Kaçan kaçana. Efendim, bir yaşlı hanımla yaşlı beyi beraber Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni seven olarak çadıra geliyorlar kurban edilmeye. Halbuki çadırın içinde bir iki tane koyun hazırlanmış. Efendim, o gelenleri kesmeyecekler, koyunu kesecekler. Kan akınca da bakalım talebeler ne yapacak? Efendim, o koyunları kesip de kan çadırdan dışarıya böyle örtünün altından akarken kanı görenler de kaçıyorlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri Murat Han'ın yanından gelen görevliye bir name yazıp veriyor. Yazdığı namede Sultan Murat Han'a efendim bir acüze hanımla onun yaşlı bir beyinden başka talebem yoktur diyor. Murat Han'ın Ankara'ya bahşettiği Ankaralılara, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin talebesi olanlara askerlik muafiyetini de yine Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir yazısıyla kaldırmış oluyor. İşte Mehmed-i Bican Hazretleri bu yazıcılar sülalesinin büyüğüdür. Babası Salih Efendi çok kıymetli ilim irfan sahibi birisi idi. Ve burada bir tekke kurdular. Bu tekkede talebe yetiştirdiler. Malum tekkelerde okuyan insanlar medrese gibi resmi bir devlet tahsili almazlar. Tekkelerde sadece tekke şeyhinin kurduğu yerde ilim öğrenirler. İşleri güçleri ilim öğrenmektir. Normal ilim çağını geçmiş olan, 30'dan sonra medreseye insan alınmazdı Osmanlı'da. İlim çağını geçmiş olan da ilim öğrenmek isteyen yaşlılar da tekkelerde görev alırlardı. Bunlar muhtelif görev alırlardı. Burada şimdi bu çekim yaptığımız yerin hemen arka tarafında bundan sonraki günlerde çekeceğimiz Şerbetçi Baba türbesi var. İhtimal ki Şerbetçi Baba da burada yaşlılığında görev alanlardan şerbetini dağıtan tekkenin zaman zaman böyle cuma geceleri veya bayramlarda, arefe günlerinde, kandil günlerinde şerbetini yapıp hazırlayan, şerbet dağıtan tekkenin şerbetçisi idi tahmin ediyoruz. Çünkü ona ait kayıtlarda bir bilgi bulamadık. Olsa olsa yakışanı da budur dedik, bunu böyle söylüyoruz. Mehmed-i Bican Hazretleri'nin eserleri çoktu ve çok da derecesi yüksekti. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ile manevi bağları vardı, devirleri uyuşmasa bile. Efendim, Arabi bir kitap yazdı, Meragübüzzaman. Bunu kardeşi Ahmet Efendi'ye tercüme etmesini Türkçe'ye rica etti. Kendi Arabi yazdı. İlim adamıydı. Her iki kardeş de bilhassa abi Mehmed Efendi dini şiir yoluyla anlatmayı da tercih ederlerdi. Öyle de bir yol takip ederlerdi. Dolayısıyla yazdıkları şeyde kitaplarda bol bol insanlara kalbe işleyecek şiirler, beyitler, kıtalar görmek mümkündür. Yine manzum olan bir Muhammedi kitabı vardı. Efendim, manzum, tercümesi manzum oldu. Füsus-ül Hikem vardı, o da manzumdu. Muhammed Efendi'nin eserlerini şöyle sıralarsak efendim, Meragibü Zaman, Li Gurubü Eşya Fil Aynil Vel Ayn. Efendim, Kitab-ı Muhammediye kitabı çok meşhurdur. Ahmediye Muhammediye olarak geçer. Kendisi ismi Muhammed olduğu için Mehmet, yani biz bugün öyle diyoruz. Kitabının adı da Muhammediye olarak, onun yazdığı kitap olarak anılmıştır. Üç ana bölümdür bu kitap. Efendim, bunu Gelibolu'da yazmaya başladı ve bitirdi. Bunu da Gelibolu limanına yakın, yani tarihi limana değil de namazgahın hemen altındaki bölüme yakın çilehanesi var. Çilehanede 7 senede bitirdiği kayıtlarda var. Efendime söyleyeyim, Münteha Alel Füşuş kitabı da çok kıymetli.
anlaşılması ilim erbabı için kolay ama ilim erbabı olmayan efendim insanlar için zor idi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin efendim tanınmış eserinin ilk şarihi Müeyyiddin el-Cendi tarafından yapılan şerhinin talikatıdır. Şimdi bakınız, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bir alim. Bir büyük alim rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin Füsusül Hikem kitabını anlamak için Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin derecesinde ilim sahibi olmak lazımdır. Ya insan bir kitabı ilim öğrenmek için okur. Ama Muhyiddin-i Arabi'nin derecesi o kadar yüksek ki yazdığı o kitabı anlayabilmek için de temel bilgiler onun ilmi kadar yüksek olmalı. Ki Muhyiddin-i Arabi Hazretleri Allah-u Teala'nın yoluna o kadar bağlıydı ki bu yolla ilgili efendime söyleyeyim birilerinin o yolu ihmal edecek. Hani biraz böyle zorlayıp genişletecek, lerç yapacak hale geldiğini, dinin kurallarını gördüğünde dehşetli öfkeye kapılırdı efendim. Çok önemli bir özelliğiydi. Allah-u Teala'nın emrettiğini, kardeşim biraz böyle gevşetmeye çalışmayın. Ne emredilmiş? Beş vakit namaz. Beş vakit namaz kılınacak. Bitti. Bunu daha başka yollara çekmeye lüzum yok derdi. Ve zaman zaman kendisine gökte bazı şeyler görünmeye başladı. Tuhaf bir hal aldı. Ve ondan sonra tabii o şiddetli halini düşürdü. Değişik bir dereceydi demek ki. İşte böyle bir zatın kitabını şerh eden birisinin de talikatını işte Gelibolulu Muhammediye kitabının yazarı efendim Muhammed Bican Hazretleri veya Mehmet Bican Hazretleri, Ahmet Mehmet kardeşler diyoruz Anadolu'da ama Ahmediye Mehmediye değil, Ahmediye Muhammediye'dir. Muhammediye'yi biz ne hikmetse böyle kullanmamışız. Bu da şundandır efendim. Yani Muhammed ismi, Efendimiz Aleyhisselatü ismi olunca çocuklara koyduğunuz zaman gel Muhammed buraya, vay yaramaz Muhammed, vay şunu yaptın bunu yaptın gibi bir edebe aykırı bir şey olmasın Efendimizin ismiyle diye ecdadımız bunu Muhammed'i Mehmet'e çevirdiklerini zannediyoruz. Ama böyle kullanılması iyidir. Koyan anne baba da edeple çocuğunu çağırırsa böylece bu riski de atlatmış olur. Efendim sizlere bu zatın kabrinin başında bu böyle bir mekanda ancak bu kadar anlatabildik. İnşallah bundan sonraki yerlerde tekkesinin olduğu yerle Şerbetçi Baba'yı da başka bir programımızda anlatmak istiyoruz. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yağış altındayız. Kah kar atıştırıyor. Kah yağmur atıştırıyor. Çok da hoş ve bereketli bir şey oluyor. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Artık Osman Paşa'nın Kuruç harekatı için hazırlıkları ne kadar yapabildiyse, askerin tayını kısılmış, yok, yani birer avuç mısır ununu bir günlük istihkak olarak veriyorlar. O asker hangi dermanla savaşacak? Onun için Von Herbert hatıralı diyor ki, çıkışa yakın 8-10 gün kalmışken karargâhtan çok şiddetli emirler veriliyordu. Şunu yapmayın, bunu almayın, efendim öküzleri kesmeyin. Hiçbiri uygulanmıyordu diyor. Yok, aç bırakmayacaksın arkadaş. Tamam, adam canını ortaya koymuş, ölecek ama karnı tok ölsün ya. Karnı tok ölsün. Bunu sağlamak lazım. Abdülhamit Han 25 Ekim'de Plevne'yi tahliye edin emrini verdi. 25 Kasım geldi, hala tahliye etmediniz. Evet, pekala tahliye için bir yol açma yolu bulunurdu. Bir anlaşmaya yanaşılabilirdi. Ruslar da çünkü o zaman için askerini tok doyum yapamıyor. Romenler doyuruyor da Ruslar ikmal noktalarından çok uzaktalar. Ve askerleri Türk askerini siperinde süngülediğinde evvela çantasındaki ekmeğini kapıp yiyordu. Ruslar sanki topraktan karılmış gibi çamur görünümünde ekmeklerle besleniyorlardı. Bunu gör, tamam bize yolu açın gidelim. Ama sen onu askeri bir strateji ve taktik hareketlerle delmeye çalışırsan deldirmezler arkadaş. Deldirmezler. Öbür türlü teklif olsaydı ben Rusya'nın Osman Paşa'yı bırakacağına inanıyordum. Çünkü Rusya'da eğer bırakmazsa bu sefer başına bela olacaktı Osman Paşa. Ama nasip böyleymiş efendim, ne diyelim yani. Nasip böyleymiş. Fakat bu suretle, yani karargâhtan gönderilen emirler uygulanmıyordu. Bu surette askerler boyun eğmez ve demirden bir elin başlarında bulunduğunu anlıyorlardı. Herbert de bunu tespit etmiş. Demirden bir el başımızın üzerinde var diyor. İtaatsızlık, hürmetsizlik gibi vakalar pek nadirdi. Bozgunculuk, suikast, isyan gibi hareketlere tek misal bile Osmanlı ordusunda gösterilemez. Askerler zabitlerini seviyor. Onun emirlerine körü körüne itaat ediyorlar. Ve ona sevgi ve şefkatlerini göstermek için kendi nefislerini fedaya kadar gidiyorlardı. Fakat tek tük firar hadiseleri başladı. Olur mu? Olur efendim. Olur. Bölümden ikisi de ikinci muharebeden sonra gelen kura efradından iki nefer kaçtı. Rusların bu sıralarda her tarafa firar hadiseleri vuku'a geliyor sözü iftiraydı. Ruslar da habire bizim askerlere o mayne yaptıkları da falan, sizin oralarda filan filan tabyalardan çok firarlar var diye haberler veriyorlar. Askerleri firara teşvik ediyorlardı. Enteresan bir istihbari çalışma yapmış Ruslar. Bu Rusların iftirasıydı diyor. Çerkesler müstesna olmak üzere seferin başından, Vidin'den Plevni'ye intikalinden itibaren 3,5-4 ay arası süren bu harekatta firar edenlerin sayısı Osmanlı ordusunda 50 bin kişide 200'ü bulmaz. İngiliz imzalamış söylüyor efendim. Kendi yazmış bu kitabı ben. 200'ü bulmaz. Bu da 4,5 ayda bir taburda vasati 3 yahut bir ayda binde bir demektir. Oran çok düşük yani. Kanaatimce Osman Paşa ile Vidin'den gelenlerden bir kişi bile kaçmadı. Sırp muharebesinin bu kahramanları başından sonuna kadar sevdikleri komutanlarına sarılıp ondan hiç ayrılmadılar. Osman Paşa daha önce Vidin'de Sırplarla savaşıyor idi. Ama öyle bir düzen kurmuştu ki o sevgi Plevne'ye kadar getirdi. Getirdi ama her zaman düşmana saldırılmaz. Bazen de ricat çekilmek icap edebilir. Bunu yetiştireceğimiz subaylarımıza iyi anlatmamız lazım. Çerkezler bozularak hemen hemen toptan kaçtı. 24 Ekim'de Plevne'deki 12 atlı Çerkez bölüğünden 10 Aralık'ta 200 kişi kalmıştı. 12 atlı Çerkez bölüğü 200'er kişiden olsa 12 tanesi 2400 kişi. 24 bin kişi neredeyse. Hadi 100'er olsun 12 bin kişi. 12 bin atlı 10 Aralık'ta 200 kişiye düşmüş. Bunların bu hareketine bütün ordugahta gayet kötü bir nazarla bakılmış bu sıvışmaya ve bunlar iflah olmaz kimseler diye arkasından konuşulmuştur. Bir zabit yüreğinden şunları söyledi. Allah'a şükür ki bu adamlar gerçekten bizim ordumuzun bir kısmını teşkil etmiyor. Askerimizin arasında bulunmuyor. İstihbarat, haber, toplama, keşif o hizmetlerde kullanıyorlar. Şimdiye kadar yaptıkları birçok uygunsuzluklar itibariyle bunları Plevne'nin mert, fedakar askerlerinden saymak doğru olmaz. Bunlar başıboş bir takım başı bozuk kimselerdir diyor. Esefle söyleyeyim ki bütün emir ve ihtarlara rağmen ordugahta pislik çoktu. Yalnız bu haller ve şartlar altında bundan başka türlü davranmaya da imkan olmadığını kabul etmek lazım. Çok pislik vardı diyor. Fakat bütün bu mahrumiyetlere, bu ıstıraplara rağmen askerlerin cesareti, şevki, itimadı refah içinde olduğu zamanlardan daha yüksekti. Bu noktada bir ırkın ana meziyeti kendini gösteriyordu. İşte ırkımızın ana meziyetini tespit eden bir İngiliz zabiti, Osmanlı ordusunun maaşlı zabiti. Bu cümleyi bir daha paylaşacağım efendim. Bu kaçmaz bir cümle. Evet. Fakat bütün bu mahrumiyetlere rağmen, yokluk var, pislik var, kıtlık var. Bütün bu ıstıraplara rağmen askerlerin cesareti, şevki, itimadı, üstlerine itimadı tabii, birbirine itimadı, refah içinde olduğu zamanlardan daha yüksekti. Yani bir eli yağda, bir eli baldayken askerler bu kadar birbirlerinin kıymetini bilemezlerdi. Evet, bilemezlerdi. Çünkü refah dostluğu unutturuyor efendim. Evet, müreffeh olmak lazım. Dinimiz de refahı, medeniyeti tavsiye ediyor. Ama bu birbirimize olan merhametimizi kaldırıyorsa bu refahı istemiyoruz. Aile içinde, efendim şu odamıza şunu alalım da daha böyle müreffeh olalım deyip de olmayınca da karşı tarafı öldürüyorsanız bu refah olmasın, bu refah yere batsın demek lazım. Ve diyor ki İngiliz, bu noktada Suç zamanına nazaran birbirinin kıymetini bilmesi, itimat etmesi daha çoktu. Bu noktada bir ırkın ana meziyeti kendini hemen gösteriyordu. İşte Türk ırkının, Türk milletinin ana meziyeti budur diyor. Zor zamanda dostunun yanında olmak, hatta düşmanıyla dost olmak dedik ve 158. bölüm burada noktaladık. 159. bölümde inşallah buluşmak üzere efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
2: TGRT efendim.

0: Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla sizlerle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Ben Said Eken, bu programı sizlere sunarken Hüseyin Selim Kaya kardeşimiz bizlere ana kumanda masasında yardımcı oluyorlar. Her zaman olduğu üzere yine bir mübarek zatla programımıza devam ediyoruz. İnşallah bu akşam sizlere arz edeceğimiz bu mübarek zat Ebul Abbas El Mülessem Hazretleri. Kendisi evliyanın büyüklerinden olup kelam alimlerindendir. Asıl ismi Ahmet bin Muhammed bin Ömer bin Yusuf bin Ömer bin Abdülmümin El Kurtubi'dir. Fakat kendisi Ebul Abbas veya Ziyaeddin olarak bilinmiştir. Mübarek yüzünü devamlı peçeyle örttüğü için de El Mülessem olarak da çok bilinir, tanınır olmuştur. Mısır'da Nil Nehri sahilindeki Kus ve Sa'id şehirlerinde ikamet etmiş olup 672 senesinin Recep ayının 24. günü Kus şehrinde vefat etmiş ve orada bulunan dergahının bahçesine defnolmuştur. Şu anda kabri şerifi ziyaret mahalli olup ziyaret edenler mübarek ruhaniyetinden, feyz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. Onun yüksek talebelerinden olan Abdülgaffar bin Nuh, El-Vahid fi Ehli Tehvid kitabında mübarek hocasının kerametlerini uzun uzun yazmıştır. Onun bildirdiğine göre Ebul Abbas El-Mülessem Hazretleri çok enteresan, olağanüstü haller sahibi ve keramet sahibi mübarek bir zat idi. Kendisi yüksek haller sahibi, kerametler sahibi olan bir zat olmakla beraber dünyaya düşkün ve Allah-u Teala'dan gafil olmamak için kıldan yapılmış elbise giyer, gömlek ve aba gibi diğer elbiseleri de bu kıldan yapılmış elbisenin üzerine giyerdi. Yani vücuduna o kıldan yapılmış olan elbise rahatsızlık verir ki kendisini her daim rahatsız hissetsin ve bu rahatsız hissetmesiyle beraber de Allah-u Teala'dan gafil olmasın diye. Kendisi gayet orta boylu, yakışıklı, hoş sohbet bir zat olup yanına birisi bir şey sormak için gelse dahi o kimse daha ona bir şey söylemeden, bir sual sormadan sormak istediği sualin cevabını hemen ona söyleyiverirdi. Bu mübarek diğer mübarek zatlar gibi devamlı ibadet ve taatla meşgul olur. Gününün ekseri kısmında Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olurdu. Geceleri ise devamlı ibadet eder, namaz kılar, Rabbinden bir an uzak kalmamak için gayret ederdi. Zaman zaman da kendisini sevenlerin evlerine giderek onları ziyaret eder ve onları sevindirmeye çalışır. Ama bu arada bir tarafa giderken bile mutlak surette yolda giderken Kur'an-ı Kerim okur, Allah-u Teala'yı tesbihle meşgul olurdu. Kendisini ziyarete gelenleri anne babalarının ve dedelerinin isimleriyle hitap ederek hepsi için dua ederek onlara karşılama yapardı. Başka uzak memleketlerden gelenlere de aynı şekilde geldiği memleketlerle ilgili olarak isimleriyle, köyleriyle, onların ecdatlarıyla, soyu sopuyla alakalı olarak bildikleri, bilinen ne varsa onunla hitap eder ve böylece onları, onlara değer vermiş olduğunu gösterirdi. Talebesi Abdülgaffar Efendi diyor ki, Ebu Labbas Hazretlerine bir şey sormak istese veya onu görmek istese, bu düşüncesi hatırından geçer geçmez Ebu'l-Abbas Hazretleri Abdülgaffar Efendi'nin yanında olsa da olmasa da hemen onun huzuruna, karşısına gelir, ona görünür ve böylece onun suallerine cevap verirdi. Talebesi Abdülgaffar bin Nuh Efendi anlatıyor. Diyor ki, salihlerden biri bana geldi ve Ebu'l-Abbas Hazretleri hakkında insanlar arasında söylenen bazı şeyleri kendisine sormamı istedi. Söylentiler şöyleydi. Ebu'l-Abbas Hazretleri Yunus Aleyhisselam'ın kavminden olduğu ve İmam Şafii Hazretlerini görerek onun arkasında namaz kıldığıydı. Bu garip hadise insanlar arasında bayağı bir yayılmış, şaya haline gelmişti. Bu sırada bir çocuk geldi ve dedi ki, Ebu'l-Abbas Hazretleri evdedir, seni çağırıyor dedi. O esnada ben daha elbisemi yeni yıkamıştım, başka da elbisem de yoktu ama mübarek hocam çağırdığı için hemen üzerime bir şeyler bir örtünerek doğru mübarek hocamın evine gittim. Selam verdim ve oturdum. Sonra ona bu Mekke'deki insanların söylediklerini, işte yayılan şayiaları sordum. İnanıyordum ki o her sene hac yapıyor. Çünkü her hac mevsiminde ortadan kayboluyor ve hac mevsimi bitmeyince de tekrar görünmüyordu. O da merhamet edip hacda ne olduğunu sorunca olanları anlattı. Bundan sonra o salih kimsenin sorduğu şeyi de düşündüm. Daha bu aklımda gelir gelmez hemen bana dönüp dedi ki, ey genç, ben Yusuf Aleyhisselam'ın kavminden değilim. İmam Şafii Hazretlerine gelince o ne zaman yaşadı? Onun vefatından çok zaman geçti. Onun zamanında Cami-i Mısır yoktu ve Kahire'de küçük bir yerdi buyurdu. Ben iyice anlamak istedim ve dedi ki, İmam Muhammed Şafii bin İdris Hazretlerinin arkasında namaz kıldınız mı dedim, tebessüm etti. Uykuda ey genç, uykuda ey genç diyor ve tebessüm ediyordu. Ben anladım ki hocam rüyasında İmam Şafii Hazretlerinin arkasına namaz kılmıştı. Rüyada kılmıştı, hayatta değildi. Yine Abdülgaffar Efendi anlatıyor. Bir gün hocam Ebu'l-Abbas Hazretleri sohbet ediyor, biz de dinliyorduk. Sohbeti dinleyenler çok büyük haz duyuyorlardı. O sırada ileride bir genç de abdest alıyordu. Abdestini bitirdikten sonra hocam o gence dönüp nereye evladım diye sordu. O genç de camiye gidiyorum efendim, namaz kılacağım diye cevap verdi. Hocam da bunun üzerine ben namazı kıldım buyurdu. Biz de çok garipsemiştik bu hali. Çünkü yanımızdan hiç ayrılmadığına göre namazı ne zaman kılmış olabileceğini düşünerek hemen mescide gittim. İnsanlar mescitten çıkıyorlardı. Cemaate hocamı sordum. İçeride olduğunu, namazdan sonra biraz sohbet ettiğini, onun için biraz geciktiklerini söylediler. Bu hal üzerine anladım ki bu mübarek hocamın bir kerametiydi. Yani hocam Allah-u Teala'nın izniyle bir anda hem namazda bulunmuş hem de bizim yanımızda görünmüştü diye anlatıyor talebelerinden Abdülgaffar bin Nuh Efendi. Ebu'l-Abbas el-Mülessem Hazretleri yukarıda da arz etmiş olduğumuz gibi vaktinin büyük bir kısmını ibadetle, zikirle geçirir. Diğer taraftan da yine uygun zamanlarda, müsait zamanlarda mescitlere gider, insanlara, cemaate Allah-u Teala'nın dininden, emir ve yasaklarından bahsederek onlara doğru yolu göstermeye, hakiki saadete kavuşmalar için ne lazım geliyorsa onları anlatmaya çok gayret ederdi. Bu vesileyle pek çok sohbetlerde, pek çok nasihatlerde bulunmuştur. Onun kıymetli, hikmetli sözlerinde buyurmuştur ki, insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı, dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Ya. Lüzumsuz şeylerle meşgul olmaktan hasıl olur. Kötü arkadaşlar. Zamanımızda en çok başımıza gelen işler. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu düşünceler artırır. Şarkı dinlemek, çalgı çalmak ve uygunsuz kadın resimlerine, onlara şehvetle bakmak, bunlar hep tehlikeli şeylerdir. Her asırda bu tür kötülükler meydana gelmiştir. Sadece günümüze mahsus değil, yüzyıllar öncesine de dönüp baktığımızda da yine bu tür felaketlerin, fuhşiyatın, efendim, zinanın, kumarın, işte şarkı, türkü fasıllarının her yerde yaygın olduğuna ne yazık ki şahit oluyoruz. İşte bunların hepsi insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır buyuruyor. Kalbin hasta olması Allah-u Teala'yı unutmasıdır. Allah muhafaza. Bu sebeple Allah-u Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bundan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması lazımdır. Allah-u Teala'nın adeti şöyledir ki, çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Ebu'l-Abbas el-Mülessem Hazretleri yine buyuruyorlar ki, tasavvuf yolu ve bu yolun büyükleri o kadar kıymetlidir ki, bunlara tabi ve talebe olan dervişlerden birinin ismi bir duvara yazılı olsa, o duvarın yanından ceketini düğmeleyerek ve edeple geçmek lazımdır. Allah Allah. Ne kadar kıymetli yani. Özellikle Ehl-i Sünnet itikadında olan ve tasavvuf yol hakiki talebelerin ve dervişlerin birinin ismi duvarda yazılı olsa o duvarın yanından ceketini düğmeleyerek edeple geçmek lazımdır. Ne kadar önemli değil mi efendim? Hatta Hallacı Mansur Hazretleri biliyorsunuz söylediği bir söz sebebiyle yanlış anlaşıldığından zamanın işte halifesi tarafından idam edildi. Halbuki o tasavvuf sarhoşluğundan söylemişti. Kendinden geçmişti. Sekir halindeydi. Ama büyüklerimiz buyuruyor ki o zamanda Abdülhali Goncdevani Hazretlerinin talebelerinden, yani Hallacı Mansur Hazretleri, kendisi de tasavvuf yolunda olmakla beraber Nakşibendiye tarikatının büyüklerinden olan Abdülhalik Goncdevani Hazretleri'nin talebelerinden birine rastlasaydı bu şekilde sekir haline düşmez ve bu yanlışlık sebebiyle de cezalandırılmak durumunda kalmazdı buyuruyor. Yani hakiki tasavvuf büyüklerinin yolunun ne kadar önemli olduğu buradan çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla onlar o kadar yüksektirler ki onların isminin bulunduğu duvarın yanından ceketi düğmeleyerek ve edeple geçmek lazım buyuruyor. Çünkü edep çok önemlidir. Hiçbir bir edep vasıl ilallah olamaz buyuruyorlar. Bu büyüklere ne kadar çok edeple, hürmetle davranılırsa istifade o kadar çok güzel olur buyuruyor. Yine buyurur ki her an Allah-u Teala'yı hatırlamak ve anmak bir kazma gibidir ki o kazma ile gönül yolunda bulunan dikenlerin, yani kalbe gelen lüzumsuz ve uygunsuz düşüncelerin kökünü kazırlar. Böylece bu yolda ilerlemek için mani kalmaz. İbadet, emredilenlerle amel edip yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir. Ya. Yine Abdülgaffar Efendi hocasıyla ilgili bir menkıbeyi anlatırken diyor ki Hicaz'a gitmek için izin istedim. Fakat mübarek yüksek hocam yola çıkmamın uygun olmadığını bildirip bana izin vermedi. Fakat gönlümde şiddetli bir sıkıntı vardı. Bir gece dar bir yolda karanlıkta yürüyordum. Birden bir eli göğsümde gördüm. Bende bulunan sıkıntı kayboldu. Çünkü ben illaki yola çıkmak istiyordum. Hocam bana izin vermiyordu. İzin vermediği için de kendimde bir sıkıntı hissettim. İşte o karanlık gecede yürürken elim göğsümde bir anda bir el meydana geldi ve sıkıntım kayboldu. Çok dikkatli bir şekilde bakınca o zatın mübarek yüksek hocam Ebu'l-Abbas Hazretleri olduğunu gördüm. Ve bana döndü dedi ki ey evladım, beraber gitmek istediğin kafile esir oldu. Hacıların seyahat ettikleri gemi battı, boğuldular. Sen ise sözümüzü dinleyip onlardan ayrı gittiğin için kurtuldun. İşte büyüklerin sözünü dinlemek, hocanın sözünü dinlemek, canı gönülden dinlemek bu kadar kıymetlidir. Eğer sormasaydı, söz dinlemeseydi onlar gibi ya eşkıyaya esir olacaktı veyahut da o diğer efendim gemidekiler gibi boğulup ölüp gidecekti. Bir gün kendisini fıkıh alimi zanneden bir kimse Ebu'l-Abbas Hazretleri'nin büyüklüğünü inkar eden edepsizce sözler ifade etti, söyledi. O mübarek ona dönüp ey fakih, sen başkasını bırak, kendi halinle meşgul ol. Ömrünün bitmesine şurada 7 gün kaldı. 7 gün sonra öleceksin dedi ve ayrılıp gitti. Tabii adam çok şaşırmıştı. O zat çok şaşırmıştı bu hale. Sonra bir şey diyemedi. Etrafındakiler de tabii bunu duyanlar da merak ettiler. Acaba gerçekten bir hafta sonra vefat edecek mi diye. Aynen onun söylediği gibi o kişi bir hafta sonra vefat etti. İbn-i Kudame Hazretleri şöyle naklediyor. Süveyd bin Gafele Hazretleri anlattı. Bir topluluğun yanına uğramıştım. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer hakkında layık olmayan sözler sarf ediyorlardı. Ben bu durumu doğruca gidip Hazreti Ali Efendimiz'e arz ettim. Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz, onların bu sözlerinden Allah-u Teala'ya sığınırım. Allah-u Teala Ebu Bekir ile Ömer'e rahmet eylesin deyip gözleri yaşlı olarak kalktı. Elimden tutup beni mescide götürdü. Minbere çıktı, eliyle sakalına dokunarak cemaate baktı. Şu veciz ve belli hutbeyi okudu. O kimselere neler oluyor ki Kureyş'in iki efendisi ve Müslümanların büyüğü olan Ebu Bekir ile Ömer'e dil uzatıyorlar. Vallahi onları sadece takva sahibi müminler sever. Onlara yalnız alçak ve facir olan kimseler buğz eder. Onlar Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem sadık ve vefakar dostlarıdır. Onlar Resulullah Efendimizin vezirleriydi. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlardı. Onlar yaptıkları hiçbir işte Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyesinin dışına çıkmazlardı. Resulullah Efendimiz onların görüşlerine çok kıymet verirdi. Resulullah Efendimiz onları sevdiği kadar başka birini sevmemiştir. Bu dünyadan onlardan razı olarak ayrılmıştır. Onların halifelikleri zamanında Müslümanlar kendilerinden razıydılar. Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e müminlere namaz kıldırmasını emir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlara 9 gün namaz kıldırdı. Resulullah Efendimizin ahirete teşriflerinden sonra Allah-u Teala Habibinin yerine Ebu Bekir'i seçti. Müslümanlar hiçbir zorlama olmadan isteyerek Hazreti Ebu Bekir'e biat ettiler. Hazreti Ebu Bekir'den sonra hilafeti Hazreti Ömer aldı. Müslümanlar istişare edip Hazreti Ömer'i halife seçtiler. Ben de onu seçenler arasındaydım diye bu şekilde efendim Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer Efendilerimize radıyallahu anhum ecmain iftira atanlara çok şiddetli bir şekilde cevap vermiştir. Rivayet edilir ki Ebu'l-Abbas El-Mülessem Hazretlerinin bulunduğu şehrin kadısı onun büyüklüğünü inkar ediyordu. Bir gün onun hakkında zabıt tuttu. Tuttuğu zabtı dolabına koyup kilitledi ve anahtarını da yanına aldı. Ve Ebu'l-Abbas Hazretlerine de haber gönderip güneş doğarken mahkemede hazır olmasını emretti. Ertesi gün güneş doğarken Ebu'l-Abbas Hazretleri Kadı Efendi'nin yanına geldi. Kadı Efendi de hazırladığı zabtı çıkarmak için dolabı açtığında bir bak ve ne görsün. Akşam koyduğu zabtı yerinde yoktu. Çok hayret etti. Halbuki anahtarı da kimseye vermemişti. Bu zabtı kim alıp götürebilirdi? İşte o şaşkın bir halde böyle düşünürken Ebu'l-Abbas Hazretleri de cebinden Kadı Efendi'nin akşam dolaba kilitlediği zabtı çıkartıp eline veriverdi. Ve kadıya dönüp senin dolabından bu zabtı almaya gücü yeten Allah-u Teala senin kalbinde bulunan imanı da almaya kadirdir. Eğer Allah-u Teala'nın evliyasına karşı gelir, büyüklüklerini inkar edersen, sana ceza olarak kalbinden imanını çıkartabilir buyurdu. Bu söz Kadı Efendi'ye o kadar tesir etmişti ki adeta 380 bin volt cereyanla çarpılmış gibi titremeye, zangır zangır titremeye başladı. Öyle bir hale gelmişti ki ne yapacağına şaşırmıştı, eli ayağı tutmaz olmuştu. Bir türlü kendine gelemiyordu. Hemen orada başladı tövbe istiğfar etmeye, pişmanlığını dile getirmeye ve ondan sonra Ebu'l-Abbas el-Müressem Hazretlerinden özürler diledi. O da ona dua etti ve sakinleşti. Ondan sonra da hemen mahkeme düşüncesinden derhal vazgeçip bundan sonra Ebu'l-Abbas Müressem Hazretlerinin talebelerinden olmak için çok gayret eyledi ve halis talebelerinden olarak hayatına devam etti. Efendim, bir hayli vakit geçti sanırım. Yüksek müsaadelerinizle bir kısa ara verelim. Aradan sonra tekrar devam ederiz inşallah. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Belki radyolarını yeni açanlar varsa, yeni dinleyenler varsa onlar için bir hatırlatma babında arz edelim. Bu akşam Evliyanın büyüklerinden kelam alimi Ebul Abbas el Mülessem Hazretlerinin hayatını arz ediyoruz. Demin araya gitmeden önce bir güzel menkıbesini arz etmiştik. Şimdi sohbetlerinden bir bölüm arz ederek devam edelim. Buyuruyorlar ki, edepten mahrum bırakılan bir kimse bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur. Tevekkül, yüce Allah'a en iyi şekilde sığınıp samimi bir şekilde ona muhtaç olmaktır. Ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun

yeterli gelmeyebilir diye ifade ediliyor ise de burada hani ahlak iyi olmadıktan sonra eğer layıkıyla namaz kılınıyorsa, layıkıyla oruç tutuyorsa zaten o kişinin ahlakı da mutlaka iyidir. İyi huyludur. Sıradan bir şekilde kılınan namaz, halisane bir şekilde tutulmayan bir oruç, işte insanın iyi huylu, iyi ahlaklı olması için yeterli gelmez buyuruyor. İtaatlerin en faziletlisi devamlı olarak Allah-u Teala'yı düşünmektir. En büyük ilim olan marifetullah'ın neticesi heybet ve hayadır. Bir kimsenin kalbinden haya ve heybet duygusu gittiği zaman artık onda hayır kalmaz. Yani artık onda güzel ahlak da kalmaz demektir. İyi huy da kalmaz. Allah-u Teala için en sevilmiş şey kulun dünyada dünyadan yüz çevirmesi, ona ulaşılacak en iyi vesile ise kulun nefsinden vazgeçmesidir. Yine buyuruyor ki Ebu'l-Abbas el-Mülessem Hazretleri, dört şey talebeye zaruri olarak lazımdır. Birincisi bir binek hayvanıdır ki bu sabırdır. İbadetlere yönelmede, günahlara sakınmada ve musibetlere tahammülde ona binilir. İkincisi oturup rahat edebileceği ve korunup barınabileceği geniş bir evdir ki bu da akıldır. Onunla şeytanın vesvesesinden ve nefsin helak edici muhalefetinden korunmak mümkün olur. Üçüncüsü görenin beğeneceği güzel bir elbisedir ki bu da hayadır. Bununla kötü iş ve sözlerden korunmuş olur ve nefsi terbiye etmek mümkün olur. Dördüncüsü de aydınlatıcı bir kandildir ki bu da faydalı bir ilimdir. Bu talebeyi doğru yolda hidayet nuruna ulaştırır vuruyor. İnsanlara vasiyetim şu altı şeyi muhafaza etmeleridir. Şimdi bu altı şeyi okuduğumuz zaman öyle bir hal ortaya çıkacak ki insanlar hakikaten bu okuduklarımızı kendilerine hayat düsturu edinseler toplum öyle güzel bir toplum olur ki insanlar birbirleriyle adeta güllüm ballım geçinir giderler. Birincisi onun vasiyetlerine ahdi yani anlaşmayı muhafaza etmektir. Ahde uymamak alçaklıktır. İkincisi söz verince tutmaktır. Üçüncüsü Allah-u Teala'dan gelen bütün bela ve musibetlere nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Ne kadar zor bir şey değil mi? Dert ve bela geldiği zaman bizim gibi zayıf insanlar, zavallılar ne yapıyoruz? Hemen yandım, bittim, öldüm, şöyle oldu, böyle oldu. Ama hakiki kullar, Allah-u Teala'nın sevgilisi olan hakiki kullar ne yapıyorlar? Bunu gönderen, bunu veren kimdir? Rabbimdir. Rabbimden gelen her şey benim için aliyül aladır. Çok güzeldir, çok kıymetlidir. Derdü bela kemendi mahbubest buyuruyor. Sevgiliye bağlayan bir kemer buyuruyor büyüklerimiz. Onlar nasıl bakıyor?

Biz nasıl bakıyoruz? Evet. Allah-u Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmek. Dördüncüsü, her hal ve durumda Allah-u Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi, fakirliğe sabredip gizlemektir. Altıncısı, Allah-u Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. İşte hakiki tasavvuf yolu bu. Bunlara uyabildiğimiz zaman, bunlara uygun yaşayabildiğimizde gayet güzel ne oluruz? Tasavvuf ehlinden talebe olma şansına nasip elde etmiş oluruz. Yine bir menkıbesi var. Ebu'l-Abbas Mülessem Hazretlerinin, onu da arz edelim. Kus şehrinde bir grup kimse Behaddin isminde bir zatın evinde toplanmışlar, sohbet ediyorlardı. Sohbet esnasında Kadi İzab isminde bir zat Ebu'l-Abbas Mülessem Hazretlerinin kerametlerinden bahsediyordu. Orada bulunan zatlardan bir tanesi bunun sözlerine itiraz ederek, bize böyle şeyler anlatma. Eğer o hakikaten salih bir zat ise, keramet sahibi ise hemen şu anda da buraya çıkar gelir dedi. Orada bulunan bazı tabiri caizse densizler de bunun bu sözlerini tasdik edip, hadi görelim gelsin bakalım gibi böyle uygunsuz cümleler sarf ettiler. Halbuki o anda Ebu'l-Abbas el-Mülessem Hazretleri uzak bir diyarda bulunuyordu. Ama onların bu sözlerini söylemelerinin hemen akabinde bir de ne görsünler? Ebu'l-Abbas Hazretleri içeri girip "Esselamu aleyküm" deyip insanlara selam verdi. Ve oradakiler de selamını aldılar. Tabi orada meydana gelen bu hadiseden dolayı da şaşırıp kaldılar. Mübarek orada bulunan ve kendisine itiraz edip büyüklüğünü inkar edenlere dönerek, hepiniz aleyhimde konuştunuz. Büyüklüğümü inkar ettiniz. Bu sözleriniz gayret-i ilahiye dokunur. Çünkü her şeyin sahibi şek ve şüphesiz Allah-u Teala'dır. Bu da sizin burada Allah-u Teala'nın büyüklüğüne inanmadığınız anlamına gelir ki bunun da cezası ağır olur buyurup hemen oradan ayrıldı ve gözden kayboluverdi. Tabi oradaki insanlar çok büyük bir hata yaptıklarını anladılar, pişman oldular. Sonra da tövbe istiğfar ettiler. Aradan bir zaman sonra ona talebe olmak için de içlerinden akıllı olanlar koştular, gittiler dergahına, kendisine talebe olmak için yalvardılar, af dilediler. Yine Talha isminde bir zatın hanımı anlatıyor. Bir gün efendim bana, bir gün sonra eve Ebu'l-Abbas Hazretleri'nin geleceğini, bunun için yemek hazırlamamı söyledi. O günlerde ben hamileydim. Bir iş yapmaya mecalim yoktu. Canım sıkıldı. Dedim ki ay gene bana iş çıktı diye üzüldüm. Ama o gece rüyamda ateşten bir kuyu gördüm. Gündüz Ebu'l-Abbas Hazretleri hakkında yapmış olduğum uygunsuz düşünceler sebebiyle beni o kuyuya atıyorlardı ki birden uyanıp kendime geldim. Kan ter içerisinde kalmıştım. Ondan sonra hemen çok pişman oldum. Hazırlıkları yaptım
ve kendisine karşı da çok büyük muhabbet beslemeye başladım. O günden sonra da hem hamileliğim gayet düzgün bir şekilde gitti. Bir sıkıntı çekmedim. Bolluk ve bereket içerisinde yaşamaya devam ettim diye de anlatıyor kadıncağız. Onun için Allah-u Teala'nın sevgili kulları, büyükleri hakkında konuşurken, düşünürken, herhangi bir iş yaparken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü onlar Allah-u Teala'nın izniyle hem haberdar olurlar, hem de o büyüklerin kalbini kırmak 7 kat gökten düşmekten daha berbattır buyuruyor. Onların her zaman dualarını almak, her zaman efendim gönüllerini hoş etmek lazım ki hem bu dünyada hem ahirette felakete sürüklenmeyelim. Buyuruyor ki vera ve tefekkür en faziletli amellerdendir. Tefekkür 4 türlü olur buyuruyorlar. Allah-u Teala'nın mahluklarındaki güzel sanatları, faydaları düşünmek, ona inanmaya ve sevmeye sebep olur. Onun vaat ettiği sevapları düşünmek, ibadet yapmaya sebep olur. Onun haber verdiği azapları düşünmek, ondan korkmaya ve kimseye kötülük yapmamaya sebep olur. Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah-u Teala'dan haya etmeye, utanmaya sebep olur. Allah-u Teala yerlerde ve göklerde bulunan mahlukatı düşünerek ibret alanları çok sever buyuruyor. Az konuş, sözün şerrinden Allah-u Teala'ya sığın. Çünkü bela ağızdan çıkan sözle yan yanadır. Susmak insana sevgi ve vakar kazandırır. Diline sahip olup onu muhafaza eden kimse sıkıntıya düşmez. Ne gelirse başımıza hep dilimizden geliyor değil mi efendim? Dilimizi tutmayı bir becerebilirsek hiçbir sıkıntı yaşamayız. Allah-u Teala dili bedenin diğer uzuvlarına üstün kıldı. Onun derecesini yükseltti. Çünkü Allah-u Teala kendi birliği, ortağı olmadığını vücudun diğer kısımlar arasında ona söyletti. Öyleyse akıllı bir kimsenin Allah-u Teala'nın kendi birliğini ve büyüklüğünü konuşmak için yarattığı böyle bir aleti yalana alıştırması asla yakışmaz. Bilakis insana dilini devamlı doğru söylemeye, dünya ve ahirette kendisine fayda verecek şeylere alıştırması lazımdır. Dil neye alıştırılırsa onu ister, onu konuşur. Allah-u Teala'yı zikre alıştırılırsa devamlı onu zikreder. Yalana alıştırılırsa yalan söylemeye devam eder. Demek ki efendim her ne gelirse bizim başımıza iyilikte, kötülükte hep dilimizden gelmektedir. Onun için dilimize mutlak surette sahip olmamız lazım. Efendim Ebu'l-Abbas el-Mülessem Hazretleri'nin hayatını burada yüksek müsaadenizle noktalıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi yine yüksek mübarek İmam Rabbani Hazretleri'nin kutse soru Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyarak devam edelim. Bu mektup biraz uzun olmakla beraber yarısını şimdi okuyalım, yarısını da haftaya arz edelim inşallah. Şu anda ne kadar vaktimiz var bilemiyorum. Abi 15 dakika gibi bir süremiz varmış. O zaman okuyabiliriz. Okuyalım. Çünkü yarım bırakmak iyi olmuyor. Çünkü unutulabiliyor.
76. mektup. Bu mektup Kılınç Han'a gönderilmiş olup terakki, bera ve takva ile olur. Mubahların fazlasını terk etmelidir. Hiç olmazsa haramlardan sakınıp mubahları azaltmalıdır. Haramlardan sakınmak iki türlü olduğu bildirilmektedir. Allah-u Teala sizi her üzüntüden korusun. İnsanların en üstününün sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için her kusurdan muhafaza buyursun. Sure-i Haşr'ın 7. ayetinde mealen Resulümün getirdiği emirler alınız, itaat ediniz. Nehi, men, yasak ettiği şeylerden sakınınız buyuruldu. Görülüyor ki dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu ikincisidir ki vera ve takva denir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. Hiç birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söylediklerinde hiçbir şey vera gibi olmaz buyurdu. Yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir buyurdu. Bir hadis-i şerifte de dinimizin direği veradır buyurdu. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi vera sayesindedir ve terakki etmeleri, yükselmeleri bu sayededir. Melekler de emirlere itaat etmektedir. Halbuki melekler terakki edemiyor. O halde verağa sarılmak ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. İslamiyet'te en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Vera ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mübahların fazlasından kaçınmalıdır. Mübahları lazım olduğu kadar kullanmalıdır. Bir insan mübah, yani İslamiyet'in izin verdiği şeylerden her istediğini yapar, taşkınca mübah işlerse şüpheli şeyler yapmaya başlar. Şüpheliler ise haram olanlara yakındır. İnsanın nefsi hayvan gibi kendine düşkündür. Uçurumun yanında dolaşan bir gün uçuruma düşebilir. Vera ve takvayı tam yapabilmek için mübahları lazım olduğu kadar kullanmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. Bu kadarını kullanırken de kulluk vazifelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Böyle niyet etmeden az kullanmak da günah olur. Azı da çoğu gibi zararlı olur. Mübahların fazlasından tamamen kaçınabilmek her vakit ve hele bu zamanda hemen hemen mümkün değildir. Hiç olmazsa haramlardan kaçınmalı, mübahların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Mübahlar lüzumundan fazla işlendikte pişman olup tevbe etmelidir. Bu işleri haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allah-u Teala'ya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tevbe ve yalvarmak belki mübahların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek böyle işlerin afetinden, zararından korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, günah işleyenlerin boynunu bükmesi bana ibadet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyi geliyor. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür. Birinci kısmı yalnız Allah-u Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Allah-u Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pek çok şeye muhtaç oldukları gibi hassiz ve alçaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki,
üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan ölmeden önce hayalleşsin, ödesin. Zira o gün altının malının değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak. Sevaplar olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir. İbn Abidin rahmetullahi aleyh Dürrü'l Muhtar kitabını açıklarken namaza niyet bahsi 295. sayfada buyuruyor ki kıyamet günü hak sahibi hakkını af etmezse bir dank hak için cemaat ile kılınmış kabul olmuş 700 namaz alınıp hak sahibine verilecektir. Sübhanallah. Bir dank dirhemin altıda biri yaklaşık olarak yarım gram gümüştür. Ya bir dank hak için cemaat ile kılınmış ve kabul olmuş 700 namaz alıp hak sahibine verilecek. Vay halimize. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Bir gün Eshab-ı Kiram'a karşı müflis kime denir biliyor musunuz buyuruldukta parası ve malı kalmayan kimse diyoruz dediler. Buyurdu ki ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse hak sahiplerinin günahları onun üzerine yükletilir ve sonra cehenneme atılır. Bu hadis-i şerifte gösteriyor ki Eshab-ı Kiram'dan Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain herhangi birine dil uzatan, söven, iftira eden ahirette muhakkak cezasını görecektir. Sizin için ne kadar hamd etsek, ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü sizin mübarek vücudunuz sayesinde büyük Lahor şehrinde böyle bir zamanda ahkam-ı İslamiye'nin çoğu meydana çıkmakta, tatbik edilmektedir. Bu memlekette din kuvvetlenmekte, İslamiyet yerleşmektedir. Bu fakire göre Lahor şehri Hindistan'ın kalbidir. Bu şehrin hayır ve bereketi bütün Hindistan şehirlerine yayılmaktadır. İslamiyet'in bu şehirde kuvvetlenmesi bütün şehirlerde kuvvetlenmesine yol açıyor. Allahu Sübhanehu ve Teala kuvvetinizi artırsın. Her işinizde yardımcınız olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetimden hak üzere olan doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar bunlara zarar yapamaz. Bunlar Allah-u Teala'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaktır. İlim deryası başımın tacı olan hocama karşı kuvvetli bağlılığınızı düşünerek şu birkaç satırlarımla o kıymetli sevgiyi tazelemek istedim. Rahatsız etmemek için bu kadar yazıyorum. Cenab-ı Hak zat-ı alinizi hakiki devletlere ve sonsuz saadetlere kavuştursun. Sevgili peygamberi aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat hürmetine duamı kabul buyursun. Amin, amin, amin diyoruz bizler de. Efendim, bu 76. mektubu ailecek her zaman oturup çoluğumuza çocuğumuza defaatle okumamız lazım. Çünkü bu kadar güzel, bu kadar bütün mektubat-ı şerifin her biri ayrı bir değerde elbette. Ama bazı mektuplar hani İslamiyet'in anlaşılması nasihatler babında ayrı bir özellik arz etmektedir. Bazı mektuplar tasavvuf yolunun büyüklüğünü anlatırken bazen de bizim anlamakta çok zorlanacağımız bölümler ihtiva etmekle beraber 76. mektup gibi bazı mektuplar çok çok ehemmiyetli evlad-ı yalimizin, dostlarımızın, arkadaşlarımızın İslamiyet'i uymaları için çok kıymetli nasihatleri ihtiva etmekte olduğundan bu mektupları ısrarla ve tekraren
çoluk çocuğumuzla okumamız lazım. İnşallah. Evet, vaktimizi bir hayli geçmiş bulunuyoruz. Hemen hızlıca duamızı yapalım ve programımızı burada noktalayalım. Resulullah Efendimizin mübarek duasıyla biraz vaktimiz geçtiği için bu sefer kısa tutalım. Programımızı sonlandıralım. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve husnel hılkı ve rıza'i bil kader bir rahmetke erhamer rahimin. Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyoruz. Ey merhamet sahiplerinin merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetler yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri bizlere emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadın kadrini kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizleri mahrum eyleme. Ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanları da din-i İslam mübine hizmetçi eyle ya Rabbi. Bu nimetlerin de bizlere gelmesine sebep olan başta sevgili Peygamber Efendimiz olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümüze kadar mübarek hocalarımıza kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin hocalarımızın cümlesinin makamlarını âliyle, derecelerini âliyle, cennet-i âlâda bizler onları komşu eyle, şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhu şerifler için. Hasreten Adem aleyhisselam Efendimiz'e sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş gelmiş Peygamber İzam Ali Musalevat Hazretleri'nin mübarek ruhu şerifler için. Hulefai Raşid'in Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimizin, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve Hazreti Fatma Validemizin ve diğer zevci-i tahiratın. Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşir, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Eshab-ı Bir Muunne'nin ve tabiinin, tebe-i tabiinin, silsile Ali, Sofya Ali büyüklerimizin, mezhep imamlarımız, İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeyban, İmam Züfer Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir, Geylani, Hüccet-i Hüsam, İmam Gazali ve Seyyid-i Tefsir Hazretleri'nin, Hasen-i Basri, Habib-i Acemi, Davud-u Tarif, Maruf-u Kerri, Sırrı, Sekad, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu'l-Hasan-ı Şazil, Ebu'l-Abbas Mürsi, İmam Musayri Hazretleri'nin, Abdülhalik, Goncdevan, Arif ve geri Mahmud İncir Fagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semma, Seyyid Emir Gilal, Şah-ı Nakşibend, Ba'din Buhari, Alaaddin Attar, Yakub Uçer, Uvey Vahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacı İmkeneki, Muhammed Bakimullah Şeyh, İmam Rabbani, Müceddi Efsan, Ahmet Faruk Serhend, Urvet Uluskan, Muhammed Masuf Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Urbedain, Masar Canı Canı, Abdullah Delevi, Mevlana Halid Bağda, Seyyid Abdullah Şemni, Seyyid Akari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah Zani, Seyyid Feymar Vasa Hazretleri'nin, Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin, mübarek yüksek hocamızın, mübarek yüksek Emer abilerimizin ve bütün bizi dinlemekte olan değerli dinleyicilerimizin, din kardeşlerimizin, cümle geçmişlerimiz, üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümlat, müslim ve müslimat ve kafi ehliman ervaçün. Hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, dualarımızın kabul ve makbul olması için, gecemizin hayırlı mübarek olması için Allah-u Teala rızası için El-Fatiha, Ma-Salat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Allah-u Teala emanet olun. Kıymetli dualarınızdan lütfen bizleri esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek kalın sağlıcakla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden çarşamba sevgili dinleyenler. Stüdyomuzda konuğumuz var, eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Hande Hanım, merhabalar.
3: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
3: Biz de iyiyiz hocam, çok teşekkür ederiz. Bu hafta stüdyomuzdan sesleneceğiz,
4: evet,
3: dinleyicilerimize.
4: Vallahi çok
3: bir
4: güzel.
3: Aradan sonra böyle telefon üstüne çok güzel geliyor gerçekten.
4: Evet.
3: Birebir olmak. Hoş geldiniz diyelim bir kez daha.
4: Hoş bulduk, çok sağ olun.
3: Nelerden bahsedeceğiz bugün?
4: Ya bu hafta şimdi özellikle son zamanlarda gençlerle çok fazla sohbet ettim. Şunu fark ettim. Gençlerin özellikle 17-18 yaş, 19 yaş, 20 yaş grubunun çok fazla isteksiz, çok fazla ataletli olduğunu gördüm. Artı geleceğe dair hedeflerinin, gayelerinin olamadığını gördüm. Bu
3: çok
4: beni çok
3: üzücü.
4: Üzdü. Bir de geçmiş zamanlarda ev genci diye bir kavram üzerine konuşmuştuk belki,
3: evet,
4: hatırlarsınız. Çok fazla ev genci olduğunu, bu ev genci kavramının şu olduğunu, yani bilgisayar başında ihtiyaçlarını gideriyor. Geleceğe dair iş planlaması yok, kariyer planlaması yok, işsiz ve annesinden babasından aldığı parayla hayatını idame ettiriyor. Bu bağlamda okulu bitirip ne olacak, okusam ne olacak diye düşünüyor. Bu gençlerin sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Mesela bir iş yaptırmak istediğinizde, bir işe verdiğinizde işteki performansı işverenler tarafından beğenilmiyor. Onlar koşulları daha mükemmel halde istiyorlar, beklentileri daha yüksek. Yani bunun bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Esasında devletin muhakkak bu konuda teşvik edici, yönlendirici, kısıtlayıcı ya da zorlayıcı bir parça tedbirler alabileceğini düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Çünkü sayılar gitgide artıyor. Eskiden şöyle bir şey vardı. Üniversiteyi bitir, hayatın kurtulsun.
3: Tabii. Kurtuluş fakat, bileti olarak görülürdü.
4: Evet, evet. Ama üniversite sayısı artınca Hande Hanım, üniversitelerin içindeki programlar artınca, hayat değişince, mesela günümüzde çok fazla şey değişti, koşullar değişti, iş hayatı, teknoloji değişti. Ben dikkat ediyorum, bazı üniversitelerin bölümlerinin aslında kapatılması lazım. Mesela bölümler gereksiz yere insanları mezun ediyor, okutuyor ama hiçbir işe yaramıyor. Yaramadığı için de otomatik olarak insanlar o bölümden mezun olduğunda nitelikli bir işsiz haline geliyor. Yani şimdi mesela bu yıl yeni gördüm. Üniversite programları açıklanırken yeni üniversite programları olduğunu gördüm. Mesela yapay zeka mühendisliği, yapay zeka programcılığı vesaire. Yani bu tip programların açıldığını gördüm. Şimdi gençler bunları gördükçe ister istemez okul okumanın gereksiz olduğunu savunmaya başlıyorlar. Şimdi bu konuyu eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz canı gönülden, can kulağıyla dinliyorlardır ve bu konuya ihtiyaç duyuyorlardır. Çünkü çocukları, torunları 17-20 yaş arası gençlikte ciddi anlamda bir isteksizlik var. Yani atalet var. Ben niye ders çalışayım ki? Geçenlerde bir yakınımın oğluyla konuştum. İşte lise 1'den okulu terk etmiş. Yani okumak istememiş lise 1'den. Dedim ki ne yapacaksın, ne edeceksin, bunun üzerine konuşurken şöyle söyledi. Ya abi ben zaten su içmeye üşenen bir adamım dedi. Yani o kadar böyle kavramları kafasında netleştirmiş ki şu andaki gençliğin en büyük sorunu, eskiden mesela nasihat verildiği zaman mahcubiyet hissederdi, eksikliğini hissederdi, dinlerdi. Şu andaki gençlik bilgiye çok fazla kolay ulaşabildiği için bir şeyleri çok iyi bildiğini, kendisinin çok zeki olduğunu, kapasitesinin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Yani peşin hükümlü ve ön yargılı. Mesela çok hızlı düşünebildikleri için, bilgiye çok kolay ulaşabildikleri için, bu biraz daha üst seviyedeki yaştaki insanları şaşırttığından dolayı, hani onlar yapamıyorlar ya, basit bir cep telefonunu bile aldığında eline kolay kullanamıyor ama gençler bunu çok kolay kullanıp adapte olabiliyorlar. Bunu bir zeka göstergesi olarak tanımlayıp ne kadar zekiler, ne kadar çabuk öğreniyorlar denile denile onları biraz da şımartmışız gibi görünüyor bana. Yani biraz daha onların çok zeki olduklarını, kendilerinin çok başarılı olabileceklerini, hayattan çok izole bir yaşam tarzı olduklarını, hayat koşullarından çok izole bir yaşam tarzı olduklarını gözlemliyorum. Yani 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne yapacaksınız dediğimde bunu düşünmüyorlar, karar vermiyorlar, bununla ilgili adımlar atmıyorlar. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Bugün ders çalışırken, çocuklar sınavlara çalışırken niye çalışırlar Hande Hanım? Yani bir çocuk, örnek veriyorum, üniversite sınavına hazırlanacağı zaman 1 yıl, 2 yıl öncesinden en az hazırlık yapıyor ve o sınavı adeta yiyor, yutuyor ve hedef olarak ben işte ilk 50 bine girmeliyim, ilk 100 bine girmeliyim diye bunu neden söylüyor? Çünkü 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hayat standartları iyi olsun diye, daha iyi bir hayat standardım olsun, daha rahat para kazanayım, insanlara daha faydalı olayım,
3: açılan daha fazla kapım olsun.
4: Aynen öyle. Sınırlı yani hayat değil. Standartlarım biraz daha iyi olsun diye, geleceğim daha iyi olsun diye. Şimdi bu bağlamda bu çocuk 10 yıl sonrası için şimdiden kaygılanıp bir şeylerin adımını atarken, diğer tarafta ev genci diye tanımladığımız çocuk 10 yıl sonrasını düşün, 10 yılı bırakın, hani 2 gün sonrasını, 3 gün sonrasını bile düşünmeden hayatını yaşamayı normalleştirmiş görüyor. Şimdi elbette ki hani çok uzun vadeli plan yapmamak gerekir, fakat hiçbir şey yapmamak da bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Hani uygun olmayan bir şey tanımlama olarak. Çünkü çalışmak, mücadele etmek, bir şeyler için azmetmek, bu bizim kültürümüzde var olan bir şey. O nedenle bu ev genci tanımlaması bilmiyorum ama son yıllarda biraz daha fazla hayatımızın içinde yer eden ve sanki böyle bir ayrıcalıkmış gibi, bir özentiymiş gibi gençlerin içinde de görüyorum. Çünkü akademik olarak çocuk kendini yetiştiremiyor, başarılı olamıyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. İyi bir liseye kazanabilmek için çocuk LGS sınavına hazırlanıyor. Niçin iyi bir liseyi kazanmak istiyor? Çünkü iyi bir liseyi kazanırsa iyi bir eğitim alacak. İyi bir eğitim alırsa iyi bir üniversiteyi kazanma şansı. İyi bir üniversiteyi kazanırsa nitelikli bir mesleği olacaktır. Ayrıcalıklı olacaktır. Şimdi bundan 20 yıl sonrasının doktorunu ele alalım. Doktor olabilmesi için şu anda akademik olarak çok iyi bir okulda, ilköğretim okulunda ve ortaokulda okuması gerekiyor çocuğun.
3: Basamakların çok yani çocuk düzenle seçilmesi
4: şimdi
3: gerekiyor.
4: Ebeveyn ve çocuk şimdiden bunun kaygısını düşünmeye başlıyor. Hani bazı tanımlamalar vardır. Ben bunu çok doğru buluyorum, açık söylemek gerekirse. Mesela şu okuldan mezun olursa kesinlikle işsiz kalmaz. Şu okuldan mezun olursa şu okulda okuyan çocukların hepsi geleceğe dair Türkiye'yi yöneten çocuklar olacak. Türkiye'nin önemli bir yerinde yer alacak olan insanlar olacak diye konuşuluyor. Açık söylemek gerekirse hani aileler ve gençler bugünü düşünürken aslında bugünü değil 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını buna göre hareket etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarda artık bakıyorum bu ev gençlerinde problem şuradan kaynaklanıyor Hande Hanım. Çocuğun 5 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren eline tablet veriliyor. Tablet verildikten sonra çocuk hayatının tamamını o tablet üzerine kurguluyor, bilgisayar üzerine kurguluyor. Onun içerisindeki oyunlara göre hayatı düşünüyor. Sanki hayatı o bilgisayar oyunuymuş gibi düşünmeye başlıyor. İster istemez ödevlerini, yaşam tarzını, uyku düzenini, yatma şeklini, oyun şeklini, eğlence anlayışını, her şeyini bunun üzerine kurguluyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk akademik olarak okulda zorlandığı koşullarda eğlenceli tarafı seçmek istiyor. Mesela bu ev genci tarzındaki gençlerle yaptığım sohbetlerde şunu gözlemledim. Ne yaptım biliyor musunuz? Oturdum 10 yıl sonra, 5 yıl sonra ne iş yapacağına dair yapay zekaya soru sordum. Yani şu kişi adına böyle böyle böyle okula gitmek istemiyor, 19 yaşında ve ne yapmalı sence diye soru sordum. Yapay zeka şunu söyledi bana. Dedi ki, çok komik değil mi? Şu anda dedi okula gitmek istemiyorsa dedi, okumayı istemiyor. Hızlı bir şekilde geleceğe dair para kazanabileceği işlerin eğitimlerine gitmeli.
3: Ona eğitimsiz bir şey olmuyor ki hocam. Zaten sorun burada. Yani
4: şimdi
3: bir
4: şekilde eğitim demek gerekiyor. Eğitim demek illaki diploma demek değildir. Değil. Yani mesela bir vinç operatörlüğü kursuna gidip 7-8 ay 1 yıl ve biraz da deneyim kazanıp bu işi yapabilir insan. Şimdi ama en alt tabakadan başlayıp yeterince tecrübe kazandıktan sonra yavaş yavaş ilerleyebilir. Ya da ne bileyim hani başka şeyler de olabilir bu anlamda eğitim alınarak. Diploma değil de onun belgelerini, yeterliliklerini ve pratiklerini yaptıktan sonra o işi elde edebilir. Tabii ki bir inşaat ustasının ustalığının bir belgesi bir şeyi yok. Yıllarını vermesi gerekiyor. Ama bazı meslekler bunu gerektirebiliyor. Bu nedenle böyle bir şey olabilir dedi yapay zeka. Ve hadi şimdi onun karakterini analiz edelim. Tanımlayalım nelere yatkınlığı var, nelere yatkınlığı yok. 10 tane soru soracağım dedi. Bu 10 soruya samimiyetle cevap versin. İnanır mısınız? İşte eğlence anlayışı, gelecekte yaptığı işin hangi alanda daha iyi olabileceğine dair böyle sorular sordu. Fakat ev genci olan gencimiz o kadar kurnaz ki soruları manipüle ederek bilgisayarın başında yıllarca oyun oynadığı için bilgisayar başında endeksli, fazla hareket etmeyeceği bir alan kendine seçmiş ve soruları o minvalde cevaplandırıyor. Bu sefer otomatik olarak yapay zekanın sorduğu soruları manipüle ettiği için yapay zekada ona çıkarım olarak şöyle bir şey yaptı. Dedi ki sen dedi işte sosyal medya danışmanlığı, web tasarım uzmanlığı gibi alanlarda başarılı olabilirsin. Bilgisayar endeksli işlerde başarılı olabilirsin dedi. Çocuk da ailesine bakın gördünüz mü benim yapmak istediğim iş bu işte dedi. Oysa ki o gerçeklikten çok uzak olan bir şey. Çünkü aynı yapay zekanın kendisi yakın zamanda zaten o bilgisayar başında yapılan işlerin pek çoğunu kendisi de yapacak. Bakın ben sosyal medyada içerik üreten birisiyim. Kendim yapay zekanın içerisinde kendi videolarımı kurgulayabiliyorum şu anda. Kendi videolarımı kurguluyor. Çünkü kendi kendine otomatik olarak yapıyor. Müziği veriyor, alttan videoyu kırpıyor. Hani komutları ben söylüyorum ama programın kendisi yapıyor. Ona mukabil yani arkasında evet, afiş...
3: Bilgisayar operatörü, bir kurgu operatörüne gerek kalmadı artık
4: Afiş tasarımı. Eskiden bilirsiniz grafik tasarımcılar vardı. Hani Photoshop ve benzeri programları bilmek, bu programları yıllarca tecrübe etmek... ezberlemek bir de yabancı dil menşeili bir programlar bunlar öğrenmek çok ciddi zaman alırdı çok ciddi tecrübeler alırdı hatta hatırlıyorum ben bir 15 yıl öncesine kadar bu tarz programları bilen insanlar yüksek maaşlarla çalışırlardı
3: tabii.
4: Şu anda grafik tasarımcının yaptığı uzun yıllarda uğraştığı o deneyimleri ben yapay zekaya diyorum ki şunu yapar mısın diyorum.
3: Hele bir de ücretli bir yapay zeka kullanıyorsanız evet, evet. Profesyonel sonuçlar alıyorsunuz.
4: İnanın o kadar hani hızlı bir şekilde sonuç alıyorum ki kendi işimde kullanıyorum ve bu örnekleri
3: kendi revizenizi veriyorsunuz. Tabii, siz istediğinizi yapıyor.
4: Ya inanın çok komik bir şey anlatayım size. Geçenlerde bir içerik ürettim. İçerikte şeydi. Sosyal medyada paylaşımlarıyla sizi bıktıran insanlar diye bir içerik ürettim. O içeriğin afişini tasarlarken sadece o videonun içerisinden herhangi bir görüntümü aldırttım kendime videoya. O görüntüyü yükledikten sonra dedim ki ya lütfen bana bunu cep telefonu elinde ama içindeki ekranın cep telefonu ekranın içine bakarken böyle tiksinti duymuş, sıkılmış, bıkmış insan görüntüsü ver.
3: Promptları doğru kullandığınız zaman müthiş sonuçlar alıyorsunuz hocam.
4: Ya inanın o afişi yaptı bana benim resmimin aynısı elimde telefon. Yüzüm böyle şey tiksintili bakmış aynısını çıkardı yani benim söylediğim şeyin aynısını oysa ki ben öyle bir fotoğraf çekilmedim ama yapay zeka bunu yaptı bu örnekleri anlattım o gence inanır mısınız hani normal bir insan şey der ya evet haklısınız ne kadar kötüymüş ben şimdi bundan sonra daha temkinli olayım, daha farklı düşüneyim demesi gerekiyorken yine kendisinin bildiğinin daha doğru olduğunu, onun doğru olmadığını, yani daha
3: İkna
4: böyle
3: etmeniz biraz.
4: Evet, yani daha az nasihate daha kapalı, açıklamalara daha kapalı, ön yargılı bir gençlik olduğunu görüyorum. Bu da maalesef ki üzücü. Şimdi bunun nedeni ne Hande Hanım? Bence bunun nedeni ailelerin çocuklarla biraz daha az iletişim kurmaları. Mesela çocuk çok gürültü yapıyor diye, çok bağırıyor diye pasif hale getirmek amacıyla eline telefonu veriyorlar. Yani geçenlerde inanın o kadar üzüldüm ki bir otel müdürüyle sohbet ediyordum. Dedi ki ya ben dedi bu havuzu gören kamerayı ana ekran yaptım dedi. Bu ana ekran yapınca dedi havuza giren çocukları, çıkan çocukları, bunları görebiliyordum dedi. Geçenlerde şöyle bir şey oldu. Bir baktım zoomlayınca kamerayı, havuzun içinde böyle çırpınan, hareketsizleşen bir çocuk görüntüsü gördüm dedi. Paldır küldür koşturdum dedi havuza. Bir baktım dedi havuza başkası benden önce atladı, çocuğu çıkardılar. Ama o esnada bir baktım dedi annesi dedi telefona dalmış. Çocuk havuzun içine düşmüş, haberi yok. Annesi telefonda bir şeylerle meşgul oluyor dedi. Ya inanın o kadar üzücü bir durum ki, çocuğu diyor kurtardık, ilk yardım eğitimi aldığım için ilk yardımda çocuğun, hani çocuk baygın artık, nabız atmıyor. İlk şey kalp masajı yaptık, ağzından dilini çıkardık, kusturtturduk ve boşalttıktan sonra çocuk hayata döndü bildiğiniz. Sonra ambulansla gönderdik şeye, acile. Şimdi insanlar bu şekilde telefonla o kadar dünyalarını meşgul ediyorlar ki maalesef ki çocukları da pasifize edici bir şey olarak görüyorlar o telefonları, tabletleri. Şimdi bu çocuk yıllarca buna maruz kalınca otomatik olarak hayatını bununla bütünleştiriyor. Ödevlerini bununla yapmaya başlıyor. Daha az anne babayla konuşmaya başlıyor. Anne babayı daha az saygılı, daha az ciddiye alınabilir bir şey olarak görmeye başlıyor. Hatta hayatı, İnanır mısınız, oyunlardan ibaret görmeye başlıyor. Hayatı oyun gibi düşünüyor. Hatırlarsanız belki bunun konuşmasını yapmışızdır. Bu son zamanlarda çocukların, şiddet eğilimli çocukların, okullarda cinayet işleyen çocukların yaşam tarzına baktığımızda oyun, online oyun gibi gördüklerini, hayatları, hayatı böyle değerlendirdikleri, bir simülasyondan ibaret olduklarını düşündüklerini, dillerinin, söylemlerinin bu bağlamda olduklarını görürüz. Böylece bu çocuklar otomatik olarak bu bilgisayarla, tabletle, telefonla o kadar haşır neşir oluyorlar ki hayatın kendisinin bundan ibaret olduğunu, sonra bu inancı kemikleştirerek iş hayatlarının da bilgisayar endeksli olabilmelerini, oturdukları yerden para kazanmaları gerektiğini, işte oturdukları yerden günde 10 saat oturarak bilgisayar başında iş yapabileceklerini, böyle bir işle para kazanmak istediklerini ifade ediyorlar. Buna alışıyorlar. Dikkat eder misiniz bilmiyorum ama hani bu teknoloji devlerinin çocuklarıyla ilgili ilginç şeyler söylenir. Hani bazıları efsanedir, bazıları gerçektir. Mesela
3: çoğu gerçek hocam.
4: Yani teknoloji şirketlerinin, bilgisayar ve teknoloji oyun üreten şirketlerin sahiplerinin çocuklarının akıllı tahtaların olmadığı, normal yazı tahtalarının olduğu, tebeşirli tahtaların olduğu eğitim sistemlerini maruz kaldıklarını, onlara asla cep telefonu, akıllı telefon vermedikleri, ekrana maruz bırakmadıkları söylenir. İnanın o kadar fark ediyor ki, mesela çok basit şeyleri bile sormak zorunda, detaylarına kadar öğrenmek zorunda kalıyorlar. İnisiyatif alamıyorlar maalesef ki. O yüzden hani bence burada dinleyicilerimize en büyük çağrım şudur ki, kesinlikle 2, 3, 4 yaşlarına kadar asla çocuklara cep telefonu, tablet...
3: Çok bile küçük hocam bence.
4: Ya inanır mısınız, 1 yaşından itibaren çocuklar oyalansınlar diye ellerine telefon veriliyor. Yani ben 2, 3, bunlar çok iyimser rakamlar. Bana göre bir çocuğun zaten hani 7-8 yaşından önce bile o cep telefonu, tablet, bunları almaması gerekiyor. Yani bunu savunan birisi olarak şundan en azından vicdan azabı duymuyorum Hande Hanım. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben kendi evladıma telefonu, tableti vermiyorum. Almıyor. Yani benim kızım telefonu 6 yaşında, telefonu alıp da içinden bir video oynamış, bir oyun oynamış değildir. Bunu çok, çok vicdan rahatlığıyla söyleyebilirim ve bunu çok rahat bir şekilde tavsiye edebilirim.
3: Ama hocam bunu kurmak da sizin elinizde. Siz de onun karşısında telefonlu bir profil çizmediyseniz bunca yıldır, o da bunu merak edip eline almak istemez.
4: Ya bakın, şunu söylemek çok yanlış olur. Yani bu çok doğru bir yaklaşım değil. Biz çocuğun yanında, hani bu sigara değil ki, çocuğun yanında sigara içmeyiz derler ya. Objektif olmak lazım. Çocuğun yanında telefon kullanılabilir. Telefonda oyun da oynanabilir. Anne babalar için söylüyorum bunu. Yalancılık yapmaya gerek yok. Ama çocuğa bunu anlatmak gerekiyor. Kendisi istediği zaman sen alıyorsun, sen oynuyorsun zaman senin belli bir yaşa kadar bunu kullanmaman
3: bunu
4: gerekiyor.
3: Etmek gerekiyor demek.
4: Sen hani büyüdüğün zaman bunu kullanabilirsin diye bunu çocuğa anlaşılabilir bir dille söylemek lazım. Ama kaldı ki bunu söylemek yerine anne baba daha öteye, tam terse geçip çocuğu pasifize edecek. Çok koşmasın, hareket etmesin, sosyal anlamda insanlara zarar vermesin, daha rahat sohbet edebilelim. Şimdi biz burada sohbet
3: edelim. Video izlemeden yemek yemeyen çocuk biliyorum.
4: Yemek yiyebilsin diye video izlesin. Yani bunları yaparak bu çocuklara kötülük yapıyoruz aslında. Ya bu da çok kötü bir şey maalesef ki. Hani çağımızın en büyük sorunu. Şimdi çocuğa geleceğinden çalıyoruz. Çocuk telefona o kadar çok maruz kalıyor ki. Ekrana o kadar çok maruz kalıyor ki onsuz bir hayatın olamadığını düşünüyor. Ya düşünme şekli bile, sorgulama şekli bile çok farklı. Ya bakın, ben kendi kızımdan bir örnek vereyim. Hani çok enaniyetli algılanmasın lütfen. Bu da, ben bunu da çok sevmiyorum ama sadece küçük bir örnek. Çocuklar o kadar yaratıcı, o kadar üretkenler ki geçmiş zamanlarda, hani 1-2 ay öncesine kadar, 1 yıl boyunca falan öyle geçti. Ben kızıma birisi hediye amaçlı bir tuvalde resim vermişti, bir resim. Resim boy büyüklüğü tuval ama bir tablet ekranı kadar büyüklüğünde. Kızım tableti olmadığı için, şey olmadığı için o tuvali alıp böyle telefonmuş gibi kendi kendine oynardı. Bunu şarja takalım derdi. Kendince onu tablet gibi kullanıyormuş gibi davranarak kendi duygularını, kendi duygularını tatmin ediyordu. Yani çocuklar aslında duygularını tatmin etme eğilimine geçiyor. Bakın çok basit bir örnek söyleyeyim. Daha İstanbul'a arabayla geldik. İzmir'den arabayla geldik. Normalde biz gece çocuğun uyuyacağı zamanlarda gelirdik. Yolda farkına varmadık biz. Yani bu onun sıkılabileceğini. Yol ne kadar sıkıcı, bitmedi. Üf, çok sıkıldım. Müzik açıyoruz, yeterli gelmiyor, tatmin olmuyor. Sonra dedim ki eşime ben. Ya dedim, biz şeyi unuttuk. Biz genelde geceleri uyurken, çocuk uyurken geliyorduk. Biz gündüz geldik. Gündüz gelince çocuğa 6 saatlik yol çok uzun geldi. Ama şunu öğrendi çocuk. Mesela dikkat ettim. İkinci saatten sonra sıkıldım demeyi bıraktı. Uyudu, uyandı, dışarı baktı. Kendince
3: biraz
4: oyunlar üretti. Mola verdik vesaire ama yani sıkılmayı öğrendi. Yani arabanın içinde sıkılmanın ne olduğunu, sıkılması, yani şunu unutmamak gerekiyor. Sıkılmaları gerekiyor çocukların. Sıkılmaları lazım. O sıkılmanın sonunda kendilerini meşgul edecek. Ya düşünün, bizim çocukluğumuzda Hande Hanım sıkıntıdan halının içindeki desenlere bakarak hayal kurardık.
3: Doğru.
4: Halının desenlerini bir şeye yani benzeterek.
3: Tabii ki ben de kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Sıkıldığımızı çok fazla dile getiriyorduk ama bununla ilgili
4: ya
3: o bir
4: şeylerden
3: şey yani, bir
4: tahtadan,
3: çözüm yolunu yine
4: tahtadan oyuncak üretirdik, bir şeylerden kendi kendimize bir şeyler üretirdik.
3: Ya biraz da hocam, biz çok fazla dışarıda oynayan çocuklardık ya, yani hani şu an çocuklar evden çıkmasın diye anne baba da buna birazcık içinde bulunduğumuz zamanda çocuk fazla tek başına dışarı çıkmıyor.
4: Haklılar dışarıya çıkarmakta emniyet amaçlı korkmaları haklılar ama şöyle de bir gerçek var. O zaman o çocuklara yarenlik de etmek gerekiyor.
3: Lazım.
4: Yani çocuklarla mesela günde bir saat, iki saat o çocuklarla totalde, hani hiç durmadan bir saat, iki saat değil tabii ki. Oyun oynamak gerekiyor, konuşmak gerekiyor, sohbet etmek
3: enerji
4: gerekiyor.
3: Enerji bir şekilde atılmalı yani.
4: Ya bir de şunu söyleyeyim Hande Hanım, çocuklarla sohbet etmek gerçekten çok terapisel bir şey.
3: Evet.
4: Küçük çocuklarla sohbet etmeyi başardığınız zaman hayat enerjiniz de artıyor. Artı şöyle bir şey var. Anne babalar zannediyor ki çocuklar yetişkinlerin dilinden anlamıyorlar. Onlarla çocukmuş gibi konuşmak, rol yapmak gerekiyor.
3: Evet.
4: Hayır. Yani onunla gibi bir yetişkin gibi konuştuğunuzda çocuk da kendisini bir yetişkin gibi konuşmaya zorluyor. şımarıklaşmadan, yetişkin gibi davranarak kendince bir çözüm yolu üretmeye çalışıyor iletişim dili olarak. Ve inanır mısınız, böyle konuşan çocuklar daha sosyal, daha kendi özgüvenleri yüksek, medeni cesaretleri yüksek olabiliyorlar. Ve o akıllı telefonlara, cep telefonlarına, tabletlere daha az ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü tanımadıkları insanlarla daha kolay iletişime geçiyorlar. Artı tanımadıkları insanlarla iletişime geçme konusunda o kadar ustalaşıyorlar ki, güvenli mi, güvensiz mi, bunu birkaç kelime konuştuktan sonra anlayıp kendilerine bir sınır çiziyorlar. Yani anne babaların o korktuğu şeyi çocuklar çok daha kolay tanımlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. O nedenle hani biraz daha küçük yaşlardaki çocukların ebeveynleri için söylüyorum bunu. Artık büyümüş olanlar için yapacak bir şey yok elbette. Küçük yaşlardaki çocuklar için biraz da hani telefon, tablet, bunları önce kısıtlamak gerekiyor. Yani bunları biraz kısıtlayacaksınız. Akabinde sonrasında azaltıp yok edeceksiniz. Yani kullandırtmayacaksınız. Çünkü belli bir zamana kadar tablete bakarak yemek yemiş, ne bileyim işte beslenmiş, doktoru beklemiş, can sıkıntısını gidermiş çocuklar, bir anda ellerinden telefonu, tableti aldığınızda depresyona girebilir. Bununla alakalı öyle yazılar var ki, makaleler var ki Hande Hanım, Çin'de mesela hiç evden, yataktan çıkmayan çocukları devlet polis zoruyla alıp. Bunları işte bazı merkezlerine, rehabilitasyon merkezlerine götürerek cep telefonsuzlaştırmaya, tabletsizleştirmeye ve normal hayata uyum sağlatmaya, adapte etmeye çalıştırıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir rehabilitasyon merkezi var. Geçenlerde haberlerde izlemiştim, belki siz de görmüşsünüzdür. Çocuk yataktan hiç çıkmıyor, elinde telefon, genç, tırnakları kocaman olmuş.
3: Kesmemiş, gördüm
4: kesmemiş
3: hocam.
4: Kesmemiş. Yani böyle bir hayat olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bunlara doğru evrilmeye başlıyor gençler. Hiç bilgisayarın başından kalkmıyor.
3: Ya şu an böyle
4: kalkmıyor.
3: Bir 3 derken fazlalaşacak bu sayı hocam yani.
4: Aynen öyle. Dolayısıyla ebeveynler bu konuda biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Ondan sonra yapmaları gerekiyor. Yani kendilerine yönelik, aman bizim başımıza gelmez. Ya şöyle bir tablo, o kadar kötü ki ben hastaneye götürmüştüm kızımı bir şey için. Yani çocuk hastanesine götürmüştüm. Çocuk hastanesinde neredeyse her çocuğun elinde, hani doktoru bekliyor, sıra bekliyor, kan tahlilini sonucunu bekliyor, ne bileyim rapor sonuçlarını bekliyor, bütün çocuklarıyla ebeveynler bekliyor. İnanın her çocuğun elinde ebeveyninin telefonunu almış, ya video izliyor ya oyun oynuyor çocuklar. 1 yaşından 5, 6, 7 yaşına kadar bütün çocukların hepsi böyle. Ya bu o kadar kötü bir şey ki, burada anne babalar biraz daha seçici, biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuklarının gelişim düzeylerini, zihinsel gelişimlerini, okul hayatlarını bu bağlamda biraz daha düşünerek biraz daha farkında olmaları, dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Sonra da diyoruz ki niye bu gençler ders çalışmıyor, niye bu gençler kitap okuyamıyor? Bakın bunun yansıması olarak çocuklar ilkokulda okumayı daha zor söküyorlar.
3: Evet hocam.
4: Okuyamıyorlar. Geçen hafta bu konuyu işlemiştik. Çocuklar neden daha zor okuyorlar, niye okuyamıyorlar diye. Ekrandan yazınsal şeye geçiş tabii ki zor oluyor. Hande Hanım, yani sürekli ekrana maruz
3: hocam,
4: kala kala.
3: Hocam bir de yazılar o kadar şey ki, yani bizim çocukluğumuzda güzel yazı yazmak bir şeydi. Güzel yazı yazmayı öğrenmek için çaba gösterdiğimizi hatırlıyorum. Tamam, güzel yazı derslerimiz vesaire bunlar da vardı ama sonuçta el yazısıyla yazmıyoruz. Hepimiz normal yazı, ama onu güzelleştirmek, okunabilir hale getirmek. Ben böyle hatırlıyorum. Sadece böyle yazımı güzelleştirmek için kullandığım defterler vardı. Kitaptan bakıp deftere geçirdiğim zamanlar vardı.
4: Çünkü öğretmenler bu konuda daha hassasiyet gösteriyorlardı.
3: Ağrıyor elim diyor mesela şu an çocuk. Yazmak istemiyorum
4: evet,
3: diyor.
4: Evet, klavyede yazmak, cep telefonuna yazmak. Mesela ben geçenlerde mesaj yazarken alay konusu oldum. Yani gençlerden birisi dedi ki sen niye iki elle iki parmağınla yazmıyorsun dedi. Dedim hiç denemedim ki, yaşlı amcalar gibi yazıyorsun dedi. Böyle parmağımla işaret parmağımla yazıyordum mesajı. Bir de enteresan
3: çünkü
4: bir şey.
3: Çünkü belki bize de zor geliyor.
4: Enteresan bir şey vardır Hande Hanım. Bir de ben yazarken konuşurum. Yani yazdığımı konuşan bir insanım. Hatta bunu kitaplarımı da yazarken konuşurum. O nedenle konuştuğum şeyi yazarım. Kitaplarımı okuyan insanlar şey der, yorumlar kısmında böyle dikkat ederim,
5: sanki
4: bazen okurum. Ya sanki benimle konuşmuşsun gibi. Gerçekten de konuştuğum şeyi yazdığım için. Bu yüzden mesela mesajı yazarken konuşurum. Gizli saklı bir şeyleri yazamam mesela. Hemen evet, ifşa olurum. Şey dedi, yani yaşlı amcalar gibi yazıyorsun dedi bana klavye yazarken. Çünkü alışmamışım. Çünkü o konuya o kadar ihtiyaç duymamışım. Ama onlarda bir yetenek, bir şeymiş gibi görünüyor. Yani iki parmakla

0: Sinirlendim demek gerekir herhalde onun
1: ama,
0: yerine ama
1: olumlu vibe,
0: vibe aldım. Vibe. Ya vibe'ın ne olduğunu mesela ben bilmiyorum. Yani viber, fiber gibi bir şey mi acaba? Tam bilemedim, onu kısaltılmış mı? Tam...
1: Yok, vibe, vibe yazılıyor hocam.
0: Yani ha, anlamı nedir vibe'ın?
1: İşte aynen bu söyledik.
0: Enerji mi ya?
1: Yani onun
0: anladım
1: gibi bir şey.
0: Şimdi bakın çocuk bu dille konuşuyor. Yani pek çok şeyi bu şekilde ifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla
1: aslında sosyal medyadaki dil de bu ya şu an.
0: İşte maalesef ki bu da düşünceleri etkiliyor. Kısır kalıyor düşünceler. Yani üretemiyorsunuz, kısır kalıyor. Ve dolayısıyla hayatınızdaki problemlere çözüm üretemiyorsunuz.
1: Evet.
0: Çözüm üretemediğinizde o problemlerle yaşamayı normalleştiriyorsunuz. Bugün az önce konuştuğumuz ev genci probleminin nedeni de bu. Çözüm üretilemediği için yaptığın şeyin doğru olduğunu zannediyorsunuz. Bu da otomatik olarak soruna neden oluyor. Yani uzun vadede
1: yanlışlık görmüyorsunuz tabloda. Ben doğru gidiyorum ve yanlışlığı düzeltmek gibi bir derdiniz de olmuyor böylelikle.
0: Maalesef ki öyle. Peki şimdi bunu söyledik ve dedik ki ya işte bu daha da okumayı sevmemeye neden oluyor. Şimdi bir diğer konumuz da şuydu. Günümüzde kitap okuma alışkanlığı neden yok oluyor? Niye insanlar daha az okuyorlar? Eskiden mesela kitap evleri daha fazlaydı.
1: Evet hocam.
0: Dışarıda kitapla dolaşan insanlar daha fazlaydı. Hadi teknoloji evrim geçirdi, değişti diyelim. Şimdi bakıyorsunuz herkesin elinde cep telefonu var ama o cep telefonların içerisinde kitap yok. Akıllı kitaplar, e-kitaplar yok. Yani e-kitap uygulaması
1: görmüşümdür herhalde.
0: Hadi bir kısmına şey diyelim, sesli kitap dinliyorlar ama hani ben İstanbul'da metrobüste, metroda, otobüste giden insanların 100 tane insanın içinde bir tanesinin ancak bir sesli kitap dinlediğini tahmin ediyorum.
1: Ben ya
0: ediyorum
1: dizi izlendiğini ya da oyun oynandığını görüyorum hocam.
0: Evet evet.
1: Açıkçası
0: kitap,
1: yani bu
0: kitap okunmuyor. Evet. Şimdi okunmayınca ister istemez insanlar daha çok eğleniyorlar, daha az besleniyorlar ve gündelik yaşamlarında sorunlarına daha zor çözüm buluyorlar. Daha zorlanıyorlar. Bu nedenle de düşünüyorum yani bu insanlar nasıl günümüzde kitap okuma alışkanlığı sahip olurlar. Çünkü kitap okumadığınızda Hande Hanım evladınıza daha iyi ders çalışmalısın diyemezsiniz. Derslerin zayıf gelmiş, biraz daha dikkat etmelisin diyemezsiniz. Çünkü siz yapmadığınız bir şeyi, hani namaz kılınmayan bir evde evladına namaz kıl demek gibi bir şey oluyor
1: evet
0: bu. Yani ama sen kılmıyorsun, sen bana bakma demek gibi bir şey oluyor. Şimdi çocuğa ders çalış diyen bir ebeveynin çocuğun da anne ve babayı en azından kitap okurken görmesi evet gerekiyor. Şimdi siz yapmazsanız ama yapamıyoruz hocam, çok yoğunuz. Çok yoğunuz. Şimdi
1: hocam
0: böyle,
1: çok
0: böyle
1: yoğunuz bir cümlesi bana genelde şey geliyor ya. Kaçış yolu.
0: Evet, bahane mazeret.
1: Bahane,
0: şimdi
1: mazeret,
0: şimdi bakın evet, dinleyicilerimize söyleyeceğim bunu. Yani açık söylemek gerekirse bir tavsiye niteliğinde söyleyeceğim. Şimdi cep telefonlarımızın dijital ebeveyn sağlık bölümünü açtığımızda bir gün içerisinde nereye, hangi programa, hangi uygulamaya kaç saat girdiğimizi görüyoruz değil mi? Mesela günde 5 saat ekranı kullanmışızdır. Orada yazıyor program. Diyor ki sen diyor 1,5 saat boyunca WhatsApp'ı kullanmışsın.
1: İşte ekran süresi.
0: 1 saat boyunca Instagram'a girmişsin diyor. İşte diyor Twitter'da diyor yarım saat kalmışsın diyor. Ama diyor işte WhatsApp'ta 2 saat konuşmuşsun, sohbet etmişsin. YouTube'da diyor 1 saat kalmışsın, 1 saat dizi izlemiş ya da 5'er 10'ar dakikalık videolar izlemiş. Şimdi bunların hepsini topladığımızda 5 saat yapıyor. Şimdi bir insan hiç durmadan 5 saat boyunca telefonun ekranına bakmıyor. Nasıl yapıyorsun bunu? İşte gün içinde küçük küçük
1: kaç aralarda.
0: Kaç kere alıyorsun eline telefonu? 40 defa alıyorum elime telefonu. Her aldığında kaç dakika bakıyorsun? İşte her aldığımda 5-10 dakika bakıyorum. Dediğin zaman 200 dakika yapıyor, 300 dakika yapıyor.
1: O da zaten.
0: Otomatik olarak sen demek ki bunu gün içerisinde 5'er 10'ar dakika, 5'er 10'ar dakika baktığın için bunu, bu uygulamaları kullanmış oluyorsun. Ben de diyorum ki günümüzde artık madem beynimizi beslemek, bilgi dünyamızı donanımlı hale getirebilmek, sorunlarımıza çözüm üretebilmek için beslenmemiz gerekiyorsa, okumamız gerekiyorsa, o zaman günümüz dünyasına uygun bir okuma yöntemi olmalı. Mesela eskiden işte ben elime kitabı aldım mı bir saat boyunca hiç bırakmadan okurum denirdi. Artık o kadar çok

0: uyarıcılara, algımızı çekecek olan uyarıcılara maruz kalıyoruz ki o stabil şekilde, düz bir şekilde hiç durmadan bir saat kitap okumamız mümkün değil. Yani bu artık eskidendi. Çünkü o uyarıcılar vesaire bunlar o kadar çok fazla ki maalesef ki biz durağan bir şekilde 5-10 dakika dikkatimizi veremiyoruz. Beyin alışmış çünkü. Hatta ben geçenlerde bir arkadaşımla, özel ders öğretmenliği yapan bir arkadaşımla sohbet ederken bu konuyu dile getirdim. Dedim ki ders çalışırken öğrencilerine cep telefonu ne yaptırtıyorsun dedim. Cep telefonu dedi, dışarıda bıraktırıyorum dedi. Çocuk, peki dedim, çocuk ne yapıyor? Çocuk şöyle yapıyor. Hocam mola verebilir miyiz? Bir tuvalete gitmem lazım diyor. Evet. Mola veriyoruz. Tuvalete telefonunu alıp tuvalete gidiyor ve tuvalette 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika telefona bakıyor diyor. Yani derste ya diyorum ki diyor çocuğa, ya telefona bakmak için tuvalete gitmene gerek yok. Hocam ben telefonumu alıp şurada koltukta biraz dinlenebilir miyim diyebilirsin diyor. Ders arasında bunu yapabilirsin. Dedim ki çocukların buna ihtiyacı varsa irade eğitimine ihtiyacı var demektir. Yani şöyle, ben buradan özellikle ebeveynlere de sesleniyorum. Ders çalışırken çocuğun elinden telefonu almasınlar. Neye yapsınlar?
1: Daha büyük telefonu, bir sinire sebebiyet veriyor.
0: Çocuğun çünkü aklı orada kalıyor zaten. Doğru olan şey şu aslında. Telefonu sessiz titreşime alıp ekranını da ters kapatarak çocuğun saati, zamanı telefondan takip etmeksizin, saatten takip ederek 30 dakika, 40 dakika, 20 dakika ne kadarsa ders çalışıp o ders seansı bittikten sonra telefonunu alıp 5 dakika, 10 dakika mola verip onunla oynayıp sonra tekrar sessiz, titreşimsiz, sessize alıp kapatıp tekrar derse devam etmesi. Ama masasının kenarında olmalı telefon.
1: Ona yakın olsun.
0: Çünkü
1: yani,
0: biz şuna ihtiyacımız var. Telefona ulaşabilirim, elleyebilirim, bakabilirim ama bakmamam gerekiyor. İrade eğitimine ihtiyacı var. Çocuk bunu 1, 2, 3, 4, 5 defa uyguladıktan sonra artık o iradesine, o zaman yönetimine sahip olacağı için çok önemli bir problemi de ortadan kaldırmış oluyor ebeveyn.
1: Sadece onun için değil, sonra hayatının her adımında
0: kesinlikle öyle. Yani mesela çocuk o zaman cep telefonu kullanımını da o önemli oranda planlamış, programlamış oluyor. Yani sınava hazırlanan bir öğrenci için söylemek gerekirse bu şekilde davranıyor olması zaman yönetimi açısından da çok çok önemli. Şimdi biz program yapıyoruz ama bir yandan da Hande Hanım göz ucuyla saate bakıyoruz. Ne kadar zamanımız var, ne kadar şeyimiz var, bunu planlamasını yapıyoruz. Bu arada ne kadar zamanımız var? Ben konuşuyorum ama bana.
1: Var hocam, biraz daha. 1-2 dakikamız daha var.
0: Tamam. Yani bu planlamayı yaparak şey yapıyoruz. Çocuk da dersi çalışırken açık söylemek gerekirse irade eğitimini telefona ellemesi, ellememesi gerektiğini bilerek hareket etmeli. Annesi ya da özel ders öğretmeni hayır almamalısın telefonu, ver bakayım elinden, çekmeceye koy, kapat diyerek aslında probleme aspirin çözüm bulmuş oluyoruz. Yaraya yara bant yapıp geçiştirmiş oluyoruz.
1: Akıyor aslında.
0: Tedavi etmemiş tabii oluyoruz. Yani bu şekilde yapılabilir. Diğer konuya da gelince, hani zamanımız da tükenirken, günümüzde kitap okuma alışkanlığı açıkçası o mobil uygulamalar gibi olursa, hani böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık, gün içerisinde 3-4 defa teşebbüs ederek sanki onu biriktirdiğin zaman, hani nasıl cep telefonu kullanımı 5 saatse kitap okuma süresi de yarım saat, bir saati bulabilir. Ama gün içerisinde böyle 5 dakikalık, 10 dakikalık minik minik zamanları toplayarak, birleştirerek hiç durmadan yarım saat, bir saat kitap okuma beklentisi onun yapılamayacağını gösteriyor zaten. Fakat kitabı yanımızda taşıdığımızda, çantamızda taşıdığımızda, gözümüzün önünde.
1: Bu su içmek gibi bir şey hocam ya.
0: Su şişesi olunca şişe susamış oluyorsunuz,
1: evet,
0: ve içiyorsunuz.
1: Evet, onu görüyorsanız susuyorsunuz. Çünkü bende su içme problemi var, kendimi biliyorum. Gözümün önünde su durmadığı sürece saatlerce belki bir gün aklıma gelmediği oluyor yani.
0: Ve
1: eğer
0: eksik,
1: susamadım.
0: Sağlık sorununa da neden oluyor.
1: Bu da kitap da bence onun gibi bir şey. Geçen gün de hatta birine daha söyledim. O sizin gözünüzün ya şurada kalmıştım, bir paragraf daha okuyayım, iki satır daha okuyayım, şu sayfada bitsin derken
0: İşte bir yudum
1: yani
0: su içmek gibi, vücudun nasıl su ihtiyacını gideriyorsan, evet, Bilgi ihtiyacını da kitaptaki o, bir de şey zannediliyor, kitap okumak sadece hani bilgi alınacak bir şey olarak görünüyor. Bakın şu anda en büyük problem insanların düşünce üretme problemi.
1: O sizin ihtiyacınız.
0: Düşüncenizi organize etmek, düşüncelerinizi planlamak, çözüm üretmek, yani kelimelerle düşünmek, planlama ve strateji üretmek pek çok şeye vesile oluyor. O yüzden hani kitap okumayı günümüzde artık revize ederek güncellenmiş bir yazılım. Hani cep telefonumuzda nasıl güncellenmiş programlar olunca çalışıyor. Güncellenmezse çalışmıyor, takılıp kalıyor.
1: Biz de bu i̇şte, devre kendimizi biz de
0: bu sistemimizi
1: gerekiyor.
0: Güncelleyip zamana uydurursak bence başarılı olabiliriz diye düşünüyorum Hande Hanım. İnşallah fayda sağlayan içerikler olmuştur, program olmuştur.
1: Her zaman olmuştur. Öyle oluyor
0: zaten. Artık hocam, bakalım size kalmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikteydi yine. Bu hafta stüdyomuzda ağırladık kendisini. İnşallah çok daha sık stüdyomuzda görmek isteriz ama iletişim İnşallah. Zaten telefonunda devam edecek. Ben Hande, ana kumanda masasında ikinci bölümden itibaren sevgili Selim vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Tegeretev.

0: Lastik Papuçlar 3. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt Montaj Engin Karagöz. Emlak komisyoncusu Gary'nin karısı Ellen bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Diana'ya ait olduğu anlaşılır. Bodrum katında polisin yaptığı kazıda kıza ait elbiseleri ve okul malzemeleri de çıkar. Bir de genç kızın kaçırıldığı gün ve saatte söyledikleri tutarlı olmayınca şüpheler iyice Gary Mellon'ın üzerinde toplanır. Bu arada polisin baskısından ve gazetecilerin sorgusundan korkan karısı Ellen evi terk ederek kocasını yalnız bırakır.
1: Neden çağırdın beni buraya Bill?
2: Üzgünüm Gary ama senin bir kere daha ifadeni almak istiyorum. Çünkü son gelişmeler beni buna mecbur etti.
1: Son gelişmeler derken bodrumumdan çıkan giysileri mi kastediyorsun?
2: Başka şeyler de var.
1: Peki ne sormak istiyorsan sorabilirsin Bill.
2: Çavuş, elimizin altında steno bilen birisi var mı?
3: Bayan Jane Bester var şef. Yan odada notları temize geçmekle meşgul.
2: Gelin alanın ifadesini alacağız. Hazırlıklı olsun.
3: Tamam şef.
2: Gelin aile dostu Luke Summer'a telefon edin. Karısıyla birlikte buraya gelmesini söyleyin.
3: Tamam şef.
2: Sen de geri karını ara. Ve bu gece ya da en geç yarın sabaha kadar gelmesini söyle. Bu akşam gelirse daha iyi olur.
1: Ellen'in annesinin yanında olduğunu nereden biliyorsun Bill?
2: Gazetelerden. Karının sana bıraktığı notu yazmışlar.
1: İşte bu fena. Ellen onlardan kaçmıştı güya. Mektubun yayınlandığını gazetelerde okumuşsa canımı okur benim.
2: Ya bırak da artık karından korkmayı. Erkek dediğin karısına bu kadar taviz vermez. Burnuna kancayı takmış duruyor seni sanki.
1: Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez mi?
2: Sen öyle san. Yakında özel hayat diye bir şeyiniz kalmadığını göreceksiniz. Hatta bunun ilk belirtilerini gözlerine de görebilirsin istersen.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Al. Al da yeni çıkan akşam gazetesine bir bak.
1: Neler yazmışlar?
2: Dur. Diana Halloran'ın papuçları Vietnam Savaşı kahramanlarından birinin evinde bulundu. Al. Al, gerisini de sen oku. Bak bakalım özel hayatınız hala sır mı?
1: Gazetemiz baskıya verildiğinde kızın elbiseleri henüz bulunmamıştı. Evin sahibi askerliğini jet pilotu olarak yapan ve Vietnam'da iki savaş uçağı düşüren Gary Malone. Hayret. Benim Vietnam'da çarpıştığımı, uçak düşürdüğümü nasıl olup da bu kadar çabuk öğrenmişler?
2: Daha bu bir şey değil. Daha sonra senin bile unuttuğun ne olayları bulup çıkartacaklardır. Şimdi sıra karında. Onu da tanıtacaklar. Üstelik papuçları o bulduğu için onun fotoğraflarını senden çok daha önce basacaklar. Sen onu bir an önce buraya getirmeye bak. İfadesini almam gerekiyor.
1: Tamam Bill, arayacağım. Hı-hı.
2: Benim telefonumu kullanabilirsin.
1: Sağ ol.
4: Alo.
1: Merhaba efendim. Ben Gary Malone.
4: Gary Malone. Ne cesaretle arıyorsun burayı?
1: Lütfen, şu anda sizinle tartışamam. Ellen'i verir misiniz bana?
4: Her şeyden haberimiz var. Gazetecileri eve doldurmuşsun. Yatak odanıza kadar girmişler. Zavallı kızımı rezil ettin Gary.
1: Lütfen, Ellen'le konuşabilir miyim?
4: Ellen burada yok. Sabah uğradı ama sonra gitti. Allah kızımı korusun senden. Yaptıklarını düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Gary.
1: Polis müdürü acil olarak kendisiyle konuşmak istiyor. Onu nerede bulabilirim?
4: Bilmiyorum. Sabah geldi ve sonra da çıkıp gitti. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Hayata küsmüştü, kırılmıştı zavallı, anlıyor musun? Senin yüzünden çektiklerini düşünüyorum da.
1: Ellen bir yere gizlenmiş Bill. Annesi bile bilmiyor nerede olduğunu.
3: Jane Bester'ı getirdim şef.
5: Merhaba efendim, beni çağırmışsınız.
2: Ah, otur Jane. Biraz bekle, işimiz var seninle.
5: Tamam efendim, bekliyorum.
2: Luke Summer'ı aradın mı çavuş?
3: Aradım, şu anda meşgulmüş. Ama işi biter bitmez karısını alıp buraya geleceğini söyledi.
2: Peki Gary'nin evinden haber var mı? Avluyu kazma işini bitirmişler mi?
3: Henüz bir şey bulamamışlar. Ama kazmaya devam ediyorlarmış.
2: Pekala. Şimdi ifadeni almaya başlayabiliriz Gary.
1: Ben hazırım diye.
2: Evet. 13 ve 14 Mayıs günleri nerede olduğunu ve yaptıklarını anlatmanı istiyorum. Bayan Jane, konuşulanları kayda almaya hazır mısınız?
5: Hazırım şey.
2: Öyleyse başlayabiliriz. Hadi bakalım geleyim. Seni dinliyoruz.
1: Peki Bill. Saatlerin tam tamına doğru olduğunu söyleyecek değilim. Unutma ki 4 ay geçti aradan. Hı hı. Hatırladığım kadarıyla yaşlı çiftçi 13 Mayıs günü saat 3 sularında arsa ofisine uğradı.
2: Neden?
1: Tepedeki çiftliğini satmamı istiyordu. Saat 3:30 doğru da yola çıktım. Aşağı yukarı 4'te barın önünde durdum. Herb'le karşılıklı bir iki bardak içtik. Sonra yoluma devam ettim. 5'e doğru da çiftliğe vardım. Binayı gezdim, tarlalara baktım. Sağa sola araştırdım. Ölçüleri aldım. Geceyi de orada geçirdim.
2: Bu zaman zarfında seni gören oldu mu?
1: Bilmiyorum. Ertesi günü işi bitirip saat 11'e doğru şehre indim.
2: Yani 14 Mayıs günü.
1: Evet, öğleye doğru. Aynı bara tekrar uğradım. Orada öğrendim kızın kaybolduğunu. Daha sonra eve uğradım. Öğleden sonra da kızın bulunması için vadide yapılan araştırmalara katıldım. İşte hepsi bu bir.
2: Peki ya karın? Sen geceyi çiftlikte geçirirken o burada tek başına mı kaldı?
1: Hayır, bir gün önce San Francisco'ya gitmişti. Hafta sonunu annesinin yanında geçirmeye.
2: Yani o gün sizin ev bomboştu, öyle mi?
1: Evet öyle.
2: Bu durumda Diana senin evinde de öldürülmüş olabilir.
1: Bu mümkün değil. Katil özellikle o gün evin boşalacağını nereden bilecek? Bence mantıksız bir şey bu.
2: Pekala geri. Senin evin arka tarafına yaptırdığın avlunun taşlarını söktürüp toprağa kazdırmak istiyorum.
1: Ne o? Avluda kızın cesedini mi arayacaksın yoksa?
2: Razı mısın değil misin, sen onu söyle.
1: Yapma Bill. Son aylarda bütün boş zamanlarımı bu avluya çini döşemekle geçirdim.
2: Kızın kaybolduğu 13 Mayıs gününden itibaren mi?
1: Evet, aşağı yukarı o günlerde başlamış olmalıyım.
2: İşte avluyu alt üst etmek için bir sebep daha. Merak etme, avluyu yine eski haline getireceğim. Sana söz veriyorum.
1: Aynı biçimde yapman imkansız ama.
2: Uzatma geri. Razı mısın? Yoksa beni zora koşmak mı istiyorsun? Cevap ver.
1: Ne yaparsan yap Bill. Avluyu kazmazsan için rahat etmeyecek nasıl olsa.
2: Yani izin veriyorsun.
1: Evet dedim ya, daha ne soruyorsun? Yalnız avluyu değil, eski haline getireceksen istediğin her yeri kırıp dökebilir, kazabilirsin.
2: Pekala. Hank, konuşulanları duydum. Birkaç usta bulup avludaki çinleri söktürüp kazdırmaya başla bakalım. Jane, Bay Gerin'in ifadelerini kaydettiyseniz sonra da daktiloya geçin, imzalatalım kendisine.
6: Bill Craft, burada neler oluyor söyler misin?
2: Sakin olun savcı bey. Neden bu kadar sinirlisiniz?
6: Bir de soruyorsun. Diana'nın giysileri bulunuyor ve sen konuyla ilgili bana bilgi vermiyorsun.
2: Kusura bakmayın ama şu anda sizi ilgilendiren bir gelişme yok ortada.
6: Nasıl yok? Gazetelerde yazılanlara bakmadın. Ya ikinci baskıdaki yeni haberler? Geri Malone'un avlusunu kazdıracağını yazmışlar. Kalkmış bana bu işlerin sizinle bir ilgisi yok diyorsun.
2: Yok diyorum çünkü karşınıza çıkartabileceğim bir sanık bulamadım henüz.
6: Nasıl bulamadın? Peki şurada oturan Geri Malone ne oluyor peki?
2: Diana'nın giysileri onun evinde bodrumdan çıktığı için ifadesini alıyoruz. Eğer onun suçlu olduğuna emin olursak o zaman size veririz.
5: Geri Malone'un ifadesini daktilo ettim şef. Buyurun.
2: Teşekkürler Jane. Bay Malone, lütfen imzalar mısınız?
1: Tabii.
2: Pekala Bayan Jane, siz çıkabilirsiniz.
5: Peki efendim.
2: Söyle bakalım iki yüzlü sapık. Kızın ölüsünü nereye gömdün?
1: Ne? Bunları bana mı söylüyorsun Bill?
2: Hayır, babama söylüyorum. Elbette sana söylüyorum. Cevap ver. Kızın cesedini nereye sakladın?
1: Sen çıldırdın mı Bill? Benim kızın cesedinden falan haberim yok.
2: Geri Malone, aklını başına topla. Sen ne kadar inkar etsen de gerçeği kustururuz sana. Genelde polisin sanıklara hep iyi davranmasını, işkence etmemesini savunmuşumdur. Ama şimdi senin için aynı şeyi düşünmüyorum. Çünkü senin gibi aşağılık bir herife işkence yapmak bile azdır bence.
6: Bir dakika Bill. Senin Malone'a karşı böyle ani değişmenin anlamı nedir? He? Az önce elimde zanlı yok diyordun. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var?
2: Evet, bilmediğim bir şey var.
1: Ne var Bill?
2: İfadesini kağıda geçirdikten ve imzalattıktan sonra her şeyi anlatabilirim artık. Kızın elbiseleri bulunduktan sonra bile senin bu işi yapmadığına inanıyordum. Çünkü seni iyi bir insan, sevimli biri olarak bellemiştim. Ama şimdi...
1: Şimdi ne oldu da beni suçluyorsun peki? Söylediğim şeylerin hangisine inanmıyorsun?
2: Hiçbir. Bugün Herb telefon etti. Ve senin 13 Mayıs günü oraya gidip de kendisiyle birlikte olmadığını söyledi.
1: Ne? Nasıl olur? Daha önce söylediklerimi kabul etmişti ama.
2: Ama şimdi bunun doğru olmadığını söylüyor. Sebep de 13 Mayıs günü mutfağında çıkan yangından dolayı dükkanını açmaması. Bakalım buna ne diyeceksin?
1: Ama bu imkansız. Daha dün Herb'le bunu konuştuk. Beni o gün gördüğünü çok iyi hatırlıyordu.
2: Çünkü oyunu sen sahneye koymuştun. Kabul etmek gerekir ki bunda büyük bir başarı da gösterdin. Herb de sana inandı tabii. Ama şimdi yanıldığının farkında. Bunu ispatlıyor da üstelik. Yemin ederek aynı şeyleri mahkemede de söyleyebilir. Sense tam tersinin doğru olduğunu savunuyorsun. Hem de ifadende yazılı olarak. Buna ne dersin?
1: Eğer Herb öyle söylüyorsa doğrudur. Demek ki ben yanılmışım.
2: Yani yalan söylediğini itiraf ediyorsun. Hem de yazılı ifadende, değil mi?
7: Lütfen bil, üzerime varma. Olaylar beni resmen sersemletti. 13 Mayıs'ta Herb'in barında olduğumu sanıyordum. Belli ki yanılmışım işte.
8: İçeri tıkayım bir şey.
2: Ne suçuyla hem?
8: Tabii ki cinayet.
6: Saçmalama çavuş. Cinayeti bu adamın işlediğini ispatlayabilir misin? Daha ortada kızın ölüsü bile yok.
8: Yok ama yine de öldürmüş olmalı.
2: Geri Malone, hadi her şeyi anlat bize. Diana'yı neden öldürdün? Cesedini nereye sakladın? İş buraya kadar geldikten sonra artık elimizden kurtulamazsın nasıl olsa.
7: Bill, daha önce de söyledim sana. Bu kızı tanımıyordum bile. Belki birkaç kere karşılaşmışımdır ama kim olduğunu bilmeden.
2: Kızın elbiselerinin bodrumundan çıkmasına ne diyeceksin peki?
7: Siz de benim kadar biliyorsunuz ki kızın giysilerinin benim bodrumumda bulunması benim onu öldürdüğüm anlamına gelmez. Beni bununla suçlamaya hakkınız yok.
6: Şimdilik yok. Ama ceset bulunursa iş değişir.
7: Yeter artık. Bu oyun biraz fazla sürdü. Ya beni bir şeyle suçlarsınız ya da çekip giderim buradan. Hem de vakit geçirmeden. Şimdi.
2: O senin inancın. Kanun yönünden henüz sana bir suç yükleyemeyiz. Ama burada kalacaksın. Hem de isteyerek.
7: Yok canım. Görüşürüz baylar.
2: Bir dakika. Senin yerinde olsam acele etmezdim.
7: Neden?
2: Biraz sonra gazetecilere yalanını söyleyeceğim. Bakalım ondan sonra yanında polis olmadan sokağa çıkma yürekliliğini gösterebilecek misin?
7: Hayır, bunu yapamazsın.
2: Yapar mıyım, yapamaz mıyım? Şimdi görürsün. Arkadaşlar, Geri Malone'un küçük Diana'nın öldürüldüğü gün Herb'in barında olmadığı bizzat Herb tarafından merkezimize bildirilmiştir.
9: Madem cinayet gününde nerede olduğu hakkında yalan söyledi, bu katilin Geri Malone olduğunu gösterir. Bunu hemen gazeteme yazacağım.
6: Sesleri duyuyor musunuz Bay Malone? Gitmene engel olamayız. Ama gidersen hayatın tehlikeye girebilir. Bu haber 5 dakika sonra bütün şehre yayılacak ve herkes Diana'yı sizin öldürdüğünüzü sanacak.
7: Bu yaptığınızda şantaj denir. Beni halkın galeyana gelme korkusuyla burada tutmak istiyorsunuz. Öyle olsun. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. Ben suçlu değilim. Siz benimle uğraşırken gerçek katil size gülüp arkanızdan alay ediyordur.
2: Evet Geri Malone. 17 Mayıs günü evinin garajındaki sandıkta oy kullananların listesi ulaştı elime.
7: İyi ya, benim yerime onları sorguya çek. Belki bir şey öğrenirsiniz.
2: 12 kadın ve 8 erkek oy kullanmış. Kadınları listeden silebiliriz. Onların işleyebileceği türden bir cinayet değil çünkü bu. Ama 8 erkeğin 13 Mayıs günü öğleden sonra neler yaptıklarını öğreneceğiz. Öğrendikten sonra o yolda tıkanacak.
6: Bir dakika şef. Bu garaj ve oy verme işi de nereden çıktı?
2: Diana'nın kayboluşundan 4 gün sonra belediye seçimlerindeki oy sandıklarından biri Malone'un garajındaymış. Malone seçmenlerden birinin bodruma girerek kızın elbiselerini bırakabileceğini iddia ediyor.
6: Çok enteresan. Peki Bay Malone, aynı günlerde evinizin bodrumuna kimler girmiş olabilir sizce?
10: Daha önce de söyledim. Kim isterse girebilir. Kapısı kilitli değil ki. Ama durun biraz düşüneyim. Tabii ya, bakkalın çırağı var. Boş şişeleri bodrumun kapısı önüne bırakırız, oradan alır. Adı da Jerry bilmem ne. Flyway bakkaliyesi.
2: Flyway bakkaliyesi. Çırak Jerry. Peki onunla da konuşuruz. Başka?
10: Yani, bir de Mayıs ortalarında tesisat için bir adam geldi galiba. Tarihi tam olarak hatırlayamıyorum.
6: O bodruma indi mi?
10: İndi tabii. Suyu kesmek için mi ne? Adı da Franklin.
11: Ya ben o adamı tanıyorum. Bert Franklin. Dere yatağında oturuyor. Evli, üstelik çocukları da var. Şef, onu sorguya çekmemi ister misin?
2: Buraya çağıralım bakalım bir kere. Onun da yazılı ifadesini alalım. Evet, başka kimse var mı orada?
10: Bir de Luke Summer. Mayıs başında onunla alabalığa çıktık. O sıralar benden bir olta aldı. Sonra da getirdiği yerine koydu. Oltaların yerini bilir.
2: Pekala. Zaten az sonra buraya gelecek o da. Onun da ifadesini alırız. Hepsi bu kadar mı?
10: Sanırım. Bodrumu işe yaramayan eşyaları koymakla kullandığımızdan bakkal çırağından başka haftalarca kimsenin oraya uğramadığı olur.
1: Üstelik adını verdiğim kişilerden birinin bu işi yaptığını da söylemek istemiyorum.
2: İleride mahkeme başladığında büyük jüriye ön araştırmanın eksiksiz sunulması için hepsinin ifadesini alırız. Ama ikimiz de bu işin zaman kaybından başka bir şey olmadığını biliyoruz. Bunu inkar etmemen gerek Malone. Her şey aleyhinde.
1: Aleyhimde olan ne bil?
2: Fırsat var. Ev boş. Güçlü kuvvetlisin. 14 yaşındaki bir kızın nasıl olsa hakkından gelirsin. Kısacası itiraf etme de iyisi.
1: Aman Allah'ım. Düşüncesi bile insanı iğrendiriyor.
2: Sonra bodrumdan çıkan elbiseler var. 13 Mayıs günü ne yaptığın konusunda yalan söylediğinin anlaşılması var. Elimize geçmeyen tek şey ceset. Hadi gel, her şeyi itiraf et. Hem bizim işimizi kolaylaştır, hem de senin için de rahatlasın. Hadi gel, söyle kızı nereye gömdün.
1: Bana bakın, bu soruyu günler ve aylar boyu da sorsanız aynı cevabı alırsınız. Sonra hiçbiriniz doğruyu söyleyip söylemediğimden emin olamazsınız da. En iyisi beni başka bir deneyden geçirin.
12: Nasıl bir deneyden?
1: Şu doğruyu söyletme için kullanılan yalan makinesi mi ne varmış? Ona bağlayın beni. Söylenenler gerçek mi yalan mı anlarız.
12: İşi bilen birinin elinde mükemmel işe yarıyor o dediğimi biliyor musun?
1: İyi öyleyse bu araçlardan bir tane bulun. İşi bilen birini de getirin. Araç gelinceye kadar sorularınızı iyice hazırlayın. Hepsine o zaman cevap vereyim.
2: Peki şu yalan makinelerinden nerede var? İçinizde bilen var mı?
11: San Francisco polisinde var. Telefon eder bir tane getirdiniz.
1: Ya işte. O zaman yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum anlarsınız.
2: Öyle olsun, öyle olsun, tamam. Yarına kadar seninle bir işimiz yok. İstediğin anda buradan gidebilirsin.
1: Gitmek mi?
11: Şef doğru söylüyor. Yasal olarak seni burada tutamayız.
12: Evet, gitmekte özgürsünüz. Buyurun, gidebilirsiniz.
13: Katil balon! Johnny! Yaptığını
1: beğendin mi Bill? Haber kısa zamanda şehre yayılmış. Daha bir metre bile gitmeden linç ederler beni bundan.
2: Ne oldu Malon? Gitmekten vaz mı geçtin yoksa?
1: Evet. Dışarısı çok kalabalık. Bana güven vermedi.
12: Burası sizin için her yerden daha güvenli Bay Malon.
2: Çavuş Hank, Bay Malon'u hücrelerden birine götürün. Kapısını kilitlemeyin.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

Anadolu'nun ayağının tozu olayım, çiğneyip geçtiğin toprak olayım. Ellerindeki nasırlara kurban, çektiğin çileye derman olayım. Anadolu, kaldır başını ve yürü. Özgürlüğün dünü ve bugünü senin kalbinde, ecdadının kanında ve mavi gözlü devin altın saçlarında. Süngüde namusum Anadolu, can Anadolu. Sen ki vurmuş, vurulmuşsun. Her meydanlarında nice kanlar yumuş. Cephede mermi, dizde can olmuşsun. Anadolu, bugün bayram günüdür. Dağlar taşlar gelinceye bürünür. Ay yıldızlı bayrağım dalgalanır. Ey Anadolu'm, ey Anadolu'm, o gün bugündür. Cumhuriyet gelmiş memleketime. Sarı başaklar, ulu çınarlar selama durmuş. Sel olup akmış insanlar Karadeniz'den, Akdeniz'den Ankara'ya gelmişler. Gözlerinin pınarlarından öptüğüm Anadolu, nasırlı ellerine yüzümü sürdüğüm, hakkını ödeyemediğim Anadolu. Bugün, bugün senin günündür. Yürü Anadolu. Anadolu, çektiğin gamı kimse çekmedi. Binlerce Mehmet'i şehit verdim vatana. Sarı başaklar, eğer gök ağladı, yine de bir kere of demedin Anadolu. Anadolu, kaldır başını ve yürü.

0: TGRT FM Haber.
1: Tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Çatışmaların devamından kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
2: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına dikkat çekti. Gazze, Filistin'in ayrılmaz parçasıdır vurgusu yaptı.
3: Ateşkes oldu ve şu ana kadar ateşkes sağlandı gibi insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Gazze'siz de bir devlet olamaz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 uçağına ilişkin geçmiş olsun temennisinde bulundu.
1: Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum.
4: Efendim, meclisten tarihi oylamayla geçen terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili olarak açıklamalar ve tabii yankılar devam ediyor. Terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş yok. Sürecin mimarı MHP lideri Devlet Bahçeli meclisten geçen yasa hakkında konuştu. Türkiye'nin istikameti belli diyen Bahçeli, terörün kalıcı tasfiyesinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.
5: Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.
2: Türkiye'nin istikameti belli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş yok mesajı verdi. Sürecin mimarı Bahçeli'den tarihi yasayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler geldi.
5: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
2: Öcalan'a meclis kürsüsünden çağrı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini başlattı. O süreci hukuki zemine oturtan tarihi yasanın görüşmelerini 11 saat gözünü kırpmadan takip etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi yasayla ilgili değerlendirmelerini yaptı.
6: Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
2: Bahçeli aynı zamanda terörün kalıcı tasfiyesinin kazanımlarını sıraladı.
6: Devletle vatandaş arasına örülmeye çalışılan suni mesafelerin ortadan kaldırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığının müşterek tarih, kader ve birlikte yaşama ülküsü üzerinde daha da kuvvetlendirilmesi terörün kalıcı tasfiyesinin somut neticeleri olacaktır.
2: Bahçeli ayrıca Türkiye'yi çevreleyen bölgesel krizlere değindi. Terörün açtığı bütün gediklerin kapatılmasının hayati bir mesele haline geldiğini söyledi.
6: Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
2: Türkiye'nin süreçteki kırmızı çizgilerini bir kez daha vurguladı.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir.
2: Tarihi uzlaşıyla kabul edilen yasaya cephe alan süreç karşıtlarını da eleştirdi.
6: Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
4: Ve AK Parti Genel Merkezi'nde şehit yakınları ve gaziler ağırlandı. Milli Dayanışma ve Vefa programında Terörsüz Türkiye mesajı yankılandı. AK Partili kurmaylar kahramanların aziz hatırasının hiçbir siyasi hesaba alet edilemeyeceğinin altını çizdi.
7: Biz biliyoruz ki üzerimizde şehitlerimizin hakkı var. Biz biliyoruz ki henüz doğmamış nesillerimizin emanetini de biz taşıyoruz.
2: AK Parti Genel Merkezi'ndeki Milli Dayanışma ve Vefa Buluşması'nda şehit yakınları ve gaziler ağırlandı. Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayankaya, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
8: Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin hakkı herhangi bir siyasi sürecin karşılığı asla değil. Bu haklar devletimizin kahramanlarına karşı vefasının bir örneği.
2: Salonda terörsüz Türkiye vurgusu yankılandı. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, şehitlerin ismini kullanarak kışkırtma girişiminde bulunanlara sert tepki gösterdi.
9: Sizin, evet, hakkım da hukukum da sizinle birliktedir demediğiniz hiçbir çalışmanın içerisinde ne AK Parti olur, ne Cumhur İttifakı olur, ne de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olur.
2: Programda şehit yakınları ve gaziler tek yürek oldu. Terörsüz Türkiye hedefinden taviz verilmeyeceği mesajı verildi.
10: Yarın inşallah öbür alemde cennette Peygamber Efendimiz'e şehitlerimizin komşu olacağını bilen, inanan bir medeniyetin, bir inancın mensuplarıyız.
4: Ve yargı zincirleme şekilde rüşvet fezlekesi düzenledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın buna ilişkin dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına geldi.
2: Uşak ve Antalya'da başlayan soruşturmalar başkente uzandı. Zincirleme şekilde rüşvet iddiaları Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kapsama alanına aldı. Yargının Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında hazırladığı fezlekeler meclise ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fezleke meclis başkanlığına sunuldu. Zincirleme şekilde rüşvet suçlamasıyla iki ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Fezlekelerdeki iddialara göre Özgür Özel 2024 yerel seçimleri sürecinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten menfaat sağladı. Veli Ağbaba da rüşvete aracılık etti. Ağbaba Özel'in talimatıyla rüşveti alıp teslim etti.
11: Ben duyguyu çok seviyorum. Hava yollarına düştük birlikte.
2: Görevden alınan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraf ve iddiaları da fezlekelere girdi. Öte yandan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dokunulmazlık dosyası da meclise geldi. Dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Ancak teamülen dosyalar işleme konulmayacak, dönem sonuna bırakılacak. Bu tutum değişirse son karar Meclis Genel Kurulu'nda alınacak.
12: Anlayışımız çerçevesinde adil...
4: Yalova'da yüreklerimizi ağza getiren bir askeri uçak kazası yaşandı. Eğitim uçuşu yapan bir F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Kendisini fırlatarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.
13: Uçak yandı, uçak. Vallahi billahi yandı.
14: Eğitim uçuşundaki F-16 alevlere teslim oldu. Pilot son anda fırlatma koltuğuyla hayata tutundu. Eskişehir 1. Ana Jet Üssü, Ceylan Filo'ya ait F-16 tipi askeri eğitim uçağı Yalova semalarında uçuş yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı. Düşen uçak çarpmanın etkisiyle aniden alev aldı.
15: Ay hem de iki tane şurada doğdu.
14: Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Türkiye'yi rahatlatan haberse kısa sürede geldi. Uçağın pilotu kaza anında fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamayı başardı.
16: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü herhangi yerde sivil ve askeri olsun can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum.
14: Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kahraman pilot hastaneye kaldırıldı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili jet hızında resmi bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur ifadelerine yer verdi. Bölgede güvenlik çemberi oluşturulurken uçağın düşüş nedenini belirlemek için başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.
4: Efendim, Ahbap Derneği soruşturması bu kez de Gazze için toplanan yardımlarla gündemde. Yönetim kurulunun 44 milyon liralık kararı dikkat çekiyor. Bu karar dosyaya girdi. Milyonların izinin sürüldüğü kiralık kasa açıldığında beklenen altın yoktu. Dolarda. Soruşturmanın ünlü isimlere uzanan ayağında ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ifadesi ortaya çıktı.
17: Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
14: Ünlü isimlerin suçlayıcı ifadeleri, havaya uçan milyonlar, Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir perde açıldı.
18: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
14: Deprem bölgesinde toplanan bağışların akıbetinin hala bilinmediği soruşturmada bu kez Dernek Yönetim Kurulu'nun Ocak 2026'da ard arda verdiği 3 karar mercek altına alındı.
19: Git gidebildiğin yere. Git gidebildiğin yere.
14: Dosyadaki bilgilere göre ilk karar 14 Ocak tarihliydi. Yönetim kurulu derneğin banka hesabındaki 44 milyon liranın enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için altına çevrilmesine karar verdi. Ancak altının doğrudan Türk lirasıyla alınması yerine dikkat çeken bir yöntem tercih edildi.
20: Yani bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
14: Kararda 44 milyon liranın önce ABD dolarına çevrilmesi, ardından bu dolarlarla altın alınması öngörüldü. Bu aşamalar içinse iyilik maskesi adı altında faaliyet gösteren derneğin kurucusu Haluk Levent yetkilendirildi. Dosyadaki kayıtlarda en dikkat çeken kısımlardan biri de para havalenin açıklamasıydı. Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi ifadesi yazıldı. Altı Ağustos tarihinde bu paraların bulunması beklenen derneğe ait kiralık kasa açıldı. Ancak ortada ne altın ne dolar ne de 44 milyon liraya ilişkin bir varlık vardı. Onun yerine kasadan çıkanlarsa bir kutu vitamin hapı, iki kutu ilaç ve bir adet kitaptı. Para ve altınların kim ya da kimlerin tasarrufuna geçtiği, işlemlerin hukuki niteliğinin ne olduğunun tespiti için detaylı inceleme devam ederken, ünlü isimlerin ifadelerine de sıçrayan soruşturmada bu kez sorgu sırası oyuncu Farah Zeynep Abdullah'taydı.
21: Dava açacağım. Nasıl fikir?
14: Kamuoyuna yansıyandan çok daha derin ve büyük sorunlar var dedi.
17: Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var. Aşağıda gerekli ihtiyaçları karşılayabilmemiz adına bağış yapabileceğiniz bir bağlantı bulacaksınız.
22: O dönem bir yaraya merhem olmak için toplanmış olan bağışların yerli yerinde ve tam ihtiyaç giderici olarak kullanıldığını öğrenip mutlu olmayı dilerdim. Ancak durumun tam aksi olduğunu, en azından iddiaların bu yönde olduğunu görmek benim için üzücüdür.
14: Ünlü oyuncu deprem döneminde Ahbap Derneği'nin yürüttüğü çalışmalarda görev almadığını açıkça ifade etti. Felaketin hemen ardından doğrudan bağış toplanması fikrine o dönemde de mesafeli yaklaştığını belirtti.
18: Seni görmeyince fenadır.
4: Ve ekonomide gözler 2026'nın 3. enflasyon raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yarın açıklayacak raporu %24, %15 ve %9 arasındaki hedeflerin güncellenmesinin beklendiği toplantı ekonomi gündemini yakından takip edenlere sunulacak.
2: Yılın 3. enflasyon raporu yarın açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılı 3. enflasyon raporunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi binasında açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu 2026 3'ün tanıtımını sunum yoluyla yapacak. Mayıs toplantısında enflasyon ara hedefleri 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 olarak güncellenmişti. Yılın son enflasyon raporu ise 12 Kasım 2026 tarihinde yayımlanacak.
4: Benzin ve motorin fiyatları arasında makas açıldı. Maliye Bakanlığı motorinde ÖTV indirimi kararı aldı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bu gece resmi gazetede yayımlanacak. İndirim oranı pompaya da yansıyacak.
1: Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.
14: Amerika Birleşik Devletleri İran çatışması yüzünden ham petrol fiyatı uçuşa geçti. Ancak bu pompaya sınırlı yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Eşel Mobil sistemine geçildi. Zam yerine devlet vergi gelirinden feragat etti. Şimdi yeni bir adım geldi. Motorini ucuzlatacak ÖTV indirimi hayata geçirilecek.
0: Bizim için en büyük öncelik, bakın programın şu anda en büyük önceliği hayat pahalılığı mücadeledir. Hayat pahalılığı mücadele bizim önceliğimiz olmasaydı, bütçeden önemli bir geliri feragat edip, yani vazgeçip, gelirden vazgeçip Eşel Mobil sistemini devreye alır mıydık? Birçok ülke almadı. Biz aldık.
14: Benzin ve motorin fiyatları arasındaki makas açıldı. Fiyat farkı 10 liraya aştı. Bu fark ulaşımdan nakliyeye, tarımdan sanayiye, tüm ekonomiye yansıdı. O tablo AK Parti'yi harekete geçirdi. Motorin fiyatına Maliye Bakanlığı freni geldi. Motorinden alınan özel tüketim vergisinde indirime gidilecek, fiyatlar aşağı çekilecek. Devlet bir kez daha vatandaşın ekonomisini önceledi. Eşel Mobil'de olduğu gibi bu kez motorindeki vergi gelirinden vazgeçti. Amaç motorin depolarını daha ucuza doldurmak.
3: Eşel Mobil sistemine geçtik. Aksi takdirde hem petrol fiyatları hem de bunun çeşitli sektörlere yansımasıyla daha fazla bir etkilenme söz konusu olacak.
14: Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinde vergi indirimi yapılacak. İndirim oranı bu gece resmi gazetede yayımlanacak.
5: Ülkemizde bir arz güvenliği sorunu olmasın, fiyat şokları olmasın, bunları absorbe edelim. Akaryakıt fiyatları çok artmasın diye Eşel Mobil sistemi getirildi. Devlet vergi gelirinde %75 fedakarlık yaptı.
4: Efendim piyasalardaki son duruma da bakacağız. İstanbul'da borsa, İstanbul özellikle dünya borsaları arasında olumlu ayrıştı. İlginç gelişmeler yaşandı. ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve ABD enflasyon verilerinin açıklanmasıyla değerli metaller piyasası da hareketliydi. Öncelikle Borsa İstanbul'un %3'e yakın bir yükselişle kapandığını hatırlatalım. Altın ve gümüşe baktığımızda da altın 6800 lirayı aştı. Gümüş fiyatlarında da 105 liranın üzerine çıkıldı. İşte rakamlar.
14: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin uzatılması ve açıklanan ABD enflasyon verileri, iki gelişme altın ve gümüşün ateşini yükseltti. ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayacağına dair açıklamanın gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Gram altın 6791 liraya kadar çıktı. Ve piyasaların merakla beklediği ABD yıllık enflasyon verileri %3,4'e geriledi. Altında yükseliş devam etti. Gram altın 6814 lirayı gördü. Ons altın 4428 dolara yükseldi. Altın bu rakamlarla son 10 haftanın zirvesine ulaştı. Kar satışları ile birlikte altın yeniden 6800 liranın altına indi. Hem ABD-İran arasındaki ateşkesin uzatılması hem de açıklanan ABD verileri gümüş fiyatlarını da hareketlendirdi. Gümüşün onsu da 66 dolara, gram satış fiyatı da 105 liraya yükseldi. Petrol fiyatlarında ise düşüş yaşandı. Brent petrol %1'lik düşüşle 86,96 dolara geriledi. Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksi %2'den fazla artarak 2 haftanın ardından ilk kez 14 bin puanı geçti.
4: Efendim futbol gündeminde de müthiş bir hareketlilik var. Trabzonspor'un Salah transferiyle canlanan transfer gündeminde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden önemli haberler geldi. Fenerbahçe Belçikalı golcü Lukaku ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ise Sırp forvet Vlahovic'i kadrosuna katıyor.
2: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni golcüleri belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku, siyah beyazlar Vlahovic ile anlaştı.
23: Bir tane santrfor alacağız.
6: bu hafta içinde bitiririz.
2: Aziz Yıldırım'ın bahsettiği forvet belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku'yu kadrosuna katıyor. Fenerbahçe 6 milyon avro bonus karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Sarı lacivertler Lukaku'ya yıllık 10 milyon avro maaş verecek. Geçen sezon sakatlıklarla uğraşan Lukaku 7 maçta sadece 1 gol atmıştı. Belçikalı yıldız 370 milyon avroyla Neymar'dan sonra en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcu durumunda bulunuyor.
7: Planladığımız çerçevede yapacağımız transferler var.
2: Beşiktaş Dušan Vlahović'le anlaştı. Siyah beyazlar Sırp golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki Vlahović'in Juventus'la sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş yıllık 8 milyon artı bonuslar karşılığında Sırp golcüyle anlaştı. Siyah beyazlıların Vlahović'e toplamda yaklaşık 10 milyon avro vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahović İstanbul'a geldi. Sırp yıldız geleneği bozmadı. Taraftarı görünce kartal işareti yaptı, üçlü çektirdi.

0: Vlahovic taraftara Türkçe mesaj verdi.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
2: Evet efendim, Beşiktaş'ın yıldız transferi Vlahovic geldi ve Türkçe olarak mesajını verdi. Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş böylelikle santrfor takviyesini de resmen açıkladı. Siyah beyazlılar Vlahovic'le anlaştı. Şampiyonlar Ligi playoff turuna adını yazdıran Fenerbahçe'de yeni golcüsünü resmen duyurdu. Efendim Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ile anlaştı. Şimdi takımlar da artık paylaşımlarını yaptılar. Vlahovic de geldi ve efendim şu anda stüdyomuzda gün biterken de sevgili Bülent Uslu, TGRT Haber izleyicilerinin de çok yakından tanıdığı, Beşiktaş'ın çok iyi tanıdığı bir isim. Bülent Uslu, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Sizi çok mutlu gördüm.
3: İnanın şöyle söyleyeyim, saat 16 gibi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gittik. Arkadaşlarla beraber hani girerken kalabalığa yakalanmayalım diye. Ama giderken şöyle bir şey oldu. Henüz resmi bir açıklama gelmemişti. Yani Beşiktaş resmi sayfalarından herhangi bir Vlahovic ile alakalı açıklama gelmedi. Biz almış olduğumuz duyumlar üzerine, haberler üzerine, bilgiler üzerine 19.03'te iniş yapacak demişlerdi. Ona istinaden biz yerimizi alalım dedik. Gittik. Bir ara tedirgin olduk. Saat 18 falan oldu ve hala resmi açıklama gelmedi. O arada da canlı yayındayız. Ya dedik, ne oluyor? Şimdi bir taraftan iptal oldu haberleri geliyor. Hani Salah şeyi yaşadık ya, travması yaşadığımız için. Dedik.
2: Evet ya.
3: Şimdi onun üzerine dedik, eğer buradan iptal olursa biz buradan denize doğru atlayalım. Şimdi tam bunları konuşurken tak Beşiktaş'tan bir kap bildirimi geldi. Tabii biz havalar uçuyoruz. Şimdi neden bu kadar mutlu olduğumuzu anlatacağım.
2: Evet, bakın, yani Sırp santrfor 26 yaşında başarılı bir isim gördüğümüz kadarıyla.
3: Juventus, evet, Vlahovic'i 80 milyon euro artı bonuslarla beraber 90 milyon euroya almıştı. Bonservisinde bu bedeli ödedi Juventus. Şu anda Vlahovic boşta olmamış olsaydı Türkiye'ye gelmesi imkansızdı. Yani minimum 50-60 milyon. Çünkü bakın, lig tarihimizde bu yaşlarda 25 yaşlarında Anelka geldi Fenerbahçe'ye. Galatasaray'a Osimhen geldi 25-26. Bu üçüncü, Beşiktaş'a da Vlahovic ilk. Yani genelde süper yıldız, mesela Mario Gomez, hep süper yıldızlar 30 yaş ve üzeri geliyorlardı. Şimdi bonservisi cebinde olan Vlahovic, bakın lütfen, tam siz anons ederken paylaşımdan bahsettiniz, Lukaku paylaşımından. Lütfen bakın, eğer değişiklik yoksa ilk bir saat içerisinde Beşiktaş'ın Vlahovic paylaşımı Fenerbahçe'nin Lukaku paylaşımının 3 katıydı. Etkileşim yönünden. Yani Beşiktaş 3 milyon görüntülenmeye ulaştığında Lukaku 1 milyon görüntülenmede kaldı. Lukaku da sonuçta dünya yıldızı ama şimdi Fenerbahçeliler de biliyor. Orada sakatlık problemi var, yaş problemi var ama Vlahovic... Bakın ya şu, lütfen hırsa bakın.
2: Biraz şöyle görelim. Gelir gelmez de Türkçe ne diyor? Şampiyon olacağız diyor.
3: Şampiyon olacağız. Bakın, üçlü çektirecek.
2: Çok iyi, evet.
3: Üçlü çektirecek. Tam üçlü çektirecek. Olmadı diyor. Ses gelmedi. Biraz daha, biraz daha yükseltin diyor. Yani işte, müthiş heyecanlı geldi. Şimdi Vlahovic'de şöyle bir avantajımız da var. Babası bizde. İtalyano. Biliyorsunuz Vlahovic'i vitrine çıkartan İtalyanı. Yarım sezonda 24 maçta 20 gol 4 asist.
2: Teknik direktörü.
3: Tabii bizim teknik direktörümüz.
2: Evet.
3: Vincenzo Italiano Fiorentina'da vitrine çıkartan kendisi zaten.
2: O zaman bu transferde etkisi var tabii.
3: Bakın, eğer Beşiktaş'ın teknik direktörü, tabii ki sayın başkan, yönetim kurulu üyeleri vesaire çok büyük mücadele ettiler. İşte profesyonellerimiz çok büyük mücadele ettiler. Ama İtalyano Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasaydı bu transfer çok zordu.
2: Şimdi Bülent Bey, sözünüzü bağla kesiyorum ama şimdi Muhammed Salah tabii hakikaten bir heyecanlandırdı hepimizi. Vlahovic, Lukaku, Osimhen, Nijeryalı yıldız bizde Galatasaray'da. Ben de kırmızı giydim böyle şimdi. Ben de tarafım belli değil. Bu transferler Süper Ligimizin marka değeri açısından ne anlama geliyor?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben mesela Beşiktaşlılar olarak, Beşiktaş taraftarı olarak camiamız inanılmaz derecede heyecanlandı artık. Çünkü Beşiktaş'ın uzun yıllardan beridir hep böyle bir tutan problemi vardı. Yani kaleci problemi vardı. Şu an Beşiktaş'ın kalecisi Neuer'in Almanya milli takımını bırakmasıyla beraber birinci kalecisi oldu. Ve 3 resmi maçta hiç gol yemedi. 14 kurtarış yaptı. Şu anda kalecimizden son derece memnunuz. Orkun Kökçü gibi bir liderimiz var. Trossard gibi daha yeni 22 yıl sonra Arsenal'le şampiyon

0: vesaire neden transferler gelmiyor diye.
1: Sözünüzü balla kestim, çok tabii. Pardon. Lukaku da geldi bu arada. Lukaku da 30 yaş üstü, 33 yaşında hatırladığım kadarıyla. Fenerbahçe'nin transferi de Vlahovic'le aynı gün geldi. Çok enteresan.
0: Yani biz Atatürk Havalimanı'ndaydı. Evet. Sabiha Gökçen olması lazım. Anadolu yakasında. Lukaku'nun gelişi 22'de gelecek demişlerdi. Biraz sarkma olmuş.
1: Fenerbahçe formasında hemen giymiş.
0: Önemli bir oyuncu bakın. Önemli bir oyuncu Lukaku. O da dünya yıldızı bir oyuncu. Ama tabii ki sakatlık problemi nedir? Mutlaka sağlık raporları vesaire bakmıştır Fenerbahçe. Bir risk yoksa alıyordur. Ciddi paralar verilecek çünkü. Ve hakikaten sizin dediğiniz gibi ligimiz çok tatlı oldu.
1: Evet, yani
0: Trabzonspor'u da hesaba katalım. Bak Trabzonspor'daki bir Salah. Biz istedik Salah. Olmadı.
1: Muhammed, siz ne hissediyorsunuz bir Beşiktaşlı olarak?
0: Şimdi bana bugün deseler ki Vlahovic mi Salah mı? Bak ciddi söylüyorum. Bir tane seçeneğiniz var. Hani bir mantık evliliği vardır ya, bir aşk evliliği vardır. Bir aşk evliliği istiyorsanız Muhammed Salah istersiniz. Neden? Çünkü 34 yaşında çok para vereceksiniz. Ne verecek soru işareti, sizden sonrası da yok zaten, satamazsınız. Bir de golcü değil. Yani sağ golcü değil derken yanlış anlaşılmasın. Sağ kanatta oynuyor. Yani forvet değil bölgesi. Şimdi ama Vlahovic'e bakıyorsunuz 26 yaşında. Size bir takım şeyler vaat ediyor. Süper golcü. Golcü ihtiyacınız da var. Mantık evliliği için Vlahovic derim ben. Ama aşk evliliği diyorsanız Salah tabii ki. Çünkü dünya yıldızı, dünya starı. Onu transfer ettiğiniz anda bütün dünyanın gözü sizin üzerinize olacak ki Vlahovic transferinde de mesela Beşiktaş bugün trendlerde dünya gündemine oturdu. Onu da söyleyeyim yani.
1: İşte dünya bütün, konuşuyor o açıdan.
0: Evet, bravo.
1: Salah'a bütün da dünya konuşuyor.
0: Evet.
1: Neden Türkiye'ye gidiyorlar? İşte bu çok önemli. Bunu ne var burada? İşin sırrı ne?
0: Biraz para var.
1: Şimdi maliyete de geleceğiz de hemen ondan önce neden bu kadar uzun sürdü diye bir soru var. Vlahovic transferi. 2 aydır konuşulan.
0: Şimdi eğer ki biz Vlahovic'i beklemeseydik Beşiktaş geçen ay Lukaku'yu alabiliyordu. Patrick Schick alabiliyordu. Bunu birinci ağızdan biliyorum. Neden bu kadar uzun sürdü? Vlahovic daha büyük liglerde işte Barcelona gibi, Atletico Madrid gibi, hatta Real Madrid gibi takımları zorladı. Orada oynamak istedi yani. Oradaki vitrinde. Yani her futbolcunun hayali Şampiyonlar Ligi'nde oynamak vesaire. Ama İstediği teklifleri alamadı. Yani benim bildiğim herhalde Arabistan'dan 2 teklif almış. Beşiktaş İtalyano'nun da etkisiyle ona en iyi teklifini sundu. Bir gelecek vaat etti Beşiktaş. Yani Vlahovic Beşiktaş'ta yeniden kendisini bulacak. Hodri meydan demeye geldi buraya. Meydan okumaya geldi. Zaten dikkat edin, şampiyon olacağız diyor. Vurgulayarak şampiyon olacağız diyor. O yüzden hırslı bir Vlahovic geldi. Beşiktaş da kendini yeniden bulacak. Tabii ki İtalyano'nun da faktörüyle belli bir seviyeye tekrar çıkacak. Belki de oradan büyük bir transfer istiyor ama ben şimdiden söyleyeyim lütfen sayın yöneticilerimiz, sayın başkanımıza, hani Nübel kırmızı çizgimizdir, Orkun Kökçü kırmızı çizgimizdir, Vlahovic'te. Bunlara dokunmayın abicim. Tamam. Nasıl ne teklif gelirse gelsin yani satma açısından. Biraz iyi oynayınca Beşiktaş'ın tarihinde Mario Gomez'le bir sene oynuyor.
1: Immobile vardı.
0: Immobile'yi çok tutmadı bizde yani şey gelmedi ama Beşiktaş tarihine damga vuran mesela Mario Gomez'le birliklerimiz 1 yıl sürdü. Talişka'yla 2 sene sürdü. Abubakar Prime dönemi 1 sene sürdü. Yani Beşiktaş, işte Fabri vardı iyi bir kalecimiz. Nasıl oyuncu performans alırsa Marcelo 1,5 sene sürdü. Hemen iyi bir rakam gelince satıyoruz. Satmayın. Bak bunu Galatasaray yapmıyor mesela. Bir Muslera'yı 13-14 sene oynattı ya. Elinde tutmayı başardı. Yani siz büyük takımsanız, şampiyonla oynamak istiyorsanız böyle büyük yıldızlarınız, bak Rafa'yı tutamadık mesela onun gibi. Tutacaksınız, satmayacaksınız, elinize tutacaksınız. Peki.
1: Şimdi siz genç ve tutkulu, hırslı dediniz ya Vlahovic'le ilgili. Şimdi şöyle bir sorum da olacak. Özel hayatı ve sakatlık problemleri sık yaşayan bir isim. Lukaku'yu bir vurdunuz ya oradan.
0: Şöyle sorular da geliyor. Juventus'ta.
1: İtalya'da değil mi?
0: Tabii Tudor, özel hayatıyla ilgili sorunlar. Tudor'un antrenmanlarından dolayı sadece Vlahovic değil birçok oyuncu sakatlandı, o problemi yaşadılar. Hatta çok sert eleştirilmişti Tudor antrenman tekniklerinden dolayı. Böyle bir kronik sakatlık vesaire söz konusu değil Vlahovic'in. Özel hayatına geldiğimizde de hani futbolcuların inişleri çıkışları olabilir. Ben burada gelişinde şu hırsı gördüm Vlahovic'te. Futbol oynamaya

0: geldim diyor. Yani özel hayatında da tabii ki dikkat edecek. İtalyano'nun yanında da özel hayatına dikkat etmesi gerekiyor zaten yani. Evet, edecektir.
1: Burası
0: edecektir.
1: Türkiye. Şimdi Bülent Bey, tabii genel bir spor yorumculuğunuz açısından da Beşiktaş kadar Fenerbahçe de çok dikkat çekici transferlere imza attı.
2: Doğru.
1: Ve hala da atıyor. Evet. Sadece Galatasaray taraftarı sitemli. Söylediğiniz gibi biz de diyoruz ki Osimhen yeter. Ama Osimhen de gider mi diye bir korku var bugünlerde. Bir Nijeryalı yıldız için böyle El Hilal'den mi bir araştırmışlar
0: çok
1: mı?
0: İnandırıcı bir haber değil. Yani 65 milyon eurolardan falan bahsediyorlar ki Galatasaray Osimhen'e 75 milyon euro verdi yani. O yüzden ben Galatasaray'ın 100 milyonun yani 3 haneleri görmeden satacağını düşünmüyorum. Artı yani Osimhen'in geçen seneki performansına baktığımız zaman Osimhen'siz Galatasaray'ın puan ortalamasıyla Osimhen'in oynadığı maçlardaki puan ortalaması arasında çok büyük fark var.
1: Konuştunuz bunları.
0: Sıkıntı yaşıyor Galatasaray Osimhen olmadan. Şu an Galatasaray'ın kadrosunda bir zafiyet söz konusu. Bir takım açıkları var. Bu açıkların tamamını Osimhen kapatıyor. Eğer Osimhen'i Galatasaray'a gönderirse ben bir rakip olarak şöyle söyleyeyim. Yani ellerimi ovuştururum yani inşallah gönderirler. O kadar önemli bir oyuncu yani.
1: Çok önemli. Evet. Şimdi arkadaşlarım da diyorlar ki biz de soruyoruz. Neden Galatasaray bir transfer yapmıyor? Çünkü dört büyük kulübümüzün bilançoları da geldi.
0: Evet.
1: Bu bilançolara baktığımızda Galatasaray tek kar eden kulüp.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bu enteresan ama neden transfer yapmıyor?
0: Valla bunu en çok Galatasaray taraftarı merak ediyor. Yani şimdiye kadar.
1: Merak ettiğim
0: hatta
1: için
0: aldıkları oyuncu da yetersiz çıkmış yani. Beğenmiyorlar hazırlık maçlarında. Hazırlık kötü de sonuçlar aldılar hazırlık maçlarında. Şimdi lig başlıyor Çorum Spor'la değil mi? Cuma günü. Bu arada ben de Çorumluyum. Benim memleketimle oynayacaklar.
1: Hadi hayırlı
0: olsun. Çorum'un da ilk Süper Lig maçı olacak inşallah. Buradan Çorum Spor'a da başarılar diliyoruz.
1: Hayırlı olsun. Başı kimle oynadığına bağlı dermiş. Şimdi Bülent Bey, bu arada yavaş yavaş böyle bir maliyetlere de gelelim. Neden bu yıldızlar Türkiye'de oynamaya başladı dedim. Siz de tabii ki
0: birinci planda para var.
1: Transfer ücretleri dediniz. Bu rakamlar geldi mi bilmiyorum. Kapa bildirilmiştir. Transferler herhalde.
0: Milavuş'la alakalı bize gelen bilgiler hani böyle 8-10 milyon euro bandında bir maaş 3 yıllık, yıllık 10 milyon euroya. Bir de 8 milyon euro civarında da şey var, imza parası var. Ha. Yok bonservisin imza parası çünkü takım olmadığı için. Yani Beşiktaş'ın maliyeti 40 civarlarında diye düşünülüyor ki böyle bir oyuncunun sadece bonservisi 40 yapar zaten. İşte diyorum ya çok iyi bir performans yaşayacak. İnşallah Beşiktaş şampiyon olacak. Şampiyonluktan sonra Vlahovic'e çok astronomik teklifler gelebilir. Ben şimdiden yönetimimize uyarayım da bütün tekliflere kapalı olsunlar yani. Çünkü Beşiktaş'ın artık bu işleri seriye bağlaması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim size. Bugün ben havalimanındaydım ya. Ya 5000 kişi falan vardı.
1: Oo.
0: O taraftar geldi bakın ayakta saatlerce beklediler. Sadece bir 5 dakika Vlahovic'i görmek için.
1: Evet gördüm Instagram sayfamı.
0: Evet 5 dakika görüp. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani o kadar mutlular ki artık o Beşiktaş taraftarı şampiyonluğa inanıyor. Vlahovic'le beraber Beşiktaş taraftarı şampiyonluğa inandı. Çünkü iyi bir teknik direktörümüz var. İyi bir kalecimiz var. İyi bir kanat oyuncumuz, iyi bir kaptanımız, liderimiz ve şimdi de iyi bir golcümüz var. 3-4 tane daha iyi transfer geleceği söyleniyor.
1: Devam edecek. Transferler.
0: Bitmedi.
1: Lig başladıktan sonra da bir süre devam ediyor
0: galiba. 8 Eylül'e kadar transfer tahtası açık. O yüzden lig başlasa bile ligin 3. 4. haftasına kadar transferler devam edecek.
1: Evet çok hareketli bir sezon geçirdik gerçekten. Şimdi şunu merak ediyorum. Trabzonspor Muhammed Salah transferi ve başka transferler de olacağı söyleniyor. Bilmiyorum
0: size gelen yaptıkları bir da var. Nunez'i de aldılar galiba veya alacaklar. Yapmaya da devam edecekler. Trabzonspor şu anda finansal açıdan da iyi yönetiyor. Çünkü sattığı oyuncular da var biliyorsunuz.
1: Evet az borcu çıktı.
0: Geçen sene Uğurcan Çakır'ı iyi paraya sattılar.
1: Evet.
0: Çok düşük maliyetlerle aldıkları oyuncuları, genç oyuncuları satıyorlar. Yani Trabzonspor o konuda Salah'ı da getirdiler. Şimdi bütün kombineleri falan satıyorlar. Loca satışları, forma satışları iyi gidiyor. Yani Trabzonspor şu an iyi bir yolda. Ligimize ciddi bir renk katacak. Mutlaka ben Trabzonspor'un şampiyonluk yarışının içerisinde olacağına inanıyorum. Fenerbahçe'nin inanılmaz bir kadrosu var. Yani şu anda Fenerbahçe'nin
1: onu da soracaktım.
0: İki tane
1: Muriçi.
0: Vedat Muriç'i aldılar, evet.
1: Sıddık Şerif.
0: Şimdi Lukaku'yu aldılar. Sıddık Şerif'i zaten geçen sene almışlardı. Şimdi Greenwood müthiş oyuncu. Yani en son zaten attığı bir önceki tur, ilk maçta turun ilk maçında atmış olduğu gol.
1: Bu arada evet, UEFA yükseldi.
0: İnanın ben Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarının Şampiyonlar Ligi'ne de kalacağına inanıyorum. Yani iki tur geçti, playoff'a kaldı. Aynı şekilde Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde playoff oynayacak ve Avrupa Ligi'ne kalacağına inanıyorum. Yani takımlarımıza baktığımız zaman da Avrupa'da da gümbür gümbür ilerliyor. Yani bu yıldızların gelişi sadece Süper Ligi parlatmıyor. Yani takımlarımız Avrupa'da da fark tabii oluşturmaya başladı.
1: Bir de Avrupa var dediğiniz gibi. Evet. Beşiktaş dedik. Yani çok az vaktimiz kaldı ama biraz da madem Lukaku'dan da bahsedelim. Orada da bir yıllık 10 milyon euro maaştan bahsediliyor. Ama siz sakatlıkla ilgili tabii ben, o sağlık bakın, kontrollerine bakmak lazım.
0: Lukaku dediniz. Çok önemli bir oyuncu. Çok önemli
1: evet,
0: bir yıldız.
1: Belçika'nın milli oyuncusu.
0: Ligin tıpkı Vlahovic gibi, Osimhen gibi, Salah gibi ligin dengesini değiştirebilecek yıldız bir oyuncudur. Ama dediğim gibi sağlık raporuna dikkat. Yani çünkü bize gelen bilgiler, sonuçta biz de futbolun içinde olan futbol adamı olarak, yorumcu olarak tabii bize gelen bilgiler var. Bu bilgilerde yani sağlık raporu, çünkü Beşiktaş'ta ilgilendiği için oradan biliyoruz biz. Yani çok sağlıklı şeyler gelmedi bilgiler ama evet, Fenerbahçe'de tabii ki mutlaka gerekli tedbirleri almıştır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da iddialı, Galatasaray'da bugün kimdi bir açıklama yaptı oyunculardan biri, orta saha. Ay, çok dövmeleri olan, bir an adı aklımdan gitti. Torreira, bravo.
0: Torreira, evet.
1: Torreira bir açıklama yaptı. Beşinci kez şampiyon olmayı hedefliyoruz
0: diye. Tabii
1: iddialılar,
0: iddialılar.
1: Şimdi evet, bir anda şampiyonluk tahmininizi soracağım ama Beşiktaş dersiniz.
0: Biz, bakın ben, bana dün sorsaydınız, yani bir hafta evvel sorsaydınız. Bak, inanın şampiyonluk yarışının içerisinde olabiliriz ama şampiyonluk zor derdim. Ama Vlahovic transferiyle her şey değişti.
1: Umutlar yükseldi.
0: Bunu önümüzdeki süreçte evet, inşallah, yani tabii ki bu şeydir. Futbol.
1: Çok
0: bugün
1: şey,
0: böyle ya bu işin içine
1: çok
0: sakatlık var.
1: Yani
0: dediğiniz evet, gibi az önce özel hayatına dikkat edip etmeme, performans var, form düşüklüğü var, form yükselişi var. Bunlar olabilir. Ama gerçekten kafayı futbola takmış 24 saat futbolu yaşayan bir teknik adamımız var. İnanılmaz birisi bakın. Vincenzo Italiano inanılmaz birisi. 8 de yardımcısı var. Hepsi yabancı. 10 senedir birlikte çalışıyorlar. İtalya Seri D'den geldiler. Yani bizim amatör gibi düşünün. Seri D, Seri C, Seri B, Seri A. Yani hani derler işin temelinden gelen birisi. Futbolu çok seviyor. Futbolu yaşıyor. Tıpkı bizim basket takımımızdaki Olimpijevic gibi. Çok güçlü bir koçumuz var bizim orada da. Beşiktaş futbol takımında hep geçen sene şunu söylüyorduk. Basket takımında biz küme düşme hattından son bir haftada kurtulmuştuk. Ve şimdi finalleri oynayan bir basket takımımız var. Beşiktaş'ın bir Olimpijevic'e ihtiyacı var diyorduk futbolda. İşte o geldi. O geldi.
1: Peki. Doldu mu vaktimiz? Vallahi nasıl geçtiğini anlamadım. Ağzınıza sağlık Bülent Bey. Hayırlı uğurlu olsun transferler diyelim. Programınız da cumartesi akşamı başlıyor. İzleyicilerimize hatırlatalım. Stüdyoda futbol, kaçırmayınız. Görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet, Bülent Uslu'yu uğurladıktan sonra haberimize geçiyoruz. Avrupa kıtasında 27 yıl sonra tam güneş tutulması oldu. Gökyüzünde bir görsel şören vardı. Bunun yanı sıra Perseid meteor yağmuru da heyecan yaşattı.
2: Avrupa'da tam 27 yıl sonra bir ilk yaşandı. Kıtada 1999 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulması oldu. Milyonlarca insan o anlara hayran kaldı, gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Yaklaşık 2 dakika 18 saniye süren ve en uzun İzlanda'nın batısında izlenen bu nadir gök olayı, İzlanda ve İspanya'da tam güneş tutulması olarak kayıtlara geçti. İngiltere, İsveç ve Bosna Hersek'te ise parçalı tutulma olarak gözlemlendi. Milyonlarca kişi meydanlarda, gözlem evlerinde ve göl kenarlarında bu tarihi ana eşlik etti. Güneş tutulması Türkiye'den izlenemedi belki ama Bolu'da meteor yağmuru heyecanı vardı.
3: Bu akşam inşallah en güzel olaya şahitlik edeceğiz.
2: Gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için şehir ışıklarından uzak olan Seben Taşlıyayla göletinde yerlerini aldı. Güneş tutulması gününde ay yeni ay evresinde olduğu için bu yıl ilk defa hiç ay ışığı olmadan meteor yağmurunu net bir şekilde görüntüleme fırsatı buldular.
4: Bugün ay ışığı yok. Meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
2: Gök olayı gökyüzünde böyle görüntülendi. Meteor yağmuru İstanbul'da da kaydedildi.
1: Efendim Giresun'da aile faciası yaşandı maalesef. Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında bulunan anne ve iki kızı sel suyuna kapıldı. Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bu olayda kız kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı. Kızların dere suyuna kapılarak babalarını kurtarmak isterken sele kapıldıkları ortaya çıktı.
5: Haber gönderin!
6: Abi ipi ver!
2: Gözler önünde sele böyle kapıldı. Bir aile, bir baba ve saniyeler içinde felakete dönüşen kurtarma çabası. Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış Zıva Deresi'ni felakete dönüştürdü. Dere bir anda taştı. İlk olarak baba sel sularına kapıldı. Onu kurtarmak için eşi ve iki kızı suya yöneldi. Ama azgın sular bu kez onları da önüne kattı. Baba kurtarıldı. Ancak anne Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin için zamanla yarış başladı. Apartı jandarma ve köylüler dere boyunca seferber oldu ve arama çalışmalarından kahreden haber geldi. Kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
5: Haber gönderin!
6: Abi ipi ver!
2: Anne Zekiye Kırca ve diğer kızı Burçin Kırca ise hala aranıyor. Giresun'da selin geride bıraktığı acı tablo büyürken ekiplerin umut veren arayışı sürüyor. Kısa bir süre sonra da Burçin'in cansız bedeni dereye düştüğü yerden 25 kilometre uzakta Zıva Deresi'nin denize döküldüğü Çavuşlu sahilinde bulundu. Acı haberi alan baba Mehmet Kırca yıkıldı. Feryatları yürekleri yaktı.
7: Zekiye uşağımı topladı gitti ya ben Emre abi. Evi güzel olmuş baba evi. Kim oturacak evde Burçi?
2: Babayı Giresun Valisi Mustafa Koç teselli etmeye çalıştı.
8: Ama inançlı insanlar. Cenab-ı Allah böyle takdir etmiş.
2: Hadi. Acı olay köylüleri de yasa boğdu.
9: Gezmeye, gezip de koya biri yarın gidecekti. Tereğe götü ben ana demiş. Bu da onun gönlünün eldiğinde tereğe gitmiş.
2: Kırca ailesini paramparça eden sel işte böyle geldi.
1: 10 yıllık firarın ardından yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada kardeşiyle ortak e-posta hesabının taslaklar klasörü üzerinden yapılan yazışmalar ortaya çıktı. FETÖ'cü Karatepe'nin akıl hocası olduğu anlaşıldı ablasının.
10: Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldı. 10 yıl boyunca kaçtı ama yakayı ele verdi. Kaçmasına yardım eden her adımda kardeşini yönlendiren ablası ise akıl hocası çıktı. Öyle ki yazışmalarda ablası suikastın başarısız olmasından dert yandı.
11: A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar? Sadece A planıyla yola çıkmışsınız. Onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz.
10: Kardeşi FETÖ'nün suikast timindeydi. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı ama başarısız oldular. Timin tamamı yakalandı. Burkay Karatepe tam 10 yıl firar etmeyi başardı. O kaçışın planlamasının neredeyse her aşamasında FETÖ'cü ailenin ablasının imzası vardı. Mimar olan Ayşe Alanur Karatepe'de tutuklandı. Soruşturmada iki kardeşin ortak bir e-posta hesabının taslaklar klasörünü kullanarak haberleştiği belirlendi. Yani FETÖ'cü taktiği belgelendi. Abla Karatepe'nin kardeşine kaçış planları hazırladığı tespit edildi.
11: Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var. Durum nasıl şekillenir bilmiyorum ama ne gerekiyorsa yapacağım. Bundan şüphen olmasın. Batı biraz riskli. O konuda eniştem yardıma yanaşır mı emin değilim.
10: Sahte kimlik hazırlığına ilişkin yazışmalar da dosyaya girdi.
11: Sen ihtiyaçlarını belirle, biyometrik fotoğraf çektir bir tane. Lens olmasın. Yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek.
10: Abla Karatepe'nin şantiyede çalışan işçilerin bilgilerini alıp kardeşi için uygun bir kimlik seçmeyi planladığı anlaşıldı.
11: Güvenli kimlik bilgisi ayarladım. Şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana. Arasından seçiyorum.
10: Akıl hocası ablanın kardeşinin köye nasıl gireceğine kadar her şeyi planladığı da ortaya çıktı.
11: Tüm köylerin giriş çıkışında kamera var. Bizim köyde, pazar yerinde, Gözeli köyünde bilgin olsun. Arabanın içinde gözükmeyecek şekilde durman lazım. Yürürken de tarla içinden dolan, ana yoldan değil.
1: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin takıntılı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürülmüştü. Cinayetin ardından kaçan eski sevgili günler sonra genç kadının mezarı başında yakalandı. Cinayet anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
6: Çocuğu aldı götürdü. Yani diyeceğim.
10: Şikayet ettikten 9 gün sonra eski sevgilisi tarafından sokak ortasında böyle öldürüldü. Nilda Müge Şahin, katil eski sevgili mezar başında yakalandı. İstanbul Şişli'de kız kardeşinin ilaçlarını almak için nöbetçi eczaneye giden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, takıntılı olduğu öne sürülen eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından vurularak öldürüldü.
6: 3 senedir yanımızdaydı. Tahliyeli olan bir insan. Yanımızda çalıştığı, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşk oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler.
10: Katil zanlısı Nazir Ilgın cinayetin ardından kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin her yerde aradığı Ilgın, öldürdüğü Nilda Müge Şahin'in Sarıyer Ayazağ'daki mezarı başında yakalandı. Gözaltına alınan Ilgın ilk ifadesinde cinayette kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir yerde denize attığını söyledi. Ilgın'ın 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
1: İSKİ'nin Ambarlı'daki arıtma tesisinde yapılan denetimde atık suyun arıtılmadan Marmara'ya bırakıldığı tespit edildi. Atık suyun Marmara Denizi'ne deşarj edildiği gerekçesiyle 2 kez ceza uygulanan İSKİ'ye bu kez de 8 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.
10: Bir değil, iki değil, tam üçüncü kez Marmara Denizi'ne arıtılmamış atık su deşarj eden İSKİ'ye 8 milyon 391 bin lira ceza kesildi. Marmara Denizi'ni kirleten bu görüntüler büyük tepki çekmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. İSKİ'nin Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde detaylı inceleme başlatıldı. Tesiste 4 farklı deşarj noktası belirlendi. Yapılan incelemede atık suların herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan doğrudan alıcı ortama deşarj edildiği tespit edildi. Daha önce de arıtılmamış atık suyun Marmara Denizi'ne deşarj edildiği gerekçesiyle 2 kez ceza uygulanan İSKİ'ye bu kez de 8 milyon 391 bin 988 lira idari para cezası kesildi. Günlük kapasitesi 400 bin metreküp olan tesisten Marmara'ya günde yaklaşık 100 bin metreküp arıtılmamış atık suyun gittiği tahmin ediliyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son yıllardaki köprü ve ulaşım ağlarına ilişkin açıklama yaptı. Köprü uzunluğu Ankara-Şanlıurfa mesafesine ulaştı ifadelerini kullandı.
10: Karalar birleştirildi, kıtalar köprülerle bağlandı. Geçilmeyen akarsu ve nehirler binlerce köprüyle aşıldı.
12: Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan çok çok stratejik bir noktadayız. Dolayısıyla bu geçiş noktalarını her geçen gün birazcık daha artırıyoruz.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hükümetin köprü ve yol projelerine ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu AK Parti döneminde ulaşımdaki fiziki engellerin tek tek aşıldığını kaydetti. Türkiye'de 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa edildiğini belirtti.
13: İki şehrimizi sadece harita üzerinde değil, zaten var olan gönül ve yol birliğinde de daha yakınlaştıracak bir projedir.
10: Bakan Uraloğlu 2002 yılında Türkiye'de sadece 5.967 köprü bulunduğunu hatırlattı. Toplam köprü sayısını 10.000'in üzerine çıkardıklarının altını çizdi. Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaştık ifadelerini kullandı.
13: Elbette yollar, demir yolları, havalimanları, limanlar ve lojistik merkezler ekonominin ana damarları.
10: Uraloğlu, Türkiye'nin mühendislikte önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı. 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Elazığ Kömürhan Köprüsü'nün dünya sıralamasındaki yerine ve alınan ödüllere dikkat çekti.
1: Efendim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bina yıkım yönetmeliğini değiştirdi. Yüksek yapıların güvenli yıkımı için yeni kurallar getirildi.
14: Dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluk.
15: Artık bina yüksekliği 21,5 metreyi aşan, yani 6 ve üzeri katlı binalar yüksek yapı olarak tanımlanacak. Yüksek binaların yıkımında kullanılacak teknikler ve görev alacak personelin nitelikleri yeniden belirlendi. Yıkım yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.
16: Adına bak, çık abla oradan, çık.
15: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı artık yüksek yapıların emniyetli ve kontrollü yıkılması için özel kurallar uygulayacak. Fenni mesul görevlendirilmesini gerektiren bina yüksekliği sınırı 21,50 metreden 18,50 metreye düşürüldü. Patlayıcı kullanılacak yıkımlarda güvenlik sıkılaştırıldı. Artık yapının yıkılma davranışı çevreye etkisi önceden hesaplanacak. Hatta hava şartlarına bile bakılacak. Yıkım alanlarında perdeleme sistemleri, örtülü yollar, koruma fanlarıyla önlemleri alınacak. İnşaat sektörünün bu yeni güvenlik kurallarına uyum sağlayabilmesi için bir yıllık geçiş süresi tanındı.
17: Bu binalar hep yıkılmak isteniyor. Bu bina yıkılmak isteniyor. Eyvah!
1: Efendim, günde yaklaşık 2 milyon İstanbullunun kullandığı Yıldız Mahmut Bey metro hattındaki mağduriyet devam ediyor. Hat üzerindeki çökmelerden dolayı Mecidiyeköy-Nurtepe arasındaki seferler 27 Nisan'dan bu yana gerçekleştirilemiyor. İBB'den yeni bir açıklama geldi.
18: Dört dakika veya beş dakikada Mecidiyeköy'de olurken şimdi burada 15-20 dakikada oluyor ve trafiği var buranın. Zorlanıyoruz yani işe yetişmekte.
19: Çalışmadan dolayı gidemiyoruz maalesef. Metro açılmadığı için.
20: Kaç dakika sürüyor karayolu?
19: Aşağı yukarı 10-15 dakika.
21: Yarım saat falan sürüyor. Kalabalık olsun, yarım saat sürüyor.
20: Burası İstanbul'un göbeğinde yer alan M7 metro hattı Kağıthane durağı. Kağıthane ve Çağlayan durağı yeraltı sularının neden olduğu çökmeden dolayı 27 Nisan'dan bu yana kapalı.
22: Her sene bozuluyor metro. Sürekli bununla uğraşıyoruz.
20: Normalde
22: 20 dakika süren yol 1 saat sürüyor.
19: Şikayetçiyiz. Kaç ay oldu, yapılmadı bir türlü.
20: Nurtepe Mecidiyeköy normalde metroyla 7 dakikalık bir yol. Ancak Nurtepe istasyonundaki o çökmeden dolayı onarım çalışması devam ediyor. İstasyon Nurtepe'den Mecidiyeköy'e kapalı. İBB'de ring araçlarıyla bir çözüm buldu. Metroyla 7 dakika süren yol karayoluyla yaklaşık 20 dakika sürüyor. Kaç dakika sürüyor karayoluyla?
23: Yanılmıyorsam 25-30 dakika civarı sürüyor.
20: Metroyla kaç dakika sürüyordu?
23: 2-3 dakikada varıyorduk oraya tabii ki.
20: Sorun yaşıyor musunuz?
23: Tabii ki. Yani metro her zaman daha iyi bir ulaşım aracı yani.
22: Ama otobüs bayağı bir uzun sürüyor.
20: Hızlı oluyor galiba zaten.
22: Metro, evet, doğrudur. Metro daha hızlı oluyor. Ama bunlar
0: 10-15 dakika falan trafik olunca 15-20 dakikayı buluyor.
3: Bir sürü de otobüs bekliyor sırada, hatta gördünüz. Hiç ayakta yolcu almadan götürüyorlar. Milletin rahat etsin diye yani.
18: Biraz uzun sürdü. 6 ay dediler. 8 aya çıktı. 8 ayda bir sene diyorlar artık ne zaman. Bekliyoruz bakalım. İnşallah tez vakitte açılır.
4: Kaç dakikada Mecidiyeköy?
5: 25 dakika falan sürüyor ama metroya daha kolaydı yani. 2 dakika sürüyordu. Böyle 20 dakika oldu abi.
1: Aktar'a gidiyoruz, arkadaşlara soruyoruz, yetmiyor, bir de internete, hatta yapay zekaya danışıyoruz. Tavsiye ile dünyanın ilacını, bitkisel takviyesini yutuyoruz. Doktora ise çoğu zaman çaresiz kaldığımızda gidiyoruz. İşte ne olacak halimiz dedirten bu tuhaf alışkanlıklar.
24: Bacağım burkulmuştu. Ne yapabilirim diye sormuştum. Çünkü hastaneye gittiğimizde sıra bekliyoruz yoğunluktan dolayı.
25: Başım ağrıdığı zaman reçetesiz bir şekilde ağrı kesici alıyorum.
26: Türkiye'de her yıl 3 milyar kutu ilaç tüketiliyor. Her ev neredeyse eczaneyi andırıyor.
27: Bakanlığımızın yasaklamış olduğu antibiyotikler, antidepresanlar. Biz diyoruz ki bunlar reçete karşılığı. Buna rağmen almak istiyor.
28: Gözlerimde sarı nokta var. Şey kullanıyorum. Damla. 80 yaşındayım oğlum. Nazar değmesin söyle.
26: Nazar değmesin. Doktor reçete etmeden ilaç kullanmadım diyen neredeyse yok. En az bir kez de olsa tavsiye üzerine ilaç tutuyoruz.
29: Bizim evimizde ilaç kutusu var, annemin kullandığı.
30: Kanser vakalarının son 4. aşamasında uğruyorlar. Bize yapılacak bir şey var mı diyorlar diye bize soruyorlar. Bizim alanımızın dışında olduğu için müdahale etmiyoruz. Nazikçe doktora yönlendiriyoruz.
26: Aktarlarda adeta birer tıbbi danışman. İlaç kullanmak istemeyen şifayı onlar da arıyor.
31: Kan değerlerim çok yüksekti. Tesadüfen bir aktarcı önerdi. İnanmayarak aldım. Sonradan kan tahlillerimin değiştiğini gördüm.
26: Her hastalığa aktarın bir de reçetesi var. Tavsiye çok ama sorumluluk yok. Oysa doktordan hesap soran da çok.
32: Gripal durumlarda takviye edici ürünler olarak aktara geliyoruz.
26: Grip oldum. Ne yapmalıyım?
33: Önce bol bol sıvı al. Mümkünse dinle. Ateş veya ağrı varsa prospektüse uygun parasetamol veya ibuprofen kullanabilirsin. Burun tıkanıklığı için tuzlu su, serum fizyolojik sprey kullan.
26: Yapay zekayla derdine derman arayan sonucuna da katlanır.
34: Baş ağrımdan kaynaklı yazdım doktora, gitmem gereken ciddi bir durum var mı diye. Aynı zamanda başım da dönüyordu.
35: Mide bulantım vardı, kusuyordum, ateşim vardı. Yani sebebini sordum çeçip diye. O da böyle böyle olabilir dedi.
26: Yapay zeka keşke bu kadar masum olsa. Tahlil sonuçlarını yükleyen, tedavi önerileri isteyenlerin sayısı çığ gibi artıyor.

0: TGRT Haber Merkezi'nden yeniden mutlu geceler. Ben Seda Akbay. Evet, gece yarısına ve yeni bir güne birlikte merhaba diyoruz. Efendim, mecliste geçen rekor mütabakatla Terörsüz Türkiye yasası sürecinin yasama ayağını yürüten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar geldi. Çerçeve yasayla ilgili olarak şunları söyledi. Milli menfaatlerimize asla en ufak bir zarar gelmeyecektir. Siyasi iklim olgunlaştı diyerek de yeni anayasa mesajını verdi.
1: Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
2: Tarihi teklifin 467 evet oyuyla kabul edilmesini de millet iradesinin yansıması şeklinde değerlendirdi.
1: Milletin kahir ekseriyetinin Terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecindeki tarihi eşiği değerlendirdi.
1: Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu.
2: Sürecin nasıl ve niye başladığına açıklık getirdi.
1: Böylesine zor bir coğrafyada bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç karesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır.
2: Mecliste oluşan tarihi uzlaşıya da dikkat çeken Kurtulmuş yeni anayasa mesajı verdi.
1: Artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
0: Ve Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa kabul edildi. Gözler şimdi tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a çevrildi. MHP lideri Bahçeli'nin evine dönmeli dediği Demirtaş'a tahliye yolu açılıyor mu? Çerçeve yasa Demirtaş'ı kapsayacak mı? İşte bu sorulara MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan net cevaplar geldi.
3: Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi yasa kabul edildi. Gözler Bahçeli'nin serbest kalmalı dediği Selahattin Demirtaş'a çevrildi. Yasa af getirmemekle beraber belirli şartlarla adli süreçlerin ve cezaların ertelenmesini içeriyor. Peki eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanacak mı? Demirtaş'a tahliye yolu açılacak mı? O soruya MHP adına süreci başından beri mecliste takip eden hukukçu isim cevap verdi. Daha önce bu sorulara bekleyin diyerek açık kapı bırakan MHP'li Yıldız bu kez net konuştu. Demirtaş yasa kapsamında dedi.
4: İddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu

0: durumda Demirtaş yasa kapsamındadır.
1: Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş terör soruşturmaları kapsamında 4 Kasım 2016 gecesi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
2: Efendim, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar için bir hatırlatmamız olacak. Gazilik başvuruları 1 Eylül 2026'da başlıyor.
3: Şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz.
1: Gazi ve şehit yakınlarına yönelik yeni yasa meclisten geçti. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlara gazi sayılma fırsatı verildi. Buna yönelik başvurular 1 Eylül 2026'da başlayacak. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.
4: Şehit yakını gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51.947 atama gerçekleştirdik.
1: Başvuru yapacaklar E-Devlet'e girecek. Arama bölümüne 3713 sayılı kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayanlara ilişkin ifadesini yazacak. Çıkacak bölüme başvurusunu gerçekleştirecek.
3: Biz şehit ailelerimizle ve gazilerimizle beraber olduk, olmaya devam ediyoruz.
1: Tüm er ve erbaşlar, polisler, MİT personeli ve güvenlik korucuları yasa kapsamında başvuruda bulunabilecek.
4: Şehit yakını ve gazilerimizin merkezi hekim randevu sistemini öncelikli hizmet almasını sağladık. Evsel doğalgaz faturalarından %50 indirim almasına katkı sunduk.
2: Ve Türkiye'nin yarım asırlık sorununun çözümünde tarihi bir eşik daha aşıldı diyebiliriz. Mecliste görüşülen yasa teklifi 467 gibi kuvvetli bir oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclisten yükselen uzlaşı sesi Diyarbakır'da büyük memnuniyetle karşılandı. İşte bölge temsilcileri ve vatandaşlardan gelen mesajlar.
1: Tarihi yasa meclisten geçti. Kente büyük memnuniyet oluştu. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür için pankart astı. Meclis Genel Kurulu tarihi günlerinden birini yaşadı. Rekor oyla kabul edilen tarihi yasa, örgütün silahtan arındırılması, eve dönüşler ve toplumsal entegrasyon gibi kritik başlıkları içeriyor. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Diyarbakır'da iş dünyası ve STK'lar bu adımı tarihi bir an olarak nitelendirdi.
5: Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı artık yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı, ekonomik kaybımız vardı. Gençlerimiz artık, yeni nesil gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'nun merkezi, ticaret merkezi olacak inşallah.
1: Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, meclisteki 467 oyluk kabulün büyük bir uzlaşı olduğunu, 20 aydır can kaybı yaşanmamasınınsa başarıyı kanıtladığını söyledi.
6: Dönüp baktığınız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu çok çok önemli.
1: Diyarbakır sokaklarında da umut hakim. Vatandaşlar liderlerin ortak duruşunun Türkiye'yi dış tehditlere karşı koruduğunu düşünüyor. Çerçeve yasanın kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür pankartları asıldı.
7: Kimse anası babası ağlamasın. Ülke çok çekti.
1: Meclisteki uzlaşı yeni bir dönem başlattı. Diyarbakır'ın mesajı net. Türkiye artık çatışmayla değil, ekonomi, kalkınma ve bütünleşmeyle büyüyecek.
2: Efendim, devlet yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleyi güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı platformların kullandığı internet siteleri, sunucular ve bağlantılı adreslere yönelik müdahale kapasitesi geliştirildi dedi.
8: Bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan yasa dışı bahis ve kumarla mücadele ivme kazandı. Eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısı Beştepe'de yapıldı. Strateji gözden geçirildi, yeni adımlar planlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni adımları paylaştı. Yasa dışı platformlara müdahale kapasitesi güçlendirildi dedi.
8: Yasa dışı platformların tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
1: Artık yapay zeka da devreye girecek. Siber alemde bahsin ve kumarın izini sürecek. Hızla bu yapılara müdahale edilecek.
8: Yasa dışı odakların hamlelerini boşa çıkarmak adına süreçleri önceden şekillendirilen proaktif bir mücadele stratejisini sahada kararlılıkla uyguluyoruz.
1: Kurul masa dinleti. Tavsiyeler çerçevesinde yasal düzenleme gerekirse meclis gündemine taşınacak. Mevzuat mücadeleye göre yeniden yapılandırılacak. Lisanslı ve yasa dışı platformlara ilişkin analizler de yapılacak. Özellikle milyonlara ulaşan reklamların etkisi ele alınacak.
8: Özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin korunması ve reklam politikalarının yarattığı etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını bekliyoruz.
1: Yasa dışı bahis ve kumar yalnızca bir asayiş meselesi olarak görülmüyor. Mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadeleyi de doğrudan ilgilendiriyor. Çocukların, gençlerin, ailenin korunması açısından da önem taşıyor. Bu yüzden sınır ötesi bir mücadele veriliyor. Yasa dışı, kumar ve bahsin kaynağı olan ülkelerle atılabilecek adımlar da değerlendiriliyor.
2: Sosyal medyanın risklerine ve dezenformasyonla mücadeleye dikkat çekti. Kamu kurumlarında dijital güvenliğin önemini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım programındaydı.
9: Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
1: Dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Sosyal medya kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
9: Dezenformasyon gibi sınamalarla da karşı karşıyayız. Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan mülki idari amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım programına katıldı. Bakan Çiftçi programda sosyal medyanın kamu yönetimindeki artan önemine dikkat çekti.
9: Afet anında uyarı yapabiliyor, kriz dönemlerinde kamuoyunu bilgilendirebiliyor ve vatandaşlarımızın taleplerini anlık olarak takip edebiliyoruz.
1: Bakan Çiftçi sosyal medyanın yalnızca olumlu yönlerine değil oluşturabileceği risk ve tehditlere de dikkat çekti. Mülki idare amirlerini uyardı.
9: Afetlerde, terör hadiselerinde, asayiş olaylarında, düzensiz göç konusunda ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu dönemlerde yanlış bir bilginin oluşturabileceği elim hadiseleri hepimiz müşahede ettik.
1: Bakan Çiftçi kamu kurumları ve yöneticilerine ait sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
9: Kamu kurumlarımızın ve yöneticilerimizin sosyal medya hesaplarının korunması, iki aşamalı doğrulamanın kullanılması, yetkilendirme süreçlerinin doğru belirlenmesi ve siber tehditlere karşı kurumsal tedbirlerin alınması artık kamu iletişiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
1: Bakan Çiftçi bu rehberle mülki idare amirlerinin dijital iletişimini daha güvenli, kurumsal ve devlet ciddiyetine uygun hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2: Efendim, Maliye Bakanlığı'nın ÖTV'de indirim kararı resmi gazetede yayımlandı. Son dakika gelişmesi olarak ekranlarınıza geliyor. Motorinde ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede karar yayımlandı. İndirim oranı pompaya da yansıyacak ve efendim ÖTV oranı Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı Maliye Bakanlığı'nın kararıyla ve ÖTV oranı Eylül ayında 3 TL, Ekim'de de 6 TL olarak uygulanacak. Bunu da hatırlatalım. Benzin ve motorin fiyatları arasındaki makas açıldı ve Maliye Bakanlığı ÖTV'de indirim kararı aldı ve karar az önce resmi gazetede yayımlandı. ÖTV Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Evet, şimdi devam ediyoruz. CHP sözcüsü Müslim Sarı çerçeve yasayla ilgili konuştu. Terör sorununun çözümüne yönelik düzenlemeyi parti çıkarlarıyla değil, Türkiye'nin geleceği açısından değerlendirdiklerini söyledi.
10: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. Mecliste kabul edilen çerçeve yasa gündemdeki yerini korurken CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
11: Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Yani bu yasayı ve bu yasanın çerçevesini iç politikalarda parti menfaatleri açısından bir pazarlık unsuru olarak asla değerlendirmedik ve görmedik ve aynı tutumumuz devam ediyor.
10: CHP sözcüsü Müslüm Sarı terörü bitirecek düzenlemeye ilişkin yapıcı tutum sergilediklerini söyledi. Sarı terör sorununun çözümünün Türkiye'nin birliği ve kardeşliği açısından önemli olduğunu belirtti.
11: Öncelikle bu çerçevenin Türkiye'nin milli birliği, beraberliği ve kardeşliği açısından bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
10: Partiyi kongreye hazırlama adına örgütsel düzenlemeler yaptıklarını belirten Sarı, yeni atamalar yapıldığını da söyledi.
11: Bugün 5 ilimizde atama yaptık, 3 ilimizde de yetki verdik MYK olarak.
2: Efendim, kamuoyunun yakından takip ettiği Rojin Kabayiş dosyasındaki son duruma bakacağız. Şimdi birlikte Kabayiş ailesinin avukatı Şahin Can Güleç'ten önemli bilgiler geldi.
12: Şu anda yakında sporum yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun. Neyse.
10: Yanında Rojin Kabayiş'in babası Nizamettin Kabayiş vardı. Ailenin avukatı dosyada gelinen son durumu açıkladı.
13: Bu taleplerden en önemlisi Mersin'de bir bilirkişiden görüşme yapılmış bilirkişiyle. Ve bu bilirkişi imajları istediği, telefonu herhalde istediği, telefonu açabileceklerini dile getirdi.

0: ettiklerini söyledi. O taleplerden biri Rojin'in telefonunun incelenmesi.
1: Eğer bu yapılırsa zaten imajlar da çıkarılarak işte sosyal medyadaki arama kayıtları, en son görüştüğü kişi veya WhatsApp'ta görüşme yapmışsa bu görüşme kayıtları bu yönüyle mümkün olacaktır.
0: Bir diğeri de Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den yeniden DNA örneği alınması.
1: Rektörün yeğeni olduğu söylenen Enes Şevli'nin sadece aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerinin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
0: İlk günden bu yana hukuk mücadelesini sürdüren Acılı Baba Nizamettin Kaba işte avukat Şahin Can Güreç'in yanındaydı.
2: Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyordu ya?
3: Ve Avrupa'da milyonlarca kişi tarafından izlenen 27 yıl sonra gerçekleşen tam güneş tutulmasına bakacağız birlikte. Gökyüzünde görsel şölen vardı. Bunun yanı sıra Perseid meteor yağmuru heyecanı da yaşanıyor. Gökyüzü meraklıları Bolu'da bir araya geldi ve o anları kayıt altına aldılar.
0: Avrupa'da tam 27 yıl sonra bir ilk yaşandı. Kıtada 1999 yılından bu yana ilk kez tam güneş tutulması oldu. Milyonlarca insan o anlara hayran kaldı, gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Yaklaşık 2 dakika 18 saniye süren ve en uzun İzlanda'nın batısında izlenen bu nadir gök olayı, İzlanda ve İspanya'da tam güneş tutulması olarak kayıtlara geçti. İngiltere, İsveç ve Bosna Hersek'te ise parçalı tutulma olarak gözlemlendi. Milyonlarca kişi meydanlarda, gözlem evlerinde ve göl kenarlarında bu tarihi ana eşlik etti. Güneş tutulması Türkiye'den izlenemedi belki ama Bolu'da meteor yağmuru heyecanı vardı.
4: Bu akşam inşallah en güzel olaya şahitlik edeceğiz.
0: Gökyüzü meraklıları Perseid meteor yağmurunu görüntülemek için şehir ışıklarından uzak olan Seben Taşlıyayla göletinde yerlerini aldı. Güneş tutulması gününde ay yeni ay evresinde olduğu için bu yıl ilk defa hiç ay ışığı olmadan meteor yağmurunu net bir şekilde görüntüleme fırsatı buldular.
5: Bugün ay ışığı yok. Meteorları görmek için aslında en uygun koşullar bugün var.
0: Gök olayı gökyüzünde böyle görüntülendi. Meteor yağmuru İstanbul'da da kaydedildi.
3: Efendim, kiralar cep yakıyor. Kira fiyatlarının en çok arttığı şehirler belli oldu. Listenin bu dünya sıralaması, listenin ilk sırasında İstanbul var. Üstelik İstanbul 5 yılda %178.5'lik artışla diğer dünya şehirlerini açık ara geride bırakıyor. Peki İstanbul'un ardından hangi şehirler geliyor? Bakalım.
6: Ev sahibi olmak zorlaştı. Kirada yaşamak da artık kolay değil. Dünya genelinde yapılan araştırma şehir şehir kira artışlarını ortaya koydu. Ve listenin en dikkat çeken adresi İstanbul oldu. Kira fiyatları dünyanın dört bir yanında cep yakmaya devam ediyor. Deutsche Bank tarafından hazırlanan Mapping the World's Prices 2025 araştırmasında 69 şehir mercek altına alındı. 2020-2025 yılları arasındaki kira fiyatları karşılaştırıldı. Özellikle bir yatak odalı konutların kira değişimleri incelendi. Ortaya çıkan tabloysa dünya genelinde barınma maliyetinin ne kadar arttığını gözler önüne serdi. İstanbul kira artışında dünyaya fark attı. Listenin zirvesine açık ara yerleşti. 2020-2025 yılları arasında mega kente kiralar %178,5 arttı. İstanbul'u Buenos Aires ve Riyad takip etti. Ardından Mexico City ve Lisbon geldi. Listenin devamındaysa Edinburgh, Madrid, Singapur, Dubai ve Barcelona var. İstanbul'un zirvede olduğu listede dikkat çeken bir başka detay da kira artışlarının birçok kentte %50'nin üzerine çıkması oldu.

0: Ve fındık üreticisinin merakla beklediği alım fiyatlarına bakacağız. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi sezonda Giresun kalite fındığın kilogramını 255, Levant kalite fındığı ise 250 liradan alacak ve alımlar 24 Ağustos'ta başlıyor.
1: Üreticinin merakla beklediği fındık alım takvimi, rakamları ve şartları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlayacak. İlk etapta 16 noktada yapılacak alımlar hasat durumuna göre 61 noktaya kadar çıkacak. Türkiye Mahsulleri Ofisi'nin açıklamasına göre %50 sağlam iç fındık esasına göre uygulanacak kilogram başına alım fiyatları Giresun kalite için 255 lira, Levant kalite için 250 lira, Sivri kalite için ise 245 lira olacak. %50'nin üzerindeki her bir randıman artışı için de 5 lira 10 kuruşa kadar ilave fiyat uygulanacak. Alımlar da randevulu sistemle olacak. Randevulu sistem 17 Ağustos 2026 itibarıyla başlayacak. Üreticiler randevularını Toprak Mahsulleri Ofisi'nin internet sitesi, E-Devlet üzerinden veya Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerleri ve alım noktalarına bizzat başvurarak oluşturacak. Alıma sunulacak ürünlerde belirli kalite kriterleri de aranacak. Toprak Mahsulleri Ofisi eski yıl mahsulüyle eski ve yeni karışımından oluşan fındıkların kesinlikle satın alınmayacağını da açıkladı. Fındık bedelleri ürünün tesliminden sonraki 21. günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına yatırılacak.
0: Tavuk ve yumurtada üretim rakamları yüzleri güldürdü. Tavuk eti üretimi %15 civarında artarken yumurta üretimindeki yıllık artış da %21 oldu. Üretimdeki artışın diğer kalemlere nasıl yansıdığına şimdi haberimizde bakalım.
2: Tavuk üretimi arttı, yumurta üretimi rekor tazeledi. Sütte ise rakamlar yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığıyla süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Haziran'da 232.238 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre %14,7 arttı. Bir önceki aya göre artış ise %14,8 oldu. Yumurtada da büyük artış var. Haziran'da 1 milyar 838 milyon 966 bin tavuk yumurtası üretildi. Yumurta üretimi aylık bazda %1 gerilese de yıllık bazda %21 arttı. Haziran'da kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 123 milyon 325 bine ulaştı. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında da artış tablosu devam etti. Tavuk yumurtası üretimi %18,6, kesilen tavuk sayısı %1,2, tavuk eti üretimi ise %0,3 arttı. Haziran'da ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı %6,5 arttı. Toplanan süt miktarı 995.463 ton oldu. Ancak aylık bazda düşüş yaşandı. Mayıs'ta 1.022.587 ton olan toplanan inek sütü miktarı Haziran'da %2,7 azaldı. Süt ürünlerinde ise yıllık bazda artış dikkat çekti. İnek peyniri üretimi %8,5, ayran %11,4, yoğurt %14,1, içme sütü %11,7, tereyağı üretimi ise %11,8 arttı. Mayıs'ta 157.453 ton olan içme sütü üretimi Haziran'da 139.778 tona geriledi. Bu da aylık bazda %11,2'lik düşüş anlamına geldi.
0: Ve gün biterken önemli açıklamalarla devam ediyor. Mekke İttifakı'nı stratejik bir iradenin tezahürü olarak niteledi. Hedef herhangi bir ülke değil, caydırıcılık vurgusu yaptı. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli gazeteye mülakat verdi.
2: Üçlü Mekke İttifakı vizyonunu paylaştı. Hedefi bölgedeki tüm dost ve kardeş ülkeleri bu çatı altında buluşturmak şeklinde tanımladı. Bölgenin kaderini bölge ülkeleri belirleyecek dedi. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliği mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine çok önemli açıklamalar yaptı.
3: Türkiye'yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık.
2: Herkesin gözü Erdoğan'daydı. Mekke Anlaşması'nı İngilizce ve Arapça yayım yapan gazeteye değerlendirdi. İttifakın Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ile sınırlı kalmayacağı sinyali verdi.
4: Bizim vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır.
3: Durmak yok, yola devam.
2: Erdoğan, ittifakın hiçbir ülkeye hedef almadığının altını çizdiği amaç caydırıcılığı artırmak vurgusu yaptı.
4: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın mesajı gayet açıktır. Birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir. Bu anlayışı bölgemizde kapsayıcı bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz takdirde kalıcı barış, istikrar ve refah ortamını hepimizin faydasına olacak şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz.
3: Bu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, İşte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge meselelerini yine bölge ülkelerinin sahiplenmesi ve çözmesi gerektiğini belirtti.
4: Bölgenin meselelerinin çözümünde dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz.
2: Erdoğan Mekke Anlaşması'nın Körfez bölgesinde istikrar ve güvenliği güçlendireceğine olan inancını da dile getirdi.
4: Bölgesel sahiplenmenin ve ortak güvenlik anlayışının güçlendirilmesinin Hürmüz Boğazı'nın istikrarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı bölgeye ilişkin soruları da cevapladı. Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerini stratejik olarak tanımladı. Daha da gelişeceğini vurguladı. Lübnan ve Suriye'nin istikrarının önemine işaret etti. İki ülkeye de desteğini yineledi.
0: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da Libya'nın başkenti Trablus'ta Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Fidan ziyareti sırasında görevli personelle bir araya geldi. İşte o görüntüler.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'nı ziyaret etti. Komutanlıkta incelemelerde bulunan Fidan, bölgede görev yapan Türk askeri personeli ve yetkililerle bir araya geldi. Bakan Fidan daha sonra Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu

0: Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik işbirliği masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanlığı, FIDE'nin TSK birliklerine gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin detayları resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
1: Efendim, ABD İran cephesinden umut verici bir haber geldi. Taraflar birkaç gün sonra süresi dolacak ateşkesin 60 gün daha uzatılması konusunda anlaştı. Fakat hala Hürmüz'de gerginlik ve karşılıklı sert açıklamalar devam ediyor.
0: ABD-İran cephesinde umut veren gelişme. Ateşkesin bitmesine 5 gün kala taraflar ateşkesi 60 gün daha uzatma konusunda anlaştı. Anlaşmaya dair açıklamayı arabulucu Pakistan yetkilileri yaptı. Buna göre ilk ateşkesin süresi 17 Ağustos'ta sona ereceği için İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ek ateşkes konusunda uzlaşıya varıldı. Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, her iki tarafta süreyi uzatma konusunda onayını iletti dedi. Ancak aynı kaynak, iki tarafın da uzatma süresine karar vermek için mesaj alışverişine devam ettiğini ifade etti. Ancak İngiliz Reuters ajansına açıklama yapan bir İranlı yetkili, ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yok dedi. Adı açıklanmayan yetkili, bize göre ABD ile ateşkesin bir başlangıcı yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok ifadesini kullandı. ABD ve İran, Nisan ayında ateşkes ilan etmiş ve müzakereye başlamıştı. Öte yandan gergin Hürmüz trafiği ise sürüyor. Taraflar sert açıklamalar yapıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a güvenmediğini ilan etti. Trump, müzakereler boyunca Tahran'ın kendilerine yalan söylediğini iddia etti. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün de tamamen Amerikan ordusunda olduğunu öne sürdü. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orta Doğu'nun kabadayısı İran artık yok ifadelerini kullandı. Trump'a Ankara'daki NATO zirvesinde yaşanan uçak krizi de soruldu. ABD Başkanı İran tehdidi yüzünden uçak değiştirdiğini itiraf etti.
2: Gizli servis ve ordu ne diyorsa onu yapıyorum. Farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Ben onların söylediklerini yapıyorum. Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bunun hakkında pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum.
0: ABD Başkanı yeni başkanlık uçağıyla gelmiş, dönüşte farklı bir uçağa binmişti. Ancak Trump'ın o uçaktan da gizlice indirilerek savaş uçağıyla götürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hürmüz'de ise ipler gergin. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Umman Körfezi'nde Amerikan ablukasını delip İran'a ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıkladı. İran ordusundansa meydan okuyan bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu Danışmanı General Nakdi, ABD mühimmat sıkıntısı çekiyor. Oysa biz fırlattığımızdan çok füze üretiyor, Husilere, Hizbullah'a ve Irak'a gönderiyoruz dedi.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler'den de dikkat çekici bir açıklama geldi. İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimciler eliyle yürüttüğü işgalin korkutan bilançosu açıklandı. Buna göre sadece bu yıl içerisinde 3800 Filistinli sivil işgalcilerin saldırıları yüzünden yerinden edildi.
3: İsrail hak hukuk tanımıyor. Batı Şeria'da işgalini genişletiyor. Birleşmiş Milletler bölgenin fiili ilhaka sürüklendiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler yetkilisi Ramiz Alakbarov, Batı Şeria'nın kırılma noktasına ulaştığını söyledi. Filistinliler zorla göç ettirildiğini, evleri ve mallarının gasp edildiğini, buralara da İsrail yerleşimcilerin yerleştirildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'e göre bu yıl İsrailli sivil işgalciler Filistin'de 1430'dan fazla saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 18'i çocuk, 76 Filistinli öldürüldü. Sadece bu yıl yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve tahliyeler yüzünden 3800 Filistinli yerinden edildi. Bunların neredeyse yarısı çocuk. Netanyahu hükümetinin yerleşim planlarına göre bu yıl Batı Şeria'da yaklaşık 12.300

0: 360 konut İsrailli sivil işgalcilerin oturumuna hazır hale getirilecek. Bunun içinde Tel Aviv yönetiminin 431 milyon dolar ayırdığı gelen haberler arasında.
1: Efendim, bir yandan da Rusya tarafından gelen sert açıklamalar var. Devlet Başkanı Putin, üstü kapalı Avrupa'yı vururuz tehdidi savurdu. Rus lider gemilerine el konulması halinde karşılık vereceklerini söyledi.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa'yı savaşla tehdit etti. Rus lider ülkenin Sahalin bölgesinde Pasifik filosunun tatbikatını izlediği sırada Avrupa'ya gözdağı verdi. Putin bazı Avrupa ülkelerinin Rus gemilerinin seyri seferini kısıtlamaya ve gemilere el koymaya çalıştığını savundu. Bu girişimleri korsanlık ve soygun olarak nitelendiren Putin, Rus gemilerine el konulması halinde karşılık vereceklerini söyledi. Putin ayrıca Asya Pasifik'te gerilimin arttığını ve NATO'nun bölgedeki faaliyetlerinin Rusya açısından tehdit oluşturduğunu öne sürdü. Rus lider bölgede yeni askeri blokların oluştuğunu ve çatışma potansiyelinin arttığını söyledi. Arktik bölgesindeki Kuzey Deniz Yolu'na da değinen Putin, Rusya'nın uluslararası deniz hukuku çerçevesinde işbirliğine açık olduğunu ifade etti.
1: Efendim, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Anlaşması'na Katar'dan destek geldi. Doha yönetimi kaderimiz ortak açıklaması yaptı.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dost ülkeden destek geldi. Katar ittifakı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecit El Ensari konuyla ilgili basına önemli açıklamalarda bulundu. Ensari bölgede güvenlik, istikrar ve savunma amacıyla gerçekleştirilen her türlü bölgesel işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan iyi ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler diyen dışişleri sözcüsü, ortak kader ve ortak endişelere dayanan kardeşlik ilişkilerimiz var. Bu adımı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Anlaşması Arap dünyasında ve Pakistan'da sevinçle karşılanmıştı. Suudi Arabistan'da günler süren farklı kutlamalar yapılırken Pakistan'ın başkenti İslamabad'da binlerce kişi anlaşmayı kutlamıştı.
2: Namunjur ki işaret kerdid do keşver hamsaye.
0: İran'sa anlaşmanın kendilerine karşı yapıldığına dair bir delil olmadığı yönünde önemli bir açıklama yapmıştı.
1: Ve Kolombiya'yı vuran şiddetli depremde can kaybı maalesef 250'nin üzerine çıktı. Enkazda kalanları kurtarmak için de zamana karşı yarış sürüyor. Felaketten 36 saat sonra bir kadın ve bir yavru kedinin enkaz altından canlı çıkarılması ise umutları yeşertti. Ülkede depremden dolayı 3 günlük yas ilan edildi.
3: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından zamana karşı amansız bir yarış var. Felakette çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Sarsıntı ülkenin batısında geniş bir alanda hissedildi. Yıkımın en ağır olduğu kentler Cali ve Pereira oldu. Yetkililer ülke genelinde 1000'den fazla evin tamamen yıkıldığını, 8000'den fazla binanınsa ağır hasar aldığını bildirdi. Yaralı sayısı binlerle ifade edilirken yüzlerce kişi hala kayıp. Halk artçı sarsıntı korkusu ve evlerinin yıkılması nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Cali kentinde aralarında çocuk bakım merkezlerinin de bulunduğu bir hastanenin üst katları çöktü. Kentteki bir okulun yıkılması sonucu acı haberler geldi. Çok sayıda çocuk hastanelere kaldırıldı. Şehirde koordinasyonu sağlamak amacıyla kriz masası kurulurken olası yağma olaylarına karşı gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pereira'da ise kurtarma araçlarının rahat hareket edebilmesi için trafiğe çıkışlar kısıtlandı. Bölgede depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer halkı asılsız bilgi ve paniğe yol açacak paylaşımlara karşı uyararak sadece resmi açıklamaların takip edilmesini istedi. Arama kurtarma ekipleri beton bloklarının altında kalanlara sağ ulaşmak için geceli gündüzlü çalışıyor. Tüm yıkımın ortasında enkaz altından umutlandıran haberler de geldi. Kali'de bir anne ile yeni doğan bebeğinin 5 katlı bir apartmanın enkazından canlı çıkarılması arama kurtarma ekiplerine adeta moral oldu. Pereira kentinde yıkılan bir otelin enkazında kalan Daniela Largo Sanchez isimli bir kadın tam 36 saat sonra ekiplerin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede saatler süren titiz çalışmanın ardından enkazdan canlı çıkarılan bir yavru kedi arama kurtarma ekipleri ve çevredekiler tarafından alkışlarla karşılandı. Uluslararası toplumsa Kolombiya için teyakkuza geçti. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda ülke arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yardım tekliflerini iletmeye başladı. Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yası ilan edildi.
1: Avrupa kavruluyor diyebiliriz. Aşırı sıcaklar can alıyor, ormanlar yanıyor, nehirler kuruyor. Uzmanlara göre yaşananlar artık sıra dışı değil, yeni normal. Avrupa iklim değişikliğinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya.
0: Dünya şaşkın, termometreler sürekli yükseliyor. Avrupa tarihinin en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Haziran ve Temmuz aylarında ortalama sıcaklık 21,6 dereceye ulaştı. Bu değer mevsim normallerinin tam 2,8 derece üzerinde. Aşırı sıcaklar sadece insanları değil doğayı da vuruyor. Orman yangınları bu yıl dünyanın adeta kabusu oldu. Nehirler kuruyor, su kaynakları hızla azalıyor. Bu durum tarımı, ulaşımı ve enerji üretimini de tehdit ediyor. Avrupa genelinde sıcaklara bağlı can kayıpları da artıyor. Bu yaz 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uzmanların uyarısı ise dikkat çekici. Aşırı sıcaklar artık geçici bir felaket değil, yeni normal haline geliyor. İklim değişikliğinin etkileri ağırlaşırken Avrupa'nın önündeki en büyük sınavsa bu sıcaklıklarla nasıl başa çıkacağı.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaların yakından takip ettiği Temmuz ayı enflasyon verileri geldi. Yıllık enflasyon %3,4'e geriledi. Beklentilere paralel bir rakamdı bu. Ve bundan sonra da Fed'in faiz indirimi için eli biraz daha rahatlamışa benziyor. Tabii bunu zaman gösterecek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları Temmuz ayında aylık bazda %0,1 arttı. Yıllık enflasyonsa %3,4'e geriledi. Dealing with these unexpected shocks is quite difficult. Çekirdek enflasyonda aylık %0,2, yıllık %2,5 olarak gerçekleşti. Hands of the oldest and the wealthiest Americans. Veriler genel olarak piyasa beklentilerine paralel geldi. Fiyat artışında en büyük payı barınma maliyetleri oluşturdu. Enerji fiyatlarındaysa düşüş görüldü. Enflasyonun beklentileri aşmaması ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda elini rahatlatabilir. Ancak çekirdek enflasyonun %2,5'la Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde olması bankanın faiz indirimlerinde temkinli davranabileceğine işaret ediyor. What should we do about that? Beklentilerin altında kalan bir enflasyon baskısı dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilirken küresel piyasalarda da daha gevşek para politikası beklentilerini güçlendirebilir.
1: Efendim şimdi İzmir'in Bayraklı ilçesinden görüntüler gelecek. Uzun süredir onarılmayan ve asfalt dökülmeyen yollar mahalleli zor günler yaşıyor. Çare arayan mahalle sakinleri belediyeye tepki gösterdi.
4: Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bir saattir böyle akıyor. Böyle bir şey yok ya. Ya şu vanayı kesin, vanayı, suyu.
0: Kazılmış engebeli ve çukur yollar, patlayan su hatları, bataklığa dönen sokak ve caddeler, vatandaşlar belediyeye tepkili.
5: Bu millet artık perişan oldu.
6: Yaşadığımız rezilliğin, kepazenin haddi hesabı yok.
0: Görüntüler İzmir'in Bayraklı ilçesinden. Refik Şevket İnce Mahallesi sakinleri dertli. Onarılmayı bekleyen bozuk yollar ve sürekli yapılan kazılar vatandaşları canından bezdirdi. Üstelik sık sık patlayan su hatları da caddeleri bataklığa çevirdi.
7: Millet oldu rezil. Ondan sonra geldi, yapmaya kalktılar. Yapmadılar. Ben şap attım. Şap parasını da vermediler. Şeyi de vermediler. Bizi de mağdur etti, çekti, geçti, gittiler.
4: Her Allah'ın günü böyle su patlayla yaşayamayız. Her Allah'ın günü suyumuz kesiliyor. Vatandaşımız da bıktı yani.
0: Bayraklı Belediyesi'ne tepki gösteren mahalle sakinleri ve sürücüler çamurlu ve çukur yollarda zor anlar yaşıyor.
8: Ben bu arabayı daha yeni almışım. Arabada alt takım diye bir şey kalmadı.
9: Hastamız var, kapıdan arabamızı çıkartamıyoruz. Düşünün artık gerisini.
0: Yolun yaklaşık 6 aydır bu halde olduğunu dile getiren mahalleli, işe, okula ve hastaneye gitmekte sıkıntı yaşıyor.
10: Kazılan çukurlar örtülmüyor. Kanallar toprak doldu. Yapılan hizmet mahvoldu.
0: Refik Şevket İnce Mahallesi sakinleri Bayraklı Belediyesi'ne çağrıda bulunarak yolların yapılmasını istedi.
11: 6 aydır çekiyorum burada, 6 aydır. Konuştum, anlattım, kimse anlamadı. Yazık günah ya, biz de insanız ya. İnsan değil miyiz biz kardeşim?
12: Yerlerimiz mahvoldu, yemeklerimiz mahvoldu.
1: Ve Karadeniz'de kritik enerji projesinin yakınında İHA alarmı yaşandı. Romanya ordusu sürüklenen iki İHA'yı kontrollü şekilde patlatarak imha etti. İHA'ların patlayıcı taşıdığı belirtiliyor.
0: Karadeniz'de tansiyonu yükselten gelişme. Romanya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Neptun Deep doğalgaz projesi yakınlarında iki İHA tespit edildi. Bir sivil geminin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yaptığı inceleme sonrası muhtemel patlayıcı yüklü iki İHA kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. Romanya Deniz Kuvvetleri Ukrayna tarafıyla temasa geçti. Kiev, İHA'ların Ukrayna kuvvetlerine ait olmadığını bildirdi.
1: Ve yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo sonunda evlendi. Portekizli yıldız 10 yıldır birlikte olduğu Rodriguez'le hayatını birleştirdi. Sır gibi saklanan düğünden geriye sadece bir fotoğraf paylaşıldı.
0: Yılın düğünü sır gibi saklandı. Cristiano Ronaldo dünya evine girdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo ile 32 yaşındaki Georgina Rodriguez'in 10 yıllık ilişkisi nikahla taçlandı. Çift Portekiz'in Cascais beldesinde törenle evlendi. Ronaldo'nun 5 çocuğu da düğüne katıldı. Ronaldo'nun düğününden sadece bir kare kaldı. Çift sosyal medya hesabından alyanslı fotoğraf paylaştı. Ronaldo ile Georgina 11 Ağustos 2025'te nişanlanmıştı. Çift tam bir yıl sonra hayatlarını resmen birleştirdi.
1: Şimdi de futbol kulüplerimize bakacağız. Dört büyüklerin borcu 85 milyar liraya ulaştı. Evet, dört büyüklerden bilanço rakamları geldi. Galatasaray tek kar açıklayan kulüp oldu.
0: Dört büyüklerin borcu her geçen gün artıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 85 milyar liraya ulaştı. Yüksek maliyetli transferler yapıldı. Kulüplerin borcu katlandı. Temmuz ayı sonu itibarıyla dört büyüklerin borcu 1,6 milyar euro yani 85 milyar lira oldu. Dört büyükler arasında tek karı Galatasaray açıkladı.
13: Süreleri bu oyunculara verilmesi tarafından ve zaten...
0: Sarı Kırmızılılar 2025 Mayıs'tan 2026 Mayıs ayına kadar olan dönemde 608 milyon lira kar elde etti. Galatasaray'ın 26 milyar 723 milyon borcu bulunuyor. Fenerbahçe aynı dönemde en fazla zarar eden kulüp oldu. Sarı Lacivertler 4 milyar 152 milyon lira zarar açıkladı. Fenerbahçe'nin toplam borcu 23 milyar 921 milyon lira. Trabzonspor 1 milyar 983 milyon lira net zararla dönemi tamamladı. Bordo Mavililerin toplam borcu 11 milyar 416 milyon lira. Beşiktaş ise 1 milyar 332 milyon lira zarar etti. Siyah beyazların toplam 23 milyar 4 milyon lira zararı bulunuyor.
1: Efendim, Süper Lig'de de transfer heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe son olarak Belçikalı golcü Lukaku ile anlaşma sağladı. Beşiktaş ise Sırp forvet Vlahovic'i kadrosuna katıyor.
3: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni golcüleri belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku, siyah beyazlar Vlahovic ile anlaştı.
14: Bir tane santfor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz.
3: Aziz Yıldırım'ın bahsettiği forvet belli oldu. Sarı lacivertler Lukaku'yu kadrosuna katıyor. Fenerbahçe 6 milyon avro bonus karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Sarı lacivertler Lukaku'ya yıllık 10 milyon avro maaş verecek. Geçen sezon sakatlıklarla uğraşan Lukaku 7 maçta sadece 1 gol atmıştı. Belçikalı yıldız 370 milyon avroyla Neymar'dan sonra en fazla bonservis ödenen ikinci futbolcu durumunda bulunuyor.
15: Planladığımız çerçevede yapacağımız transferler var.
3: Beşiktaş Dušan Vlahović'le anlaştı. Siyah beyazlar Sırp golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 26 yaşındaki Vlahovic'in Juventus'la sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş yıllık 8 milyon artı bonuslar karşılığında Sırp golcüyle anlaştı. Siyah beyazlıların Vlahovic'e toplamda yaklaşık 10 milyon avro vereceği öğrenildi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vlahovic İstanbul'a geldi. Sırp yıldız geleneği bozmadı. Taraftarı görünce kartal işareti yaptı, üçlü çektirdi.

0: Vlahovic taraftara Türkçe mesaj verdi.
1: Şampiyon olmak istiyoruz.
0: Vlahovic'den sonra Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Lukaku Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Taraftar Lukaku'yu karşılamak için havaalanına gelip tezahüratlarla destekte bulundu. Lukaku da taraftarın yanına gidip alkışlarla karşılık verdi.
2: Şimdi de Kocaeli'nde futbol tarihine geçen skandal maçlarla ilgili soruşturmaya bakacağız. Aynı anda oynanan karşılaşmalarda skorun diğer maçın sonucuna göre değiştirilmesi iddiasıyla 4 takım hakkında karar çıktı. 3 takım küme düşürüldü.
3: Sahada futbol yerine hesap yaptılar. Bunun bedelini çok ağır ödediler. Kocaeli'nde üst lige çıkacak takımın belirlenmesi için aynı anda oynanan iki maçta şaibeli olaylar yaşanmıştı. Takımlar rakiplerin anlık durumuna göre maçın skorunu değiştirecek şekilde sahada hareket etmişti. İşte o 4 takımla ilgili 8 ay süren soruşturma tamamlandı, karar açıklandı. 4 takımdan 3'ü küme düşürüldü. Tavşancıl Spor, Uzun Tarla Belediye Spor ve Gebze Çerkeşli Spor'un 6'şar puanı silindi. 3 takım da hükmen mağlup sayıldı. Bekirpaşa Başaran Spor ise küme düşürülmedi. Sadece kulüpler değil, futbolcular ve yöneticiler de cezalandırıldı. 137 kişi hakkında inceleme yapıldı. 50 spor insanına toplam 462 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. 44 futbolcu ve 3 teknik sorumluya ise birer yıl ceza verildi.
4: Şu an herkes bu maçın...
5: Herkesi çıktı, 3-2 oldu.
3: 67 kişi hakkındaysa yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi. Kararlara itiraz için kulüplerin 7 günlük süresi var.
4: Tavşancıl kazandı ve Süper Amatör Lig'e yükseldi.
2: Efendim şimdi de Van'dan güzel bir haberle devam ediyoruz. Şah damarı çevresinde tümör çıkan ancak tedaviye rağmen büyüyen bir hasta Van'da başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
3: Ameliyat edilemez, riskli dediler. Ancak o vazgeçmedi. Şah damarındaki tümör 5 saatlik operasyonla çıkarıldı.
6: Nereye gitsem beni reddediyorlardı. O ameliyat yapılamaz, çok riskli. Masada kalırsın, 10 saniye sürmez, felç kalacaksın. Ameliyatım çok başarılı bir şekilde geçti.
7: O dönemde çok rahat ameliyatta çıkarılabilecek bir tümör.
3: İzmir'de yaşayan Gülsüm Acar'a 10 ay önce şah damarında oluşan glomus tümörü teşhisi konuldu. Tümörün şah damarını kaplaması nedeniyle hastanelere başvurdu ancak tedavilerden sonuç alamadı. Tümörün büyümesi üzerine ameliyat olmak istedi. Bu kez de ışın tedavisi ve risk nedeniyle ameliyat edilemeyeceği söylendi. İnternetten araştırma yaparak Van'a gelen Acar, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Halil Başel tarafından ameliyat aldı.
7: Hastamızın tümörünü tamamen çıkardık. Ama Allah'a şükür taburcu aşamasına geldik. Bizim için de zor bir ameliyat oldu. Çünkü gerçekten ışın tedavisi çok yapışıklık yapıyor.
3: 5 saat süren zorlu ve başarılı bir operasyonla şah damarındaki tümör tamamen çıkarıldı.
7: Allah'a şükür gördüğünüz gibi hiçbir komplikasyon gelişmedi. Ne ses kısıklığı ne başka bir problem. İnşallah taburcu aşamasına da geldi.
8: Tümörle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Damarımız da güzel.
2: Efendim yıllara meydan okuyan güzelliği ve enerjisiyle her daim gündemimiz olan süperstar Ajda Pekkan hakkında bu kez dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tayland'dan 25 bin dolar değerinde gençlik iksiri getirdiği ve onu içtiği öne sürüldü. Pekkan'dan jet hızında bir açıklama gelirken süperstar gençlik formülünü de açıkladı.
9: Genç kalmanın sırrı nedir size göre? Sürekli hareket halinde olmak.
10: Tabii ki. Birinci şey o.
9: Yürüyüş, ev işi, bol bol.
11: Sağlıklı beslenme, doğal ürünleri yeme içme.
12: Bir bardak su içerim.
9: Ajda Pekkan da onu yapıyormuş. Süperstar Ajda Pekkan'ın genç kalmak için Tayland'dan tam tamına 1 milyon 200 bin TL'lik gençlik iksiri getirdiği iddia edildi.
13: Zaman geriye aksın.
9: Bu iddialardan sonra süperstar Ajda Pekkan gençlik sırrını açıkladı.
10: Estetik güzeli diyelim.

0: bence fazlasıyla var. Biraz alaycı, biraz tuzak.
1: Sadece bir tık. Ajda Pekkan'a göre uyku ve beslenme düzeni oldukça önemli. Öyle ki 8 saat uyuyor, sabahları uyandığında ilk işse bir bardak ılık suyun içine pekmez ve limon katarak içiyor.
2: Çok yorucu bir hayatım var benim. Keyif aldığım her şeyi yapıyorum artık. Eskiden çekinirdim, daha naiftim.
3: Kendisi de çok genç gözüküyor, duruyor.
4: Beğeniyorum, helal olsun diyorum. Kendine her bakıyor ya.
5: Boş ver o.
1: Neymiş abi?
5: Neydi o? Bir sürü estetik oluyor. Bilmem neler yaptırıyor.
1: Sabah rutininiz var mı?
4: Sabah rutinim yok.
6: Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum.
3: Pozitif olmak. Spor yaparım. Bir de bir genetik güzellik de var.
7: Sabah kalkınca şöyle bir ufak şişe su içmek. Aç karnını.
1: Kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz peki?
4: İnsan ol der ki 150 sene yaşayayım ya da 500 sene yaşayayım der.
6: Kendine baktığın sürece 70-80 neden olmasın?
3: Sağlıklı olursa yani 90 olabilir.
1: Peki sizin için genç kalmanın sırrı nelerdir?
4: Yediğine içtiğine dikkat edeceksin, sporunu yapacaksın.
1: Biraz da gamsızlık.
4: Geri geliyor oluyor yani, olmuyor desem yalan olur.
1: Kaç yaşındasınız?
4: 40.
8: 53.
4: 49.
6: 52 yaşındayım.
3: 50.
9: Yok be. Kaç geldi olsa.
1: Sürüyorsun.
9: 65 yaşındayım.
1: Hissedilen yaş?
3: 18.
6: Bazen 22, bazen 60 olabiliyor.
9: Bir krem bile kullanmıyorum.
8: Güzellik merkezine gitmişim yani.
1: Güzellik merkezi fasafisi o zaman.
9: Yok be, git onları. Her şey doğal bak.
10: Efendim, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever 59 yaşında hayata veda etmişti. Cansever'in cenazesi doğup büyüdüğü topraklarda, Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı.

0: Ağla göz bebeğim, kime bu inat ve sen de gittin gibi unutulmaz arabesk şarkılarının sahibi Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
1: Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun.
0: Cansever'in cenazesi doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veres şehrine götürüldü. Cenaze töreninde yakınları gözyaşı döktü. Namazın ardından Cansever'in cenazesi uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü. Buradan da aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi.

0: Evet, doğup büyüdüğü topraklara defnedilen cansever nur içinde uyusun diyoruz ve gün biterken de veda zamanı geldi. Mutlu geceler, görüşmek üzere.
1: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
5: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
6: Burada.
5: YKS Türkiye dördüncüsü.
6: Burada.
5: YKS Türkiye 12.'si.
6: Burada.
5: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
7: Burada.
5: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
6: Burada.
5: Kickbox Dünya Şampiyonu.
7: Burada.
5: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
5: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri. 1. Bölüm. İstanbul'da yetişen büyük velilerden. İsmi Yahya, nisbeti Beşiktaşi'dir. Aslen Amasyalı olup Şamlı Ömer Efendi'nin oğludur. Yahya Efendi İbni Ömer el-Arabi, Yahya bin Ömer Beşiktaşi ve Molla Şeyhzade gibi isimlerle de tanınıp meşhur olmuştur. 1494 Hicri 900 senesi Trabzon'da doğdu. 1569 Hicri 977 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi Beşiktaş ile Ortaköy arasında yaptırdığı ve kendi adıyla anılan caminin yanında olup ziyaret mahallidir. Babası Şamlı Ömer Efendi uzun müddet Trabzon'da kadılık yaptı. Yahya Efendi orada dünyaya geldi. Kanuni Sultan Süleyman da Trabzon'da aynı sene, aynı haftada doğdu. Kanuni ile süt kardeşi oldular. Kanuni dünyaya geldiğinde annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın sütü kesilmişti. Bunun üzerine Kanuni'yi Yahya Efendi'nin annesi emzirdi. İlk tahsilini babasından ve oradaki başka alimlerden yapan Yahya Efendi, küçüklüğünden itibaren ilim ve ibadete rağbet ederek yetişti. Çok riyazet ve mücahede yaptı. Nefsin isteklerini yapmayıp, istemediklerini yapmak için çok çalıştı. Zahiri ve batini ilimlerde yüksek derecelere, manevi olgunluklara kavuştu. İlimdeki kemalatını arttırmak ve daha yükseklere kavuşmak maksadıyla, hilafet merkezi olan İstanbul'a geldi. Zembilli şöhretiyle meşhur, Müftiyül En'am, Ali Cemali Efendi'nin hizmet ve sohbetlerine kavuştu. Vefatına kadar sohbetlerine devam etti. Ali Cemali Efendi'nin vefatından sonra müderris oldu. Yahya Efendi çeşitli medreselerde vazife yaptıktan sonra 1553 senesinde Sahn-ı Seman medreselerinden birinde müderrislik yaptı. 2 sene sonra da emekli oldu. Emekliliğinden sonra inzivayı, yalnız kalıp hep ibadet ve taat ile meşgul olmayı tercih etti. Beşiktaş'ta satın aldığı deniz kenarındaki bahçesinde bir ev ve mescit yaptırdı. Sonraları evin etrafında medreseler, hamam ve orada kalanların barınacakları odalar ve yol üzerinde herkesin gelip geçtiği bir yerde de çok güzel bir çeşme yaptırdı. Pek maharetli olup İnşaat işlerini bizzat kendisi yapardı. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerinde şöyle buyurdular. Bir Müslüman, Allah-u Teâlâ'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa, Allah-u Teâlâ da onu o kadar aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir. İlmin tamamı iki şeyden ibarettir. Bir, Allahü Teala'nın ezelde senin için takdir ettiği rızık için endişe etme. İki, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet eyle. Fakirlik haline şükredip kimseye şikayet etmemek ve ihtiyacını gizlemek, göstermemektir. Sadık kimseyi ya üzerine farz olan bir ibadeti yaparken veya nafile bir ibadetle meşgul olurken görürsün. onun dışında bir halde görmezsin. Sabretmeyen zafere kavuşamaz. Başkasının sermayesiyle ticaret yapan iflas etmiştir. Başkasına el açacak duruma düşmek Müslümana yakışmaz. Bir kimse baş olma sevdasına kapılırsa artık kulluktan, ihlastan sıyrıldı demektir. İyi insanların bütün varlığıyla bağlı olduğu muradı, maksadı Allahü Teala olmalıdır. Doğru, sadık kimselerle arkadaş olmalıdır. Açlık, iyi insanın gıdası, ibadet, ruhunun süsüdür. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, bize en sevimli ve ahirette en yakın olanınız, ahlakı güzel olanınızdır. En sevimsiz ve en uzak olanınız da, çok konuşup saçmalayan, ağzını yayarak konuşan, konuşmasında kendisini öven ve lüzumsuz sözler söyleyen kibirlilerdir. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunanı, Allahü Teala yüzüstü cehenneme atar. Dünyayı seven, ahiretine zarar verir. Ahiretini seven, dünyasına zarar verir. Bu böyle olunca, siz bakiyi, fani üzerine ahireti tercih ediniz. Faziletlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve kötülük edene iyilik etmendir. İmanın en sağlam kulpu Allahü Teala için sevmek ve Allahü Teala için buğz etmektir. Kim bir musibetle karşılaşır ve Allahü Teala'nın emrettiği gibi İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Dedikten sonra Allah'ım bu musibetle beni mükafatlandır ve bunun ardında bulunan hayırlısını bana ver. Dese Allahü Teala onun istediği gibi yapar. İnsanların en fena hırsızı namazından çalandır. Namazın rükû ve secdesini tam yapmayandır. Kıyamet günü Arş-ı Azam'ın etrafında bir takım insanlar için kürsüler kurulacaktır. Bunların yüzleri ayın 14'ü gibi parlayacaktır. İnsanlar feryat ederken onlar feryat etmez. İnsanlar korkarken onlar korkmazlar. Onlar korku ve kederleri olmayan Allah'ın gerçek dostlarıdır. Buyurdu. Bunların kim olduğu sorulunca, onlar Allah için sevişen kimselerdir, buyurdu. Bütün çocuklar, Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları, Hristiyan, Yahudi veya dinsiz yapar. Cuma günü bir an vardır ki, müminin o anda yaptığı dua reddolunmaz. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Yahya Efendi Hazretlerinin sevdiklerinden Baba Tarık anlatır. Balıkçıydım. Balık avlar, onunla geçinirdim. Bir seher vakti Yahya Efendi Hazretlerinin dergahına vardım. Beni gördük de, gel, teknen ile beni denizde bir gezdiriver. Allahü Teala'nın kudretini düşünelim. Deryayı bir güzel seyredelim, buyurdu. Ben de baş üstüne efendim dedim. Hemen gidip kayıya bindik. Yahya Efendi Hazretleri kayıya oturdu. Kıyıdan biraz ayrılınca gönlümü bir üzüntü kapladı. Gam ile doldum. Zira hanımım bana o gece fakirlikten yakınıp evin ihtiyacını karşılayamıyorsun. Bak kızın yetişti, çeyizi bile yok. Sen ise durmadan Yahya Efendi'ye gidersin. O da böylece seni işten alıkoymaktadır. Kuru kuruya gezmek hangi akıl icabıdır? Demişti. Gece söylediği bu sözleri hatırıma gelmişti. Kimseye bir şey söylememiştim. Birden Yahya Efendi Hazretleri bana, evladım, yanında balık tutmaya ağın var mı? diye sordu. Ben de, efendim denizde balık olmayınca ağ olmuş neye yarar diye cevap verdim. Yahya Efendi Hazretleri yine, balık yok ise üzülme. Allahü Teala sana rızkını elbet ihsan ediverir. Ağı bana ver. Şimdi sana Allahü Teala'nın kudretini göstereceğim buyurdu. Yahya Efendi Hazretleri bu sözü söyler söylemez denizin yüzü balıkla dolup kaynamaya başladı. Ağı attı, içi balıkla doldu. Onları kayığın içine boşalttı. Her biri iri iri taze kefallerdi. Bana dönüp, evladım, şimdi beni kenara bırak. Sen de balıkları satmaya git. Bu balıklar ne kadar para ederse, onunla kızına babalık yap. Çeyizini alıp hazırla. Hanımının da istedikleri böylece yerine gelsin buyurdu. O zaman ben hayretler içinde kaldım. Zira benim üzüntü sebebimi anlamıştı. Hemen Yahya Efendi Hazretlerini kıyıya bıraktım ve balıkları pazarda satmaya gittim. Balıkları satıp parasını getirerek durumu hanıma anlatıp parayı saydım. Hanım buna çok sevindi. Bütün ihtiyaçları karşıladım, çeyizi aldık. Hanım ondan sonra bana karşı hiç huysuzluk yapmaz oldu. Sonra koşarak Yahya Efendi Hazretlerinin huzuruna geldim. Beni tebessümle karşıladı ve balığı şu kadara sattın ve ihtiyaçlarını da karşıladın herhalde buyurdular. Ben de evet efendim size canım feda olsun bize kereminizle yardım ettiniz dedim. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular. İlim insanlara ekmek ve su kadar lazımdır. İlim, rivayet ve kuru malumat çokluğu değildir. İlim, faydalı olan ve kendisiyle amel edilen şeydir. Kulun kalbini ıslah etmesi için, iyilerle beraber olması kadar faydalı bir şey yoktur. Yine kulun fasıklarla beraber olup, onların işlerine dikkat ve nazar etmesi kadar zararlı bir şey yoktur. Günahlar imanı zayıflatır. Ahmet bin Hanbel Hazretlerine bir gün tevekkül nedir diye sordular. İnsanlardan istemeyi ve onlara yalvarmayı terk etmektir buyurdu. Yemeği din kardeşleriyle sürur içinde, fakirlerle ikram ve cömertlikle, diğer insanlarla da mürüvvet içinde yemek lazımdır. Her şey için kerem, şeref ve cömertlik vardır. Kalbin keremi, yaratıcıdan razı olmak, kadere rıza göstermektir. Sizde olmayan meziyetlerle sizi metheden kimsenin, sizde olmayan kötülüklerle de bir gün kötüleyeceğini unutmayınız. İstediklerini vermediğiniz zaman kızan, kırılan veya küsen arkadaş, gerçek arkadaş değildir. Kibir taşıyan kafada, akla rastlanmaz. İnsanların ahmak sınıfı, kendilerinin methedilmesinden hoşlananlarıdır. Tevekkül, her şeyi Allah'tan bilmek ve rızkı O'nun verdiğine inanmaktır. Tevekkül, bütün işlerinde Allahü Teala'ya teslim olmak, başa gelen her şeyi ondan bilip katlanabilmektir. İnsana az bir mal yetişir, çok mal ise kâfi gelmez. Bir kimse sadık bir arkadaşını kaybederse, kendisi için zillettir. Hüsn-i zannı olanın hayatı hoş geçer. Meziyet, fazilet, ilim ve irfan tamamlığı iledir. Ayıplardan uzak arkadaş arayanlar, arkadaşsız kalır. Ahmet İbni Hanbel'e sordular. Her gün sabahtan akşama kadar camide ibadet edip, Allahü Teala benim rızkımı nereden olsa gönderir diyen kimse, nasıl bir adamdır? Cevabında, bu kimse cahildir, İslamiyet'ten haberi yoktur. Çünkü Resulullah buyurdu ki, Allahü Teala benim rızkımı süngümün ucuna koymuştur. Yani rızkım cihat ile gelmektedir. İhlas nedir sorusuna, amellerin afetlerinden kurtulmaktır. Tevekkül nedir sorusuna, rızkın Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır cevabını vermiştir. Zühd nedir sorusuna, zühd üç türlüdür. Cahilin zühdü haramları terk etmektir. Alimlerin zühdü helal olanların fazlasından sakınmaktır. Ariflerin zühdü Allahü Teala'yı unutturan şeyleri terk etmektir. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Yahya Efendi Hazretlerinin elbiselerini bir Rum terzi dikerdi. İsmi Kusta Usta'ydı. Yahya Efendi Hazretleri ona zaman zaman, "Ey Kusta Usta, küfür halinde olman uygun değil, imana gelsen de seninle bir kardeş olsak, ahiret yolunda da yoldaş olsak daha iyi değil mi?" derdi. O da, "Sözleriniz doğrudur. Bir gün gelir başımızın yazısını elbet görürüz. Hak nasip ederse oluruz," diye cevap verirdi. Yahya Efendi Hazretleri bir zaman terziye dikilmesi için bir elbise verdi. O da kısa zamanda biçip dikti ve Yahya Efendi Hazretlerine getirdi. Yahya Efendi Hazretleri onu eline alınca ceplerini aramaya başladı. Terzi Kusta Usta, "Bir noksanı mı var?" diye sordu. Yahya Efendi Hazretleri de, "Onun bir noksanı yoktur. Acaba bunun ceplerini dikmediniz mi?" diye sordu. Bunun üzerine Kusta Usta, "Efendim, cebini dikmiştim. Cep ağızları dikişlidir. Benim bana ağızlarını açayım," dedi. O zaman Yahya Efendi Hazretleri ona, "Ellerini ceplerine sok, ne çıkar, ne bulursan senin olsun," buyurdu. Terzi Kusta bu söze bir mana veremeyip şaşırdı ve ellerini ipliklerini söktüğü ceplere soktu. Bir avuç altın çıkardı. Kusta Usta'nın aklı başından gitti ve kendisini bir titreme aldı. Sonra Yahya Efendi Hazretlerinin ellerine sarıldı ve, "Ey Allah'ın sevgili kulu, bana yardım edin. Mümin olma zamanım geldi. İman etmek istiyorum. Bana imanı öğretiniz," dedi. Yahya Efendi Hazretleri onun başına kendi tülbendini sardı ve, "Artık ismin Ali Usta oldu," buyurdu. Ali Efendi kelime-i şehadeti söyleyip Yahya Efendi Hazretlerinin talebeleri, sevdikleri arasına girdi ve dergâhta ömür boyu hizmet etti. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: "Cenab-ı Hak sevgisini, rızasını, desteğini, her şeyini peygamberleri vasıtasıyla göndermiş, bütün bunları kendisine çıkan yola yerleştirmiştir. Bu yolun ismi dindir. Her peygambere göre bunun ismi değişiktir. Bizim dinimizin ismi İslamiyettir. Allahü Teala İslamiyetten ve Müslümanlardan razıdır. Dünyadan razı değildir. Dolayısıyla kim neyi severse, neyi razı ederse, ahirette o razı ettikleriyle beraber olacaktır. O bakımdan eğer dünyadayken kullarının rızasını değil de Rabbimizin ve onu sevenlerin rızasını tercih edersek, şüphesiz ki ahirette de Allahü Teala ile beraber olacağız. Yani onun razı olduğu yerde buluşacağız. Din olarak Allahü Teala bize razı olduğu yolu göstermiştir. Büyüklerimiz buyuruyorlar ki, insanlar dünyadayken neye düşkünlerse, ahirette de o düşkün olduklarıyla beraber olacaklardır. Her insanın tabiatında bir şeylere düşkünlük isteği vardır. Kimisi yemeğe düşkündür, kimisi hizmete, kimisi başka bir şeye düşkündür. Eğer bir kul Allahü Teala'ya ve onun sevdiklerine düşkünse, elbette ki onlarla beraber haşrolacaktır. Eğer bir kul bir paraya düşkün, şöhrete, dünyaya düşkünse, Allah-u Teâlâ, git onlarla beraber ol diyecektir. Bu çok kesindir. Yalnız bu, hiç kimseyle görüşmemek demek değildir. Dikkat edilecek husus şudur ki, kalp bir kişiye mahsustur. Kalpte iki kişi olamaz. Bir kalpte iki ortak olamaz. Bir toplulukta iki baş olamaz. Bir gemide bir kaptan vardır. Bir toplulukta iki baş olamaz. Ne olursa yol hep teke gider. Allah birdir, iki olamaz. Allah muhafaza şirke girer. O bakımdan insanın kalbinde ne hakimiyet varsa, o hakim olduğu, düşkün olduğu sevgiyle haşrolacaktır. Allah-u Teâlâ buyuruyor ki, size İslamiyet'i gönderdim. Ama sizin de onu iki şeyle tamamlamanızı istedim. O da cömertlik ve güzel huydur. Bu hadis-i kutsidir. Güzel huylu insan su gibidir. Herkesin bu suya ihtiyacı vardır. Su tatlıysa onu herkes ister. Eğer o acı ise onu kim ister? İşte güzel huylu olmak ile güzel huylu olmamak arasındaki fark. Güzel insan hayırlı insandır, faydalı insandır. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyor. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanların şerlisi, insanlara zararlı olandır. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerinde şöyle buyurdular. Cömert insan, günahkar olsa da Allah-u Teâlâ'nın sevgili kuludur. Hasis insan, âbid, evliya da olsa Allah-u Teâlâ'nın düşmanıdır. Âbid, evliya kendisini kurtarmak için uğraşana derler. Mürşit ise başkalarını da kurtarmak için uğraşır. Hiç ikisi bir olur mu?

Peygamberi buyuruyor ki, kul hakkına riayet etmeyecek olan evlenmesin. Evlenecekse bilsin ki bu hanım Allahü Teala'nın kuludur. Kul hakkı geçmemesi için karşısındakinden fedakarlık beklemek yerine kendisinden fedakarlık etmelidir. Böyle olursa sevabın çoğunu kazanmış olur. Kendisinden vermedikten sonra başkasından bir şey beklemek uygun değildir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, iyi geçim olan ev cennettir, kötü geçim olan ev cehennemdir. Değer mi bu kısa hayatı cehenneme çevirmek? Nefse ağır geliyorsa gelsin ama kul hakkı geçmesin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir dağın bir yerden kalktığını duyarsanız şaşmayın. Ama birisi huyunu değiştirmiş derlerse inanmayın. Çünkü huy insanın cibilliyetinde vardır. Adamın biri evlenmiş ve hanımına talimat vermiş. Bu evden bir çöp çıkarsa seni evden dışarı atarım. Allah muhafaza. Bu derece kötü bir hasislik, cimrilik. Kadın da çok cömertmiş. Bir gün kapıya bir fakir geliyor ve karnım aç, Allah rızası için bana bir şey verin diyor. Kadın da Allah rızası için mi dedin diyor. Evet. Gidiyor evden çörek alıp getirip fakire veriyor. Fakir evden ayrılıyor fakat yolda adam çörekleri fakirin elinde görünce tanıyor ve eve gelince hanımına bu çörekleri sen mi verdin diyor. Ben sana tembih etmiştim, niçin verdin? Hanım, dinimiz eğer birisi sizden Allah rızası için bir şey istese verirseniz ateş sizi yakmaz buyuruyor. Adam, peki diyor. Gir şu kızgın fırının içine de görelim bakalım. Ateş yakar mı yakmaz mı? Olur. Ama önce abdestimi alayım, namazımı kılayım, yeni elbiselerimi giyineyim, ziynetlerimi takayım. Çünkü ben sevgilime gidiyorum diyor. Kadını fırının içine atıp kapağını kapatıyor. Neyse. Aradan 3 gün geçiyor, fırının kapağını açıyor. Bir de ne görsün? Fırının içi cennet bahçesi olmuş. Adam bu ne haldir deyince hanımı, Allah rızası için birisine bir şey verilirse Allah onu ateşte yakmaz diyor. Allahü Teala'nın İbrahim aleyhisselamı ateşte yakmadığı gibi bu hanımı da yakmıyor. Çok büyük bir alim varmış. Birçok kitap yazmış. O alimin bir özelliği varmış. Hiçbir zaman ben demezmiş. Şöhreti her tarafa böyle yayılmış. Bir gün mütevazı giyinmiş bir köye gitmiş. Köyün medresesine gidince kürsüde hoca efendi kendi yazdığı kitaptan anlatıyormuş. Hoca efendi bir yeri yanlış anlatıyormuş. Bu alim dayanamamış ve hocayı ikaz etmiş. Tabii hoca alimi tanımadığı için sen kim oluyorsun da beni böyle ikaz ediyorsun? Sonra sen bundan ne anlarsın demiş. Alim zat sabredemeyip bu kitabı ben yazdım deyince hoca bu kitabı yazan hiçbir zaman ben demez. Sen bir sahtekarsın demiş. Alim kendisine geliyor ve öfkelenince aklım başımdan gitti. Örtülü olan kötü huyum ortaya çıktı ve beni rezil etti diyor. Tarih bir ibrettir. Ders çıkarmak istemeyenler için bir felakettir. Tarih ondan bir hisse almak için okunur. Yoksa beyni birçok şeyle doldurmak iş değildir. Eninde sonunda her şey unutulacak. Yalnız kalpte nur ve ne muhabbet varsa o kalacaktır. O halde kalpten çıkan yazılanları okumalı, kalpten konuşulanları dinlemeli ama kafadan yazılanları, kafadan konuşanları dinlememelidir. Kalbin gaflet içinde olursa, Allah muhafaza imansız ölebilirsin. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Belban isminde gayrimüslim bir çobanın sürüsü

0: yerlerinden iki koyun kaybolmuştu. Kaybolan koyunlar, Yahya Efendi Hazretlerinin dergâhının bahçesine gelmişlerdi. Çoban, koyunlarını bütün aramalara rağmen bulamadı. Nihayet orada bulunduklarını öğrenip, doğruca dergâha geldi. Yahya Efendi Hazretlerinin, Müslümanların büyük bir âlimi ve velisi olduğunu işitmişti. Acaba bana nasıl alaka gösterir? Benimle ilgilenir mi, ilgilenmez mi? Eğer benimle ilgilenir, aç ve yorgun olduğumu anlayıp, taze ekmek, tereyağı ve bal ikram ederse, onun hakikaten büyük bir zat olduğunu anlarım gibi düşüncelerle Yahya Efendi Hazretlerinin huzuruna girdi. Yahya Efendi Hazretleri onu görünce, o daha hiçbir şey söylemeden, bu kişi koyunlarını ararken, dağ taş demeden dolanıp çok yorulmuş ve acıkmıştır. Buna taze ekmek, tereyağı ve bal getirin diye hizmetçiye emretti. Emredilen yiyecekler derhal hazırlanıp getirildi. Ortaya konunca Yahya Efendi Hazretleri Belban'a, işte sana tereyağı, mumlu bal ve taze nan, ekmek. Dilersen yağa ban, dilersen bala ban, dedi ve tebessüm ederek yemesi için işaret etti. Belban da o yiyeceklerden yedi. Gönlü ve kalbi yumuşadı. Evliyanın lokması kalp hastalığına şifa olmuştu. Bunun üzerine Belban, iman etmekle şereflenip Müslüman oldu. Bu nimetin şükranesi olarak Allah rızası için kendisinin olan o iki koyunun kesilmesini ve orada bulunanlara ikram edilmesini istedi. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular. Dünyada zahit ol, dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol, onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan, kurtulmuşlardan olursun. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Bir genç gelip kendisinden nasihat istedi. O da gence şöyle nasihat etti. Allahü Teala'yı bilen necat, kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Biraz daha ister misin dedi. Genç evet deyince şöyle devam etti. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1- Emri bil maruf. Yani Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2- Nehy anil münker. Yani Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3- Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak buyurdu. Sonra biraz daha ister misin deyince genç ihsan ediniz efendim dedi. Şöyle buyurdu. Dünyaya bağlanıp ona düşkün olma. Ahireti iste. Bütün hal ve hareketinde Allahü Teala'yı hatırla ki kurtulanlardan olasın. İbn Mesud Hazretleri sevgili Peygamber Efendimize Allah katında en sevgili amel hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vaktinde eda olunan namazdır buyurdu. Namazdan sonra hangi amel daha sevgilidir diye sordu. Ana babaya iyilik etmektir buyurdu. Bundan sonra hangisidir diye sorunca Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah yolunda cihattır buyurdular. Büyük günahlar Allahü Teala'ya şerik koşmak, ana ve babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Bir kimse sevgili Peygamber Efendimize gelerek, "Ya Resulallah, bir kavmi seven fakat onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" diye sordu. Resulullah, "İnsan sevdiğiyle beraberdir." buyurdular. 7 sınıf insan vardır ki Allahü Teala onları hiçbir gölge bulunmayan günde arşının gölgesinde gölgelendirir. 1. Adaletli devlet reisi. 2. Allahü Teala'ya ibadetle büyüyen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı kimse. 4. Birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan 2 kişi. 5. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arz-ı nefs için çağrıldığı halde "Ben Allah'tan korkarım" cevabıyla mukabele eden kimse. 6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse. 7. Tenha yerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimsedir. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, Yahya Efendi Hazretlerine bir hattı şerif gönderdi ve "Ağabey, sen ilahi sırlara vakıfsın, bilirsin. Kerem eyle de bize Osman oğullarının akıbetinin ne olacağını haber ver. Nesli kesilip yok mu olacak? Yok olacaksa bu hangi sebeptendir?" dedi. Hattı şerifi okuyan Yahya Efendi Hazretleri eline kalem kağıt alıp "Kardeşim, neme gerek?" diye iri harflerle yazıp Kanuni'ye gönderdi. Kanuni, Yahya Efendi Hazretlerinden gelen mektubu okuduğunda hayretler içinde kaldı. Fakat bir şey anlamamıştı. Derhal bir kayık hazırlanmasını emretti ve bu bilmece sözün manasını anlamak için Yahya Efendi'nin dergâhına geldi. Yahya Efendi Hazretlerini görür görmez, "Ağabey, ne olur gizlemeyip sualime cevap veriniz. Biz de ona göre hareket edelim." dedi. Yahya Efendi Hazretleri bunun üzerine tebessüm edip, "Biz cevap verdik, bu sözümüzü anlayamamana şaşarız." dedi. Kanuni "nasıl" deyince, Yahya Efendi Hazretleri, "Zulüm, haksızlık yayılsa, işitenler de neme gerek dese ve onu önlemeye çalışmasalar, sonra koyunu kurt değil de çoban yese, bilenler de bunu söylemeyip gizlese, fakirler, muhtaçlar, gariplerin feryadı göklere çıkıp, bunları taşlardan başkası işitmese, işte o zaman felakettir. Neslinin o zaman yok olmasından korkulur. Hazinelerin boşalır, askerin itaat etmez olur ve yolundan gitmezler. Yok olmak mukadderdir." buyurdu. Kanuni bunları işitince gözyaşlarını tutamadı. Yahya Efendi Hazretlerine olan sevgisi daha da arttı. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: "Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu 4 şeyi yapsın. 1. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. ilimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Hizmet edene hizmet edilir. Sadık dost ve halis kimya az bulunur. Hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek, dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sevgili Peygamber Efendimiz buyurdular ki, haklar kıyamet gününde sahiplerine iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı alınacaktır. Haksızlık etmekten sakınınız. Çünkü haksızlık, kıyamet gününde karanlığa sebep olur. İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allahü Teala merhamet etmez. Cebrail aleyhisselam bana durmadan komşuya iyilik yapmayı tavsiye etti. Bu ısrarlı tavsiyeden komşunun komşuya varis olacağını zannettim. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inanan komşusuna İyi muamele etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, misafirlerine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, ya hayır söylesin veya sükût etsin. Ana ve babasının ihtiyarlık zamanlarında, bunlardan birine veya her ikisine yetişip de, bunlara layık oldukları hürmet ve saygıda bulunmadıklarından dolayı, cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün diye 3 defa tekrarladılar. Hazreti Ebu Bekre, Nufeyl bin Haris'e şöyle bildirmiştir. Resulullah Efendimiz, en büyük günahı size haber vereyim mi buyurunca, biz de evet ya Resulallah dedik. Resulullah Efendimiz, Allahü Teala'ya ortak koşmak, ana ve babaya asi olmak buyurdu. Bir kimsenin ana babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurmuşlardı. Eshab-ı kiram, ya Resulallah, bir adam ana babasına söver mi dediler. Resulullah Efendimiz de, evet, bir kimse başkasının babasına söverse, o da onun babasına söver. Başkasının anasına söverse, o da onun anasına söver buyurdu. Bir mecliste beraber oturduğun iyi arkadaşla fena arkadaşın hali, iyi koku satanla demircinin hali gibidir. Misk satan adam ya sana güzel kokusundan bir şey verir veya sen satın alırsın. Körük çeken demirciye gelince ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın veya körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun buyurdu. Bir kimse de şu 3 haslet tam olarak bulunursa imanın tadını duyar. Allahü Teala ve Resulullah kendisine başkalarından daha sevgili olmak, sevdiği kimseyi yalnız Allahü Teala için sevmek, Allahü Teala onu küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmek. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Mağripli birisi, Yahya Efendi Hazretlerinin ismini duyup, görmeden ona aşık oldu. Yahya Efendi Hazretlerinin nerede olduğunu bilmiyordu. Mısır, Şam, Halep ve başka birçok yer gezip, Yahya Efendi Hazretlerini aradı. Neticede İstanbul'a geldi. Gördüklerine daima, "Yahya nerede? Ey insanlar, Yahya'yı biliyor musunuz?" derdi. Birisi onun halini anlayıp, aradığı kişinin Beşiktaş'ta olduğunu haber verdi. Mağripli yürüyerek Beşiktaş'a geldi. Sorarak Yahya Efendi Hazretlerinin dergâhını buldu. Kapıyı çalıp Yahya Efendi Hazretlerini sordu. Dergâhtakiler Yahya Efendi Hazretlerinin kavaktaki bahçesine gittiğini söylediler. Aşık Mağripli, "Aşığa Bağdat, Irak değildir" diyerek kavaktaki bahçeye geldi. Bahçe çok güzel olup ortasında bir havuz vardı. Yahya Efendi Hazretleri havuzun yanında oturmuştu. Hizmetçiler bahçeyi suluyorlardı. Mağripli doğruca Yahya Efendi Hazretlerinin yanına yaklaşıp selam verdi ve elini öptü. Sonra da, "Efendim, ne olur beni talebeliğe kabul edin. Nice yıllar diyar diyar gezip sizi ararım" dedi. Yahya Efendi Hazretleri ona, "Acaba maksadın nedir? Bu kadar zahmete sebep ne oldu? Bize anlat, biz de sana yardım edelim, gamını giderelim" buyurdu. Mağripli, Yahya Efendi Hazretlerinin ayaklarını öpmek istedi ve, "Efendim, ne olur kimya ilmini bana öğretin" dedi. Bu sözü üzerine Yahya Efendi Hazretleri, "Sen yanlış haber almışsın. Biz o senin dediğin şeyi bilmeyiz" buyurdu. Mağripli yine, "Efendim, derdimin dermanı sendedir. Ben arzuma kavuşmadan buradan gitmem" dedi ve sözlerinde ısrar etti. Meğer ki Mağripli, Yahya Efendi Hazretlerini imtihan etmek istermiş. Onun maksadını anlayan Yahya Efendi Hazretleri, Mağripli'nin ayak ucunda bir siyah taş gördü ve, "Ey kişi, şu kara taşı bana al da veriver" buyurdu. Mağripli eğilip yerdeki kara taşı aldı ve Yahya Efendi'nin eline verdi. Yahya Efendi Hazretleri o taşa dikkatle baktı. O sırada taş altın kesildi. Sonra havuzun içine atıverdi ve, "Allahü Teala'nın sevgili kulları taşa nazar etseler o halis altın oluverir" buyurdu. Bunu gören Mağripli, "Elhamdülillah, Cenab-ı Hak beni maksadıma kavuşturdu. Maksadım hasıl oldu. Efendim, beni kabul edin. Hizmetinizle şereflenmek istiyorum. Canım başım yolunuza fedadır" dedi ve ellerine sarıldı. Yahya Efendi Hazretleri de onu talebeliğe kabul etti. Bir bahçenin bakım işlerini ona verdi. Beşiktaşlı Yahya Efendi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: "Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Öğrenmenin acısını bir müddet tatmayan, hayatı boyunca cehaletin zilletini yudumlar. Bütün düşmanlıkların sevgiye dönüşmesi umulur. Fakat hasetten dolayı olan düşmanlık böyle değildir. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Senden reyini sormayana söyleme. Çünkü böyle yaparsan sevilmediğin gibi reyin de o kimseye fayda vermez. Müslümanların önderi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, memleketleri ve içerisinde yaşayanları ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü Teala ona ebediyen rahmet eylesin. İlim öğren. Kimse alim olarak doğmaz. ilim sahibiyle cahil bir olmaz. Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa, herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclisler de kavmin büyüğüdür. Sana gelene sen de git, sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Ey insan, dilini muhafaza et, seni sokmasın, çünkü o büyük bir yılandır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin, kabul ediniz. İnsanın tapındığı, yani ömrünü kendisi için harcayıp çok sevdiği şeyler çeşitlidir. İnsanların bir kısmı nefsine, bir kısmı çocuğuna, bir kısmı malına, bir kısmı parasına, bir kısmı hanımına, bir kısmı makam ve mevkiye tapınır. Herkes gönlünü bunlardan birisine bağlamıştır. Bunların bağından kurtulmak çok zordur. Bunlara tapınmaktan sadece kendine, malına, makamı ve mevkiine güvenmeyip her şeyin sahibi ve yaratıcısı Allahü Teala'ya hakkıyla kulluk yapamadığını bilip yaptıklarını hep kusurlu ve noksan görerek nefsini ayıplayanlar kurtulabilir. Bir kimse yalnız Allahü Teala'yı düşünürse ona hiçbir şey ve kimse zarar veremez. Tevekkül, kalbinin ve nefsinin meylettiği her şeyden uzaklaşmaktır.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca, akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: niçin Müslüman oldular?
1: Ben Thomas Irving, Kanadalıyım. Niçin Müslüman olduğumu size bildirmek için Müslüman olmadan evvel ve Müslüman olduktan sonra neler hissettiğimi ve Müslümanlıkla nasıl temas edip bundan nasıl feyz aldığımı anlatmam icap etmektedir. Her şeyden evvel şunu bildireyim ki binlerce Kanadalı ve Amerikalı benim Müslüman olmadan evvel düşündüğüm gibi düşünmekte, aynı noksanlığı duymakta, kendilerine hakiki Müslümanlığı öğretecek ehli sünnet alimlerini beklemektedir. Ben çocukken dinim olan Hristiyanlığa iki elimle sarılmıştım. Çünkü din benim için ruhi bir ihtiyaçtı. Fakat büyüdükçe Hristiyanlıkta birçok noksanlıklar bulunduğunu görmeye başladım. İsa aleyhisselamın hayatı ve onun haşa Allah'ın oğlu olduğu hakkında verilen bilgiler bana hurafe, hayali şeyler gibi geliyordu. Çünkü aklım kabul etmiyordu. Kendi kendime, eğer Hristiyanlık hak dinse, niçin dünyada Hristiyan olmayan birçok insan var? Niçin Yahudilerle Hristiyanların esas din kitapları birbirinin aynıyken, diğer hususlarda birbirlerinden ayrılmışlar? Hristiyan olmayanlar, başka hiçbir kabahat işlemedikleri halde, niçin mah ve perişan olacaklar? Birçok milletler, niçin hemen Hristiyan olmuyorlar gibi sualler soruyordum. Bu esnada Hindistan'da vazife görmüş olan bir misyonere tesadüf ettim. O bana, Müslümanlar çok inatçıdır. Ne kadar uğraşsam onları asla Hristiyan yapamıyorum. Onlar hakiki dinin Hristiyanlık değil, Müslümanlık olduğunu ileri sürüyor ve dinlerini değiştirmek için yaptığım bütün gayretlerim neticesiz kalıyor, diye dert yandı. Bu sözler, Müslümanlık hakkında duyduğum ilk tarif oldu. İçimde hem Müslümanlığa karşı bir merak, hem de dinlerine bu kadar sadık olan Müslümanlara karşı büyük bir takdir hissi uyandı. Şu Müslümanlığı biraz yakından tetkik edeyim, dedim. Üniversitede şark edebiyatı derslerini takibe başladım. Şarklıların bizim inandığımız üç tanrı akidesini reddederek, aklı selime tam muvaffak olan tek Allah akidesini kabul ettiklerini gördüm. İsa aleyhisselam kendi dinini neşrederken, muhakkak bir tek Allah'tan ve kendisinin yalnız onun bir kulu ve peygamberi olduğundan bahsetmişti. Onun bahsettiği Allah, muhakkak merhametli bir Allah olmalıydı. Halbuki bu güzel ve doğru iman, bir takım manasız efsaneler, sonradan eklenen hurafeler, puta tapanların Hristiyanlığa soktuğu bid'atler arasında kaybolup gitmiş, merhametli ve müşfik tek Allah yerine, kendisine ancak rahipler vasıtasıyla erişilebilinen, insanları daha doğarken günahkar halk eden bir üçlü tanrı zuhur etmişti. O halde saf ve temiz tek Allah akidesini insanlara tekrar telkin için yeni bir dine, yeni bir peygambere lüzum vardı. Avrupa o sıralarda yarı barbar bir haldeydi. Bir taraftan vahşi kavimler memleketleri istila ediyor, bir taraftan ufak bir zümre din perdesi altında her türlü kötülüğü, fenalığı yapıyordu. İşte insanlık böyle feci bir haldeyken ve tamamıyla putperestliğe ve dinsizliğe dönmüşken, İsa aleyhisselamdan tarihçilere göre 7 asır sonra Şark'ta Allahu Teala'nın son peygamberi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem zuhur ederek insanlara hakiki Allah'ın hakiki dinini telkine başladı ki bu dinin esasını tek halka iman etmek teşkil ediyordu. Ben bunları okuyup öğrenince, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Allahu Teala'nın son ve hakiki peygamberi olduğuna inandım. Çünkü yukarıda da söylediğim gibi insanların yeni bir peygambere ihtiyaçları vardı. Benim Allahu Teala hakkındaki bütün düşüncelerim bu büyük peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem neşrettiği dine tamamen uyuyordu. Kur'an-ı Kerim'in Allahu Teala'nın kelamı olduğunu onu okuduğum zaman hemen hissetmiştim. Kur'an-ı Kerim'in bildirdikleriyle Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri, sözleri beni her cihetten tatmin ediyor, ruhumu huzura kavuşturuyordu. İşte bunun için Müslüman oldum. Emin olunuz ki, yukarıda da beyan ettiğim gibi, binlerce Amerikalı ve Kanadalı, Hristiyanlıktaki noksanlıkları ve yanlışlıkları benim gibi hissetmektedir. Ama ne çare ki, onlar benim gibi İslam dinine tam nüfuz etmek imkanını bulamamışlardır ve bir rehbere muhtaçtırlar. İslamiyete böylece iman ettikten sonra Müslümanlık hakkında neşredilmiş olan kitapları tetkik etmeye başladım. Bu hususta burada tavsiye edebileceğim birkaç eserden bahsetmek isterim. Hintli bir hayır sahibi bana İslam Nedir adlı kitabı yolladı. Bu kitabı bilhassa tavsiye ederim. İçinde çok sade, çok pratik ve çok doğru bilgiler vardır. Bu kitap, İslam'ı en iyi tarif eden bir kitaptır. Bunun bütün dünyaya dağıtılması, İslamiyet'in intişarı cihetinden çok faydalı olur. Bundan sonra Muhammed Ali'nin İngilizce Kur'an-ı Kerim tercemesini okudum ve beğendim. Bunlardan başka daha bazı kitapları da okudum ve İslamiyet hakkında neşriyat yapan mecmuaları da ihmal etmedim. Montreal'de İslamiyet hakkında neşrolunmuş birçok Fransızca eserler buldum. Bunların bir kısmı İslamiyet'in lehinde, bir kısmı ise aleyhinde yazılmıştı. Fakat aleyhte yazılı eserlerde bile İslam'ın büyüklüğü gizlenemiyordu. Bunlar bile bu dinin hak din olduğunu bana bir kere daha ispat ediyordu.

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz ya. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk yine. Selim ana kumanda masamızda. Ben Hülya. Güzel bir sabah diliyoruz herkese. Güzel başlasın gününüz ve güzel devam etsin. Ben de akaryakıt zammının iptal edildiği haberini duymayanlar için hatırlatarak yine güzel bir başlangıç yapmanıza yardımcı olayım.

Biz bugün ikinci bölümde özellikle çocuk sağlığından konuşacağız. Yaz mevsimi, sünnetlerin arttığı bir dönem. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyenlere bilgi vereceğiz. Uzun yıllardır bu programda hep çocukların genel anestezi altında sünnet edilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. İşte toplu sünnetler ya da lokal anesteziyle yapılan sünnetler, çocuk doğru yaşta da değilse eğer ciddi psikolojik problemlere yol açabilir. Diyeceksiniz ki geleneksel yöntemler bu kadar yıldır değişmedi. Ama madem ki teknolojinin bize sunduğu fırsatlar, imkanlar var, o zaman çocuklarımız için bunları kullanalım. Neden böyle olmalı konusunda uzman bir isimden de bilgi alacağız ikinci bölümde. Yine bu son günlerin çok konuşulan başlıklarından birini, aşıları konuşacağız. Aşılar içindeki eser miktarda civa ya da ağır metal diyelim, aşının tutunması için kullanılan ağır metaller tartışma konusu. Acaba çocuklarımız aşı olmalı mı? Aşı olmazsak ne olur? Aşının olmadığı bir dünya nasıl bir dünyaydı? Aşı olduktan sonra hangi hastalıklar kontrol altına alındı? Hangi aşı neye yarar? Bütün bunları konuşacağız yine ikinci bölümde. Dediğim gibi bugün çocuk ağırlıklı gidecek ikinci bölümümüz. Ama ilk bölümde tabii ki gündeme bakacağız.

Evet sevgili dinleyiciler, makaleler arasından programında da sizinle paylaşıyoruz ama bu programda da bir kez daha paylaşalım. Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili ülkemizin barışa adım attığı, geçmişte bıraktığı yıllar boyunca şehitler verdiği, çok ama çok kaynak kaybettiği bir dönem çok şükür geride kalıyor, bitiyor. Türkiye için yeni, çok daha başarılı, yaptıklarının, ektiklerinin karşılığını görebileceği bir dönem başlıyor. Sadece ülkemiz sınırları içinde değil, dünyada daha fazla ağırlığı olan, sözü dinlenen, bilgisine başvurulan, arabuluculuğu istenen, denklemin içinde görülen, anlaşmaların olmazsa olmazı kabul edilen bir ülkeye doğru hızla dönüşüyoruz. Ne mutlu bize. Çözmemiz gereken şey şu anda bütün dünyanın uğraştığı ama bizim içinde bulunduğumuz, özellikle enerjideki dışa bağımlılık sebebiyle acısını çok hissettiğimiz bu hayat pahalılığı, bu problemin de çözülmesi noktasında adımlar atıldığını, yakın zamanda bununla ilgili çok daha büyük müjdeler duyacağımızı tahmin ediyorum. Onu gösteriyor içinde bulunduğumuz durum. Adım adım, yavaş yavaş Türkiye problemlerini çözüyor ve hakikaten hak ettiği yere doğru hızla yürüyor. Biz bu süreçte, yani terörsüz Türkiye sürecinde, hiç kimseyi incitmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden, aynı bayrak altında, aynı çatı altında, aynı geleceğe doğru yürüdüğümüzü unutmadan hareket edelim. Bu çok önemli. Hepimizin çocukları için, hepimizin çocuklarının geleceği için yaşadıklarımızı, sıkıntılarımızı biraz geride bırakmak ve geleceğe umutla bakma dönemindeyiz, zamanındayız. El ele verip gücümüzü birleştirmek ve birlikte bu ülke sınırları içinde yükseleceğimizi düşünerek yürümek zorundayız. Zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Bazen bu sıkıntıları arttırmak isteyenler olabilir. Provokasyonlar olabilir. Biz akıllı davranıp bunlardan sıyrılmayı, Türkiye'nin geleceği için aklımızı kullanmayı öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ki aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında hepimiz aynı ufka, aynı geleceğe, aynı heyecanla yürüyoruz. Hepimizin çocukları yan yana büyüyor ve hepimizin çocukları Türkiye'nin geleceği.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Takvim yaprağımız bize 12 Ağustos Çarşamba günü için ne pişirelim sorusuna cevap vermiş tabii. Balık önermiş. Dün balık konuşmuştuk, fiyatları çok düşecek diye. Henüz av yasağı kalkmadı ama tabii ki tezgahlarda balık var. Izgara balık, helva, salata önermiş takvim yaprağımız. Bir de çorba demiş ama bence düğün çorbası balıktan önce biraz ağır gelir. Balık, salata, hani yanına istiyorsanız tatlı niyetine helva. Helva niye yenir mesela? Hiç düşündünüz mü? Neden tahinli bir şey yiyoruz balık yiyince? Aslında bunun çok çok geleneksel ve çok akıllı bir cevabı var. Büyüklerimiz gerçekten çok doğru yapmışlar. Çünkü tahin vücuttaki ağır metalleri adeta mıknatıs gibi çeken bir bitki. Ezilmiş, kavrulmuş, helva haline gelmiş, nasıl isterseniz pekmezle karıştırılmış. Tahinin vücuttaki ağır metalleri toplamak gibi bir özelliği var. Eğer yediğiniz balıkta sizi rahatsız edecek bir şey varsa, hani diyoruz ya herkes aynı balığı yedi ya, kardeşim ben rahatsız oldum, benim ben zehirlendim. İşte aslında tahin bunun önüne geçiyor. Balıkla beraber yediğimiz tahin, balıktaki ağır metalleri ya da vücudumuza zarar verebilecek olan o minicik bozulmaları toparlıyor, temizliyor ve vücudun dışına atılmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla atalarımız boşuna tahin ve helvayı birlikte yememişler.

Başka bile birbiriyle yakışan, aslında farkına varmadan yan yana getirdiğimizde sinerjileri büyüyen gıdalar var mı? Var. Mesela yeşil çay sevenler için hatırlatayım. Yeşil çay ve limon. İkisi yan yana geldiğinde yeşil çayın antioksidan etkisini arttırıyor. Dolayısıyla yeşil çay içtiğinizde yanına küçücük bir miktar limon alabilirsiniz. Biraz limon sıkabilirsiniz ya da bir dilim limon içine ilave edebilirsiniz. Bunlar ikisi birbirini bütünlüyor. Yine yan yana geldiğinde etkisi artan gıdalardan İkisi karabiber ve zerdeçal. Karabiber ve zerdeçal özellikle anti-enflamatuar etkiyi, o zerdeçalın vücuttaki olumlu etkisini kat kat arttırıyor. Hani böyle bir kat iki kat değil, binlerce kat arttırıyor. Dolayısıyla biz eğer zerdeçal tüketiyorsak, diyelim ki yoğurdun içine biraz zerdeçal kattık, o zaman biraz da karabiber katmayı unutmayacağız.

Yine atalarımızın bilerek bilmeyerek o Anadolu aklı diyelim, gerçekten inanılmaz derecede böyle bir araya geldiğinde ortaya çıkan eser çok büyük. Neden bunu böyle yapmışlar kısmını yıllar sonra anlıyorsunuz ya da üzerine bilimsel araştırmalar yapıldığında. Mesela neden sütlü tatlıyla tarçını bir arada tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Yani çok mu yakışıyor? Başka şeyler de yakışabilir. Hiçbir şey koymayabiliriz. Sütlacın üzerine mesela biraz çilek reçeli koyabilirdik. Geleneğimiz öyle olabilirdi. Zaten tatlı. Ver üstüne biraz daha tatlı. Şeker tavan yapsın. Ama onu yapmıyor bizim büyüklerimiz. Üzerine tarçın serpiyor. Tarçın tatlının içindeki şekerin kandaki salınımını yavaşlatıyor. Yani şekeriniz hızla yükselmiyor. İnanılmaz bir akıl değil mi bu? Yani hem tatlıyı yiyorsunuz ama hem de üzerine tarçın serperek onun kandaki şekerin kandaki salınımını yavaşlatıyorsunuz. Gerçekten tebrik etmek lazım.

Mesela yine ağır et yemeklerinin içine çok azıcık kimyon katar eskiler. Neden? Bu da o ağır yemeklerin içindeki yağın vücuda zarar vermemesini ya da vücutta hazmı zorlaştırmamasını sağlamak için. Yani düşündüğünüzde acaba neden böyle bir şey yaşanıyor? Neden birazcık kimyon koyuyoruz? Ya tadı da çok aman aman bir şey katmıyor yemeğe diyebilirsiniz. Ama varlığı yemeği daha kolay hazmetmenizi sağlıyor.

İşte kadim Anadolu aklı diyelim biz buna. Bunu bir arada kullanmak hakikaten çok kıymetli. Sonra yine mesela kuru fasulye ve pilavı birlikte yiyoruz. Neden yiyoruz? Aslında ikisi bir araya geldiğinde hem bizim protein ihtiyacımızı tam anlamıyla karşılıyor bitkisel protein, hem de pilavın içindeki karbonhidratla bir araya geliyor ve çok dengeli bir öğüne dönüşüyor. Anadolu halkının çok sevdiği yemek kuru fasulye. Eskiden İstanbul'da da kuru fasulye çok sevilirmiş. Türkiye'nin ilk seyyar restoranlarında, buna restoran derken öyle hani aman aman bir restoran düşünmeyin, duvar kenarına kurulmuş bir ocaktan bahsediyorum. Üstelik de İstanbul'un merkezinde kuru fasulye kazanı kaynıyor, yanında pilav var. Kuru fasulye ve pilav yiyor insanlar ama ayakta değil. Küçük tabureler var, oturuyorlar. Yani sokak lezzetleri gibi düşünebilirsiniz. Ve enteresan biçimde yanında soğan veriyorlar. Vuruyor soğanın üstüne, parçalıyor ve kuru fasulye pilavla beraber soğan veriyor. Ne demek soğan? Neden bunların yanında soğan var? Neden kuru fasulye pilavla soğan yiyoruz? Nasıl bir katkısı var? Soğan şimdilerde dünya para verip aldığımız kuersetin, yani bağışıklığımızı yükselten, bağışıklığımızı güçlendiren malzemelerden bir tanesi, etken maddelerden bir tanesi. Ve soğanı, biraz sirkeyi ve tuzu, hadi benden de biraz sumak, o da DNA hasarını önlemeye çok faydalı deniliyor, karıştırıp bildiğiniz bir soğan salatası olarak kuru fasulyenin yanına getirdiğinizde dünyanın en dengeli, en lezzetli, en sağlıklı yemeğini yiyor olabilirsiniz. Tabii ki pilavın içine hani kaşık kaşık yağ koyduğunuzu düşünmüyorum. Normal bir pilavdan, normal bir kuru fasulyeden ve bolca sirkeli, limonlu, nar ekşili, nasıl seviyorsanız öyle olsun. Bir soğan salatası düşünün, gerçekten çok lezzetli.

Yine böyle yan yana getirdiğimizde çok lezzetli olan derin anlamlar içeren ama bizim çok bilmediğimiz yiyecekler var. Mesela domatesi çok seviyoruz. Tam da mevsimindeyiz. Yani domates sosu bizim kültürümüzün vazgeçilmezi. Bir domates sosunuz varsa onunla neler neler yaparsınız. Geçen gün mesela bir domatesli makarnadan bahsettik. Domates sosunuz varsa böyle hafifçe yağda kavurduğunuz sebzelerinizi, öyle çok kızartmaktan bahsetmiyorum, üzerine biraz domates sosu serptiğinizde, dün akşamdan pişirdiğiniz hafif sertleşmiş kurumuş köftelerinizi domates sosu içinde biraz ısıttığınızda, bunu biraz makarnayla, biraz pilavla ya da tek başına yoğurtla tükettiğinizde yine çok lezzetli yemekler elde edersiniz. Ama domatesin bir özelliği var. Domates tek başına çok lezzetli olduğu gibi, domates içindeki likopeni, yani ona kırmızı renk veren ama sağlığımız için çok kıymetli olan maddeyi ortaya çıkartabilmek için biraz hırpalanmak istiyor. Ne demek hırpalanmak? Domatesi ezeceksiniz. Domatesi kaynatacaksınız. Biraz tuz, biraz şeker, biraz zeytinyağı ilave edeceksiniz ve o sos haline dönüşecek. Dışarıdan aldığınız ketçaplar var ya, aslında bu ketçaplara evde yapabileceğiniz alternatifler üretmek çok kolay. Bu domates sosunu yaptıktan sonra çocuklar o pütürlü yapıyı sevmiyorlar. Blender'dan geçirmek yetmiyor. Onu güzel bir süzgeçten geçirmeniz lazım. İçine biraz karabiber atabilirsiniz. Çünkü domates karabiber sever, tadı da kaldırır. Zeytinyağı yerine daha az baskın bir tat olsun diye belki biraz sıvı yağ koyabilirsiniz, tercih sizin. Tam bir ketçap tadı elde etmek için, eğer sarımsaklısını seviyorsanız biraz sarımsak ilave edebilirsiniz. Yine domatesin lezzetini ortaya çıkartan, onun içindeki o ekşimsi umami tadına destek veren küçük eklemelerde bulunabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Karabiberi söyledim. Yine biraz zencefil, zerdeçal olabilir. Renk de verir. Bir zerdeçal böyle hafif o sarımsı rengi böyle biraz turuncumsu hale çevirebilir. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ketçap elde edersiniz. İşte ketçap sağlıklıdır diyoruz yani. Evet, ketçap çocuklar için çok sağlıklıdır. Ama bunu evde yaptığınız ketçap olarak düşünün lütfen. İçinde koruyucu katkı maddesi içermeyen bir ürün evde kolaylıkla yapılabiliyorsa, onu dışarıdan rafa girmiş, plastik bir malzemenin içinde uzun süre beklemiş, raf ömrü almış halde evinize getirmeyin. Yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Evet, bir gün uğraşırsınız ama elde ettiğiniz ketçap belki aylar boyunca size yeter.

0: Biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi isteyelim. İkinci bölümde birlikte olacağız ve ikinci bölümde daha çok çocuk sağlığından konuşacağız. Bugün haftanın tam ortasındayız. Tatilde olan çocuklarımızı da düşünelim. Aşı takviminde aşı günü yaklaşan çocuklarımızın, ya götürsem mi götürmesem mi endişesi yaşayan ebeveynlerin bu endişelerini de giderelim. Birazdan birlikte olacağız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Vesim Bekraki bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün aşıları konuşacağız, çocukluk dönemi aşılarını. Bebeklikten itibaren başlayacağız konuşmaya. Doğduğu andan itibaren aslında bebeği ilk, kadın doğumcu dışında ilk gören doktor grubu sizsiniz değil mi, çocuk doktoru?
1: Kesinlikle. Bebek doğar doğmaz masadan kalkıp bize direkt veriliyor. Hı hı. Ve çocukla tanışma faslımız başlıyor.
0: O ilk muayene, aptal muayenesi.
1: Elbette, aynen, ilk muayene doğumhanede yapılıyor. Hı. Ya da işte sezaryensa ameliyathanenin içinde yaptığımız, hı hı, bir kontrol.
0: Burada neye bakıyorsunuz Esin Bey?
1: Orada çocuğun her şeyi sağlıklı mı değil mi diye. Önce dışarıdan bir organ eksikliği, bir anormallik var mı, hı hı, her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Sonra iç organlara, yani solunum seslerine, işte kalp sesi, bağırsaklarda, yani genel bir kontrol yapılıyor. Hı hı. Ama bazı şeylerde hani bazı ön belirtiler olabiliyor. Bizim ikinci bir, hani bazı tetkiklere götürebiliyor. Hı hı. Veya işte ultrason gibi bazı üst tetkiklere gidebiliyoruz.
0: Bundan sonra bebeği ilk görüşünüz ne zaman? İkinci görüş yani. Artık bu hastanedekini saymayalım.
1: İşte hastanede, sonra işte bebek odasındaki takibi oluyor. Hastaneden taburcu oldu. Genellikle 5. 4. ve 5. günde sarılıkların pik yaptığı bir dönem olduğu için, yani en çok yükseldiği dönem olduğu için, aynen, 4. günde normalde poliklinik kontrolüne çağırıyoruz. Hı-hı. İşte o kontrolde gene yeniden bir çocuğu kontrol ediyoruz ve özellikle doğum kilosuyla şu anki kilosu arasında bir aradaki farkı bakıyoruz. Çünkü her gün için belirli bir yüzde hakkı var çocuğun fizyolojik olarak. Yani mesela 5. günde %10'a kadar kilo kaybedebiliyor ama 4. günde %8, 3. günde %6 gibi rakamlar. Biz onun hesaplarını yaparak, hı hı, tamam, bu çocuk sağlıklı gidiyor veya hayır, annesine bak işte bu çocuğunun biraz daha iyi beslenmesi gerekiyor. Hı hı. İşte yok, bu çok dehidratasyona girdi, biraz alalım işte kontrole sokalım, ondan sonra tekrar verelim gibi bazı durumlar söz konusu
0: olabiliyor. Bazen bezansende kalmak gerekebiliyor.
1: Aynen, ve yasarlılığı çok artmış. İşte, hı hı, o kontrolleri yapıyoruz böyle.
0: Aşılar çocukluk döneminde korunulabilir hastalıklara karşı, yani aşıyla korunulabilir hastalıklar, çocukların karşılaştığı gelişim bozukluğuna yol açan hastalıklar.

0: doktor takip ediyor hem de elbette ki anne takip ediyor.
1: Aynen. Yani biz çocukları zaten dediğim gibi 5. gün kontrolüne çağırdıktan sonra bebek durumuna göre ya 15. günde bir kontrol ya da belki 2-3 gün sonra tekrar kontrol deriz. Ama çoğu zaman işte 1. ay kontrolüne ve sonra her ayda bir ilk 6 ayda aylık kontrol dediğimiz kontrollere getiriyoruz. Bu kontrollerde mesela 1. ayda, 2. ayda, 4. ve 6. ayda normal devletin hani ödediği aşılar yapılıyor. Kontrollerde yapıyoruz ya da aileler aile hekiminde yapıp sonra işte bize veya öncesinde bize kontrole geliyor. İşte gelişmesi, büyümesi vesaire hepsini yapıyoruz.
0: Bu aşıları sayalım mı tek tek? İşte kan vitaminini
1: elbette
0: söyledik. Ondan sonra
1: birinci ayda gene hepatit B'nin birinci aşısı var. İkinci ayda karma aşısı yani difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio aşısı ve hemofilus influenza aşısı, bir de konjuge pneumokok aşısı yapılmaktadır. Hı hı. Sonra 4. ayda gene aynı aşılar yani karma rapeli aşısı, rapeli ve konjuge pneumokok aşısı. 6. ayda bu sefer konjuge pneumokok aşısı yerine yani karma aşısı gene difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polio ve hemofilus influenza'nın yanında hepatit B aşısının son dozu yapılıyor.
0: Böylece ilk 6 ayda çocuklar büyük oranda bulaşıcı işte hastalıklara karşı
1: korunmuş oluyor. Sonra 9. ayda bir kızamık aşısı var. Ondan sonra 12. ayda gene kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği ve konjuge pneumokok aşısının rapeli söz konusu. 18. aya geldiğimizde bu sefer gene karma aşısının 4. rapeli söz konusu. Yani onu söylemeyeyim. Yani karma 2, 4, 6 şimdi 18 oldu. Bir de hepatit A'nın ilk dozu. 24. ayda hepatit A'nın son dozu.
0: İkinci dozu, hatırlatma dozu. Peki şimdi bu süreç içinde her aşının bir ayı var, bir tarihi var. Hı hı. Bunlarda herhangi bir atlama söz konusu olduğunda, gerileme söz konusu olduğunda, bütün aşıların takvimimi sarkıyor. Anneler bu konuda elbette ellerinde bir aşı kartı var, dijital olsun ya da baskı kağıt olsun. Ellerinde bir aşı karnesi var. Bu sarkarsa, bu takvime uyulamazsa ne oluyor?
1: Ya sarktığı zaman biz programı yeniden düzenliyoruz ve ona göre tekrar gidiyoruz.
0: Hepsi mi öteleniyor doğal olarak?
1: Çoğu, ama şöyle yani mesela diyelim ki çocuk 4. ay aşısını geciktirdi. 6. ayda geldi. O zaman o anda yapıyoruz ve 2 ay sonra 3. dozu yapmış
0: tekrar
1: oluyoruz.
0: Çağırır.
1: Veya 1 ay sonra artık kontrole bağlı. Bazen kısaltabiliyoruz. Yani hani bakıyoruz ki çocuk daha büyük oldu. O zaman daha hızlı şekilde yapabiliyoruz onu.
0: Peki aşılarla ilgili bir takım hem ön yargılar var, hem aşı işte ay çocuk şimdi mesela şöyle söylüyorlar. Ay ne kadar iyi gidiyor çocuğun gelişimi. Şimdi aşı olacak, hasta olacak. Aşı hasta yapar mı?
1: Aşı hasta yapmaz, ama aşı işte çünkü ya canlı ya da cansız olarak virüsü vücuda veriyoruz. Vücuda verdiğimizde normalde vücudumuz yani savaşan hücrelerimiz, killer dediğimiz işte beyaz kan hücrelerimiz bunlarla tanışıyor ve bunları nasıl öldüreceğini öğreniyor. Sonra öğrendikten sonra bu bilgileri bellek hücrelerine, memori hücrelerine veriyor ve bunlar bu savaşma taktiğini vücudumuzda saklıyor. Sonra bu virüsle bir daha zaman içerisinde gerçeğini yakaladığımız zaman direkt bellek hücreleri diyor ya ben bu virüsü zaten tanıyorum, bak bu şekilde öldürüyorsun, direkt hızlı bir şekilde
0: copy
1: öldürmesi
0: yapıyor bilgiyi yani,
1: aynen öldürmesini yapıyor. Yani aslında hızlandırılmış bir iş. Hmm. Şimdi sen bu nedir, ne değildir, kaç tane anlayalım kapısı vardır, bu eve nasıl girerim falan zaman
0: yiyene
1: kaybederken
0: o haritayı veriyor.
1: O harita zaten hızlı bir şekilde veriyor. Bak buradan öldüreceksin, bu şekilde öldüreceksin diyor ve bu şekilde virüsü çok hızlı bir şekilde kurtulmamız söz konusu oluyor.
0: Evet, o belki canlı aşıysa çocuk aşıyı aldığında biraz bazen ateş olabiliyor, bazen huysuzluk
1: olabiliyor. Elbette
0: bazı
1: tepkiler olabiliyor, ama bu tepkiler geçici ve gerçek tepkiyle çok farklı.
0: Evet. Kontrol altındasınız. Yani siz
1: aynen
0: diyorsunuz ki çocuğum aşı oldu, ateşi biraz yükselebilir, biraz gece uykusuzluğu olabilir. Kontrol altındasınız. Aniden çok daha yoğun, çok daha büyük boyutlu bir hastalığı yaşamaktansa küçük doz bir hastalığı yaşamak, ona tecrübe kazanmak vücut için çok faydalı.
1: Yani şöyle siz düşünün, cansız olanı veya işte canlısı ama etkisiz hale getirilmiş bir virüs bu kadar tepki yapıyorsa gerçeğiyle karşılaştığı zaman ne olacak?
0: Evet. Dolayısıyla biz bilmek her zaman iyidir diyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Bilelim, heybemize bilgi

0: Vücut da aynısını söylüyor. Bilmek iyidir. Ben bunu tanıyorum. Karşılaştığım zaman da ne yapacağımı biliyorum. Ama kesinlikle. Bu arada da bir o karşılaşma anında vücudun bağışıklığının güçlü olması vesaire gibi etkenler de söz konusu. Aşıların koruyuculuğundan da biraz bahsedelim. Her aşı ilgili hastalığa karşı %100 korur mu çocuğu?
1: Şimdi bazı aşılar hayat boyu koruma sağlayabiliyor. Ama bazı aşılar belirli aralıklarla tekrarlanması söz konusu. Mesela hepatit aşıları. Bunlar genellikle 5 yılda bir tekrarlanması gerekebiliyor. Ama bütün insanlara tekrar edilmiyor. Yani mesela ben sağlık çalışanı olarak her yıl bir testten geçiyorum. Ve bu testte eğer benim bağışıklığım zayıfladıysa senin tekrar aşı olman lazım deyip aşımı tekrar oluyorum.
0: Çünkü siz riskli bir gruptasınız.
1: Çünkü biz riskli grubuz. Evet. Veya diyelim ki hani bazı gruplar mesela hani gıda ürünlerinde çalışıyor. Bazı hastalıkları insanlara bulaştırabiliyor. Bunlar da çok riskli bir grup sayıldığı için onlar da kontrolleri yapılarak şöyle bir bazen aşı tekrarı yapılabiliyor. Hı hı. Hepatit açısından diyorum. Ama bazı diğer hastalıklar mesela hani çocuk felci. Bir kere zaten aşılandın mı artık bunu bir daha hayat boyu tekrar etmezsin. Ya da rota aşısı. Rota aşısı olduğun zaman elbette senin bir için bir koruma sağlıyor ama %100 koruma sağlama söz konusu değil. Hı hı. Sadece hastalığı daha hafif atlatmanı sağlıyor. Yani ileride ben aşı oldum ama hastalığa yakalandım. Yakalanırsın ama daha az bir tepkiyle.
0: Daha hafif atlatırsın. Mesela su çiçeği. Aşısı olduğu halde su çiçeği geçiren çok çocuk
1: aynen,
0: var ama
1: tekrar
0: çok hafif.
1: Olabiliyor ama hafif atlatıyor ve bir şekilde bitiyor.
0: Geçiriyor. Bu aşılar içinde belki de en fazla konuşmamız gereken 3 aşı var. Biri verem aşısı. Diğeri kızamık aşısı, diğeri ise aşıyla sahneden, tarihten sildiğimiz çocuk felci. Hangisinden başlamak isterseniz buyurun lütfen.
1: Yani hangisini isterseniz şöyle tüberküloz aşısı ben hikayesini çok seviyorum. Tesadüfen hani benim ismim çok zor, Türkiye'de çok bilinmiyor. Ama verem aşısını araştırırken aslında bu aşıyı Türkiye'de yapan bir doktor var ve onun adı Vesim. Soyadını hatırlamıyorum ama Almanlarla birlikte Abdülhamit zamanında desteğiyle aslında Alman bilim adamını Türkiye'ye getiriyor ve Türk bilim adamıyla birlikte işte bu aşının yapılmasını sağlıyorlar ve Türkiye'de de üretiliyor. Yani aşılar aslında Türkiye'de eskiden burada üretiliyordu.
0: Evet, şimdi şöyle biz yerli aşımızı yaptık diye seviniyoruz ama aslında bu bizim için bir ilk değil. Daha önce de kendi aşısını
1: kesinlikle yıllar önce 100 sene önce bile Türkiye'de bu aşılar üretiliyordu ve buradan dünyaya ihraç ediliyordu. Hı hı. Bu yüzden bu hani yapılması hani biz bu teknolojilerden hani belki biraz geride kalınmıştı ama şu an tekrar bunlar kazanılıyor ve bildiğim kadarıyla hatta 4-5 sene önce katıldığım bir kongrede Ankara'da aşı kongresiydi denildi. Biz bütün aşıları Türkiye'de üreteceğiz. Daha korona bile yoktu o zaman. Hmm. Ve gerçekten bakıyoruz yavaş yavaş bu konuda işte ilerleniyor. Çünkü bu ekonomik olarak da önemli.
0: Çok dışa bağımlılık açısından da önemli. Şimdi aşıyı konuşurken bakın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Çocukların gelişimini, büyümesini, sağlıklı olmasını sağlıyor. İşte bir çocuk felcinden bahsedeceğiz birazdan. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilirsiniz. Ama siz bu aşı için çocuklarınızı koruyacak aşılar için dışa bağımlısınız. Yani burada bu bağımlılığı kırmak aslında çocuklarınızın geleceğine sahip çıkmak anlamına da geliyor.
1: Kesinlikle. Hem de aşı yapılacak olan insanların komplo teorilerini biraz daha azaltmış oluyorsun. Yok işte bize işte aşı aracılığıyla yok
0: DNA
1: işte bilmem ne yüklemişler. İşte yok çip yüklemişler. İşte bizi robot gibi hareket ettirecekler. Tabii bunlar hepsi saçma. Hı hı. Mümkün değil olması. Ama hani bunları da azaltmış oluyorsun. Kardeşim bu aşı işte bak Türkiye'de yapılıyor. Kendi gözümüzün üstü. Önünde yapılıyor ve içinde hiçbir şey yok.
0: Sadece
1: aşını yap kurtul. İşte dediğin gibi polio aşısı yani ikinci ve dördüncü ayda iğne olarak yapılıyor. Hı hı. Sonra altıncı ayda oral olarak bir de 18. ayda gene oral olarak verilmekte. Bu aşıyı olduktan sonra böyle bir çocuk felci gibi çok kötü bir hastalıkla yakalanmanın önüne geçmiş evet. oluyorsun ve kurtuluyorsun. Sekel kalan birçok insan var. Dediğin gibi tekerli sandalyede kalan insanlar var. Tek ve bir. Bunu tek bir aşıyla kurtulabiliyorsun. Niye yapmayalım?
0: Evet. Gelelim kızama. O da çok konuşuldu.
1: Kızamık aslında yani yüzde başlayan önce bir ateş söz konusu oluyor. Sonra yüzünden işte boynuna ve sonra vücuda yayılan küçük küçük noktalar şeklinde olan bir hastalık gibi. Genellikle ağır geçiyor. Özellikle ateşli dönemi atlatmak ve işte bu döküntülü şey ve çok bulaşıcı bir hastalık. Türkiye'de artık çok nadir. Sadece belki 10 sene önce hani Suriyeli kardeşlerimiz Türkiye'ye geldiklerinde onlar aşılanmadığı için ülkelerinde bir yükselme söz konusu olmuş. Artış oldu. Ek bir aşı yapıldı Türkiye'de ve bence artık gene artık çok az karşılaşıyoruz. Yani gene üstüne gelinmiş.
0: Kızamıkla ilgili çok komplo teorisi var. Biraz önce komplo teorilerinden bahsettiniz. Çocuklarda üreme fonksiyonlarını yani yetişkinlik döneminde üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyeceği, işte içinde cıva olduğu, cıvanın kanserojen olduğu, vücutta bir atılmadığı vesaire gibi açıklamalar var ki aşıların içindeki cıva belki aşı reddi için çok önemli bir sebep. Onu da konuşabiliriz. Kızamık aşısına bakış açınız nedir Veysim Bey?
1: Ya elbette çok önemli bir aşı. Bir de tek başına yapılan bir aşı değil. Yani üçlü olarak yani kızamık yapıyorsun, kızamıkçık yapıyorsun, bir de kaba kulak yapıyorsun. Üçü de çok önemli hastalık. Yani kaba kulak gene hani her iki çenemizin ciddi bir şekilde enflame olması, tükürük bezlerimizin de hatta nefesin bile kesilebileceği bir hal alabiliyor. Ciddi işte ateşlerin yapıldığı, o yüksek ateşlerle birlikte eğer enfertiliteden bahsedecek olursak işte o yüksek ateş aslında kısırlığa aslında meydana açmış olabiliyor. Bu yüzden bunları azaltmak elbette çok önemli. Bu hastalıkları görmek, aşısız bir şekilde görmek gerçekten çok zor. Özellikle bazı insanlar, şimdi her insan aynı immün sisteme sahip değil. Yani aynı bağışıklık sistemi güçlü değil. Bazıları çok ciddi bir zarar görebiliyor. Yani bazıları evet ben atlattım, hafif atlattım. Evet senin öyle bir şansın var ama bunun bir garantisi yok.
0: Herkes böyle geçirmiyor.
1: Aynen. Yani ben bunu geçireceğim. Aynı şey koronada da yaşadık. Ya ben işte bana bir şey olmaz, bana bir şey olmaz deyip şu an aramızda olmayan o kadar insan var ki. Dalga geçerek.
0: Bu aşı konusunda aşıyı reddedenler şöyle bir sav ileri sürüyorlar. Hastalıktan bir şey olmaz. Çocukluk dönemi hastalığıdır. Çocuğun bağışıklığı güçlüdür. Çocuk aşıya dirençlidir. Çocuk hasta olsa da bunu atlatır. Ben aşı olmasını istemiyorum. Biraz önce söylediğiniz o metabolizma ve bağışıklık sistemi ilişkisi üzerinden hareket edersek, aşı reddiyle karşılaştığınızda, yani bir aile karşınıza çıktığında siz ona aşı takvimi önerdiğinizde ben çocuğumun aşı olmasını istemiyorum dediğinde nasıl cevap veriyorsunuz?
1: Ya işin komik tarafı diyeyim, hani bunu yapan insan, söyleyen insan gerçek hayatına baktığında o kadar farklı şeylere maruz kalıyor ki, hani jivaya mı bahsedelim, işte bakıyorsun 2-3 tane paket sigara içiyor çocuğun önünde. Bakıyorsun işte alkolünü ciddi bir şekilde içiyor ya da böyle ya da böyle. İşte birçok zararlı şeyi çok rahat yapıyor ama geliyor 0 bilmem ne mikronluk bir şeye takılıyor. Bu çocuğumun hayatını mahvedecek. Sen diğer şeyleri de niye düzeltmiyorsun o zaman? Yani bu biraz çelişkisiz oluyor. Bir de birçok şeyi kulaktan duyma. Yani bizim öyle bir şeyimiz var. Mesela son dönemde bazı hastalarda böyle ukalalık derecesine gelecek şekilde ben bunu doğru bilmiyorum. Niye bulmuyorsun? Hani 12 sene mi okudun? Benim haberim yok. Madem biliyorsun niye bana geliyorsun? Yani işte ben bunu böyle okudum. Yani okuduğun biraz, şeyin doğru olup almadığını nereden biliyorsun?
0: Biraz
1: yani,
0: internet şey cahili diyelim ona, bize hepimiz için söyleyelim. İnternette okuyoruz, aslarını bilmeden, araştırma yapmadan, yetkili kişilere sormadan maalesef karar sahibi oluyoruz.
1: Kesinlikle ve maalesef bu bazı meslektaşlarımız tarafından biraz dedikleniyor. Yani başka bir doktora gidiyor, aa bak bu çocuğunuzda bu vardır, nasıl görülmedi? Veya işte yok işte bu ilacı kesinlikle verme, çok çok zararlı. Ama mesela ben çok şahit oldum, zararlı dediği ilacın piyasadaki farklı ismini yazıp veren.
0: Etken maddesini bilmiyor.
1: Aynı ismini etken takılmış. Madde. Aynı etken madde, sadece bu ismi alıp diğer ismi koymuş.
0: Pek çok muadili ürün var.
1: Aynen, bu yüzden bazı şeyler gerçekten yani bir şeyi hükmetmek için.
0: Siz doktor olarak bize gülüyorsunuz.
1: Aynen, yani ben dini bir fetva vereceğim zaman gerçekten alim olmam lazım. Evet, aynı şey tıp için de geçerli. Birçok şey için. Ben şimdi gelip bir füze üretemem. Batırırım ya da şey. Aynen, yani herkes kendi işini yapmalı. Doğru. Çünkü biz yıllarca bu iş için okuduk ve hala her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz.
0: Ve hala kendinizi güncellemeye devam ediyorsunuz. Bu aşırı reddiyle ilgili benim şöyle bir daha önceki yayınlarda şöyle bir şey karşıma çıkmıştı. Aile aşırı reddediyor. Benim çocuğum güçlüdür diyor. Benim çocuğum atlatır ama çocuk bir su çiçeği geçiriyor. Ağzının içine kadar taneler dökülüyor. Ve çocuk nefes alabilmesi için bir aparata ihtiyaç duyar hale geliyor su çiçeğini atlatana kadar. Maalesef. Şimdi böyle çok sıra dışı bir örnek, farkındayım, ama böyle örnekler de var ve bizim çocuğumuzun o çocuk olmayacağının bir garantisi yok. Dolayısıyla bir şey reddederken bilgi sahibi olmak ve henüz karar veremeyen, kendisi için karar veremeyen, en değerliniz için karar verdiğinizin farkında olarak hareket etmek lazım. Yani kesinlikle. O çocuk belki de ileride niye bana aşı yaptırmadınız diyecek.
1: Ya bari madem internet kullanılıyor, açın o hastalıkları hakkında bilgi sahibi olun. Hani en azından interneti faydalı bir şekilde öğrenin. Menenjit hakkında meningokok diye açın ve böyle kolsuz bacaksız olan çocukları görün. Ya da 24 saat içinde bir çocuk bir kucaktan nasıl yoğun bakıma girdiğini görün. Kaç tane yüzdesi ölüme sonuçlanır. Yani meningit, evet. Tedavi aldığı halde. Yani öyle bir şey ki ben meningit de mesela bazen bakıyorum, bazı aileler sakat çocukların resimlerini istekli bir şekilde hani alın kullanın diyor.
0: Başka çocuklar başka böyle olmasın.
1: Biz diye. Yandık, başkaları yanmasın. Ve bunların bir kısmı aslında aşıya karşı olan ailelerdendir. Ama hani biz yandık, bakın sonuçları yanlış görsünler mi? Bizim gibi olmasın durumları.
0: Evet, bir de tabii şimdi hiç çocuğuna aşı yaptırmamış bir grup var. Çocuğu belli bir yaşa gelmiş şu anda bizi dinleyen. Bebekli aileler de var ama çocuğu biraz büyümüş aileler de var. Geç mi kalıyoruz? Aşı için bir son tarih var mı? Yani çocukluk döneminde aşıları eksik kalmış olanlar ileride ne yapabilir, çocuklarını nasıl tamamlayabilir?
1: Ya bazı hastalıklar belirli bir yaştan sonra olasılığı çok azalıyor. Ama bazı hastalıklar hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Mesela hepatitler hayat boyu karşımıza çıkabiliyor. Yani bir hepatit dediğin zaman çok basit dediğimiz şey aslında karaciğer nakline ve ölümle sonuçlanabilen bir şey. Yani hepatit nereyi etkiliyor? Karaciğeri etkiliyor. Ne oluyor? İşte bütün vücut sararıyor. Karaciğer enzimleri ciddi bir şekilde yükseliyor. İşte kusmalar, düşmeyen ateşler ve böyle enzimler yüksek olduğu için zaten ilaç da vermekte tereddütte kalıyorsun, veremiyorsun ve haliyle bu en ciddi organımızlardan biri iflas ediyor. Ama çok basit bir şekilde 5 yılda bir bu aşıyı yaptırarak tamamen bunun üstesinden çok basit bir şekilde geçebiliyorsun.
0: O zaman biz de yetişkin olarak özellikle hepatitler konusunda kendimizi bir de riskli grupta görüyorsak, çok fazla insanla temasımız varsa bir baktırmak lazım enzimlere, bir bağışıklığımıza, hepatit bağışıklığımız ne durumda diye bir baktırmak da fayda.
1: Tetanoz gibi, o da belirli bir mesela, o da mesela 10 yaştan sonra eğer bir yaralanma söz konusu olursa tetanozu tekrar etmek gene gerekebiliyor.
0: Yani aslında aşıları...
1: Bazı aşılar yani hayat boyu belirli aralıklarla tekrarlanabilir. Bazıları belli bir yaştan sonra artık yapmasan da oluyor.
0: Kim bilir, çocukluk dönemi aşısı elimizde kartla takip ediyoruz. Kimisi ise artık yetişkin oluyoruz ve bizim kendi bilincimizle, farkındalığımızla devam ettirmemiz, yaptırmamız gereken aşılardan oluyor. Bunların içinde de bir çocuklara grip aşısı vurulur mu diyerek tam da bu mevsimde sorayım, böyle bitireyim.
1: Tamam. Sohbeti. Grip aşısı gene mevsimsel yapılan, her yıl tekrarlanan bir aşı ve her yılda yapılan aşı o yıla has olan bir aşı. Yani ben 2 yıl önce üretilmiş veya 1 sene önce üretilmiş bir aşıyı kullanırsam bana fayda sağlamaz. Çünkü belki bu sene biliyorsun gripler 10 binlerce grubu vardır ve hangi grup en çok bu sene tahmin edilerek ve aslında bazı vakalar bu yüzden geç çıkıyor.
0: Evet, ilk vakalar tespit edilip
1: tespit edilip ona göre aşı üretiliyor ve o şekilde genellikle yapıldığı zaman o sene çok daha rahat geçiriyor. Herkes mi yapmalı? Elbette hayır, ama bazı gruplar mesela astımlı hastalar, kalp hastalığı olan, sık sık hastalanan çocuklar elbette yapmalı.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Veysim Bey. Tekrar görüşmek üzere. Türkiye Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Veysim Bekraki bizimle birlikteydi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara bizimle birlikte. Bugün sünnet konuşacağız. Yaz mevsiminin vazgeçilmez başlıklarından biri. Aslında yeni doğan sünneti çok konuşuyoruz sizinle. O dönemi geçmiş olanlar için sünnet nasıl planlanmalı, hangi yaş uygundur, hangi teknik uygundur, hepsini sevgili Cem'den öğreneceğiz. Cem merhaba.
2: Merhaba Hülya, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, yeni doğan sünnetini çok konuşuyoruz seninle ama bu defa artık yeni doğan dönemini geride bırakmış olan çocuklar için ne yapabileceğimizi konuşalım.
2: Tabii aslında şimdi şu sıralar gerçekten okul çocuklarının sünnet zamanı oldu. Biz de yeni doğan sünnetlerini birazcık kenara köşeye koymaya çalışıyoruz. Çünkü yoğunluk normal sünnet çocuklar, okul çocuklarına ayrıldı. Ne yapmak gerekir sözünü Hülya çok uzun zamandır bu programları yaparız biliyorsun. Ben de hep genel anestezi söylerim. Genel anestezi altında insani şartlarda ameliyathane ortamında yaklaşık 10-15 dakika süren işlemlerle sünnet yapılabilir. Yaş aralığı 5 yaşın üzeri bana göre tamamdır. Hastalık için, yani bu işlem için ayrılacak nekat dönemi ortalama bir haftadır. Hastanede kalış süresi de 2 saat falandır.
0: Şimdi her şeyi böyle toparladın aslında. Evet. İçinden soru sormam lazım şimdi. Çocuklar için aslında biraz önce söylediğin o insani şartlar kısmını da içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle konuşmalıyız. Çünkü her yerde ya toplu sünnetlerden, ya belediyenin yaptığı sünnetlerden, ya işte evde yapılmış sünnetlerden bahsediliyor. Ve hep genel anesteziyle ilgili de bir ön yargı var. Şimdi ben burada bu süreci yaşamış bir anne olarak da söyleyeyim. Aybars'ın sünnetini de sen yaptın. Genel anesteziyle oldu. Aynen anlattığın gibi oldu. Anlattığının dışında hiçbir şey yaşamadık. Şimdi böyle öngörülebilir, yönetilebilir bir süreçten bahsediyoruz. Bir taraftan da o insani olmayan şartlarda aslında öngöremediğimiz bir süreçten bahsediyoruz.
2: Aynen öyle söylüyorsun. Şimdi insani şartlar demek istediğim şey şu. Bir kere bu bir ameliyat. Bu bir cerrahi işlem. Cerrahi işlem yapılırken en az zararla, en az travmayla çocuğun ortamdan çıkartılması lazım. Yani ameliyathaneye giriş şekli de, ameliyathaneden çıkış şekli de tamamen onun konforunun sağlanacağı şekilde ayarlanmalıdır. Benim sünnetten anlayışım budur. Tabii bunun içinde hiçbir zaman toplu sünnet olmuyor. Hastane dışı bir yerde yapılan sünnet kabul görmüyor. Çünkü ne steril şartlar oradan sağlayabiliyoruz, ne anestezi konforunu sağlayabiliyoruz, ne ameliyathaneye girerken ki hazırlığı tam anlamıyla yapabiliyoruz, ne ameliyathaneden çıkarttıktan sonra derlenme dediğimiz ameliyathane sonrası kendine geliş süresini ayarlayabiliyoruz. O nedenle mutlaka hastane şartlarında insani diye bahsettiğim şey aslında tamamen bir ameliyatın nasıl olması gerekiyorsa sünnetin de o şekilde yapılmasıdır.
0: Peki özellikle anestezi kısmını detaylandıralım. Şimdi normalde genel anestezi öneriyorsun sen. Lokal anestezi söz konusu olduğunda düşüncen daha farklı. Aileler de genel anesteziden korkuyorlar. Bunu da bir parantez açalım mı?
2: Tabii ki Hülya. Bir kere ailelerin genel anesteziden korkularını anlıyorum. Benim karşıma gelen, muayeneye geldikleri zaman sordukları soruların tamamı da bununla ilgili oluyor. Aslında sünnet için 5 dakika konuşuyoruz, anestezi için 15 dakika konuşuyoruz. Ama ben hep ailelere şu sözle başlıyorum. Eğer bu bir sünnet işlemi olmasa, örneğin fıtık ameliyatı olsa, apandist olsa ya da başka bir şey yapıyor olsak, o zaman bu kadar anestezi konuşacak mıydık diye. Evet, tabii ki o zaman konuşulmuyor. Çünkü sünnetin anestezisiz, lokal anesteziyle bahçede, sokakta, evde yapıldığını bildiği için halkımız...
0: Öyle geçmişi var mezunumuz.
2: Evet, genlerimizde öyle bir şey olduğu için, dedeleri öyle olduğu için, babaları öyle olduğu için bunun böyle yapılabileceğine inanmışız. Aslında bu işten, genel anestezi yapmadan, alınan travmadan hiçbirimizin haberi yok. Belki de hepimiz geçmişte bu şekilde sünnet olduğumuzda bir takım travmalar yaşadık ve o travmalar belleğimizde, bilinçaltımızda durdu. Bunu ayırt etme şansımız yok tabii ki. Hele bu kadar bir sürü travmanın yaşandığı bir toplumda yaşayarak bunu ayırt edemiyoruz. Ama benim derdim sünnet işleminin hastaya, çocuğa bir travma yaratmadan bu işten çıkabilmemiz. Burada bahsedilen anestezi tabii ki bir ameliyat anestezisi kadar ağır bir anestezi değil. Bir kere kısa bir anestezi. Yani yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Ortama 12 dakika sürüyor. Bu sürede verilen anestezi genellikle havayla, halkımızın anlayacağı şekilde havayla, yani maskeyle verilen damar yolundan, eğer gerekmediği sürece kas gevşetici gibi daha derinleştirici anestezilerin uygulanmadığı yüzeyel tutulan bir anestezi şekli. Bu anestezi işte sünnet işlemi bittiğinde, yani 12. dakikada, 15. dakikada hastanın yüzünden maske çekildiğinde zaten hasta uyandırabilen yüzeyellikte bir anestezi.
0: Dolayısıyla aslında burada doktora güvenmek ve anlattıklarıyla yol almak en önemlisi. Şimdi sünneti biraz önce tanımlarken dedin ki tam mevsimindeyiz. Okul çocukları için sünnet dönemindeyiz. Planlanan, tarihi belli, ailenin cemiyetini oluşturduğu sünnetler olduğu gibi bazen de sağlık sebepleriyle daha acil olması gereken, alınması gereken operasyonlar, adımlar da söz konusu oluyor. O hangi durumlarda geçerlidir?
2: En önemlisi işeyememe. Genellikle bebeklerde görülür. Sünnet derisinin pipinin uç kısmını iyice kapatması nedeniyle işeyememe durumu oluşur. Ve bu durumda da acil olarak pipinin ucu şişer, kızarıklıklar olur. Acil olarak sünnet yapmak üzere gelirler. İdrar yolu enfeksiyonu bunun üzerinden eklenir. Böyle bir durumda biz zaman kavramına işte ya da mevsimsel şartlara bakmadan sünneti hemen planlamak isteriz. Bir de okul çocukları çağına yine gelmiş olan çocuklarda sünnet derisinin iltihaplanması gibi bir durum olur. Sünnet derisinin iltihaplanması durumu da çiş yapmayı zorlaştıran ya da çiş yaparken ağrılı çiş yapmaya sebep olan bir durumdur. Onlarda da acil sünnet yapmak gerekebilir. Yani enfeksiyon şartları ve pipin ucun darlık şartları sünneti ön plan çıkartabilir.
0: Bu durumda artık işte yaz mıydı, kış mıydı, okul vardı, yoktu. Aynen. Bunları düşünmeden
2: bir önemi kalmaz.
0: Hemen bir planlama söz konusu oluyor. Peki şimdi biz aslında bu sağlıkla ilgili kısmı konuşurken sünnetin neden yapıldığı konusu, yani sünnetin erkek sağlığı açısından neden gerekli olduğuna da bir giriş yapmış olduk. Bizim toplumumuz için, Müslümanlar için, bazı farklı dinlerden olanlar için de sünnet söz konusu. Sağlık açısından biraz detaylandıralım mı?
2: Bir kere idrar yapma güçlü olan çocuklar için zorunlu bir durum ya da idrar yapmayı kolaylaştıran bir durum sünnet olması. İkincisi yine kanıtlanmış olan şey idrar yolu enfeksiyonlarının sünnet olan erkeklerde 10 kat daha az görüldüğü gibi bir takım gerçekler var. Tabii biz çoğunlukla sünneti toplumumuzda dini sebepler ya da toplumsal örflerimiz, geleneklerimiz nedeniyle yapıyoruz. Ama tıbbi olarak baktığında da idrar yolu enfeksiyonu engellemesi, idrar yapımını kolaylaştırması gibi, gelecekte de hijyenin sağlanmasında bir kolaylık sağlaması gibi etkileri, pozitif etkileri var.
0: Peki şimdi böyle anlattığımızda aileler için özellikle planlanmayan sünnetlerde iş biraz daha çetrefilli olsa da mesela yeni doğan sünnetinde de aynısını görüyoruz. Sünnet oluyorlar. Bakıyorsunuz 2 ay 3 ay sonra bir sünnet düğünü yapmışlar. Çocuklar için de aynısı geçerli galiba. Eskiden ben çok hatırlıyorum çocukluğumda sünnet olacaksa o kişi o gün sünnet olurdu o çocuk. Ağlar, kaçar, bağırır, ev içinde bir hengame, sünnetçi gelmiş, davetiyeler bile öyleydi.
2: Evet,
0: şimdi
2: evet.
0: Artık böyle bir şey kalmadı Cem. Bayağı evet. Sosyal bir değişim yaşadık.
2: Valla olması gereken buydu aslında Hülya, düşünsene. Yani o gün sünnet oluyorsun, zaten bir ağrı içinde çocuk ya da korku içinde. O arada eğlence yapılıyor çevresinde. Herhalde doğru değildi bu. Evet, şimdi genellikle şöyle oluyor. Biz sünneti yapıyoruz. Bana hep sorular şöyle geliyor. Biz şu gün sünnet olsak, şu gün olan düğünümüzde rahat hareket edebilir mi, gezebilir mi, ağrısı olur mu, rahat eder mi diye. Onun için önce sünnet alınıyor, arkasından da düğün planlanıyor durumu var. Tabii ki yeni doğan sünnetlerinde sünnet yapılmış oluyor, yıllar sonra belki düğünü yapılıyor. Artık oraya doğru toplum evrimleşti. Ama tabii hala bizim toplumumuzun ilginç bir alışkanlığı var. Önce düğün salonu planlanır, ayarlanır. Sonra hastane ve doktor ayarlanır. Onun için de doktor düğün salonunun programına uymak zorunda kalır. Yani bana şöyle gelirler. Hocam biz şu tarihe sünnet için düğünümüzü, düğün yerimizi planladık. Şu tarihe sünnet istiyoruz. Yani önce doktora gelinmemiş olur. Genellikle izlenen yol önce düğün salonunun tutulması, arkadan doktorun bulunması.
0: Ama Cem biz bu noktada, yani ilk seninle bu konuda röportaj yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Hani genel anesteziyi konuştuğumuzda gelen telefonları hatırlıyorum. Nereden nereye geldik dedirtecek noktadayız. Zannediyorum bir sonraki adımda önce doktora gelip sonra düğün salonunu ayarlamak olacak.
2: Belki olabilir ama tabii hep yıllarca ben biliyorsun hep yeni doğan sünneti dedim. Hala yeni doğan sünneti diyorum. Ve ben toplumda yeni doğan sünnetin artık Hülya yarı yarıya oluştuğunu görüyorum.
0: Ne güzel.
2: Evet. Yani artık %50 çocukların yeni doğan sünnetiyle olduğunu görüyorum. Bence toplum bu anlamda aslında değişime uğradı. Çok da iyi oldu. İnşallah eğer yani fırsat bulur, ömrümüz olur, belki 10 sene sonra bir daha bu işleri konuşursak, okul çocukların sünneti ne kadar azaldı, yeni doğan sünneti ne kadar artık herkesin gündeminde değil mi diye konuşuruz diye umuyorum.
0: İnşallah tabii o tarafa doğru gidiyoruz dediğin gibi. Yani şimdi yaz döneminde hala okul çocuklarını konuşuyoruz ama 10 sene sonra belki o çocuklar zaten yeni doğan sünneti olduğu için ihtiyaç evet. kalmayacak. Gelelim sünnet sonrasına. Ne olursa olsun aile için dışarıda beklemek de öyle. Ben yaşadığım için biliyorum. Ne zaman gelecek, ne oldu, ters giden bir şey şey var mı? Bu sorular hep soruluyor. Çocuk geliyor, anestezi bitiyor. Kendine geldiği andan itibaren artık günlük hayata dönüyor tekrar. Bir haftalık nekat dönemini nasıl geçirmeli çocuk?
2: Bir kere şöyle, yine klasik böyle yıllarca söylediğim lafı söyleyeyim Hülya. Ailelerin aklında sünnetle ilgili ne varsa sünnet sonrası onda birini yaşıyorlar. Yani genellikle çok konforlu, ağrısız, kolay geçen bir süreç. Ancak çok büyük korkular